0: Onu koymuştun sahaya.
1: Niye hazır, niye hazır değil? Şöyle söyleyeyim. Bir kere hazır değil derken yerli oyuncular değil. Tabii bizde yerli oyuncular yalandan Instagram falan fotoğraf koyuyor. Bir tane antrenman yapıyoruz, yeni sezon hazırlandık falan. Yalan. İşi de onlar çözmüş. Al 3 milyon, 4 milyon euro yalandan hazırlan. Yabancı oyuncular da hazır değil. Niye hazır değil? Kulüpler sezon bittiğinde, Avrupa'daki bütün kulüpler, hocam söyledi ya Arsenal, bütün hepsi off sezonda haftada 3 gün futbol haricinde bunlara interface'leri, göğüs bantları verip kulüpte de bunları doğru atletik departmanı irdeler. Bu oyuncular dayanıklı koşu yapar. 3 tane parametre bu yaz sezonda geriye gider. Bir ne gider? Dayanıklık. 2 esneklik. En büyük sıkıntı esnerken falan ciddi sıkıntı yaşarsın. Kuvvet olarak da ister istemez bunu da yaşarsın. Şimdi bununla ilgili doğru antrenmanlar, vücut ağırlığıyla işte derler çalış, çok kilo kaldırma. Esneklik yap, stretching işte falan. Arkasından koşu.
2: Ev ödevi verirler yani özetle.
1: Bu oyuncular hızlı geldiğinde işte ondan bir hocam diyor yani Arsenal bundan böyle oynarlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Galatasaray'da yok. Ben de soruyorum, yok, gidiyor oyuncular var ya, normal hani Antalya'ya gidiyorsun, her şey dahil var ya içinde 5 yıldızlı oteller. Evet. Bir giriyorsun otele, her şey yiyorsun. Bunlar da 2 ay bu şekilde fiesta, geliyorlar. Fiesta. Bak şimdi bu geliyor. Bu bir. İkincisi bak, Fenerbahçe ile ilgili bir tespit yapayım Ender. Son 4 sezonun şampiyonu kim? Bak şimdi Galatasaray.
3: Galatasaray.
1: Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik genelde, şimdi az önce hoca dedi ki çalışarak defans olayları hata yaptılar, düzeltilir değil mi dedi.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı şu 4 yılda Galatasaray'a şampiyonluğu vermesinde, işte geçen senede işte veya daha önceki senelerde golcü değil mi sıkıntısı?
3: Aynı gol atmadılar mı? Eşit gol attılar galiba.
1: Geçen sene.
3: 77 gol müydü?
1: Geçen sene ikisi 77 attı. Öyle i̇kisi 77. Şu 4 sene şampiyonlukta yani genelde hep santrafor hücum attı ama Fenerbahçe'nin eleştirildi değil mi?
3: Evet.
1: Ben buna katılmıyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü defosu, bak İsmail Kartal ve ekibi otursun bu analizi yapması gerekir. Mutlaka da yapmıştır. Ben bilinçli kastlamıyorum, bir şey söyleyeceğim. 2022-23 Galatasaray Okan Buruk'un ilk geldiği sene Galatasaray 83 gol atmış Ender. Fenerbahçe gol at, kaç gol atmış biliyor musun? 87. 4 gol fazla. Galatasaray 27 gol yemiş. Fenerbahçe 42 gol. 15 gol fark. İkinci sene 93-94 sezonu.
2: Kaç sezonu?
1: 2023-24 sezonu. 92 tane atmış. Bir sonraki 2023-24 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe 99 gol atmış. 26 gol Galatasaray yemiş. 31 gol Fenerbahçe 99 puanla yine fazla yemiş. Geçtiğimiz sene ondan sonra 2024-25 sezonu 31 gol yiyor Galatasaray. Fenerbahçe 39 gol yiyor. Bir tek son 4 sezonda geçtiği gol olarak bir gol farkıyla Galatasaray'ın o sene 91'e 90. Geçen sene de 77'ye 77. Dediğim gibi 2024-25
2: gol atmayı
1: sezonu,
2: atıyor Fenerbahçe şimdi, ama yiyor diyorsunuz.
1: Yiyor. 31'e 39. Geçen sene de 30 gol Galatasaray yemiş, şampiyon olmuş. 37 gol Fenerbahçe yemiş. Bu 4 sezonda devamlı Fenerbahçe bir sezon hariç bir golle geçmiş Galatasaray onu. Ama 15, bak 15 fark var. 5, 8, 7 hep fazla gol yiyen Fenerbahçe. Bugünkü maçtan bunu esinlenerek çıkardım bunu. Demek ki Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı gol yiyor. Takım savunmasında ve bireysel grup defans sıkıntısında, kaleci performansında ciddi sıkıntı var demek ki. Fenerbahçe'yi santraforsuz biz de eleştirdik şöyle böyle falan. Geçen sene aynı golü atıyorsun. Ondan evvel de yine Icardi bak gol kralı oluyor 2 sene. Osimhen gol kralı oluyor ilk geldiği sene biliyorsun. O senelerde de Fenerbahçe bir sezon hariç daha fazla gol atıyor. Ama her zaman da çok gol yiyor Galatasaray. Fenerbahçe'nin neden?
2: Yani orta sahada örneğin bu seneden hareketle söyleyeyim. Kante Gündüz'ü bence Türkiye'deki Süper Lig'deki en dirençli orta saha ikilisi.
1: Katılıyorum.
2: Şikrinyar Ake ikilisi de hani örneğin Davinson Abdülkerim ikilisinden çok eksik değil bence.
1: Değil, katılıyorum.
2: Ama takım savunmasında bir şey var. Belki kaleci performanslarında bir şey var.
1: Tabii.
2: Hani nerede bu sıkıntı?
1: Bu nerede bir kaleci performansı, bir kere net bir şekilde Muslera ve en son geçtiğimiz sezonda Uğurcan çıktı. Kaleci performans çıktı. Özellikle ön alan baskıları, topu geri kazanma süreleri falan Galatasaray'ın bir şekilde iyi oldu. Rakip yarı alanda iyi oynadı. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı kaleci performansları bir türlü oturmadı. Geçtiğimiz sezonda daha önce Livakovic senesi işte. Ve savunma dörtlüsü de çok değişti. Orta sahada keza çok dirençli. Senin dediğin gibi geçen sene Gündüz'ü geldi. Ondan devre arası Kante geldi. Böyle ikililerle oynamadı. İşte Fred'le oynadı, İsmail'le oynadı gibi gibi. Şimdi
3: oynama alışkanlığı devamlılık olmalı değil mi hocam?
1: Ya,

0: omurgada yok, hem orta orada sahada yok, hem savunmada da yok. Şimdi Fenerbahçe bugün, evet bugün mağlup oldu. Bunun altından kalkar mı? Kalkar. Bu kadro kalkar mı? Kesinlikle kalkar. Seri de yakalar mı Fenerbahçe kadrosu? Seri de yakalar. Bak hiçbir sıkıntı yok. Dün Galatasaray için de söyledim. Galatasaray 2-1 değil 5-1 mağlup olsa onlar da seri yakalar. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın birinci çözdüğü, biz çalıştık, gol attık falan. Fenerbahçe her türlü santraforsuz olduğu senede bile Galatasaray'la geçtiğimiz sezon eşit gol atmış.
1: Evet,
0: ama bakıyorsun 7 gol fazla yiyorsun. Daha fazla pozisyon veriyorsun.
1: Savunmada problem.
0: Demek ki savunmada, yani bunu yönetim başkan İsmail Kartal burada çözmesi gerekir. İsmail Kartal hani diyor ya işte trendleri takip ediyorsun falan. Bunu herkes takip etmesi gereken bir şey antrenörlük. Yani bir tek o değil. Trendleri takip etmekten daha önemli kendi trendini, bak sen kulübün 4 yıldır bir bak bakalım bilançosuna. Takımın saha içinde yediği ve attığı gole baktığında sen daha fazla gol yiyorsun Galatasaray'dan, birinci rakibinden. Ve bu ara Beşiktaş ve Trabzon devrede yoktu. Bu sene Beşiktaş ve Trabzon da devreye girecek. Tabii. Şimdi bu kadar dengesizlik Beşiktaş'ın bir kere işte Eyüp maçını ciddi anlamda motive edecek. Beşiktaş zaten var ya 3, 5, 7, 10 puanlık maça çıkacak yani. Doğru mu hocam?
1: Şu anda öyle.
0: 10 puanlık kesinlikle maça çıkıyor. Yani
1: iştahı daha da
0: iştahını
1: artacak.
0: Daha da arttı. Trabzon da bu işten altından kalkacaktır. Keza Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, ama Fenerbahçe bunu doğru bir şekilde, Z raporunu 4 yıllık İsmail Kartal'ın iyi çıkarması gerek. Bugünkü mağlubiyet, her şıklığın yaratı yaptı, düzeltir falan. Yani düzeltebilirler. İşte Aka yaptı, doğru. Ama genelde zaten sezonda bu dalgalanmaları yaşadığı için Ender, Fenerbahçe şampiyonluktan kopuyor.
2: Son 5 sezonda mesela 2 sezon ilk 5 haftada mağlubiyet var. Geçen sezon 2 beraberlik var mesela. Hep bir sezon hariç İsmail Kartal'ın geçen dönemi, orada 5'te 5 var bir. Hep puan kayıplarıyla dolu sezon başları. Yani geçen sezon 3 galibiyet 2 beraberlik. Ondan önce bir beraberlik var sadece. Bazılarında da daha şey. Bu arada hocam devam edeceğiz. Çok fazla şey var. Bu kadar konuştunuz ama iki tane penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin, tamam, diye çok sayıda mesaj gönderiyor. Bakacağız pozisyonlara bu arada. Bakacağız. Fakat Oğuzhan Aksu performansı ya da bu var da galiba FIFA varı.
1: Var. Hugh Dallas vardı. Hugh Dallas.
2: Evet.
1: Eğitimcimiz. Dün akşam da adını geçirdik, hatırlar mısın? Onun oğlu bu.
2: Öyle mi?
1: Andrew Dallas. Onun oğlu bu. Bu yabancı damat var.
2: Evet.
1: Dışarıdan gelenler.
2: FIFA mı bu?
1: Feda İhsan. Bu da evet. Evet. Uluslararası müsabakalarda da görev yapıyor Andrew Dallas. Ama bu akşamın skandalı tabii ki hakemin girebilir miyim hakem performansı?
2: Bir girelim tabii. Yani bu sorulardan hareketle hiç, tamam, niye konuşmuyorsunuz diye Oğuzhan, geldiği için söylüyorum.
1: Oğuzhan Aksu yeni jenerasyon ortaya çıkan ve sürülen bir hakem. Bu müsabakalar için idealleri var ama tecrübe olarak eksik. Tabii ki onun da idealleri var. O da daha iyi, daha çok zorluk derecesi yüksek maçlarda görev yapmak, kendini kanıtlamak ve kabul görmek istiyor. Bu maça verdiler, tamam. Bu maçta getirdi, mesela 48. dakikada penaltılık pozisyonun bir tanesi, ancak yayıncı kuruluş tam temas anını getirmedi. O kalabalığın içinden bir ayak uzanıyor, temas var mı yok bunu göremedik. O yüzden o pozisyona girmedim mesela. Evet. Yazımda da girmedim. Ama 70. dakikadaki pozisyon, ne deriz ona? Kabak gibi penaltı. Net. Net bir penaltı.
2: Kaldı ki diğerinde de darbe var.
1: Onu görmedik. Yani yayıncı
2: sonradan bir kere verdiler galiba.
1: Onu göremedim. Yani yayın akışı içerisinde, halbuki o pozisyonu şak diye oturtması
2: tabii,
1: lazım.
2: Tabii.
1: Yayıncı
2: bazı
1: konuştum.
2: Pozisyonları bayağı oturtuyorlar da.
1: Bunu evet, oturtmamaları son derece yanlış. Ben size çuvalla para diyorum bu yayını layıkıyla alayım diye. Üstelik
2: dün mesela bir pozisyonu çok güzel vermişlerdi. Buradan takdir ettik, tebrik ettik.
1: Ama bunu vermediler. Kalabalığın içerisinde bir ayak uzanıyor. Fenerbahçeli oyuncu yükseliyor topa. Kafayı vururken iniyor aşağıya.
2: Darbe
1: ama
2: yiyor.
1: O ayak oraya giderken o temas anını göstermediler. Belki ilerleyen dakikada çıkaracaklar. Bu buz gibi penaltı diyecekler. O temas gelse görebilsem yüzde var mı bilmiyorum. Bulabilir miyiz? Veya arkadaşlar tespit edebilir mi?
2: Bir açıdan bir verdi sonra galiba. Çünkü şimdi önümde bir görüntü var herhalde. O yayıncı kuruluştan gelmiştir.
1: Olabilir. 70. dakikadaki son, o 70. dakikadaki pozisyonu da 75'ten ne getirdi? Hatta hocama da gösterdim, ha, tam gördüm. Odadan çıkmadan, hocam gel bak burada ne var diye.
2: Evet, 74.
1: gösterdiği dakika o. Aslında pozisyon 70'lerde oldu.
2: Tabii 74.
1: 4,5 dakika sonra gösterdi.
2: 4, 74, 19.

0: 79'da gelmiş.
1: Buyur işte. 70'te oldu o pozisyonu. 77 dakika pozisyonu. Net bir penaltı. Gotas mı? Yanlış telaffuz etmeyeyim. 6 numara takım kaptanı. Gotas diye mi telaffuz ediliyor?
0: Gotas.
1: Gotas sağ eli açık. Açtığında genişlemiş. Bu ele gelen top penaltı. Hadi hakem o çipli topta işte ikinci yarı kullanacak ya. Bu penaltı net bir şekilde gelecek. Şimdi hakemleri VAR tembelleştiriyor. Pür dikkat odaklanamıyorlar bu pozisyonlara. Bunun olabileceğini hakemler düşünmüyor. Çünkü kulaklık var, VAR var. Oradan ikaz, buradan ikaz, o kadar tembelleştiler ki zihinsel olarak nasıl olsa geliyor diye yaslanıyorlar. Oysa sen bu pozisyonu yakala, işte o zaman büyük hakem olacaksın Oğuzhan Aksu. Bunu yakalarsan, yakalayacaksın bunu. Diyecek ki hocam bunu nasıl yakalayacaksın kardeşim. Bunu yakalayınca marka hakem oluyorsun. Gelecek senin oluyor. Tırmanış ve yükseliş sana ait oluyor. Net bir penaltıdır. Dönüyorum Andre Dallas'a. Sen bunu nasıl getiremezsin? Yani niye geldin buraya arkadaş? Türkiye seyahate mi geldin? Gönderirim Antalya'da tatil yap o zaman. Bunun için geldim buraya. Bu penaltıyı bulasın diye geldim buraya. Bugün Fenerbahçe, yarın Galatasaray, öbürün Beşiktaş'a aynı şeyler yapacaksınız o zaman. Burayı 3. sınıf dünya ülkesi zannediyorlar herhalde. Biz futbol ülkesiyiz. Futbol Federasyonu basmış parayı, en iyileri bunlar diye getirmiş. Destek vermiş. Hem de ligin başlaması bugün kala, başlayacağı gün Galatasaray maçında Feda İhsan'ı ismini okuyunca aa yabancı var gelmiş diye düşündük. Ondan önce bir açıklama oldu mu? Hayır. Fenerbahçe maçında galiba gelişme olmuş, ondan sonra bu hadise. Tamam, güzel. Çipli top ikinci yarı, o da güzel. Teknolojik imkan, o da güzel. Yabancı eğitmen Anthony Taylor, o da güzel. Bunlara çuvalla para akıtılıyor, oluk oluk. Ya bir gelişme gösterin mi abi? Bir sistem oturtun mu abi? Ne var da sistem oturtabildiniz, ne hakemlik gelişiminde. Hakemler de bu rahatlıkla tembelleştiler, zihinsel bir tembelleştiler. Baktığınız zaman atletizmi yüksek bir hakem. Koşuyor. Ama zihinsel de yükselmen lazım. Bunları beklenen, beklenmeyeni bekleyeceksin ki büyük hakem olasın. Net bir penaltı 70. dakikada pozisyon.
0: Peki birazdan zaten ikinci bölümde reklamlardan sonra biraz daha pozisyonların üzerine gideriz. Mert'in pozisyonuna da yine bakarız.
1: Ona bakalım. Teması
0: bir tane de Gençler Birliği'nin bir pozisyonu var. Ona da bakarız. Yani taraftarlardan, izleyicilerden hani çok yorum geldiği ve soru geldiği için neden eleştiriyorsunuz ama bu konuda da konuşmuyorsunuz gibi bir vurgu olmuş birkaç izleyicimizden. Hani biz de konuşmayacağımızı söylemiyoruz, konuşuyoruz, konuşacağız da her takım için ama hakem pozisyonları biraz daha sona bırakıyoruz. Mahmut Uslu geliyormuş galiba, herhalde bir açıklama olacak. Kuvvetle muhtemel bu pozisyonlarla ilgili de olabilir. Belki şöyle bir ya bu yol kazasıdır konuşması da olabilir. Tabii beklenmedik bir yeniliği Fenerbahçe yönetimi içinde.
2: Ender şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Bak bugünkü maçın genelinde iki tane... Mahmut Bey geldi herhalde.
0: Mahmut Uslu, evet.
3: İlk bir konuşma yapsaydık ama iyi oynamadık. Gençler Birliği'ni tebrik ederiz. Ancak iki kere geldiler, iki gol oldu. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa iki tane alayım.

0: Mahmut Bey, tedbir dediniz. Tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı
1: aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Mahmut Bey, bir de bu erteleme talebiyle ilgili federasyondan bir gerekçe aldınız mı? Neden?
1: Yani onlar öyle bir prensip kararı almışlar. Nasıl 10+4 ile ilgili, orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamayız. Federasyon bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili. Ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transferler yapıyoruz, takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Burada Türkiye Ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte, diğer rakiplerimizin de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun. Ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
3: Evet, Ake'de yine o da Skriniar gibi bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu durumlarda Ake'nin paylaşımını iyi yapmak lazım. Arkadaki paylaşımı iyi yapmamız lazım diyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontradan savunmada merkeze, oturmamışken geldi.
4: Doğru da
3: diyor.
4: Merkeze o top oynanmaz Ender.
3: Yani takım olarak tabii daha iyi olmalıyız. Daha iyi yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum diyor.
4: Ake gibi,
3: hani kendisine de bence bir pay çıkarmalı değil mi?
4: Ake gibi pasör stoper, yani top tekniği bir oyuncu, merkeze o top oynanmaz. Çünkü sırtında bir oyuncu var Gündüz'ün ve yanında iki tane oyuncu var. Gündüz'ü de çevre kontrolü yapmamış.
5: Ki en iyi yapan bu işi, en iyi
4: top
5: yapan
4: gelmeden iş. Nakil halinde sen bana atıyorsun Ender topu, ben çevre kontrolü sağa soluma bakacağım, doğru mu? Tekte bırakacağım, kimse yoksa alıp döneceğim. Merkez orta saha oyuncusu değil mi? Topu hareketlendireceğim. Şimdi Ake'de yüzü dönük onu görüyor, çevresinde 3 oyuncu olduğunu. Fenerbahçe oradan çok ucuz tabii gol yedi. Diyorum ya, Fenerbahçe'nin bu hastalığını bir şekilde çözmesi gerek, bu bir. İkisi Mahmut Uslu ile ilgili şunu söyleyeyim. Doğru söylüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bir de bu 4 senelik süreçte. Fenerbahçe iyi oynar, kötü oynar. Fenerbahçe'nin kötü oynadığında hakemin kötü performans verme lüksüne sahip değil. Yani sen Fenerbahçe'yi görüyorsun, kötü oynuyor, sezonu kötü geçiriyor. Bir bakıyorsun Fenerbahçe'yi güçsüz yakalıyorsun. Ya ona da çalıyor, buna da çalıyor. Penaltısını da vermiyor, kırmızı kartı da rakibe göstermiyor, Fenerbahçe'ye gösteriyor. Biz geçtiğimiz sezonlarda bunu çok net bir şekilde gördük. Mahmut Uslu bu anlamda uyarıyor. Evet. Sen kardeşim, Oğuzhan Hoca, sen... Ya kardeşim, sen gördüğünü bir şekilde çalamıyorsun. Madem var çalacak, net bir penaltı maçın gidişatını oynamıştır. Fenerbahçe iyi oynar kötü oynar. Siz bu raconu sağ içinde kesecek, anladın mı? İnsanlar değilsiniz. Siz sağ içinde adalet dağıtacaksınız. Sizin normal kararınız, anladın mı? Bir takımı bir şekilde şampiyonluktan eder veya şampiyon yapar. Hangi takım olacaksa o. Ama düzgün bir şekilde maç tekrar Gençler Birliği, sen penaltıyı verirsin. Gençler Birliği döner, yine gol atar, yine galip gelir veya Fenerbahçe galip gelir. Skordan bağımsız söylüyorum. Ama sen net bir şekilde gördüğünü vermiyorsun. Öbür oradaki 3 maymunu oynuyor bardaki, o da görmüyor. Çağırsa penaltıyı verecek olsan. Şimdi puan da gitmiş. Bu kadar da bu insanlar hepsi para vermiş. Ciddi anlamda katkı, Fenerbahçe'ye ciddi oyuncu alıyorlar. Şampiyon olmasını istiyorlar. Bir bakıyorsun daha ilk haftada bir dizginlerle gel kardeşim nereye gidiyorsun?
3: Yani maddi hata yapılıyor. Şimdi yorum hatası, sana göre bana bu, göre hatası
4: bu
3: falan.
4: Bu işin pardon olmaz. Yorum yok.
6: Net
4: bak,
6: bu.
4: Hocam bak, Ender o değil. Bak, bu işin pardon olmaz. Sen bu kadar alıyorsan, bu kadar 100 bin lira yakın her maaşı alıyorsan, ediyorsan, profesyonelce bu işi yapıyorsan, sen profesyonelce yaptığın bir işte hata yapmayacaksın. Profesyonel gelip uçakla burada en iyi yerde kalıp, en iyi şekilde yiyip içip, 3 liralık değil bir de daha fazla para alıyorsan euro bazında, hepsi euro bazında oluyor. Sen orada göreceksin, vereceksin. Bu Fenerbahçe için olur, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, diğer takımlar için olur. Sen hakkı neyse göreceksin. Sen bir hakem olan da Oğuzhan Hoca, sen koşacağına edeceğine, sen bu pozisyonu çok önünde net bir şekilde net bir şekilde bir de göreceksin. Bir de topun hızı kesiliyor. Sen bunu görmüyorsun, maçın kaderiyle oynuyorsun. Duşunu alıyorsun, çıkıyorsun, bizde merak et, sonra notunu işte verir, bir okuyorsun Oğuzhan Hoca tekrar öbür hafta bir maçta.

0: Ya bunların bir şekilde sezon başında çözülmesi gerekir. Ya sezon başında daha dakika bir Fenerbahçe dakika bir gol bir yani gol yer mi ya? Hocam, dakika bir gol yedi ya. İlk maçında penaltısı verilmedi.
1: Hocam Trabzon maçında verilen penaltı, Konya maçında verilen penaltı, onları gör, onlar daha da büyük skandallar yani. Evet. Orada da sorun var. Bakın buradaki temel sorun şu. Biz hakemler, maçın öznesi hakemler olması lazım ki, maçın üstüne değil. Hakemliğin içindeki özne hakemlik, sahadaki hakem olacağına biz varı o hakemin üstüne oturtturduk. Vardan bekliyoruz her şeyi. Hayır kardeşim, sahada vereceksin sen. Önce hakem, sonra var, adı üstünde video assistant referee diyor. Yardımcısın sen, videodan yardımcılık yapıyorsun. Diyelim ki yardımcı gibi. Bir gece önce de Galatasaray maçında iki nolu yardımcı rezaletti. Bir nolu yardımcı çok başarılıydı. İki nolu yardımcı rezaletti.
2: Garip bir offside falan.
1: Neler yaptı iki nolu yardımcı?
2: Burada Okan Hoca çıldırdı falan.
1: Tamam işte o pozisyonda da rezildi yani karşı taraftaki yardımcı. Şimdi biz bu hakemlere video hakemiyle ya yani var hakemiyle iletişim ve onları bütünleştirmeye çalışırken ya hakemliği unutturduk bunlara. Öyle yaslandılar, öyle kolayı seçiyorlar ki ne yer almalarını biliyorlar, ne barajda önlem almayı biliyorlar, ne oyuncu iletişimleri biliyorlar. Çatır çatır kart gör. Ya bunun adı, biz yıllardır hep söylüyoruz, polisi hakemlik yapmayın, oyunu okuyun. Bu oyun ne istiyor? Bunu çözersen büyük hakem olursun.
0: Hocam onlar tamam bilmiyor da bak bu.
1: Ama anlatılmalı bunlar abi.
0: Hocam bak onlar pozisyon alması etmesi hepsini doğru söylüyorsun. Size katılıyorum. Bundan ayrı bir şey söylüyorum. Ya bir gördüğünü bir şekilde standart bir şekilde korkmaz. Bugün Oğuzhan Hoca de ki penaltı veya vardaki. Yani bunlar hocam onlar hakemlik siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yeteneğidir. Hani pozisyon almak etmek bunlar tabii hakemde olması gerek. Hele profesyonel bu kadar rakamların yükseldiği artık evet. Hem kulüpler bazında transferlerin hem de doğru. Hakemlerin, var hakemin yardımcıların doğru. Büyük paralar
1: büyük
0: kazandığı
1: paralar
0: bir devirdeyiz.
1: Şimdi oluk, bu işin ondan iyi olsun diye.
0: Pardon olmaz. Bu yeteneği olur, biri yetenekli olur, biri yeteneksiz olur. Ama bunu gördüğünü vermiyorsan, etmiyorsan bu başka bir şey hocam. O pozisyon almayla yani işte hakemlik yeteneği, bilgisi işte o ayrı bir kategoriye giriyor. Bu gördüğünü çalacaksın, o yürek, düşünce. Yani korkusuzca bir şeyi net bir şekilde kendi iradenle orada müdahale etmek, o penaltıyı vermek, çekinmemek. Yani bunların en büyük sıkıntısı yani bugün Oğuzhan Hoca'nın gördüğüm bu sahada. Yani gördüğünü bir şekilde yani gördüğünü çalmadı. Var da bir şekilde o da çalmadı. Ya ne oldu, maç bitti, mağlup, tamam bak. Yine Gençler Birliği tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe kötü oynadı, eleştirdik zaten bir saattir. Ama sen ya bu kadar bir takımdan alıp bir takım öyle puanı bilmem ne olmaz hocam. Esas en büyük sıkıntıları bu. Gördüklerini nasıl bir hakem çalamaz ya bu devirde?
1: Çalamaz hocam. Kafalarda tilkiler olunca, kafalarda küfreniş olunca hakemin berrak olacak kafası. Sen kalkar, onu bunu ona şikayet eder. Beni şu aradı, bu aradı, işte telefonunu açtım, ona açtım, buna konuştum, bunu açmadım, ona tavır koydum. Yağdanlık yaparsan sağa sola, akıl başka yerlerde olursa, etrafındaki bazı abilerinin etkilemesiyle sen sahaya çıkıp ona yakın, buna uzak olursan olacağı bu. Kardeşim, dikdörtgen için her zaman söylüyorum, dikdörtgen içinde sen büyük hakemlik yap, giden MHK'de, gelen MHK'de, 10 sene sonra gelecek olan MHK'de her kimse sana maç vermek zorunda. Çünkü kamuoyunun takdirini alıyorsun, güvenini alıyorsun. Doğru mu? Yıllardır bu ülkede maçı, Fırat'ı her dönem bir sürü MHK geldi gitti değil mi Fırat'a? Her dönemde kabul gördü mü? Hata yapmadı mı? Yaptı. Ben yapmadım mı? Yaptı. Hepimiz yaptık. Ama bir kabul görmüşlük var. Bu kabul görmüşlük o dikdörtgenin
0: kabul
1: içinde
0: görmüşlük,
1: oluyor.
0: Güven duyulmuşluk var diyorsun.
1: Oraya geliyor. Tabii ki hocam. O dikdörtgenin içinde toplum sana not veriyor. Gözlemcinin verdiği not. Boş ver geç onu ya. Toplumun yüreğinde yerin neresi? Ona bak. Şimdi bu akşam çıktın. Tamam. Maçları iyi götürüyordu. İşte kartlara girmiyor, salmaya çalışıyor oyunu. Tamam bir şeyler görüyorum. İyi götürdü ya, ama spesifik pozisyon var. Sonuca tesir eden pozisyon var. Maçın kaderi. Şimdi bu penaltılar unutulur mu? Hadi 48'dekini bilmiyorum. Geldiğinde bir daha bakacağım ona. Çünkü maçın akışında göremedim. Ama 70'dekini veremiyorsan unutulmazlar hanesine yazılacak. Unutulacak burada. Bizde unutulmaz bu.
2: Yok.
1: Bunu verirsen büyük hakem olursun. O kafandaki küfleri sileceksin. Berrak olacaksın. Bırakacaksın bu abi kardeş işlerini. İsmail, sağ sola laf yetiştirme işlerini.
2: İsmail Hoca diyor ki bu sonucun aslında konuşulacak bir tarafı yok. Bu takım bu değil. Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele oyunu ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Üretkenlik sağlayamadık.

0: var. Devamı var mı? Evet. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ders çıkarması hepimizin gerekiyor demiş İsmail Kartal. Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz demiş hocam.
1: Yani bizim anlattıklarımızı İsmail Hoca açık bir yüreklilikle kendisi de kabul etti. Biz ve teknik ekibimiz, yani bizim diyor, hatamız diyor. Çünkü bu kadar rotasyonu yaptığına bu konuşmasından anladığım kesin pişman oldu.
0: Tabii.
1: %100 onu pişman gösteriyor. Oldu. Ama şunun da hakkını vermemiz gerekiyor Ender. Bak şimdi biz bu akşam Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ama siz maçı izlediniz de biz burada Avrupa maçlarını burada stüdyoda maçtan önce de maçtan sonra da yorumladık. 4 tane maçta Fenerbahçe bir tane gol yedi. Fazla rakiplerine pozisyon vermedi. Ve şahane savunma yaparak oynadı. Bak Avrupa maçlarındaki dikkati, titizliği bugün göstermedi.
0: Disiplini,
1: bravo. Disiplini bugün göstermedikleri aşikar. Ben zaten devre arasında da bunu söyledim orada yayında. Yaptığımız yayında yukarıda. Göremiyorum dedim. 30'dan sonra bu takım gitmiş, başka takım gelmiş. Bak bunu iyi ki sezonun ilk maçı oldu. Bak Mahmut Bey'in açıklaması çok kibar bir açıklama, ilk maç olduğu için normal bir açıklama söylüyor. İşte hocam bana diyor iki tane penaltı var diyor, o detayını zaten anlatacak sonra. Ama şu, hakkını teslim edelim, 4 tane Avrupa maçını çok üst düzeyde, çok disiplinli oynadılar. Bu takım gol yemez diye de bu ekranlarda işte biz Avrupa maçlarından önce de sonra da yaptık. Konuştuk. Gerçekten çok disiplinliydi Avrupa maçlarının önünde. Bugün bir şey vardı ya. Bugün bak İsmail kim konuştu? Skriniar konuştu. Hata yaptık dedi. Ben de yaptım dedi. Ake konuştu. Hata yaptık. İki tane hata yapan oyuncu konuştu. Arkasından İsmail Kartal dedi ki evet. Biz ne dedik? Kime yazar konuştuk? İsmail Hoca dedim bundan sorumlu. Çünkü bu kadar rotasyon yaptığı için yemin billahi diyorum kendisi pişmandır.
0: Ya hem ona vurgu yapıyor artık, hem de diyor ki biz bunu yaptık da diyor. Bizim en güvendiğimiz oyuncular da inanılmaz hatalar yaptı.
1: Bravo
0: diyor.
1: Ake yaptı. Bir Ake'nin. Tamam, bir o... efendim Skriniar'ın bu kadar hata yapması İsmail Hoca bekler mi, beklemez. Heh, hazırlıksız yakalanılan hataları bekleyemezsin zaten. En kritik nokta bu. İki golde çıkış anındaki güvenli savunmacıdan geliyor.
2: Bireysel hata.
1: Yani ama aynen, burada rakip şey... eksik kalıyor.
2: Hocam devam
1: onun
2: etsin.
1: Için... Onun için burada ben İsmail Hoca'yı bu maçın genelinde yargılamıyorum. Ve bir şey demiyorum. Tek ona kızdığım nokta, kızdığım değil, tek eleştirdiğim nokta devre arasında bu gidişatı gördün.
0: Yani
1: son 15
0: devre
1: dakika.
0: Devre arasında gözüküyor her şey. Golü yemeyi bekledi.
1: Ender. Ya, 15 dakika, son 15 dakika lastiği patlamış. Gitmiyor arabaya. Araba gitmiyor. Bunu görüyorsun. Hocam bir bitireyim. Sen devreye girersin. Ben bu lastik patlamış dönemde 15 dakika görüyorsun. Gitmiyor. Ha gençler biliyor. O zaman da seni rahatsız etmiyor mu Ender? Sen o 30 dakikada oynadığın tempo düştü. Neden? Senin uzun süre oynatmadığın İrfan var. Evet efendim, Levent var. Oğuz var. İsmail var. Olmuyor bu çocuklarla. Ben Asensio'yu hala bir kenara koyuyorum. O bu takımın geçen sene en büyük silahşörlerinden bir tanesidir. Orada devam edebilirsin. İsmail Hoca'nın o Avrupa maçlarında gösterdiği oyun disiplini, oyun anlayışı oyuncuların bugün Türkiye Ligi maçında maalesef gösteremedi. Burada da İsmail Hoca da Az Bey'de gerekli uyarıları herkese yapacaktır. Oyuncular da bir an önce ayağa kalkması lazım. Nitekim dün akşam sizi de dinledim burada Galatasaray maçında, Galatasaray'ın olduğu gibi, bugün Trabzon'un da olduğu gibi. Ha sezon başında belki de böyle hatalar takımların tekrar ayağa kalkması için bir işaret de olabilir.
2: Bak şunu söyleyeyim. Bu büyük takım antrenörüyle pardonu falan yok. Sen rakibin, iki rakibin 4 puan kaybetmiş. Sen de 7 puanlık maça çıkıyorsun bilmem ne falan. Bu İsmail Hoca yazar. Nasıl iyi Avrupa'da bilmem ne çıkıp konuşuyorsa ediyorsa, tebrik ediyorsak, gayet iyi oynadı hakkını veriyorsak bu ona yazar. Çünkü iyi alacaksın.
0: Onu hepimiz kötü kabul ediyoruz.
2: Bitti.
0: Zaten. Onu.
1: Hayır, İsmail Hoca da kabul etti onu.
2: Anladım. Sen kabul de, mesela etti. İsmail Hoca'ya çok yazmam dedin ya.
1: Hayır öyle demedim. Bu maç ona yazar dedim.
2: Yani bir
1: bu
2: kere
1: maç ona yazar
2: en önemli.

0: Yani direkt ona yazar. Bir de şu bak, şunu söyleyeyim reklama gitmeden. Ya eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Böyle bir söz vardı çok güzel.
1: İrfan için mi söylüyorsun?
0: Burada bazı oyuncuları hocam.
1: Başta İrfan
0: bak
1: olmak
0: Allah üzere. Aşkına sen bırak hani onları kazanacağım edeceğim bilmem ne silah arkadaşlarını bırak. O ilk 3 sene önceydi. 3 sene geçti arada. Onun için eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı boş söz değildir. Sen bak önüne canlı manlı bu takımda göndereceksen gönder 4 Eylül'e kadar. Yerli oyuncu alınacaksa da stoper bu çağları ona vura bu şimdi rotasyonda güvenme o da ayrı oynamadı o da ayrı bu silah arkadaşlarına güvenme git alacağın oyuncu Alanyaspor'dan bana göre Ümit değil Adil'i alırım Konyaspor'dan top tekniği o kadar iyi olmayabilir agresif %100 konsantrasyonla oynayan sıkı sert stoper
2: gönülden.
0: Gönülden yani bu işi harbi kafaya yormuş oynamış. Geçen sene finalde de oradaydık. Maçının ısınması falan her şey herif. Yani ciddi anlamda o takıma liderlik yap. Forma için, arma için bravo. Yani senin alacağın Fenerbahçe yerli stoper alacaksa Aziz Yıldırım yönetimi işte aynı şekilde Oğuz Çetin, İsmail Kartal gidin Adil'i alın Konyaspor'dan. Gidin oraya koyun. Eğer bu stoperlere biz rotasyonda sıkıntı olursa bu İTP ile Çağlar'la bu iş gitmez.
1: Yarın Beşiktaş'a İpspor maçı var. Beşiktaş için 3 önemli rakibinin de puan kaybetmesi tabii ki iştah açıcı bir durum. Vincenzo Italiano'yla Beşiktaş açısından onlar da önemli kalıplı transferler yaptılar. Mutlaka hani sezonun ilk haftasında bir liderlik koltuğuna oturalım diyorlardır.
0: EBN 10 puan.
1: Tabii.
0: 10 puan.
1: Tabii.
0: Fener 3 puan. 2 puan Trabzon, 2 puan Galatasaray. Bir deyin. 10 puan.
1: Şimdi bir gelenler gidenlere bakalım mı arkadaşlar Fenerbahçe'deki? Yani bir de geniş kadroyu da sonra verelim ki. Şimdi az önce hocam dedi ya bazı oyuncularla artık yolları ayırmak lazım. Öte yanda bazı yeni isimler de almak lazım. Örneğin ben dedi adı geçen iki isim var diye hani Adil'in ismini var. Belki bir üçüncü isim de olabilir bambaşka bir isim yerli. Onu da konuşuruz zaten bazı isimler.
0: Adil'i dedi Konyaspor'dan.
1: Evet. Şimdi Fred vedalaştı. Alvarez zaten kiralıktı gitti. İrfan Caner'i bayat Gençler Birliği'nde. Emre Mor gitti Nekbireda'ya. Lukaku, Greenwood, Ake, Muric, Amara Diouf. O Amara Diouf da hiç çok şey yaptılar. Ne yapıyormuş
3: hala
1: acaba?
3: Hala sakat. Onun sakatlığı.
1: Bitmemiş mi o sakatlık? Ne sakatlıkmış ya?
3: O geçen sene bak şimdi 18 yaşını doldurmadığı için mukavele yapamadı. Yeni transfer gibi görünüyor ama bir senedir Fenerbahçe'nin oyuncusu.
1: Evet. Bir gitti geldi falan bir şeyler oldu.
3: Ameliyat oldu. 18 yaşını doldurdu imza attılar. Çok sıkı bir sağlık kontrolünde geçirdiler. Yaklaşık Ekim, Kasım gibi falan tam fit hale gelir. Çünkü bu sakatlık genç yaşta olduğu için tekrarlamasın diye temkinli bir çalışma yapıyorum. Ama çok kaliteli bir oyuncu.
1: Öyle geliyordu.
3: Ben seyrettim maçlarını da seyrettim. Yani inanılmaz Senegal milli takımının 16 yaşında o grubun en iyi futbolcu seçilmiş ya.
1: Şimdi.
3: Çok da iyi bir futbolcu.
1: Şimdi transfer süreci 4 Eylül'e kadar biliyorsunuz devam ediyor. Ayrılan oyuncular burada. 10 artı 4 kuralı malum. Gidebilecek isimler sayılıyor. Yani yaş kriterine uymayan, 23 yaş altı, 23 yaş ve altı kriterine uymayan oyuncular var malum. Bütün takımlarda bu matematik doğrultusunda sıkıntı yaşıyor. Büyük takımlar özellikle. Fenerbahçe'de de burada 3 isim gündeme geldi. Bunlardan ikisi gidecek gibi gözüküyor. Ha, sürpriz bir isim çıkar mı bilmiyorum sorarız. Bu isimler Ederson, Semedo ve Osterwolde gibi gözüküyor. Talisca öyle bir sezon maçı startı gösterdi ki ya acaba veda edilir mi falan derken Talisca şu anda 6 resmi golün 5'ine imza atan isim oldu. Dolayısıyla Talisca kendini oradan sıyırdı. Şimdi bugün Sıdıkı Şerif'in İngiltere'de bir görüşmesi olduğu haberleri geliyor. Böyle 20 milyon euronun biraz üzerinde bir para teklifinden bahsediliyor. Sıdıkı Şerif ayrılabilir. İyi de bir para getirerek ayrılabilir. Böyle 23-24 milyon falan gibi laflar dönüyor.
3: Ya onun zaten bir sıkıntısı yoktu. 10 artı 4 kuralını zaten.
1: Ha, o zaten 4 artı 4'te ama işte şey açmak için bütçe açmak için yani o şeyde
3: Tabii girdi.

0: Amerika maçında tabii, çok iyi oynadı. Milli takımda bayağı oynuyor. Ama olmuyor Fenerbahçe'de şu. Bu şartlar altında bak şöyle yazdığın zaman kalacak oyuncuları yazacaksın, gidecekler, ortaya çıkıyor zaten Ender. Şimdi bak.
1: Yaz hocam. Buyur. Bak,
0: ben sana söyleyeyim. Semedo. Bir.
1: Evet.
0: Skriniar Ake. Evet. Savunma. Archie Brown.
1: Evet, o zaten
2: Archie Brown. Hayır, yaşa giriyor.
0: O yaşa giriyor. Brown o yaşa giriyor. Evet. Yazmaya göre. Gendüzü.
1: 4.
0: Kante.
1: 5.
0: Asensio.
1: 6.
0: Greenwood.
1: 7.
0: Vedat Muriç.
1: 8.
2: Talişka'yı yazdın mı?
0: Sırayla. Söyleyeceğim. Lukaku.
1: 9.
0: 9. Şimdi bak burada dışarıda kalan...
1: Geldik zurnanın zırt dediği yere.
0: Niye yazmadın? Sezon başında Talisca bu şey içinde görünmüyordu.
2: En sayıda halkalardan biriydi.
0: Bravo. Ama şimdi öyle bir duruma geldi ki... Yani şu oynayacakları playoff maçı var ya... Bazı oyuncuların kaderini değiştirecek. Ha burada Ederson kalıcı gibi görünüyordu. Ama son durumlarında ben hiç kalıcı gibi görmüyorum... Ben sana bir kalıcı gibi görmüyorum dediklerimi, endişelerimi söyleyeyim.
1: Bir türlü Osterwolde, şey ikna da olmamış. Osterwolde, eşi de istemiyormuş.
0: Osterwolde de kafasına göre takılıyormuş. Bazı uç teklif şeyleri var. Uçuk talepleri varmış.
1: Öyle duyuyorum.
0: Semedo
1: fiyat
0: olayı,
1: yükseltmek istiyormuş falan.
0: Semedo olayı eğer Mert Müldür performans gösterseydi o da bunun içine girebilirdi. Şimdi zaten burada 9. Şimdi Talisca ile tam 10 oldu. Yazıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Talisca'yı buradan istesen de yollayamazsın.
2: Şimdi bütün takımı şu görüntüde yolla, Talisca'yı birinci tutman gerek.
1: Şu anda birinci Kante'yi yazarım şu form durumunda. Kante'yi yazarım ama Talisca'yı da mutlaka yazarım.
2: Talisca'yı bence şu spor yapıyor ya en öne yazarsın.
0: Bak şimdi para olursa enteresan bir şey. Semedo da gider, Osvaldo da gider. Ederson da gider. Ama şimdi bunlardan çıkmak öyle. Osterwald'dan çıkarsa alıcısı varmış.
1: Varmış evet.
0: Piyasasında.
1: Biraz bu sakatlık bir acaba falan dedirtmiş. Sakatlık ve 20-25 aralığında da ona bir teklif vardı.
0: En büyük sıkıntı Ederson'dan çıkmak burada. Evet. Çok büyük para var. Yani maliyeti
2: 13 milyon euro yakın yıllık.
0: Yani ne? 11 milyon garanti parası var. 2 milyon da bonuslarından karşılıyor. Semedo'nun da yani fena değil ama.
2: Hocam asıl
0: şimdi şu hale bakarsan Ender, Oğuz'dan sağ bek olur diye biz de düşündük ama benim aklıma yatmıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mert'e güvenip Semedo'yu bırakır mısın, bırakmazsın. Ben artı bir şey söyleyeyim. 2 maç ben Mimović'i mesela hiç önceden izlememiştim. İki tane hazırlık maçında izledim. Ya Mimović yemin ediyorum sana Mert Müldür'den çok iyi daha.
2: En temel çok bir kere suratlı. Hucuma çıkıyor. Çabuk bravo. Hucum yapıyor.
1: Var. Bak çabukluğu var. Çabukluğu topla var.
2: Gidiyor yani hucuma çıkıyor.
0: Bravo. Öyle
2: bindirme
0: bir
2: yapıyor. Alan açıyor öndeki bravo oyuncuya.
0: Şimdi bakıyorum ne Mimović ne oluyor biliyor musun Ender? 10 artı 4'ün içerisinde kontenjan giriyor.
1: Giriyor. Artı 4'e giriyor. Yani
0: ben yönetimin yerine olsam.
1: Ne? Archie Brown giriyor. Şerif de giriyor da onu verecekler galiba.
0: Ya tabii Lukaku, Likoku'yu aldın, Vedat'ı aldıktan sonra yani. Sidi Kışerif.
1: Hatta orada işte Talişka'yı da
0: başkanın bu genç oyuncular hakkında yani şeyi var, bir endişesi de var adam haklı.
1: Ya iyi bir...
0: Yani şimdi Sidi Kışerif'i verdi çok iyi oldu.
1: Şöyle tabii şimdi Fransız pasaportu var. U21'de oynamış.
0: Bir de 19 yaşında U21'de oynuyorsun. Evet, 2 yaş ufaklar işte Ümit yani, takım eski hocası.
1: Ama iyi rakam hocam yani.
0: Hocam bak
1: 24 falan diyorlar. 23-24 diyorlar.
0: Fena hocam rakamı iyi, zaten rakam. Şöyle ondan çıksan da olur çıkma ama oynama şansı yok çocuk. Yok. Ben olsam kiralık veririm onu. Gitsin İngiltere'de oynayacaksın. Ben
1: rakam da iyi işte. Hocam, rakam şimdi, da iyi bulunca çünkü satamıyorsun. Şimdi hocam şey burada bizimkiler yazmamışlar geniş kadroya herhalde niye yazmadılar bilmiyorum.
0: Kimi?
1: Şimdi burada şeyler yok. Amrabat yok.
0: Onu gitti diye
1: Diego
0: yazmamış.
1: Carlos yok. Beka yok. Onları burada gönülden düşmüş galiba onlar.
0: Ya şu Diego Carlos'un yaptıklarını duyuyorum da ya çok komik bir çocuk ya.
1: Kim?
0: Diego Carlos.
1: Neler bayağı yapıyormuş. Çok enteresan böyle
0: sezon başından beri enteresan işler yapıyor. Geliyor, ben istediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. İşte
2: gitmek istiyor hesap.
0: Ama istiyorsun da yani.
1: Ayıp ya. Yani ya hayır, doğru. 10 milyon falan para verildi ona.
2: Yaptıklarını doğru bulmuyor.

0: Ben diyorum ki klasik onunla gitmek için yaptı. Tabii ki bir yani futbol şimdi yaptığı bir terbiyesizlik, ahlaksızlık
1: çok,
0: sonuçta.
1: Çok.
0: Yani para alacağını edeceksin, bir de 5-6 milyon euro kazanıyor. Yani Mourinho'nun getirdiği devre arasında bir oyuncu hepimizin bildiği gibi. Bir, burada Erzurumspor maçında bir sakatlandı, ondan sonra bitti. İşte Koma'ya gitti vesaire, gitmek istiyor. Hem bonservisini isteyecek hem sıfır bonservis.
1: Şey diyormuş, alacaklarımdan vazgeçin, beni bırakın.
0: Bonservis parası verdiler 10 milyon euro falan. Ne ya güzel. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı
1: bak. Ne güzel.
0: Aziz Yıldırım tabii biliyordu. Yani çok çok donanımlı bir başkan. Bütün sıkıntılı her şey çok böyle olaylara hakim izliyor mesela divan kurulunda.
1: Zaten
0: en büyük sıkıntı ne biliyor musun Ender? Geçtiğimiz senelerde Ali Koç ve en son Saadettin Saran. Ya burada transfer yani özellikle Ali Koç'un transfer yanlışları var ya, altından kalkılmıyor.
1: Çok bak, ciddi çok maaş yükleri var. Çok ciddi yükümlülükler var.
0: Maaş yük bak. Fenerbahçe'nin maaş yükü dünyada maaş yükü bak market değeri değil oyuncuların maaş yükü dünya Avrupa piyasasında kaçıncı sırada Fenerbahçe biliyor musun?
2: 170 milyon euro falanmış
0: o, 18 yıllık hocam bak,
2: yıllık
0: ya 16 18 sırada Galatasaray 24. sırada Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne
2: doğru,
0: geçmiş durumda maaş yükünde bak bu çok büyük bak çok büyük bir para hiçbir başarı yok 4 yılda. Bak Şampiyonlar Ligi'nde yoksun, ligde şampiyon olamıyorsun, maaş yükünde Avrupa'da 16. 18.
1: Peki ben de diyorum ki somut konuşalım, tamam bunları kabul ediyoruz. Örneğin Ederson yollar mısınız?
2: Hocam ben Ederson'u...
1: Gerçi istemiyormuş, o görüntü o, bilgiler o yönde. Yani ya ben tamam sizi anlıyor, çok iyi iki konuşma yapmış Aziz Bey. Ama hani eşim de mutlu değil hani şöyle bir şey Juventus'un da böyle hani istiyoruz ama çok da istekli değiliz tarzı ara ara böyle bir şeyle galiba Mendes'le bir şey yapmışlar en son yeni menajer var ya Portekizli menajer Mendes o bir ya Juventus ilgilenebilir belki gibi böyle bir şeyler söylüyormuş.
0: Juventus'la menajeri biliyorsun eski Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk dönem getirdiği direkt CEO'su oldu biliyorsun. Yani Kafu'yu falan bilmem ne Kafu diyorum.
1: Komoli şey, mi diyorsunuz?
0: Komoli ilk şeyle başladı ya Hollandalı. Koku'yla başladı. Komoli. Ondan sonra Komoli biliyorsun Juventus'un şesi ya. Direkt sportif direktör öyle biliyorum.
1: Evet sonu öyleydi evet. Evet. Değişmediyse.
0: Yani o madem hani burada zaten leşleri falan bir sürü Fenerbahçe'ye o zaman oyuncu getirdi. Bir sürü borçlandırdı. Bari Ederson'un böyle
2: Komoli
0: bir şey varsa.
2: Biliyorsun Fransa'da takım satın aldı ya.
0: Tabii. Hayır aldı ama Juventus'e de onu getirdiler herhalde.
2: Yani enteresan bir şey. Fener'den gittikten sonra
1: dolayısıyla şu anda en önemli olan bu 10+4'ü yani Fenerbahçe alacak kadar verecekleri de önemli. Bir de belli ki Fenerbahçe'ye bir stoper ve bir kanat oyuncusu lazım.
0: Ya stoper eğer 23 yaş altı olmazsa hemen yerli alması gerekir. Alacağı oyuncu benim de söyledim. Ümit'e göre Alanyaspor Adilu'nun önünde o hamleyi yapmaları gerekir. Bu stoperlerle ikisiyle bütün sezon iki stoperle Çağlar güven eşiği yüksek. Fenerbahçe taraftarı ve takım olarak Çağlar'a top geldiğinde veya rakiple birebire girdiğinde herkesin yüreği ağzına geliyordur Fenerbahçe taraftarın. Yiğit Efe desen çok çaylak. Ya bunlarla götüremezsin. Bir de Ostar böyle diyorsun ya çıkılacak ondan işte çok farklı talepleri var. Oraya ligi bilen doğru mu? Ligde de oynamış
1: çok
0: etmiş.
1: Ciddi zam istedi diye haberler var.
0: Adile alacaksın geçeceksin veya takas Konya
2: Spor'a. Benim arkadaşım yazdı şimdi Komolli Juventus'tan yollamışlar.
1: Ben de öyle diye biliyordum da o yüzden hala orada mı diye söyledim.
0: İki ay önce mi gitmiş?
1: Yani öyle bir şey yaz döneminde hatırlıyordum. Emin olamadım o yüzden.
0: Geçen sene oradaydı ben herhalde yani devam.
3: Çağlar'a da top gelmeden önlem alıyor. Oraya ver, buraya tamam. Ver. Buraya sadece yok, onu yapıyor. Başka
0: hiçbir şey oynamıyor. Amirli takım oynuyor mesela. Ya bu Adil amirli takıma bak Fenerbahçe'ye gelsin. Bak hocam amirli takımda da oynar. Bu çocuğun şanssızlığı Konya Spor'da olması ya. Oynamayan oyuncuları.
1: O da 27-28 galiba değil mi?
0: Tabii oynamayan
3: yürekten ve gönülden
0: ya,
3: oynuyor.
0: Gönülden oynuyor. Bir de yani her sene üzerine koyuyor. Kendini geliştiriyor. Oynamayan milli takımda oyuncuları çağırdılar. O Montella.
1: İşte Abdülkerim de o yaşta
0: geldi. Yardımcısıyla beraber görmüyor musun? Geçen Beşiktaş maçında gülüyorlar ya. Ya şu Dünya Kupası gitmiş umurlarında etmiş. Umurda gülüyor yardımcısıyla protokolle. Neyse işimiz o değil de. Ya bu Adil'i bir şekilde bitirmeleri gerek. Yani Fenerbahçe'nin bir de bazı oyunculardan çıkması gerek. Az önce de söyledim Ender. Az önce reklama gitmeden. Yani bit pazarına eskiye rağbet olsa söyledim o sözü, yani Nur Yerdi'nin çıkması gerekir.
1: Zaten çıkılacak gibi gözüküyor. Cenk,
0: ya,
1: zaten Cenk,
0: ya içeriye zaten onlar var ya ciddi
1: Musa
0: anlamda.
1: Musa Bay'la yollar ayrılacak.
0: Ya, ya ciddi anlamda bir takımın böyle var ya bir şey söyleyeyim, kanı böyle çekilmiş gibi ya, adamlar

0: Memura bağlamıştı. Cengiz 3,5 milyon euro alacak. Gelecek antrenmana çıkacak, oynamayacak. Paramı verin, bitti, dolduruyor. Memuriyete bağlamış. İrfan memuriyete bağlamış. Çağlar memuriyete bağlamış. Ya bunlardan bir şekilde kurtulması gerek Fenerbahçe'nin. Yeni yüzlere, enerjiye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bu yerli oyuncuların enerjileri düşük. Takıma bir katkıları da yok. En büyük sıkıntı bu. Bugünkü mağlubiyette ilgisi yok bunun. Fenerbahçe bugün 3-0'da galip gelse. Ya bu oyuncularla rekabete Allah aşkına Gençler Birliği, bu derbi değil ya Ender, bir şeyi karıştırmayalım hocam, doğru mu?
1: Doğru.
0: Bugün bir Galatasaray derbisi oynanmadı, Beşiktaş Trabzon derbisi oynanmadı. Kendi bütçelerine mütevazi Metin Diyedim ve ekibini, başkanı, futbolcuları tebrik edelim Yender, ama onları, Gençler Birliği'ne ya, şimdi biz neyi konuşuyoruz ya, rotasyon yapmasın. Ya Allah aşkına Gençler Birliği transfer tahtasını 2 gün önce açtı,
2: evet,
0: ya.
2: Evet.
0: Ya Ender, Gençler Birliği ile oynuyorsun Ankara'da ve de rotasyon yaptığın dediğimiz oyuncular A milli takım oyuncusu. Mert Amerika'da var mıydı? Var. İrfan var mıydı? Var. İsmail var mıydı? Var. Oğuz var mıydı? Var.
1: Var.
0: Ya bu 4'ü A milli takım oyuncusu, rotasyon, Gençler bile oynuyorsun. Bir derbi oynarsın dediğiniz doğru. Ne yapıyorsun ya? Derbide bu olur mu işte? Oynuyorsun Beşiktaş'la faz edelim. Yani bu rotasyon olmaz. Ya bu maçta ya bu oyuncular, ya oynamayan oyuncuları bu oyuncular aratır mı ya, ya Allah aşkına bak, düşünebiliyor musun? Aratmaması gerek, sorumlu kalması gerek. 4'ü odaya toplanıp, ya biz beyler A milli takım oyuncusu, bak bunlar oynuyor. Greenwood, şunlar, Kanteler, Manteler, Semedolar. Biz bugün çok iyi oynayalım. Ya biz var ya, ısıralım bu topu, galip gelelim, biz de kendimizi bu işin içine iyice atalım. Düşünsün hocam, biz de bu takımda bankolarınız, bir rekabete
1: tabii,
0: sokalım.
1: Tabii, he, rekabet.
0: Bak en önemli şey söyleyeyim mi? İsmail Hoca'yı seviyorlardı. Sevmek ne demek biliyor musun? Hocanın işini kolaylaştırmak. Ben söyleyen bakmam eyleme.
2: Bir yandan da biraz hocan için oynayacaksın.
0: Bravo
2: değil
0: Ender
2: mi?
0: İşte onu söyleyeyim. Ya oynarsın hocan için, İsmail Hoca için koşarsın edersin. Bu adam bize var ya sorumluluk veriyor. Bak hep bizim arkamızda. Çıkalım biz bugün. Doğru mu hocam? Ya futbolcular bunu konuşur. Sorumluluk alalım. Gençler Birliği maçında neyin ne olduğunu gösterelim. Bak hoca bizim arkamızda oynatıyor. Ya bir de hocanın işini kolaylaştırın.
1: Kesinlikle
0: yok. Yönetim, yeni bir yönetim gelmiş bak. Bize bir şey yapmadı. İrfan Can mesela bak, kahveci. Geçen yönetim geldi, Saadettin'i hemen yolladı. En ufak olaydı. Zaten kafalarında yollamak vardı. Aziz Bey sahip çıktı.
1: Sahip çıktı hocam.
0: Hem
1: ya
0: hocaya hem Aziz Bey'e, yönetime ben de sahip çıkayım yok. Adamlar memuriyete bağlamış. O olur. Öbür hafta gol atar. Öbür hafta işte bravo alkışlarlar Fenerbahçe taraftarı. Ya bunların bak, bunlar ciddi para alıyor. Performans devamlı, sürekli yok. En büyük sıkıntı bu hocam.
1: Hocam aidiyet duygusu yüksek oyuncularla oynamak hedefe seni daha kolay götürür. Ama bunlarda o yok abi. Yok hocam bunlarda. Şimdi az önce söylediğin de güzel. Aziz Bey daha önceki yönetimi seni göndermiş. Aziz Bey geldiği gibi seni kabul etmiş. Abi o formayı yırtarım ben sahaya çıktığım zaman ya. Öyle top oynarım yani. Ama yok, göremiyoruz.
0: Ya hocam ikna et. Bak şimdi ikna etmek bu devirde bir teknik direktör başkanı az önce söylüyor. Çok büyük paralar dönüyor ya. Bir evet, grubu, bir futbolcu grubu için olmazsa olmaz, katılıyorum. Ya siz ikna olmuyor musunuz ya? Yerli oyuncular ya. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Milyonlarca taraftarı var. Gününde para ödüyorlar. Yönetim senin arkanda. Hoca senin arkanda. Sana şans geliyor. Gelen maçta Gençler Birliği hocam ya. Ya küçük doğru görmüyorum. Bir daha söylüyorum Gençler Birliği. Ama siz bir farkınızı ortaya koyun ya. Ya en kötü galip gelin hocam. Beşer tane, onar tane gol atın demiyoruz ya. En kötü galip getirecek performansı bu 4 oyuncu gösterin ya.
1: Bu
0: ya oynatmayan oyuncular aranır mı? Girdiğinde herkes böyle ne diyor herkes? Ya niye rotasyon yapıyorsun? Normal bunu söyleten kim İsmail Hoca'yı? Ben de beğenmedim performansını, baştan söylüyorum, ona yazar. Niye bunu yapan, bu İsmail Hoca'yı gündeme getiren, herkes tarafından eleştirilen bu Türk oyuncuların sorumluluk alması ya. Almaması saha içinde, doğru mu? Aidiyet duygusunun eksik oldu. Git aynen onlara sor rahat. Ya bir daha söylüyorum Ender bak, program başı. Ya ben bu kadar rahat görmedim ya. Çıkan suyunu içiyor. O gülüyor, İrfan gol kaçırıyor, gülüyor. Ya siz 4 yıl şampiyon olamaz. Galatasaray şampiyon oldu. Yeni bir yönetim geldi ya. Bir şeyleri bir değiştirin ya. Gülme.
2: Peki,
0: etme.
2: Maçın pozisyonlarına bakalım. Biraz Trabzonspor maçına da bir iki pencere açmak lazım. Sonra da Olimpik Lyon maçını ve Ferencvaros maçı takımlarını da şöyle bir küçük küçük konuşmak istiyorum. Hemen hatırlatayım. Perşembe akşamı saat 20'de Trabzonspor Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Öncesi sonrası de bütün detayları da yine Anspor ekranlarında olacak. Şimdi şu tartışmalı pozisyonlara geçelim. Trabzonspor maçından da 3 pozisyon almıştık. O maça ilişkin de bir küçük pencere açalım.
0: Sen

0: o maça ilişkinde yazı yazmıştın hocam.
1: Evet.
0: Takım oyununda uzun uzadıya konuşuldu Trabzonspor maçı ama orayı kaçıranlar için bir değiniriz. Şimdi geldik bu maçın pozisyonlarına. 37'de Fenerbahçe'nin yediği golden önce Gendouzi'ye Nathan Aké bir pas atıyor. Gendouzi de sırtı dönük orta yuvarlakla ceza sahası arasında kalan yani yarı saha gibi bir noktada topu kaybediyor. Topu kaybetmesine neden olan bir temas var. Bu temasta bir faul var mı sizce Mustafa Hocam? Yakın sonrasında yasın. Gol oldu.
2: Ender iyi vuramadı, gol oldu biliyor musun? Bir de
0: iyi vuramadı.
3: Yavaş
0: i̇yi
3: şur vuramadı buradan. Golü. Yavaş şur lütfen. Burada yavaş bir geri gel. Top ortada. Yani günümüz futbolunda buna verse de vermesin hakemi yorumuna saygı duyacağımız bir pozisyon. Öyle bir pozisyon bu net. Bu faul.
2: Futbolda bir tabir vardır ya hocam. Evet. Topla karışık bir işte.
3: Öyle gibi. Şimdi verse hayır. Bak verse hayır demeyeceğim karışık, bir pozisyon.
2: Önce ayağa götürüyor sonra topa sonra, vuruyor. Kalçadan. Versen bir şey diyecek misin?
0: Sağda verdi. Bu arada karışacağı bir pozisyon değil. Ama sahada faul
2: verilebilir
0: verse de.
2: Verilebilir miydi ama?
3: Kesinlikle şöyle.
2: Yüksek düzeyde verebilirdin şimdi, değil mi hocam?
3: Geleceğim nokta şu. Faule daha yakınım, neden yakınım? Gelsin. Dur.
2: Evet.
3: Bak Gendouzi'nin sağ ayağı topu ayak işiyle çekti ya. İkinci hamleyi yapamadan o ayak oraya gelince.
0: Önce ayağa darbe sonra topa.
3: Onun engelledi
0: geliyor.
3: Ondan sonra topa dokunuyor. O yüzden faul verse daha doğru olur diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum hocam.
3: Ama topun yönü değişince herhalde o öyle gördü. Yürüttü. Evet. Devam dedi gitti. Bir de şu var.
2: Bir de Gendouzi yerde yatmadı. Mertlik yaptı orada. Bak Gendouzi yere yatmadı. Topun peşinden koştu. Hakem dedi ki bu Gendouzi'den topu şey almıştır. Kurallar içerisinde almıştır diye düşündüm ama asla öyle değil yani Ender.
3: Gendouzi'nin
2: yani
3: yumuşak
2: kadarıyla.
3: Kalması, reaksiyon açısından yumuşak kalması hakemin faul olmadığına daha çok kanaat getirmesine sebep oldu. Evet.
0: Ya bir şey, söyleyeceğim yalnız. Burada da Skriniar diğer tarafı gösteriyor. Ake'nin yanına doğru koşuyor. Ya orada Ake var zaten. Sen niye bu tarafı
2: ben zaten
0: oyuncunun
2: başını onu dedim
0: bak,
2: ya.
0: Bak görüyor musun?
2: En büyük hatayı
0: boşalttığın yere bak. Skriniar adama koridor boşaltıyor.
2: Ender, onu dedim yayının başında en kötü hatayı bu ikili yaptı. Bırak kaybettikleri topu. Birbirlerinin kademesine o kadar kötü girdiler
0: ya,
2: ki
0: Ake'nin
2: yanlış
0: durduğu
2: durdular.
0: Yere geri geliyor Skriniar. Zaten Ake var orada. Ake'nin kademesine giriyor. Oyuncuya koridor açmış, kulvar açmış.
2: Ake'nin oyuncuya çıkması lazım. Skriniar'ın kademeye yapması lazım. Bak. Ake geri kaçıyor, Skriniar adama çıkıyor. Bu tam tersi. Ake o adama çıkacak, Skriniar geri kaçacak.
3: Bak bu sezon başı bir modda geliştirdiler ya. Daha hani
0: temaslı oyuna biraz daha izin vereceğiz.
3: Bak, temaslı oyunla faullü oyunu çok ince bir çizgidir.
0: Orada bir nüans var.
3: Çok ince bir çizgidir.
0: Kaçırılabilir
3: hakemin,
0: zaman
3: hakemin
0: zaman demiştik.
3: Hakemin kalitesi burada ortaya çıkıyor. Bak evet. Bu ne oldu? Gol oldu.
2: Peki hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Ya bir soru sorabilir miyim?
3: Tabii sabaha kadar.
2: Gendouzi gibi böyle profesyonel bir adam ufak bir darbe alsa yere düşer mi? Ya ben bugün arkadaş düştüğünü görmedim. Ya, ama bak bir darbeden bir düşüyor. Onu söylemeye
3: çalışıyorum. Nasıl diyorsa çengellemiş. Çengel takmış. Evet. Doğru
2: değil
3: mu?
2: Değil mi yani? Gendouzi öyle kolay kolay kendini yere atacak
3: sağ
2: bir oyuncu
3: Gendouzi'nin sağ bacağını çengel almış
2: evet,
3: böyle.
2: Onu söylemeye
3: rahat
2: çalışıyorum.
3: Oynaması. Bir sonraki, hani diyoruz ya bir sonraki hamleyi bir engelledim. Evet engelliyor.
2: Evet.
3: Gendouzi'nin bir sonraki hamlesini engelliyor. Fakat Gendouzi'nin reaksiyonu çok alt sınırda kaldığı için hakem faul olmadığına karar getiriyor oynatıyor. Gidiyor gol oluyor.
0: Peki bir sonraki pozisyona geçelim.
3: Çünkü sağ taraftan diğer taraftan bir aşı gelse tam teması daha net göreceğiz.
0: Var var.
2: Oo, bunu diyorsun.
3: Bak şimdi
0: şu
3: burada,
0: pozisyon.
2: Bak. Oo.
3: Al geriye bunu. 48'de bu oldu. Yavaş gidelim burada. Şu ayağı görelim. Kramponlar ikisi de pembe ya görelim. Yavaş. Bir tık daha. Bir tık
0: sağ
3: daha.
0: Sağ bacağına gelecek. Şimdi
3: bir tık
0: geldi.
3: Daha. Bir tık daha. Bu da penaltı abi. Top oyunda çünkü. Devam. Bak devam. Daha top çıkmamış oyunda.
4: Resmen vurmuş.
3: Bu
4: hocam,
3: da penaltı. Vurmuş penaltı hocam.
0: Görmüyor dönerken.
2: Penaltı öbüründen daha
0: karşılamak istiyor. Penaltı. Yani bazen öyle pozisyonlarda kırmızılar falan çıkmıştır. Sarı kırmızı der. Hatta bir tanesi Cüneyt Hoca'ya olmuştu. Bir Avrupa maçında. Görmemiş Gençler Birliği oyuncusu. Oyuncu gelince ona darbe gelmiş ayağına.

0: sallayınca.
1: Bak şimdi devam. Bir daha bakalım. Bak gelsin. Kafayı vuran Fenerbahçe'li.
2: Yayın için de buradan verdiler önce. Ha,
1: buradan verdiler işte.
2: Buradan olunca çözemiyorsun. Bir de buradan geldi. Yani
1: bu da çözülmüyor.
2: Ama diğer şu pozisyon
1: buradan
2: çok
1: çözülüyor.
2: Net
1: bak,
2: çözülüyor.
1: Buradan bir daha geri gel. Bak burada işte bunu görmedik maçın esnasında. Bu gelmedi.
2: Bence bunu şeyde görmedi ilk başta. Bu
3: Vardaki.
2: Oğul Dallas.
1: Andre Dallas.
2: Andre Dallas.
1: Bunu evet. Görmedi mi?
2: Ya hayır, şu pozisyonu.
1: Bizim görmediğimiz onlar görüyorlar. Bunu göreceksin.
4: Bir de Oğuzhan Hoca durdu açı görüyor da. O da görüyor
1: hocam,
4: pozisyonu.
1: Oğuzhan darbeyi göremez.
2: Dersan Duran diye bir arkadaşmış Avarı'da.
1: Ya Avarlar çay içmeye geliyorlar. Onları geç. Onlarla bir şey yok orada. Eğitim görsünler diye koyuyorlar. Bak şimdi Andre Dallas hakem kökenli değil mi?
2: Evet.
1: Bersan Duran mı dediniz isim? Hı hı hı. O yardımcı hakem kökenli. Hakem değil. O sadece yardımcı bulunur. Eğer biz gelişeceksek hakemlerimizi VAR konusunda...
2: Oraya potansiyel VAR koyacaksın değil mi?
1: Potansiyel VAR veya sahada düdük öttüren hakemi koyacaksın. Yardımcıya koymayacaksın. Bu yardımcı VAR 2 olarak koy. Ayak işlerini görsün senin. Yanlış uyguluyoruz, yanlış kullanıyoruz gelişime. Bak 10 yıl oldu VAR buraya geleli. Hala bir VAR kadrosu, doğru bir VAR kadrosu ve doğru bir sistem oturtamadık.
2: Ayağı var yani.
4: Şenol Hoca az önce söyledi, öbür penaltıdan daha net bu.
1: Evet.
3: Evet.
1: Daha net.
4: Daha net.
3: Öbüründen daha net.
1: Ama
3: diyor.
1: Oğuzhan Aksu tam perdelenmiş arkada kalmış. Bunu görme şansı
2: bayağı
1: yok.
2: Darbe
3: ya hocam yani. Bu VAR'ı dışarıdan getirmedik mi? İthal etmedik mi?
1: Dedim ya işte anne evde Allah.
3: O zaman bu akşam yollasınlar ona evine hocam. Bunları görmediyse neyi görecek daha ki?
4: Çok iki tane net.
2: Ya bayağı çok net penaltı ya. Şu uzaktaki açı var ya, uzaktaki açı. Orada bile belli ya.
4: Çok net, çok.
3: Hocam İlginçmiş. Bu çok net penaltı. Öbüründen daha net bu ya.
2: Bakın şimdi, bakın şurada, ya. Bakın.
3: Baksana ya.
1: Bak burada çok net gözüküyor. İşte bu penaltı. Bak buradan çok net gözüküyor. Doğru mu?
4: Evet.
1: Bu gördüğümüz o aşağıdan bir açı var ya tersler. Evet. Bunu VAR'dakiler görüyor. Andre Dallas'ı sormak lazım. Kardeşim, baban da senin eski hakemdi. Buraya geldi, eğitimcilik yaptı. Bu ülkede para kazandı. Hugh Dallas. Şimdi gitti İngiltere'de Premier Lig'de Howard Webb'in üstünde oturuyor.
2: Vallahi...
1: Orada oturuyor. Peki sen babadan oğul hakemsin. Tamam. Soyadın da kuvvetli. Tamam. Buraya gelmişsin. Buraya tatile gelmedin. Bu işler için geldin. Yanlış uyguluyoruz bir şeyler. Bunun değişmesi lazım. Şimdi bu maçın bu iki penaltı, öbür de gelecek. O da net bir penaltı. İki tane kabak gibi penaltı gitmiş, badem olmuş. E bu penaltıları vermedin. E iyi hakem. Nasıl olacak? Oğuzhan Aksu sana da diyor. Nasıl iyi hakem olacaksın? Burada, nasıl kabul göreceksin?
2: Burada bir bir daha maç.
1: Film değişecek belki bu penaltıyı verse. Farklı boyuta gidecek. Skor değişiyor. Doğru mu?
2: Evet. Devam edelim. Burada penaltı olmalıydı dedi Mustafa Hoca.
1: Net penaltı.
2: Net penaltı diyor.
1: Bu da net penaltı. Sağ ele bakalım. Gutas'ın. Bak şimdi. Yavaş. Buraya yavaş gidelim bak. Az geri gel. Taliska topa vurmadan geri gelir misin lütfen? Bak şimdi. Bir diğer açıyı getir. Daha net göreceğiz.
2: Bu perdelemiş.
1: Perdelemiş bu. Dur. Heh, az geri gel. İşte bu.
2: Şurada el açılıyor.
1: Bak az geri gel. Kol açılmış mı? Açılmış. Doğal halinde mi? Değil. Genişlemiş
2: buna doğal
1: mi?
2: Doğal halinde diyen hakem hocası var biliyor musun?
1: Buna.
2: Evet.
1: Buna.
2: Evet.
1: Doğal diyor ha.
3: Doğru. Doğal olarak topa gidiyor eli. Emler, doğal olarak topa gidiyor. Sen o topu bana attığın zaman mesela bu bak, elim böyle duruyorsa
1: böyle
3: bir şey
1: olmaz
3: yok. Böyle gidiyorsa doğal
2: bak
3: olarak.
2: Hayde çıra oynuyorsa doğal olabilir evet.
1: Bak, yani. Böyle olmaz yani bu kol bu kadar açıldıysa doğal olmaz bu ama doğal olarak ele şey
3: doğal
1: topa
3: olarak
1: gidiyor.
3: Topa gidiyor çünkü engellemesi gerekiyor öyle yapıyor.
1: Bak şimdi Gotas'a bak nasıl bir anda gördün mü?
2: Zaten parmaklara bak.
1: Gidiyor,
2: topun oynuyor. Hareketine bak. İki tane.
1: Şimdi soruyorum Andre Dallas'a. Çay mı içiyorsun kardeşim orada? Çay mı içiyorsun orada? Seni niye getirdik biz buraya?
3: Hocam bu evet gerçekten.
1: Bakar mısın abi? Net bir penaltı.
2: Topun hızını kesiyor.
1: Bariz bir gol elini, bariz gol şansına kırmızı da versaydı diyemeyeceğiz.
2: Mahmut Koşa. Bey de öyle dedi.
1: Kalede
2: ya.
1: Kaleci var ama bu bir yorumdur. Buna kırmızı kart da gösterse bu Gutas'a. Bu ele değmeden bariz bir gol. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. O el oraya kırmızıya hayır demeyiz. Sen belki dersin ki ya hocam kaleci alabilirdi falan peş peken ortada diye. Ama bu kırmızı da bariz gol şansı bu. Aynı zamanda bir de kırmızı kart çıkacak.
2: Bu penaltı.

0: ve kırmızı kart.
1: Penaltı.
2: Daha ne yapacaklar ya? He?
1: Ya bir tek maçı kıyma yapmadık. Kıyma yapmışlar.
2: Daha ne yapacak ya? He? Daha ne yapacak?
0: Güzelmiş.
1: Bak, lige başlarken yeni isimleri sunmak çok önemli. Tamam. Ancak Beşiktaş maçına kimi sunuyorsun? Gerçi o da çok formda bir erken. Oğuzhan Çakır FIFA kokartlı çıkıyor değil mi? Yabancı futbolcular en azından bakar kokart FIFA diye. Bu beni bağışlasın, hakaret algılamasın. Bu da çaylak bu. Trabzon maçında Gürcan Asaf'a çaylak. Bir önceki akşam Galatasaray maçındaki
2: Batuhan
1: Kolak, o da çaylak. Ama Batuhan Kolak'ta bir hakem duruşu vardı. Var, takdirle var, karşıladık. Var. Değil mi? Pozisyona yakınlığı, oyuncu iletişimleri, oyundaki otoritesi. Bakıyoruz şimdi Gürcan Asaf'a Trabzon maçında. Abi sanki gölgesine bakıyor. Gürcan koçum sen büyük hakemsin diye. Ya ben odaklı hakemlik olmaz. Seni izlemeye kimse gelmiyor kardeşim.
0: Ama özgüveni yüksek.
1: Ama özgüveni fazla.
0: Fazla mı diyorsun?
1: Fazla yüksek. Şimdi top gidiyor sonra hareketleniyor. Tamam, atletizmin yüksek. Body de yapmışsın. Güzel. Kaslısın evet, evet. Da. Orası da güzel. Ama kardeşim koku al. Kolay orayı deplase ol. Top sana gelsin. Pozisyon senin önüne aksın. Bekliyor. Pırr gidiyor. Giderken de kaçırıyorsun abi. Kararların yansıyor, bozuk çıkıyor ortaya. Yani olmuyor, oturmuyor. Birileri bunu anlatması lazım. Oradaki eğitimciler, gel buraya be kardeşim. Ama kim anlatacak, o da yok orada. Antony de yeni geldi, neyi anlatacak? Şimdi bu akşam buna bakıyoruz, Oğuzhan Aksu. Bu da çaylak abi, yeni gençlerden. Ya hani diyoruz ya, burası Sübyen Mektebi değil ya. Sonuç alıyoruz burada.
0: Bak, şey, ne oldu? Belli zaten. Duruş pozisyonlarını bile, pozisyon alışlarını bile ayarlayamıyorlar hocam.
1: Ya penaltı birkaç veriyorum. Kere bedeni taç çizgisine.
0: Futbolcuyu perdeledi ya.
1: Bak bedeni taç çizgisine.
0: Dün değil, bugün de oldu.
1: Gürcan Asaf'a bedeni bu tarafa taç çizgisine böyle penaltı veriyor. Ya nerede görmüş penaltı bedeni, böyle gidersin oraya. Herkes anlar. Spiker maçı anlatırken anlayamayabilir. Penaltım verdi, out'um verdi. Ya böyle yandan böyle penaltım evet, verdi ya.
0: Çok ya güzel, uzakta böyle bir şey
1: ya
0: yapıyor.
1: Ya kardeşim kim
0: ne verdi diye bir müddet herkes düşünüyor.
1: Şaşırırsın ya, ne verdi? Ben de dedim, aa ne verdi bu diye. Ben de şaşırdım, yeminle şaşırdım.
3: Vallahi hepimiz şaşırdık hocam, doğru söylüyorsun. Bak. Vallahi şaşırdık.
1: Ya kimse hak etmiyor.
3: Ben önce böyle out falan gösterdi zannettim önce, biliyor musun?
0: Peki geleceğiz oraya da. Başka pozisyon var mı arkadaşlar?
1: Daha ne kaldı? Başkasına gerek var mı?
3: Ender Bey? Başka pozisyona yeter gerek var mı? Bunlar yeter zaten yani.
0: Burada bir şey var mı? Gençler Birliği'nin pozisyonu, Oğulcan'ın, Şikrinyar.
1: Ya tamam, vücudunu koyu da dirsek atmıyor. Millet dirsek diye bekliyor olabilir de ben vücudumu koruyorum. Üstüme gelen oyuncudan da yani gelme diye böyle itebilirim. Dirsek önce gitmiyor bakın. Şu dirsek böyle rakibe vurup da onu engellemiyor. Geliyor, ben de git diyorum üstünden. Anladım. Ki futbolun temas oyununda koruma içgüdüsü olarak bunu yaparsın. Bu refleksi gösterirsin. Ama bu refleks rakibi yaralayıcı, şiddetli veya ciddi foul'ü diyebileceğimiz eylem değil. Kırmızı kartı gerektiren dirsek attığı eylemi değil bu.
0: Peki bir sonraki pozisyon, bir tane kaldı galiba. 90'da Tonya'nın, bu ne? Bunu ne?
1: Yani merhaba. Tonya gidiyor, rakibe çarpıyor.
0: Evet. Burada da hani bir dirsek çıkıyor mu diye.
1: Yani Şikrinyar'ın doğal yapısında dikkat edersen kol burada. Bu kolu kaldırıp rakibe böyle gelmiyor. Rakibe böyle vurmuyor. Böyle yaparak kenar rakibi itiyor, vuruyormuş gibi geliyor insana.
0: Ez cümle,
1: öbür oyuncu onun üstüne
0: bu
1: gidiyor.
0: Maçta iki çok majör hata belirledik. Bunların ikisi de penaltı. Birisinde olası kırmızı kart. Güçlü bir ihtimal. Fenerbahçe'nin yediği golde de hani belki siyah beyaz kadar olmasa da
1: gri'de kalan, sana göre bana göre olup, neden dersen bir çengel var. Gendouzi'nin topla oynaması bir sonraki hamlesini engelleyen bir çengel gözüküyor orada. Çok temiz bir topu alma diyemeyiz ona. Ben faule daha çok yakınım. Yani sahada olsam ben buna faul çalarım. Benim yorumumu söylüyorum ama o değil dedi. Bu günümüzde hani o motto var ya, kolay faul çalmayacaksınız diye buna yöneliyorlar ama olanla olmayan dediğim ya, çok ince bir çizgi. Ona iyi ayırt etmek lazım. Bu akşam hakem kadar, hakemden hatta bir tık fazla Andre Dallas suçludur.
0: Çok çok.
1: Bu maçın yani bu hale gelmesinin temel sebebi VAR hakeminin rezaleti.
0: Şimdi yabancı var, yabancı var falan dendi de yani böyle olacaksa
1: geldiği gibi göndermesi lazım. Bir daha da gelmemeli Andre Dallas.
0: Evet. Büyük ihtimalle yarınki maça da bunu vereceklerdi. Çünkü 2-2 getiriyorlar hep. 2 maçta veriyorlar.
1: Olmaz yani, bu olmaz.
0: Şu görüntüden sonra bu arkadaş hani buradan uzak Allah'a yakın olsun derler ya.
3: Bizden uzak olsun yani.
0: Pek iyi performans gitsin, değil.
1: Yani, çok iyi performans değil. Çok kötü bir performans. Yani bu siyah beyaz İvan Bebek gibi yahu.
0: Ya şimdi bunu bir yıllarını, şunu da İvan söyleyelim. Bunu ya. Bir bizim hakemlerimizden biri var performansı olsaydı. Herkes biz yani biz bunu tabii yine söylüyoruz ama o hakem için üf üf üf neler olmuştu. Şimdi böyle olunca yabancı bakın belli bir şeydi. Hani Fenerbahçe bile ilk maçta bayağı bir şey olmuş. Dilimlenmiş. Hani Mahmut Bey ölçülü bir şekilde biliriz de tarzını.
1: Çok ölçülüydü.
0: Dedi ki yani valla iki tane penaltımızı da yediler daha ilk günden, ona göre dedi yani. Ama hani sanıyorum sezon başı diye.
1: Bak bu
0: alt perdeden.
1: Yabancı eğitmenlerden, hocam özür dilerim, bir cümlede kapatayım.
2: Yok estağfurullah hocam.
1: Yabancı eğitmenlerden, yabancı varlardan, eyvallah geldiler. Bunlardan biz fayda sağlamamız lazım. Fakat biz fayda sağlayamıyoruz. Hazırın arkasına kalkan olarak koyuyoruz, arkaya gizleniyoruz. Kendi sistemimizi, kendi federasyondaki hakemlik yapımızı, çağdaş, modern, UEFA'ya entegre olmuş yapımızı adım adım oluşturmamız lazım. 20 sene önce bu UEFA Referee Convention'a dahil olduk. 20 yıldır hazırdan yiyoruz. Geliyor gidiyor, o geliyor bu gidiyor. Ama temeli bir türlü oturtamıyoruz. Geçen sene de bir yönde belki sene kavramlar vardı. İTAS vardı, TIM vardı, VETAS vardı. Hepsi çöpe gitti. Şimdi Anthony Taylor'ın arkasına sığındık. Tamam. Anthony Taylor
0: İnşallah iyi olsun diye
1: çok
0: bekliyoruz.
1: Çok kalite. Kariyerine evet, saygı evet, duyuyoruz. Evet, evet. Asla biz ona bir şey demiyoruz. Futbol Federasyonu da tebrik ediyorum. Şapka çıkarıyorum ona. Çünkü daha yeni hakemini bırakmış. 20 gün sonra daha önce eğitimcilik de yapmış. Buraya geldi. Tamam. Ama biz bundan maksimum verimi alarak yemeyeceğiz. İleriye dönük yatırımlarımızı yapacağız. Peki. Sistemimizi kuracağız. Kurmalıyız.
0: Peki. Şimdi bir Olimpik Lyon penceresi açacağım. Sonra Trabzonspor pozisyonunu konuşalım. Bir de üzerine bir iki cümle. Salı akşamı Olimpik Lyon maçı var. Bir Lyon'la ilgili şeyleri verir misiniz? Yani Olimpik Lyon takımı hepimizin malumu. Fenerbahçe'nin geçmişte bir sıkıntılı eşleşmesi var. Geçen sezon muydu ya? 0-0'lık maç. Önceki sezon muydu? Bir yakın zamanda bir Olimpik Lyon maçı var Fenerbahçe'nin berabere biten. Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar? 293 milyon euro market değeri, kadro değeri. Yaş ortalaması 24,7, Fenerbahçe'nin 30. Fonseca takımın başında. Sıkıntılı günler geçiriyordu Olimpik Lyon. Fonseca geldi, şöyle bir topladı. Maddi anlamda da ufak ufak toplanıyor. Yaptığı transferler var. Fransız ekibinin 30 milyon euro civarında bir para harcamışlar transfere ki hani Fenerbahçe sadece Greenwood'a ondan çok daha fazla para verdi. Fonseca da dedi ki açıklamalar yapılırken yani kesinlikle bizi hani böyle peşin peşin favori olarak falan kimse görmesin. Fenerbahçe çok önemli transferler yapan, var olan kadrosunda çok büyük yıldızları olan, üzerine de çok büyük transferler yapan bir takım. Ama hani biz bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacağız. 50-50 dedi yani. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
3: Hocam Olimpik Lyon geçen seneki kadrosundan yaklaşık 9...
0: Bu arada 2 sezon önce 0-0'lık maç doğruymuş. İyi hatırlamışım.
3: Yani geçen seneki kadrosundan 9 kişi yanılmıyorsam bu senede oynuyor. Onlarda fazla bir değişim yok. Fenerbahçe'de de yok ama 293 milyon euro kadro değeri. Baktığın zaman çok az değil. Fenerbahçe'nin kadro değeri 250 falan, o kadar falan bu seneki transferlere belki çıkmış olabilir. Hı hı. Onu da senden duyduğum için söylerim yani, öyle bir şey diyordun. Baktığın zaman iyi bir takım. Ben bu akşamki Fenerbahçe'yi, bu akşamki oyununu ben Olimpik Lyon maçında zaten beklemiyorum. Ben bu akşam Fenerbahçe'nin büyük bir kaza geçirdiğini düşünüyorum. Ligin başında alınan bu mağlubiyetler bazen hani hayır, şerden hayır doğar derler ya, öyle bir şey olacaktır, bir silkin mi olacaktır? Burada her ne olursa olsun ritmini bulmuş, iyi giden bir takım vardı Avrupa liglerinde, eleme maçlarında. Bu akşam İsmail Hoca da bir silkenecektir. 6 tane rotasyonla beraber

0: Süper Lig'de bir hız alacağın maçta bu kadar rotasyonla çıkmamak lazımmış. Demek ki bunu da İsmail Hoca da anlamıştır. Bu çok büyük bir hataydı zaten. Gentleman bir arkadaşımız, kendisi de biz ve ekibimizin hatası, bu kadar rotasyon yapmamalıydık demek istedi. Ama bir şeyleri görme açısından da çok doğru bir sınav oldu onun için Ender. Şimdi Olympique Lyon karşısına gerçek Fenerbahçe çıkacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben öyle endişe duymuyorum. O kadar da duymuyorum, ne söylüyorum. Normal tam takım kadrosuyla İsmail Kartal Olympique Lyon karşısına çıkarsa Fenerbahçe'nin biz daha önce izlediğimiz 4 tane eleme turundaki maçlar gibi bir maç bekliyorum. Yine rakibe topa sahip olan, yine Olympique Lyon olsa bile onun sahasında oynayan bir takım. Evet, aldığı sonuçları görüyorum. Yani 5-2 galibiyet, 5-6-3 galibiyet, 2-1 galibiyet.
1: İki resmi maçı var. Prag maçları 2-1 yenildi, 3-0 yendi. Prag bir kişi eksik kaldı yalnız ikinci.
2: Ya, orada eksik kaldı. Takvio Figo ve bir kişi daha cezalıydı. Arjantin milli takım oyuncusu o maçta. Yani Prag maçında oynamadı iki oyuncu. Biri de dediğim gibi Arjantin milli takım oyuncusu. Takvio Figo mesela o maçta 2-1 mağlup olduğunda oynamadı. İki oyuncu oynamadılar, hatta ikisi de cezalıydı. Buyur hocam.
0: Yani onun için Fenerbahçe'nin oynadığı rakiplerde ben bu maçın tur atlayan tarafının %51'in üstünde, daha yüksekte ben oran verebilirim. Yani ben Fenerbahçe Avrupa'da gerçekten güzel bir çizgi tuttu. Bunu lige yansıtacaktı. Orada bir sekteye uğrattı onu İsmail Hoca. Bu kadar fazla rotasyonla beraber ligde sekteye uğrattı. Bu rotasyonları madem gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Bunu çok yazan arkadaşım var. Yani onlar da anlasın diye söyledim. Bu rotasyondan da erken dönüş yapmadı. Olabilir. Bu rotasyonu koyabilirsin. Hani yine programın başında söyledik Ender. Bir daha anlasınlar, anlamamışlar diye söylüyorum arkadaşlarım bizim. Ya bundan erken dönebilirdi. Devre arasında bir birken bu rotasyonu anında normale çevirecekti. Çevirseydi belki işi koparabilirdi ama bu akşamki maçı bir tarafa koyalım. Bundan bağımsız söylüyorum. Ben salı günü akşamı Fenerbahçe stadının full olacağını biliyorum. Biletler bitmiş zaten. Bugünkü maçı kimse düşüneceğini zannetmiyorum. Olympique Lyon'u Fenerbahçe elemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bütün çabasını teknik ekipte, oyuncular da onun ciddiyetindedir. O ciddiyet içerisinde maça çıkacaklardır. Ben Fenerbahçe taraftarım, böyle bir maç mağlup oldu diye Fenerbahçe kulübünü yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Zaten şöyle bir düşünce kimse olacağını da zannetmiyorum. Gerçekten bu akşamki bir şey yanlıştı. Baştan aşağı yanlış şeyler vardı. Bunu en kısa sürede İsmail Hoca da takımda toparlanacak. Olympique Lyon maçına en iyi kadrosundan çıkacak. En iyi skoru da alacaktır.
3: Bir cümle söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu maç ölçü değil. Bu akşamki gençler bir maçı Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreci için ölçü değil, ancak ders niteliğinde bir maç. Çok çıkarılması gereken dersler var.
1: Ders çıkarılırsa ölçü olmaz. Evet. Ders çıkarılmazsa
3: o zaman
1: ölçü olur.
0: Ama işte Önder'cim demecinde de zaten İsmail Hoca dedi. Yani biz ve ekibimizin hatası dedi. Ne demek istedi? Biz bundan bir ders çıkaracağız. Çıkarmış.
1: Oyuncuların da çıkarması lazım.
0: İşte oyunculardan aslında o dersi çıkaracak.
3: Fenerbahçe seyircisinin her ne olursa olsun bu sezon Aziz Yıldırım'a ve İsmail Hoca'ya ve takıma güveni çok fazla. O yüzden o tribünleri ilk maçtan itibaren o sıcak havada bile full doldurdular, değil mi? Kesinlikle. Hala da devam ediyor. Niye? Bu inanç çok yüksek eşikten. Bu çok güzel bir birliktelik. Bu başarıyı getireceğini düşünüyorum. Bu akşam tabii bir iş kazası. Mutlaka dediğiniz gibi sonuç çıkarılacaktır. Ona göre de Lyon karşısında turda, Lyon karşısındaki maç bu turun playoff'ların en zorlukları yüksek maçı. Henüz hakem açıklamadılar, görmedim.
1: İyi hakem bekliyor musunuz? Ben bekliyorum.
3: Kesinlikle en iyi.
1: Üst kalibre bir hakem bekliyorum.
3: Mike Riley gözlemci olarak atandı maça ama hakem daha belli, İngiliz. O yüzden Michael Oliver'ı olur mu diye düşünüyordum. He. Riley'e gelince, Michael Riley'e gözlemci. O gelince Michael Oliver out oldu.
1: Evet.
3: Kim gelir? Dani gelebilir. Dani Makali Hollandalı veya Zweier gelebilir. Tobias Schiller'ı Beşiktaş'a vermişler. O da Alman, 45 yaşında Schiller. Baktığım zaman bunlara yakınım yani. Trabzonspor maçında Pasaç diye bir Igor Pasaç.

0: Kırbaç hakem var orada da. Ama Fenerbahçe'nin maçınkini henüz açıklamadılar. Pasaj birinci kategori, Beşiktaş maçının hakemi elit kategori. Hı. Fenerbahçe maçına da elit kategorinin ilk 5'inde veya 10'unda olan performansı yüksek bir hakem geleceğini düşünüyorum.
1: Peki antrenör bir kere yani şuna dikkat etmesi, yani Paul Fonseca iyi bir antrenör. Lille'de çalıştı, Roma'da çalıştı, Milan'da çalıştı. Ben antrenörü olarak baktığımda
2: son şey biraz sıkıntılıydı.
1: Ama iyi antrenör. Mesela Porto, Braga'da çalıştı falan. Yani iyi bir antrenör bir kere. Ne oynattığını bilen, bu işi bilen.
2: Burayı iyi toparladın mesela.
1: Yani kesinlikle.
2: Sıkıntılıyı diliyorum.
1: Yani iyi bir antrenör yani. Belki Milan'da istenilen performansı evet. vermedi ama iyi bir antrenör. Yani mesela çok doğru açıklama da yaptı. Mesela dedi ki biz dedi yani biz de biliyoruz Sparta Prag gibi bir takım değil. Fenerbahçe daha seviyesi yüksek dedi. Fenerbahçe takımı kesinlikle tabii ki taraftar mutlaka 50 bin kişi gidecektir. Fenerbahçe takımı tam kadro daha iyi, istekli, daha coşkulu oynayacaktır.
2: Bu tartışması... 22 de çok enteresan bir saat ya. Çok evet. geç bir saat.
1: Tabii bir saat Avrupa'da falan oynuyor. Onlar için 9 mesela, bizde 22. Ondan sonra yani zor bir maç, zor. Yani zaten ben Fenerbahçe'nin testini bu maç olarak düşünüyordum. Yani Fenerbahçe'nin ligde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa test yani edebileceğimiz bu Lyon maçı.
2: Bu seviye değil mi?
1: Mesela ben Gençler Birliği maçı yani hiç yani test seviyesine bile yani hiçbirimiz de düşünmüyordur hatta. Yani test seviyesine Fenerbahçe'nin performansını değerlendireceğimiz bir maç değildi Gençler Birliği maçı. Bu maç ama iki ayaklı maçta Fenerbahçe'nin bu seneki ligdeki Türkiye Kupası'ndaki Şampiyonlar Ligi'ne inşallah kalacaktır ondan sonra. Yani orada daha rahat biz görürüz dedim. Yani seviyesine çıkar net ortaya. Böyle bir maç oynayacak birinci aya ve ikinci aya olarak. Yani bu özellikle bir de yani İsa'da mesela ben seyircisiyle beraber pozisyon da bulacağını, daha iyi bir kere enerjisi yüksek bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu maçlardan sonra Fenerbahçe'nin net bir şekilde oyuncu ve takım kalitesi de ortaya çıkacaktır. Bu sezon içinde nereye Fenerbahçe gidecek, ne vaat edecek? Bunu da biz göreceğiz bu iki tane
2: ölçü maçı, bu iki maç
1: Olimpiyat Lyon maçlarında.
2: Peki şimdi gündüz maçına Kasımpaşa Trabzon maçına bir küçük pencere açalım. Dediğim gibi takım oyununda uzun uzadıya konuşuldu karşılaşma ama Muhammed Salah ilk kez forma giydi. Çok da gole yakın olduğu bir pozisyon vardı. Bir iki etkili ortası vardı. Mutlaka çok büyük bir hava getirmiş Trabzonspor, o kesin. Ama işte Trabzonspor'da Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi sezona puan kaybıyla başladı. Ne yazdınız hocam gazeteye, ne çıkarttınız?
1: Gazeteye ne yazdım?
2: Yani çok kısa anahtarıyla.
1: Ben gazeteye ilk yarı çok iyi oyun başlangıcını çok beğendim. O oyun hızlı, çok iyi pres yaptı ama bunu özellikle ilk yarı sürdüremedi dedim. İkinci yarı yani burada oyuncuların ben Aral'ın o pozisyonun oyuncusu olmadığını, Ümit milli takımda oynasa bile özellikle santrofor gibi oynadı. Gelip sayısal üstüne orta sahada
2: biraz
1: sağlamadı.
2: Biraz arada boşluk kaldı ikinci yarıda.
1: Kesinlikle. O yani
2: savunmayla
1: orta.
0: Yani, geniş alan bıraktı.
1: Hayır, geniş alan bıraktı. Aral'ın o bağlantı oyununu doğru oynayamadı. Muçi'yi net bir şekilde arattı. Aral olmadığı zaman böyle Aral'ı sol çizgiye atabilirdi esas yerine. O Metehan'ı orada değerlendirdi. Ama Trabzon genel yapı olarak ilk yarı kötü oynamadı. Oyunu kontrol etti. Baktığımızda rahat rahat bir maç geçirdi. İkinci yarı kötü başladı. Golü yedi. Golü yedikten sonra da oyuncu hamleleriyle beraber Trabzonspor ciddi pozisyonlar da yarattı. Çok net pozisyonlar kaçırdı.
2: Evet.
1: Burada Umut mesela Nair'i de oyun çağırdı. Eğer rakip yarı alanda, rakip ceza sahası içinde oynuyorsan sen orada bu çağrı ile Malinowski yerine Umut'u Nair'e oyuna atıp 4-4-2 ile 2 santraforla oynayabilirsin. Yani Trabzonspor özellikle Onaça çok formsuz. Mesela evet. Onaça çok formsuz, çok bitik, çok güçsüz. Şimdi size'de 2 metre o bir
0: kilo vermiş oyuncu. Sanki değil mi
1: ama
0: hocam?
1: Ama çok formsuz. En büyük çok sıkıntı ağır. Da ben yazıda da yazdım. İki parçalı oynuyor Trabzonspor. İleri giden geriye gelmiyor. Geriye gelen de ileri gidemiyor. Burada en önemli şey Metehan olsun. Aynı şekilde Aral olsun. Sağda Saviola. Zaten ona çok pres yapan oyuncu değil. Ne takım savunmasına yardım ettiler ne bir şey. Ya yani Fatih Hoca mesela belirli zamandan
2: Melih
1: sonra
2: biraz geç
1: düştü.
2: Geldi. Girdi
1: o girdi biraz orta sahaya dinamizm topladı. Toparladı. Ama en önemli tabii orada herkes Salah'la esas konuşulması. Evet. Salah girdikten sonra hareketlik getirdi. Takımda uyum sorunu mu var? Var Trabzon. Fiziksel yetersizliği var mı? Var. Bunlar mutlaka Fatih Hoca gibi iyi bir teknik adam giderecektir. Ama en önemli şey Trabzonspor'a gelen oyuncunun reaksiyon vermesi gerekir. Aral 14 milyon euro bonservis bedeli. Top rakipteyken, yani bu top ayındayken futbol 24 yaşında o bitti. Sen bir de Danimarka'dan geliyorsun. Düşün.
2: Oradaki çok da iyi bir sezon geçirdi.
1: Yani koşacaksın, edeceksin, top rakipteyken baskı yapacaksın. Metehan 31 yaşındasın. Gençler Birliği'ne, kulübünde sen o konforla oynayabilirsin. Burada Trabzon takımında senin oynadığın yerde bir de normal Aral oynayacak. Salak geldiğinde Saviola da soyarak kaçacak. Sen böyle Türk oyuncusu olarak Trabzonspor forması 31 yaşına yakaladıysan daha böyle ısıracaksın, daha çok isteyeceksin. Yani o da Trabzon'un iki parçalı oyundan da dengesizlik var. Evet, o denge yapı geçen seneki gibi var mı, yok. Takımda oyuncular formsuz, uyum sorunu var ama bunları Fatih Tekke mutlaka aşacaktır. En önemli, ama ben başlık ne attım ondan sonra. Yani bütün odaklanması, bütün hedefi hafta içi UEFA Avrupa Ligi maçı.
2: Ferencvaros maçı. Ferencvaros onu konuşacağız. Bir küçük hocam senden de yorum alayım. Vallahi, ama pozisyonlarına bakalım. 3 pozisyon seçti.
3: Trabzonspor'un ilk yarıdaki oyunu, yani hazırlık maçları da dahil, en doğru oynadığı oyundu. Gerçi gol pozisyonu yok. Bulduğu gol pozisyonunu gol yaptı. O doğru bir şeydi. Ama ikinci yarıda İşler öyle bir değişti ki Kasımpaşa'da bir oyuncu oyuna girdi ve oyunun rengine değişti. Hayrettin Oğuz. Yani şey inanılmaz değişti. Bir oyun değiştirdi. 60-60, hatta Reha Hoca'da yazdım diyor. Salah oyuna girene kadar Hayrettin Oğuz tek başına Kasımpaşa'yı organize etti. Burada Trabzonspor orta sahada bir karşı koyama yapamadı. Çok rahat oynadı. Çok oynamaya başlayınca
2: bomboştu
3: da,
2: o bölge.
3: Bomboş oynamaya başladı. Orayı çok rahat geçtiler. O orta sahaya biraz daha erken Fatih Tekke önlem almış olsaydı, Hayrettin Oğuz için o yaptığı bir sürü girişim var oradan. Bir sürü atak var oradan. Onları biraz daha kesmiş olsaydı, daha önce önlemiş olsaydı. Hatta ben düşündüm ki devre arasında aynı şey Fenerbahçe için söylediğimi de söyledim. Yani Metehan artık orada olmuyor. Metehan orayı sırıtıyor. Hem Metehan hem Aral Şimşek, ikisinden birisini en azından devre arasında alıp orta sahayı biraz daha güçlendirseydi belki Hayrettin Oğuz'a karşılık verebilirdi. Bir başka önemli dikkatimi çeken şey, ilk yarıda Trabzonspor rakip kaleye giderken kullandığı en önemli oyuncu Saviola'ydı. Ve Saviola çok erken oyundan çıkardı Fatih Hoca. Bilmiyorum yoruldu mu ne oldu falan, ama Saviola rakip kaleye en süratli giden oyuncu, en çabuk giden oyuncu. Bir de çok süratli, golü de çok güzel attı. Fatih Hoca'nın biraz daha bekletebilseydi, acaba bekleseydi daha iyi olurdu. Oyuna girenlerden o kadar verim alamadı. Yani bugün Trabzonspor aslında Hayrettin Oğuz oyuna girmeseydi oyunu kesin alırdı. Bir de Trabzonspor'un bir penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum Mustafa Hoca söyleyecek mi? Öyle bir penaltı olur mu? Veya penaltı olmuşsa pili arkası dönük adama niye vurdun derim. Ama bana göre de penaltı değil. Öyle bir penaltı, çok ucuz penaltı, ama hocamın alanına girdim.
2: Şimdi bakacağız.
3: Girmek istemiyorum bakacağız. Ama bak böyle ucuz. Velhev ki penaltı diyecek veya demeyecek hoca, bilmiyorum. Bana göre değil de orada arkası dönük adam taça gidiyor. Senin ne işin var?
2: Bence en büyük sıkıntı orada zaten.
3: Zaten bak o penaltı.
2: Bu tarafa doğru gider adama.
3: Penaltı olmasa Kasımpaşa oyuna üstünlük kurmasına rağmen gol atacak bir halleri yok öyle. O Trabzon savunması da bugün gerçekten Vivo'da şeyde iyi oynuyordu.
1: Ya bir de Mustafa'yı mesela önde hücum aldı. Mustafa
3: bravo, yerine, bravo hocam. Bak Saviola, doğru söylüyorsun.
1: Futbol kariyerini daha çok sağ çizgide ilerler. Gol attı yerde solda oynadı. Aral'ı da alabilirsin oraya. Metehan'ı çıkar. Ya tam sana ona
3: Mustafa'yı öne alma değil mi?
1: Mustafa'yı öne aldı. Çok enteresan.
3: Saviola'yı orada tut.
1: Saviola'yı oraya tut. Ve Aral'ı de ki 10 numara pozisyonda olmadı. Sol çizgiye yerini al. Yani daha yerleşsin. Dar alan becerisi var. Set hücumda oynasın. Yani o da enteresan bir karar.
3: Yani aynı Fatih Hoca'da demek aynı. İsmail sezon başı olduğu için bazı oyuncular hakkında deneme yanılma metoduyla bazı oyuncuları da bir yerlere yerleştirecek.
1: En önemli hocam ya. Bazı oyuncular top rakipteyken reaksiyon vermedi. En zaten büyük sıkıntı bu ikinci yarı var ya.
3: Ülkemizdeki yani, en büyük sıkıntı hocam.
1: Bunlar yeni transfer bir de. Şimdi yeni transfer hani yani yenisi eskisi olmaz ama yeni transfer bir maliyetleri var. Metehan başta olmak üzere Saviola ve Aral. Yani top rakipteyken basın edin, takım savunmasına gidin. Yok bunlar var ya. Topu ayağına alacaklar, 5 metre alanda oynayacaklar. Bizler niye futbolu bıraktık? Top da ayağımızda biz de oynarız.
3: Aynen.
1: Çünkü rakibe reaksiyon veririz. O fiziksel halimiz yok. Yani burası Trabzonspor, hangi takımda oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, şehrin beklentisi ne? Yani Metehan, sen bulmuşsun

0: 31 yaşında Trabzon'un, Saviola 22 yaşında, burası Portekiz sırada oynadığın takım değil.
1: Bir de yani senin Aral, geldiğin
0: yani
1: yerde
0: Midelant, Midelant falan,
1: yani, Midelant gibi. Bir de kimle oynayacağına bak sen.
0: Aral'ın geldiği takım iyi oynadı. Şimdi Midelant falan proje takım bunlar. Genelde oyuncu ihraç edecek genç. Burada şampiyonluk hedef falan vesaire. Yani iyi oyuncusun hoş ama top rakipteyken reaksiyon
2: çok
0: vermeyerek.
2: Çok daha büyük bir baskı var
0: hiç tabii. Top rakipteyken reaksiyon
3: peki,
0: vermeyerek.
3: Peki şu pozisyonlara bakalım, bakalım Mustafa Hocam. Kaç pozisyonumuz var? 3 tane. Hemen bir bakalım bu 3 pozisyona. Evet. Maçın başında şöyle bir pozisyon 6. dakikada.
4: Ya sen yerden süpürsün. Ufak bir temas gözükebilir. Ama bu oyuncunun bir sonraki hamlesini engelleme. Devam edelim. Devam. Bakın.
3: Ayağı yere basıyor.
4: Yere basıyor. İkinci, üçüncü hamle. Şimdi buradan öbür maça geçeceğim ama diğer maçta Konya maçında 3 adım sonra oyuncu kendini yere bıraktı. Cihan Aydın orada penaltı verdi. Davut Takul'la birlikte. Biri vardı, biri orada. Ya şaka gibi, bilmiyorum pozisyonu gördünüz mü ama.
3: Yok görmedim hocam, öyle mi?
4: Görün.
3: Hem de 90 artı.
4: Dakikasına bakmadım da öyle, ben penaltı şey. Çıkan penaltıya baktım.
3: Gol olan.
4: Verilen penaltıdan bahsediyorum ben. Bilmiyorum yani skora o mu gitti, skor yaptı bilmiyorum. Penaltının gördüm.
3: Eğer oysa çünkü oysa, 90 artı da oldu.
4: O golle bitti zaten. O da gol oldu, onunla bitti. 3 adım atıyor, ondan sonra bırakıyor yere, cat diye penaltıya gittiler. İyiymiş. Şaka gibi yani. Cihan Aydın sen FIFA hakemisin ya. Olmaz kardeşim, senin böyle bir lüksün yok.
3: Peki bu Metehan'ın pozisyonu için devam diyorsunuz.
4: Devam.
3: Bir sonraki pozisyon. Malinowski'ye yapılan harekette bir sarı kart var. Malinowski'nin burada rakibine bir şey var mı ya da müdahalesi öncesinde?
4: İkili
3: yoksa
4: mücadele teması, ikili mücadele olarak başlıyor. Daha sonra haksız müdahaleye dönüyor. Hı-hı. Sarı kart doğru.
3: Sarı kart doğru. Bir sonraki pozisyona da bakalım. Bu işte
4: burada,
3: konuşulan pozisyon.
4: Şöyle bir kriter ilave edeyim ben bu çekmelerde. Kaleye olan uzaklık, yakınlık, oyuncunun atağa başlangıcı, takımın sayısal çoğunluğu ve açık alan çok önemli. Bütün kriterleri koyduğunuz zaman bu sarı kart orada doğru.
3: Şimdi Savic'in ilk hamlesi yanlış oluyor. Sonra Pina... bu yapılabilecek bir hata değildi demiş Fatih Hoca bu pozisyon için. Yapılacak hata değil bu demiş.
4: Buna?
3: Evet.
4: Kim hata, ya, kimin hatası? Oyuncunun hatası olarak
3: söylüyor. Pina için söylüyor.
4: Tamam. Az geri gelsin. Az geri gelsin.
3: Geri diğer gel, açısı Pina, da var hocam. Başka açısı
4: yok,
3: da var.
4: Pina ilk topa dokunsun. Oraya bir şey söylemek istiyorum. Geri gel. Pina ilk önce topa dokunsun. İlk gelsin geriye. Geriye uzaktan gelen. Gel gel gel. Gel. Gel. Havadan gelen topa Pina dokunsun. Sanırım orayı Fatih Hoca bu hata yapılmaz diyor.
3: Şimdi aslında ilk hatayı Savic yapıyor. Bak, saçma devam. Sapan bir bak şimdi, topa yükseklik kazandırıyor.
4: İşte bu.
3: Taça giden adama Pina arkadan yükleniyor.
1: Herhalde şu top kontrolünü Pina o, iyi yapsa zaten orada pozisyon olmayacak.
3: Şey musun demiş, ben aşırı istekten kaynaklanıyor bazen bu kontrolsüz hatalar demiş.
4: Şimdi burada
0: kim
4: bakıyoruz.
0: Kim demiş şunu?
3: O Fatih Hoca.
4: Burada bakıyoruz. Top ortak mı? Ortak. Ortada bir top değil mi? Şimdi devam edelim. Dur.
3: Beyazlı oyuncu öne geçiyor.
4: Beyazlı oyuncu öne geçerken geliyor rakibe.
3: Şöyle bir duruyor. Dedi,
4: dalıyor. Nizami bir çaz yapmıyor. Gidiyor ona çarpıyor. Çarptıktan sonra Pina'nın savruluşuna bakın. Bir miktar geri gidiyor. Devam. Bak şimdi çarpsın. Gitti. Devam. Bozan kim? Güven faulü. Eğer faul vereceksen Güven'in yaptığı harekete faul versin. Burada penaltı yok, faul yok. Ortak top, oyun devam etmesi lazım.
3: Şu ayağa yapılan hareket faul değil mi hocam?
4: Dengeyi bozuyor. Dengeyi bozduktan sonra ayaklar dolanıyor. Dolayısıyla bu penaltı yanlış penaltı. Halı sahada bile penaltı değil bu.
3: Tamam hocam.
4: Hop bıraktı kendini.
3: Şu sol ayağa bir darbe yok mu?
4: Yok. Temas olabilir. O temas penaltıyı verecek bir teması. İlla her temas faul değildir. Ayağı koyuyor. Ayağım benim ayağıma değebilir ama ben senin ayağını savunacak o darbeyi vuruyor muyum? Hayır.
3: Peki VAR devreye girer mi? Temas
4: i̇şte,
3: olduğu için
4: bu temas
3: girmez.
4: Olduğu için VAR out oluyor orada da. Yani masayı böyle kırarsın. Ya bu penaltıyı nasıl verdi dersin. Bir şey yapamıyorsun. VAR'da da böyle bir durum söz konusu. Açık ve bariz bir hata mı? Değil. Yorumsal olarak penaltıya yakın olanlar da

0: olabilir burada.
1: Hı.
0: Böyle bir pozisyon olduğu için, ama futbolun içinde olsan buna...
1: Ben olsam vermezdim diyorsun.
0: Ben de tabii, ben bir kriter değilim. Yani ben olsam vermemi tamam. kabul etmiyorum da. Bütün kriterleri koyduğumuz zaman hala da futbol topuna tekme atan biri olarak veya hocalarım da burada, bu çok ağır bir karar. Yanlış faul değerlendirip verilen bir penaltı bu. Hakem yorumunun yanlış olduğunu düşünüyorum burada.
1: Peki. Başka pozisyon var mı buradan? Yok. Peki bir de Ferencvaros maçı. Şimdi bence en önemlisi o şu aşamada. Trabzonspor'un Avrupa'da olması çok önemli. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi çok önemli. Bir Ferencvaros'un bilgileri vardı. Hemen barkomuzu onları verelim. Evet. Şimdi bu sezon ligi de başladı tabii. Oynadığı maçlar var. Gornik Zabrze'yi yakından tanıyoruz. Çünkü Fenerbahçe evet. eşleşmelerini aldı. Maçlar da öyle, biliyor musunuz? 1-0 1-1 o maçlar. Fenerbahçe'nin maçları gibi. Yani 38,5 milyon euro kadro değeri var. Trabzonspor'a göre son derece mütevazı bir transfer market değeri. Ama hani eli yüzü düzgün, oyun disiplini olan, yaş ortalaması 26,8, mutlaka dikkat edilmesi gereken bir rakip. Ne düşünüyorsunuz hocam eşleşme için? Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak bu maç.
2: Ya ben bir kere Trabzon'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Şüphesiz.
2: Yani, şüphesiz. Yani tabii ki bu iki ayaklı maçlarda en önemli şey, bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. İlk maç çok önemli. Yani iki ayaklı maç oynuyoruz ya, işte rövanş ve hayır. İlk maçtaki alınacak skor bana göre diğer maça da bile etki ediyor. Yani genelde turun %75'ini bana göre ilk maç belirliyor skoru. Yani Fenerbahçe'nin aynı şekilde Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un. Trabzonspor'da kendi saha ve seyircisinde mutlaka saha 42 bin kişi gelecektir. Salah da başlayabilir. İlk 11'de büyük olasılıkla başlayacaktır. Trabzonspor'un seyirciyle o coşkuyla ilk maçta, yani ben iki farklı bir skorla en kötü yani. Yani 2-0 gol yemeden işte bitireceğini veya 3-1 falan, bunlar yani bitirmesi gerektiğini daha doğru söyleyeyim. Gol yese bile 3-1, yani iki farklı
1: bir galibiyeti gerekir, değil mi?
2: Ya bu ilk maçlar bir kere çok, ya rövanş var olur mu orada? Tam olabilir. Kaç defa yüzdeye vursan yüzdesi bunun ne kadardır? İlk maç birçok şey, iki tur ayaklar yani böyle maçlarda belirler. Böyle fast food maçlarda da, telafisi olmayan maçlarda günlük, anlık performanslar hepsi de çok önemlidir. Ligde bunun tolerisi olabilir. Biz bunu Başakşehir'de gördük. Başakşehir 50 milyon euro market değeri, 5 milyon market değeri olan bir takıma 2-0 net yenildi, elendi. Bu işin pardonu ligde yok. Olabilir. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş için olabilir. Ha pardon, ha ligde bir, şimdi gençler bile mağlup oldu. Fenerbahçe der misin? Ya şampiyonluğu avlu attı, bu sene bir şey olmaz. Hayır. İşte Galatasaray berabere kaldı der misin? Hayır. Beşiktaş, Trabzonspor keza bugün be, hayır, sonuna kadar gider bu yarışın diyorsun değil mi? Çünkü ligde onu tolere edebileceğin 33 yani hafta var.
1: Maraton.
2: Ama burada ilk maç çok yani belirleyici.
1: Buraların ben, pardonu yok.
2: Pardon, ben Trabzonspor'un bu maçta 2-2 bitmesi, buradan da alacak derslerle beraber ben iyi bir skorla ikinci maça
1: hocam,
2: gideceğini
1: düşünüyorum. Hocam şuraya baksanıza ya, adam Nagy geliyor 50 bin euro Spezia'dan, yaptıkları tek transfer bu. Yani tabii ki paralar ya da verilen ücretler oynamıyor, sahada futbolcular oynuyor, ama yani Trabzonspor'un hiç seviyesinde bir takım değil, kalite seviyesinde. Fakat işte o fiziksel dayanıklılık, takım disiplini, çalışkanlık, atletizm, bu gibi unsurlar o takımların arasındaki kalite farkını azaltıyor. O zaman biraz daha kaliteli net şekilde ortaya koyacaksın. Trabzonspor'un da onu koyabilme yeteneği var.
3: Hocam Trabzon şimdi bütün biletler satılmış orada. Bizim buradan bir sürü arkadaşımız maça gidiyor. O maç full olacak. Şimdi bugün oyuna kim girdi? Salah girdi. 62 küsürde adam bir kere oyunu şeklini değiştirecek.
1: Net
3: bir oyuncu. Şimdi Trabzon
1: seyircisi başlar o maçta.
3: Zaten Trabzonspor.
2: Hayradovic oyuna girdi. Hoca az önce söyledi, hareketlendi oyuna. Salah girdi, o hareketlilik bitti. Trabzon
3: evet,
4: aynen.
2: Ya zehre pan zehir oldu Ender.
3: Şimdi ne kadar fark etti? Hoca büyük bir ihtimalle o maçta Salah'la mı başlar? Çünkü evet. Bakıyorum oyuna giren Salah abi, şey, Metehan'dan hazır.

0: Ha bir tek bu akşamdan beri Rea Hoca da detaylı bir şekilde söyledi. Ya Onaçı'nın biraz daha formda olması gerekir. Çünkü gerçekten o gol atmadığı zaman Trabzonspor zorlanıyor. Ya
1: bugün,
0: da
1: bugün
0: ya
1: iki
0: da
1: tane ona çok iyi top çıkardı Salah.
2: Topa gitti. Bravo. Bak.
0: O, gidemiyor işte hocam, sıkıntısı.
2: Santrafor'un en büyük özelliği en topa büyük gider. Doğru mu? Savunma oyuncusundan önce topa gider.
0: Evet.
2: Topa gitmiyor adam ya.
0: Bunu daha önce
2: en
0: yapıyordu.
2: En büyük özelliği tabii.
0: Ama işte neden? Fiziksel
2: hocam,
0: olarak.
2: Kupa maçı hatırlasana mesela. Stoperle eşleşti. Konya maçında atılan ilk golü hatırlıyor musun? Pina sağdan bir kesti. Ender oradaydık. Maçta Antalya'da. Pina ölme maçında. Bir ön direğe doğru gitti. Ayak işiyle bir vurdu gol.
0: Tabii.
2: Topa ama gitti. Işte, bugün ya, çok güzel. Salah'ın pozisyonunda gördün mü?
0: Hazır.
2: Hareket etmedi ya. Salah ona bıraktı.
1: Ben çok şaşırdım ya.
0: İşte hazır olmayışı, bir tane oradan sol taraftan da bir
2: hocam
0: tane
2: hazırlık maçlarında
0: geçti.
2: Da çok kötüydü, dikkat
0: i̇şte
2: ettin mi?
0: Diyorum.
2: Ben hepsini seyrettim, hazırlık maçlarında da çok
0: ben
2: kötüydü.
0: De izledim de onun için çok diyorum kötüydü. Sen söylediğini şey yapmak için diyorum. Yani Onaçı'nın toparlaması lazım. Onaçı'yı bir türlü biraz daha diri hale getirmek
1: orada
0: lazım.
1: Orada Nunes transferinde eli kulağında herhalde.
0: Yani
2: ama oraya orta saha esas, bir ben olsam orta sahaya oyuncu
0: şimdi
2: alırım. Hocam orta sahaları eksik. Ben olsam orta sahaya merkeze bir oyuncu alırım.
0: Alsan da yetişmez o maçta da, biz maçı konuştuğumuz için diyorum. Şu anda ona
2: ben bu maç için söylemiyorum. 4 Eylül'de orta sahaya bir oyuncu alması gerek Trabzon.
0: Ama şey demiş, Fatih Hoca istemiyormuş galiba orta sahaya. Falcarelli bir aya kadar düzelirse zaten oradaki açığı kapatır.
2: Hocam
0: Falcarelli'siz de bir Trabzon orta sahası bak,
2: hocam,
0: boş oluyor.
2: Malinowski oranın oyuncusu değil. Genova, Atalanta'da oralarda oynamış bir oyuncu değil. Şimdi
1: basın toplantısında
2: gelse,
1: o konuya da değinmiş. Şimdi 1-2 dakika içinde vereceğim. Onun da cevabını öğreniriz.
0: Ben Onaçı'nın toparlanırsa orada şöyle de bir şey olabilir. Onaçı'yı fazla koşturmayacaksın sağa sola. İçeride oynayacağın bir maçta Onaçı'yı biraz daha topla, tek vuruşlarda, kafa toplarında, en azından duran toplarda Onaçı'yı kafa topunda buluşturmak lazım. Bir de şu herhalde, sıcaktı bilmem neydi falan ama Trabzon serin olur şimdi. Perşembe akşamı, akşam da maç.
1: Güzel bir maç havası olur.
0: Onaçı'nın tam havası olur. Güzel de bir maç havası olur. Onaçı da toparlarsa inşallah burada da yener bence. Oradaki maçta da yeneceğini düşünüyorum ben Trabzon.
1: Evet. Hem Trabzonspor'a hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Üç takımımızın da yoluna bulundukları kulvarlarda devam etmesi en büyük dileğimiz efendim. Yarın akşam Beşiktaş Eyüpspor maçından sonra birlikte olacağız. Şimdi her iki karşılaşmanın, hem bu Gençler Birliği Fenerbahçe maçının hem de Kasımpaşa Trabzonspor maçının basın toplantılarını dinleyerek noktalayalım 90+1'i.
3: Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlara da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var maç sonuna kadar. Çok gol pozisyonlarımız var ve iki tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. İki gün sonra biz çok önemli bir Şampiyon Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyon Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz Bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler

0: yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Dediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yok. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Kontradan da çok fazla olmasa da yakaladıklarımızı da değerlendirmemiz gerekiyordu. Tam da düşündüğümüz gibi oldu yani ama oyunun tamamen üstünlüğün Fenerbahçe'de olduğunu biliyoruz. Maçı kazandık. Tamamen motivasyon, mücadele. Ön tarafta da Koita, Traore, Franco, Tonya ile geçişlerden gol bulacağımızı düşünüyordum. Ama gol de yiyebilirdik birden fazla. Senaryosu da her zaman Fenerbahçe ile oynarken düşünmeniz gerekiyor. O anlamda da özellikle Traore ile Franco Tonya'nın da rakip beklerini çok iyi takip ederek 6-3-1 gibi oynadık. Yani özellikle derinde kalarak savunmada 6-3-1 ile beraber özellikle maçın ikinci yarısı tamamen o şekilde geçti. Hele de skor olarak öne geçtikten sonra zaten zorunluluk bizi oraya itti zaten. Maçın özeti şu: tamamen takım savunması, iyi mücadele ve çok fazla olmasa da kontra çıkışlarla yakaladığımız pozisyonları değerlendirme diye geçebiliriz. Ama bu oyun lig boyu bir tercih olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Karşımızdaki takımın kadro derinliği olsun, oyuncu kalitesi olsun, tabi bu %100 düşürür. Ancak böyle olabilirdi. Böyle de oldu. İrfan Can için. İrfan Can Türkiye'deki yerli kalecilerin 3-4 tanesi en iyilerinden biri. Çocukla ilgili genç bunlar tabii. Bazı takımlarda olabilir. Bir iki konuyu da biliyorum. Kendisiyle alakalı değil zaten. Medya yoluyla İster istemez tabii kendi hataları da çocukların olabilir, olmayabilir. Öyle şeyler oldu ama öyle çok karakterli, düzgün bir çocuk. Yetenekli yerli kalecilerin 3-4 tanesinden biri zaten. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz, etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Gençler Birliği transfer yaparken 1- bonservis ödeyemez. 2- kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez. Peşinat da veremez. Buna göre transfer yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Onun haricinde sorunu atlamayayım.
2: Salih Uçan.

0: Salih Uçan'dı. Salih Uçan zaten hem Türk futbolunda karakter olarak da çok düzgün. Beşiktaş'ta da yıllarca oynadı. Çocukluğundan beri, gençliğinden beri tanıyorum zaten. O da katkı yapacak Gençler Birliği'ne. Çünkü Gençler Birliği'nde şöyle bir şey var. Buraya gelen oyuncu için de burası bir çıkış yeridir. İrfan Can için de öyle olacak. Salih Uçan da burada katkı yapacak. Yoksa her yazılanı eleştirmeye kalkarsak biz bazı takımlar gibi bütçesel olarak çok rahat değiliz. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek. Sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var. İnşallah önümüzdeki hafta oyuncu katılımıyla beraber oyun formatımızı da gitgide özellikle kendi dengi takımlarımızı değiştirmemiz gerektiğinin de bilincindeyiz. 3-4 tane net özellikle yani net transfer ihtiyacımız var. Zaten işte forvet oyuncusu, kanat, orta saha birer tane o bölgeleri 3-4 tane ekonomikte düşünmek zorundayız. Yoksa başkaları olsa daha fazla sayı olarak ister de biz kulübün her şeyini bildiğimiz için özellikle o bölgelerde oynayan çocuklara da katkı destek vermesi lazım. Yani eksildiğimiz zaman ciddi sıkıntı olur o anlamda.
1: Yani sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncudan daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var. Evet ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksın, bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursak top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara

0: olabilir diye konuşuyorduk. Zaten bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım maçlarda takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar demedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil. Oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
1: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var. Ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. 2 tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.

pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1985 yılına gidelim. 1985 spor alanında uluslararası başarılarla dolu bir seneydi. Türkiye olarak okçulukta Balkan rekoru kırdığımız, dünyadaysa tenisin öne çıktığı bir döneme gidiyoruz şimdi.
1: 1985 yılı Avrupa kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız gibi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçıydı. Işıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe

0: ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordo ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordo'nun da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk sporunun aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray Kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamasını

Ana sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Wembley Place stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararı. Brentford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

0: tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen. O geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oldu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
1: Naim Süleymanoğlu Türk sporu için çok büyük bir değere sahiptir. Şimdi sizleri adım Naim ben Türk'üm diyen bir devin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı 1986 yılına götürüyoruz.
0: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a eğlenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. 1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la

0: Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Skors'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde

daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Shalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısı

0: Hudson'ı çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'ı da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda arda arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.
1: 1987 yılında da Naim Süleymanoğlu rüzgarı esti. Akdeniz oyunlarında rekorlar kırdık. Futboldaysa Galatasaray yıllar sonra başarılı bir sezon geçirdi.
0: 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Jupp Derwall vardı. Alman teknik direktör Cimbom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14. yılına girmişti. Son olarak 1972

0: 72-73 sezonunda Şampiyonluk Kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizlispor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikte bitiriyordu.
1: Mahmut ve Erol'un vuruşunda top ağlarda. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
2: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tanıdı. Öyle ki Ali Sami Yen Stadı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stadı erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik buç ile bitsin artık bu sene tezahüratıyla birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin frikik golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
4: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyorum.
5: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğunu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu netice ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
4: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
5: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O andan şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
4: Gürtünde forma var, bu evet, var. Evet, gürtünde evet. Tek var, koşmuyorsun.
5: Tek var, koşmuyorsun.
4: Ama ben diyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuç da aynı.
5: Gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
4: Çocuklar biraz yalnız telaşlı dedi genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
5: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık topa görmemek topa lazım.
4: Dokunmak bile bir
5: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
4: Evet.
5: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
4: Ah güzel, güzel.
5: Onun için bunları hoş görmek lazım. Futbol.
4: Evet, Metin Oktay.
6: Halit'cim, futbol hayatımda Galatasaray'da Kupa ve Lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. Seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş takım

0: kafasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
1: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
0: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençlerbirliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençlerbirliği oluyordu.
2: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan hamlesiyle, Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harun'uyla, bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadık'la, yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet'iyle ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp'üyle 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençlerbirliği takımı.
0: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'ta Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynadı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençlerbirliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Terzi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Zeki Öztürk, bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı. Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Lazkiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleştirildi.

Türk sporcuları oyunlar sonunda 10'u altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sırayı aldı.

0: 1987 yılında parkelerde de oldukça çekişmeli bir sezon yaşanıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezon heyecanı henüz bitmişti ki playofflara kalan 8 takımın içinden Galatasaray ligi birinci bitiren Beşiktaş'ı 3 maç sonunda 2-1 üstünlükle eleyerek yarı final biletini kapmıştı. Tofaş eleyen Beslenspor, Eczacıbaşı'nı playoff dışına iten Efes ve İTÜ'yü eleyen Karşıyaka yarı finale çıkan diğer takımlar oldu. Yarı finalde Galatasaray Beslenspor'la eşleşmiş, yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkan ikinci takım olmuştu.
1: Evet sayın seyirciler, Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün üçüncü ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
0: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk basketbol ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
1: Basket yok. Son saniye ve bitiyor oyun sayın seyirciler. Ve Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
0: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu'yla karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl ana vatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon halterci, ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden o kadar mutluydu ki, hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı.

İlk dünya rekorunu 16 yaşında Bulgar mayosuyla kıran Naim, artık adını bir Türk sporcusu olarak tabelaya yazdırmak istiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'na sığınma tarihinden itibaren 1 yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermişti. Bu durumda küçük dev adam 6 Aralık 1987 tarihine kadar yasaklı olduğu için ancak 19 Aralık 1987 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Ay Yıldızı mayoyu giyebilecekti. Süleymanoğlu ilk kez vatan adına yarıştığı müsabakada Türk taraftarların muhteşem tezahüratları altında 60 kiloda tam 3 dünya rekoru birden kırdı. Bu rekorlarıyla koparmada 150 kilo, silkmede 188,5 kilo ve toplamda 337,5 kiloda kendine ait olan dünya rekorlarını yenilemiş oldu. Naim'in bu dereceleriyle Türk spor tarihinde ilk kez bir Türk sporcusu dünya rekoru kırmıştı. Ancak müsabakaları izleyen ve Naim'i tebrik eden Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı, bu yarışmada doping kontrolü yapılmadığı için Naim'in derecelerinin dünya rekorları listesine alınmayacağından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Naim, başkanın bu sözlerine tatlı gülümsemesiyle şöyle cevap veriyordu. Üzülmeyin efendim, bendeki potansiyel bugün burada göstermiş olduğumdan çok daha yüksektir. ...1987 yılının tenis dünyasında Wimbledon tek erkekler kategorisinde nefes kesen bir final serisi oynandı. Çeyrek final turlarında Jimmy Connors ve Pat Cash rakiplerini 3-0'lık skorlarla eleyerek yarı finale kalıyor. Avustralyalı Cash Amerikalı rakibini yine 3-0'la geçerek finale yükselen ilk isim oluyordu. Yarı finallerin diğer maçında ise İsveçli Stefan Edberg, güçlü rakibi Ivan Lendl'la karşılaşmış, dönemin en büyük tenisçileri arasında gösterilen Lendl, ilk sette zorlansa da ikinci sette formunu bulmuş ve başka set vermeden rakibini 3-1'lik galibiyetle kupa dışına itmişti. Böylece Pat Cash ve Ivan Lendl, 1987 Wimbledon finalinde yer alacak iki isim olmuştu. Final maçı da önceki turlar gibi çekişmeli geçiyor. Ancak Ivan Lendl rakibinin set kazanmasına izin vermeden tek erkekler kupasının sahibi oluyordu. Kadınlar kategorisinde ise ayrı bir heyecan yaşanıyordu Wimbledon'da. Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan ve hemen her turnuvada karşılaşan iki tenisçi Chris Evert ve Martina Navratilova bu kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Tarihin en büyük kadın tenisçisi olarak gösterilen Çek asıllı Martina Navratilova, yarı finalde karşılaştığı vatandaşı Chris Evert'ı yine heyecanlı bir maç sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükselen isim oldu. Final biletini alan diğer isimse bir başka Amerikalı Pam Shriver'ı kupa dışına iten Alman yıldız Steffi Graf olmuştu. Final maçında henüz 18 yaşında olan Graf'la tecrübeli Navratilova'nın kapışması yılın merakla beklenen spor olaylarından biri haline gelmişti. Graf kısa bir süre önce Fransa Açık'ta Navratilova'yı finalde yenerek ilk Grand Slam zaferini elde etmişti. Genç yaşında Martina Navratilova'yı geride bırakarak Dünya Tenisçiler Birliği birinciliğine yerleşen Graf, 1987 yılı içinde tam 8 turnuva kazanmıştı. Böyle bir performans sonunda hem Alman tenisçinin hem de rakibi Navratilova'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sonradan tüm zamanların en büyük tenisçisi unvanını alacak.

0: olan Martina Navratilova muhteşem bir yıl geçiren genç rakibini finalde 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ediyor ve yılın en prestijli turnuvasının galibi oluyordu.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: bakışı, vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Nasıllı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
1: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: dikkatli. Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini Michele Di Rocco'yu. Şimdi dördüncü rounddayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için. Şu anda rakibini süzüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü. Bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
2: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
1: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör.
3: Are you okay? Are you ready to fight?
1: Hakem diyor ki, tamam mısın? Dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco. Sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini en azından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk

0: yaptı ki balyoz, balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor.
1: Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dimitri Kudrashov. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
2: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dimitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
1: Bakın bir Güney Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dimitri Kudrashov. Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dimitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kora ikinci nakavt.
2: Ya keşke
1: neler biraz, oluyor?
2: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dimitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dimitri
1: İnanılmaz
2: Kudrashov.
1: İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece.
0: Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
3: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın, bakın sağ. Bir sağ geldi. Bir sağ daha geldi. Bir sağ daha ve düşürdü. Arka arkaya evet. Vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
3: Çünkü hiçbir iskiv yok, bir fend yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler.
4: Atom!
0: Birol hocam senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabi sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
3: Kubalıların genelde çoğu ters kart olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam

0: senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
1: Guillermo çok rahat bakın. Rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
0: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var ya, Rigendo'de.
1: Cezaları almış bir sürü, çalışma cezası.
0: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da bakın, gözler, Fidel Castro'dan aldı Rigendo.
1: Her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
0: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin, bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
1: Bakın o sol gelecek birazdan.
0: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
1: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
0: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında. Boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk round'un son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı. IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor bakın, işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
1: Hakem göremedi.
0: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz, bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yerine yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam round'un sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
1: O sol Rigendo'nun...
0: Kalkamıyor.
1: Kalkamaz.
0: Kalkamıyor Moises. Bakın.
1: Bakın.
0: Boşa giden yumruklarından sonra... İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya yani gelen nakavtlar.
1: Biraz eskiden tutmuş bir iki tane.
0: Bir kere tutmuş orada da.
1: Çakal normal
0: evet, ya. O yüzden zaten el çakal. Zlatan Ilicic'in Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan Ilicic. Answering. No. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan Ilicic'de gözüküyor aslında, değil mi?
1: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin, ben vuruşlarımı yapayım, ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
0: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan, bir direk denemesi daha.
1: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor, öyle yumuşak da değil.
0: Bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
1: Kesinlikle. Yani Karadağ

0: aslında boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor. İki boksör diye.
1: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar. Dejan Zlatichani.
0: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kartı olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
1: Boşa gitti Zlatichani. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler, hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
0: Çok güzel ama
1: güzel. Evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichani yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichani gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler, nasıl bir yumruk o?
0: Yan çevirmeleri lazım.
1: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichani. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichani'nin yüzüne. Zlatichani şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
0: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurdu kontra.
1: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichani boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichani'ne.
2: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörün de boşaltmasını bekliyorum şahsen.
1: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
2: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
1: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
2: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge. Sol direklerle biraz önce rakibinin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde de.
1: Sıkıştırdı, düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet, bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda De Carolis.
2: Kesinlikle grubi durumunda.
1: Artık kemerin yeni sahibi Tyron Zoyge mi olacak?

0: olacak. İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
1: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman bir kez çok etkili.
0: Evet. Evet, düştü.
1: Ve bitti.
0: Bitirdi. Maçın bitimine 20 saniye kala, 20 saniye kala Tyron Zeuge Giovanni de Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyron Zeuge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyron Zeuge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyron Zeuge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zeuge Giovanni de Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyron Zeuge'ydi. Ve Tyron Zeuge bu sefer affetmiyor.
2: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. Ooo, işte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz, her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk. Ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. Ve Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
3: Round 11.
2: 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi.

0: devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı, çamacı. Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor, Joshua vuruyor. Bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua kendi seyircisi önünde Wembley'de. Bakın bu round'dan. Oo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü, bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini, krake olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
1: Touch clubs.
2: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama box demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier mücadelesi. Ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor, yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli, ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir, dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol, sağ, aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu, belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler. Ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir aparkat. Harika bir aparkat, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark DeMori, sol sağ

0: aşağıdan aparkat tutturamıyor. İyi kapandı. İyi kapandı Mark. Ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın dikkat edin. Sağ sol sağ sol. Müthiş müthiş müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
0: Son derece zor. Evet son derece zor sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar sollar aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim. Güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala. Herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür. Koray bak işte bak sağa sol sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak da. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağa yukarıdan aşağıdan. Evet işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki. Çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska. Kulak zaten kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
2: That's all.
3: Yani tabii müsabaka Almanya'da Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak? Rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Ama hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Sol yumruklar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Kara Murat'a. Her iki sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'in Karo Murat 12. round'un son anlarını da köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci rounda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren, Demir Ezen de şimdi ringin köşesine sıkıştırdı. Rashidi bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol. Bir sol geliyor Ali Eren Demir Ezen'den. Rakibini şu anda roket etmiş durumda. Ali Eren Demir

0: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Murat Raşit'ten.
1: Bakın bunları almaması lazım.
0: Şimdi yine Ali Eren'e bir ezenden sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci round'da. Darmadağın oldu Murat Raşit ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demirezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demirezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tek dalıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için. UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov. İkinci round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok güzel, çok güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov. Conor'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım Habib? Bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri, strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den, bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi, ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Ooo, bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine tellerden destek alıyor. Rakibinin üstünde Habib

0: dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında. Birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. Kim o bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet oradan. Bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona bir, evet Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.
1: Yeterince tecrübeli, yeterince krallı kickboxer karşı karşıya değerli izleyiciler. WBC'de dünya şampiyonluk maçı başladı. Arslikte'de. 9. kez dünya şampiyonluk maçına çıkmış vaziyette. Deontay Wilder 8. koruma maçı bu. Bana yaklaştığı anda sarılıyor. Şimdi Tyson Fury'den ataklar var. Köşeye doğru sıkıştırmak isterken bir sol köşeye de püskürttü Tyson Fury. Jack Reyes maçın hakemi. Sol direk yapıştırdı bir tane. Çingene Kral. Deontay Wilder sol direk atıyor şimdi. Bir sol direk girişimi daha. Tarihi değiştirmeye geldim Amerika'ya dedi. Tyson Fury. Sol direk yapıştırdı. Wilder. Bir sol direk daha vuruyor. Wilder Tyson Fury maçı ağır siklete göre çok hızlı ve heyecanlı geçiyor. Sağ köşesini vurdu. Tyson Fury'den sol direk yoklamalarının ardından bir sağ köşe geldi. Sol direkler geldi aynı anda. Sağ köşesini vurdu, kaçtı. Sol direk de uzanıyor. Wilder'a bir tane daha geldi. Fena yakalıyor Tyson Fury. Ve bir tane daha geldi. Acayip yakalıyor Tyson Fury. Ve ikincisi, üçüncüsü. Sevgili izleyiciler, Tyson Fury. Fena yumruklar atıyor. Deontay Wilder çıldırdı. Üzerine gidiyor ama yakalayamıyor. Aradan bir apaçak çıkartmak istedi Tyson Fury. Aman Allah'ım, neler oluyor. Sol bekler devam ediyor. Sol bek girişimleri var. Tyson Fury de. Wilder. Kral Wilder. Gerçekten kızının spina bifida hastalığı, yani omuriliğinin ayrı doğması sonucunda boksa başladı ve kızının tedavisi için para kazandı ve kızını tedavi ettirdi. Şimdi arka arkaya attığı yumruklar yıkıyor. Tyson Fury yerde.

0: Girelim'ti. Pusuda bekliyor Wilder. Sağ köşe. Gol bombacı üzerine gitmeye devam ediyor. Tyson Fury sarıldı. 41. maçı bu. Sağ köşesine vurdu isabet yok. Bir sağ köşe sol. Asiye gibi yakalar suç üstü demiştim. Maç kızıştı. Arka arkaya yumruklar sürüyor sevgili izleyiciler. Bir tane daha geldi. Sağ köşe. Wilder. Bir tane daha geldi. Müthiş yakaladı sevgili izleyiciler. Wilder yordu kendini biraz. Fren yapması lazım. Yarım kilo doğup bugünlere gelmek gerçekten bir mucize. Sağ köşe Fury'den. Son saniyeler 10. round'da. Arka arka yumruklar savuruyor Wilder. Karşılıklar da geliyor. Sevgili izleyiciler, 10. round'un son saniyelerinde Jack Reyes son ayırdı. Sağ köşe bir solda savurdu. Bu yumrukların hepsinden tamamından kaçtı Tyson Fury. 25. maçında Klitschko'yu mağlup etti. Bu da 28. maçı Tyson Fury'nin. Sol direkte uzandı Tyson Fury. Yeşil eldiven tercih etti. Bir kez daha yakalandı. Arkasından bir kez daha. 41. maç. Fena yatırdı, yapıştırdı. İkinci round'dayız. Bir sol köşe daha. 12. round'da çılgınca gidiyor üzerine. Son saniyeler artık. Bitiyor maç. 40. dakikada çok yaklaştı. Sağ direkt vuruyor. Ve mücadele bitti. Mücadele bitti. Tyson Fury kazandığını düşünerek ringin köşesinde. Tyson Fury 12. round'da yerde kaldı. Hayatının şokunu yaşadı. Hakem onun mükemmel bir boksör olduğunu ve knockout olmayı hak etmediğini düşünerek son saniyelerini böyle yavaş geçirdi. Oraya yürü dedi, buraya yürü dedi. Devam ettirdi bakın. Tekrar izliyoruz. Şipilka'ya yaptığını yaptı. Sağ direği attığında hakem size maçın bittiğini söyler dedi. Puanla kazandığını düşünüyorum Wilder'ın. Hep birlikte göreceğiz birazdan kim kazandı kim kaybetti. İşte burada da sağ kroşede Tyson Fury'nin yakaladığı yer. Bir sol kroşeleri böyle yakaladı. Bakın burada aparkat direklerle devam etse zaten biraz yolunu kaybetmişti orada Deontay Wilder. Kararı bekliyoruz. Kim kazandı kim kaybetti sevgili izleyiciler.
1: 113, even a draw, the decision is a split decision.
0: Berabere bitiyor mücadele. Karşılaşma berabere bitti sevgili izleyiciler. Canelo Golovkin maçında olduğu gibi maç berabere bitti. Gong sesi WBC

bisiklet dünya şampiyonluk maçını başlattı. Tyson Fury 2 round içinde Deontay Wilder'ı knockout edeceğini iddia etti. Bunu başarabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Midesine doğru sol direkte girmek istedi. Hakemler konusu sorulduğunda Tyson Fury hakemlere gerek kalmayacak ki dedi. Sağ direkt vurdu. Deontay Wilder yakaladı. Bir de sağ koşa vuruyor. İrlandalılar tribünlerde çok fazla sevgili izleyiciler. Sol direkte geldi. Bir sağ mükemmel. İnanılmaz yakaladı Deontay Wilder. Ama Wilder'ın ayakta duruş şeklinde bir bozukluk var. Sanki hafif sendeliyor gibi. Sol direkt geldi Deontay Wilder'dan. Sol koşa girişimi. Bir sağ direkt. İyi kaçıyor Tyson Fury o yumrukta. Sarılmayın diyor hakem. Şimdi durdurdu. Stop dedikten sonra boksörler vuramaz. Break derse bir adım geri gidip tekrar başlayabilirler. Ama stop dedikten sonra hakemin boks demesini bekler. Sağ koşayı vurdu. Avuç içimi. Sayacak mı saymayacak mı? Sayıyor şimdi. Sayıyor sevgili seyirciler. Kariyerinde ilk kez knockdown oldu diyor Teybal'de. Bir sağ koşu daha geliyor. Wilder zor durumda şampiyon. Tyson Fury. Tutarak bir düşürme söz konusu. Knockdown söz konusu değil dedi. İkinci pozisyon için hakem Kenny Payless. Sağ kroşe. Başlar başlamaz. Enfes bir yumruk. Deontay Wilder'a arka arkaya vurdu. Ama yıkmaya yetmedi bu yumruk. Bir gerçek var. İyice sallamaya başladı Deontay Wilder'ı. Round'un başında bu eforu sarf etmesi ne kadar doğru? Şubat ayının siyahilere ait olduğunu ve Şubat ayında kazanamaması durumunda hayatının en büyük kabusunu yaşayacağını söyledi. Çünkü siyahiler Şubat ayında ayakta kalabildiler diyor. Bir kez daha yıktı. Bir kez daha yıktı. 5. round'da ayakta kalamıyor. Zor kalıyor. Tyson Fury ilk baştaki intikamını böylelikle almış oldu. Neden diyecek olursanız ilk başta iki kez kendisi yerde kalmıştı. Ve bir kez daha yıkılıyordu. Tyson Fury dünya şampiyonluğuna koşuyor sevgili izleyiciler. 5 kişi birden dövüyor sanki Deontay Wilder. Puan siliyor sevgili izleyiciler. Puan siliyor. Hatalı vuruştan dolayı Kenny Payless. Sokaklardan gelmediği sürece zaten bu işler çok zor. Boksta 8 milyon sterlini bir önceki maçta sokakta evsiz yaşayanlara verdi. Tyson Fury köşeye sıkıştırdı Deontay Wilder'ı. Hakem araya girdi bitirdi. Yeni dünya şampiyonu Tyson Fury. Tyson Fury 30. maçında galibiyet, 30. galibiyeti, 21. nakavtu değerli izleyiciler. Köşesi Mark Breland kulağındaki problemin çok ciddi olduğunu ve maçı bırakması gerektiğini istedi. Hakem de buna onay verdi ve mücadele bitti. Tyson Fury yeni dünya şampiyonu. Sonuna kadar hak etti mücadeleyi. Başından sonuna kadar sürklase etti sevgili izleyiciler. İşte bakın burada. Havlu da geldi orada. Araya giriyor ve bitiriyor sevgili izleyiciler. O kulak ciddi problem teşkil ediyordu maçın başından beri. Ayakta duramıyordu. Dengesi tamamen kaybolmuştu. Hani sizlere söyledim ya böyle bir denge sorunu var maç içinde diye. Demek ki kulağındanmış. İşte bakın tekrar tekrar izliyoruz.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

0: Sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol! Muriç atmaya devam ediyor.
2: Mascarell, orada

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç'ten kapı.

Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç rakibinin üzerine gitti, çekti, şut şansını buldu ve gol!

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zaman

Şimdi Lovumbo. Lovumbo. Vedat Tankoş'u yine Lovumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Maika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: A-Spor'da yaşanıyor. Yani A-Spor, Facebook A-Spor, YouTube A-Spor, Instagram A-Spor, X A-Spor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika. Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45+2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.

0: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
1: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Ofsayt pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
0: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
1: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
0: Engin'e galiba.
1: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, işte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
0: Evet.
1: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
0: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
1: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
0: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
1: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
1: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde. Bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasiç taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı.

0: Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Webo, Pierre Webo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu, düşten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Alimize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Alimize, Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Kanzan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu, Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş, Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde

0: sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Bebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi. Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy'a atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı, işte bu pozisyonda Katkeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anda bir hamle Musa'nın. Direkten döndü, evet.
0: Kayıt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayıt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı.

119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede. Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler.

için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Çatışını kullandı Fenerbahçe. Kayt. Meireles. Atak devam ediyor. Meireles. Bir kez daha Kayt. Meireles. Top son olarak ona çarpıp dışarı çıktı. Out. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyon Meireles'ten Gökhan'a. Gökhan tek top oynadı ama Şevşu kademedeydi, tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu havaya rağmen mücadele. Olcan'dan sol tarafa doğru. Bu arada yerde kalan bir Fenerbahçeli var, Caner. Atak devam ediyor Yasin'le. Yasin uzaklardan vurdu, kaleci Volkan. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Top Galatasaraylılarda kaldı. Olcan. Olcan'dan Burak'a doğru. Burak, Volkan yattı. Topu bloke etti. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Pozisyon ekrana geliyor. Beşinci dakikaya bağladığımız bölümünde Olcan şimdi. Kaleyi gördü, vurdu yandan dışarı. Olcan çok sert ve etkili vurdu. Dört futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Goller değişti şimdi. Çeyşu peşinde. Emelik Elik hamlede sıyrıldı ondan. Ceza sahasına da girdi. Ortası bir vuruş. Kaleci Musa solun vuruşunda. Kayt'tan bir kez daha Caner. Ortasını yaptı. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Top dışarı çıktı. Taç Fenerbahçe'nin. Kayt. Emenike. İki Galatasaraylı bastırdı. Melo. Melo'dan Burak. Taç. Galatasaray kullanıcı. Felipe Melo. Semih'le oynadı. Şeyşu. Yeniden Semih. Müdahale Bekir'den ama Burak topu kazandı. Burak Bekir mücadelesi. Burak yerde, faul yapan Bekir. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyon bu. Bu arada Galatasaray serbest vuruşu hemen kullandı. Çeju. Hareketlenen yine Burak. Alves yanındaydı. Burak'ın kontrolü iyi olmadı. Taç. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler. Gökhan. Kayt. Tekrar Gökhan Gönül'e. Gökhan. Peşinde Yasin var. Gökhan'dan Emre'ye doğru. Emre topu buluşturamadı Emenike ile. Selçuk girdi araya. Bir de pas. Burak'a doğru. Müdahale Bekir'den. Burak topu kazandı. Sağ tarafta.

0: bireysel hataya destek verdi. Veysel çok güzel sıyrıldı rakibinden. Veysel ceza sahasında ama kaleyi denedi Ağut.
1: Sabri variydi orada. Belki Galatasaray'da sağda oynayanların hepsinde aynı hastalık oluyor. Orada bir bulaşıcı bir şey var o.
0: Çok güzel sıyrıldı Veysel rakibinden ama sonrasında şutu denedi. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarı gitti top. Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Aynı anda Caner'in şutuyla birlikte bu kez Fenerbahçe tribünlerinden meşaleler yandı. Selçuk topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru uzak direktliği. Son anda Bekir dokundu. Oyuna girer girmez gole yaklaştı Buruma. Araya girdi Olcan. Şimdi bir daha atak başlattı. Burak koşuyor. Alves, Burak. Burak yerde. Yardımcısıyla ve çizgi hakemiyle göz göze geldi. Oynayın dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Bu arada Burak'ın bir sarı kartı var itirazlardan sonra gelen. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emelik'e vuramadı. İşte burada Musa Sov doldurdu. Emelik'e
1: sağ ayak gol yapıyor. Vuramıyor sol ayak pardon demiş.
0: Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. İşte böyle sıyrıldı Bekir'den. Önünü açtı şutunu kullandı ama çerçeveyi tutturamadı Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Keju Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike Usera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı.
1: Usera kurtarmıyor. Emelike kaçırıyor.
0: Bekledi. Şimdi Alper'e doğru. Alper sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasında Alper. Araya savunma girdi. Dönemedi geriye iyi Fenerbahçe savunması. Burak atak etkili gelişebilir. Burak biraz ağır davrandı. Ortası da doğrudan Volkan'ın üzerine oldu. Aynı anda mücadeleyi 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa Sov olsayıp yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Musa Sov burada indirdi. Alper biraz kaval kemiğiyle vurmuş sanki. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. İşte Olcan Burak işbirliği. Burak vurdu. Yan ağlara takıldı top. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk uzatma devresini bitiren düdüğü geldi. Hakan taç atışını kullandı Selçuk'un bulunduğu bölgeye. Selçuk tek top Burak'a doğru. Burak sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına da girdi bir orta. Kafayı vuramadı Olcan. Emelike. Emelike ayakta kaldı çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Kayt atak yapmış ve top istemişti. Biraz kızdı sanki Emelike'ye. Hocam senin evet, istediğin oluyor galiba. Evet. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Süper Kupa'da dengeyi değiştirebilecek ilk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu topu alana gitti.
1: Uyandı ama elinden sokti.
0: Volkan köşeyi bildi. Ama top elinin altından ağlarla buluştu. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu topu dışarı gönderdi Selçuk. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi. Vuruşunu yaptı. Orada dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo

0: topun üzerine geliyor. Yekta vurdu bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Kandeç, Muslera, Kandeç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Penaltı vuruşlarında Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Sevinen Fenerbahçe, Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Yasin geriye doğru oynadı. Karol. Baskı Alper'den, Lionel Karol'la Alper arasındaki mücadele devam ediyor. Karol sıyrıldı rakiplerinden. 1-2-3. Şimdi Yasin aldı. Karol hareketlenmişti, ona göndermedi. Podolski, Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Yine Podolski, özellikle Sneijder ve Podolski'nin ceza sahası içi ve çevresinden attığı şutlara dikkat etmelerini istedi Vitor Pereira futbolcularından. Maçtan önce bu yönde özellikle uyarıları vardı. Mehmet Topal girdi araya. Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Galatasaray savunması toparlandı. Volkan Şen pası sağına doğru. Hasan nereye gönderiyor? Kademede Hakan var, Emre. Sneijder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Hakan'ın pası Dinayer'a. Jason Dinayer. Yanında Emre Çolak var. Çizgide Semih. Volkan baskı yaptı. Dinayer yeniden. Hakan. Hazırlık pasları Galatasaray'dan. Sneijder. Emre. Atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Orada Sinan. Kontrolü iyi. Karşısında Hasan Ali. Sinan Gümüş. Üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağını aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rentable azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız
1: yakalarsam diyor hızlı gideyim.
0: Bir hayli baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü.

0: ikinci yarı başladı. Şecu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Emre'den Semih'e. Bir kez daha Emre Çolak. En geriye kalecisi Muslera'ya döndü Emre. Simon Kea. Alper. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen yakalamayacaksın.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

0: Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya, Zira Türkiye Kupası'na damgasını vuruyor.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde

0: işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı. Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı Haziran'da ilk defa 1,5 milyonu aştı. Böylece sektörün çalışan sayısı 1.503.537 kişiyle verilerin hesaplanmaya başladığı 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayında söz konusu sayı 1.456.619 olarak hesaplanmıştı. Böylece Haziran ayları kıyaslandığında yıllık bazda artış %3,2 olarak kayıtlara geçti.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Sadece spor olsun diye A-Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Herkese günaydın. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar sabahı diliyorum değerli izleyenler. Sabah spor programında bugün her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Trendyol Süper Lig'le başlayalım. Birinci haftaya artık yarıladık sayılır. Dün oldukça önemli karşılaşmalar vardı. Şaşırdığımız sonuçlar gördük. Hemen şöyle birlikte alınan sonuçlara ve tabii ki günün programına bakalım. Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü sezonun ilk mücadelesiydi. 4 gol izledik bu karşılaşmada. İkinci yarıdaydı goller ve karşılaşma 2-2 eşitlikle bitti. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rize Spor mücadelesinde Çaykur Rize Spor tek golle maçı kazanan ekip oldu. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi 1-1 beraberlikle bitti. Muhammed Salah ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor karşılaşması da yine bu haftanın beraberlikle sonuçlanan bir diğer mücadelesiydi. Ve son olarak Gençler Birliği Fenerbahçe maçı Ankara'da kazanan Gençler Birliği.

0: oldu 2-1'lik skorla. Bugün oynanacak olan 3 mücadele var. Saatler 19'u gösterdiğinde Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Beşiktaş Eyüp Spor'u ağırlıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Pazartesi günü birinci haftanın kapanış günü Samsun Spor Göztepe mücadelesi 21.30'da yarın oynanacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında dün akşam Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi ve Sarı Lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybetti. Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler mücadelenin 13. dakikasında Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 25 dakika sonra Gençler Birliği Tonga ile bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde başkent ekibinde Oğulcan sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Oynanan bu karşılaşmanın basın toplantısına götürelim şimdi sizleri. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Metin Diyadi'nin açıklamalarına bakacağız. Fenerbahçe cephesinde Kartal, lehimize verilmeyen iki penaltı var açıklamasında bulundu.
1: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şansı bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyon Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz Bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Yediğimiz 2 golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yok. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
2: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk.

0: özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercihti, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz, etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar, Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez, 2. kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez, peşinat da veremez. Buna göre transfer yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var.
1: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Uslu iki penaltılarının verilmediğini söyledi.
2: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz, bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
1: Açıklamalarla devam ediyoruz. Gençler Birliği Başkanı Haydar Arda Çakmak da Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
3: Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. 4 senem orada geçti, kolay değil. Ama orada da söylediğim gibi ben Gençler Birliği sporcusuyum artık. Gençler Birliği'nin başarısı için mücadele etmem gerekiyor. Bugün kaleci şansım da yanımdaydı. Maça da konsantreydim, benim için iyi oldu. Gençler Birliği açısından da inanılmaz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bu sene lig çok zorlu olacak. Sezon başında toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Şimdi 4 sene büyük takımda oynadığınız zaman çok tempolu bir karşılaşma oldu benim için Gençler Birliği'nde oynayınca. Savunma arkasına atılan toplar, gelen şutlar, çok fazla uzun top da atmak zorunda kaldım. O yüzden vücudumun alışık olmadığı şeyler yaşadığım için birazcık Kasım'da biraz ağır hissettim ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her maçta bunu yapmam gerekiyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. Bu tek Fenerbahçe ya da büyük takım özelinde değil. Daha önce yanlış hatalar yaptım. Bunu kabul ediyorum. Saha dışında çok fazla şeyle uğraştım.

0: Artık saha içine kalıp saha içine odaklanmak istiyorum. Çünkü saha içinde olan bir İrfan bugünkü gibi, Fenerbahçe'deki bazı maçlardaki gibi iyi performanslar verebiliyorum. Bunun farkına biraz belki geç vardım ama hiçbir şey içinde geç değildir. Daha önümde inşallah 10-12 senelik bir süreç var kendime iyi baktığım süreçte. Dediğim gibi saha içinde kalarak, kendi performansıma, kendi gelişimime odaklanarak iyi bir sezon, iyi sezonlar geçirmek istiyorum. Ya benim en büyük hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki milli takım bambaşka, onu hayalin dışında tutuyorum. İnşallah Avrupa'ya gidebilirim, o benim için hala geç değil çünkü. Bu sezon iyi bir sezon, iyi bir performans verip Avrupa'da iyi bir takımda adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Milli takım üzerinde de tabii ki her Türk genci gibi ben de orada olmak istiyorum, isterim. Ama bunun için performans vermeniz gerekiyor. İnşallah bu sezonun performansı veririm. İnşallah da karşılığını alabilirim.
1: Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Bu havada, bu şeyde zor iklim şartı olmasına rağmen, sıcak bir hava olmasına rağmen biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık Gençler Birliği için. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Salı günde onlara başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi maçlarında. İnşallah her şey de onların gönlünce olur. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Şimdi bu karşılaşmayla ilgili tekrar dün akşama götüreceğiz sizleri. 90+1 programında Aspor ekranlarında dün Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu karşılaşmanın pozisyonlarını yorumladı. Özellikle Fenerbahçe cephesinden penaltı beklediklerine dair birçok açıklama da izledik. Bakalım Mustafa Hoca neler söylemiş bu pozisyonlarla ilgili.
3: Günümüz futbolunda buna verse de vermesin hakemin yorumuna saygı duyacağımız bir pozisyon. Öyle bir pozisyon bu, net. Gündüzcü'nün sahaya topu ayak işiyle çekti ya. İkinci hamleyi yapamadan o ayak oraya gelince
4: önce ayağa darbe sonra
3: onun
4: topa.
3: Onun engelledi geliyor. Ondan sonra topa dokunuyor. O yüzden faul verse daha doğru olur diye düşünüyorum. 48'de bu oldu. Bu da penaltı abi. Top oyunda çünkü. Devam. Bak devam. Daha top çıkmamış oyunda.
4: Resmen vurmuş.
3: Bu da penaltı. Kol açılmış mı? Açılmış. Doğal halinde mi? Değil.
4: Genişlemiş. Buna doğal mi halinde diyen hakem hocası var biliyor musun?
3: Buna.
4: Evet.
3: Buna.
4: Evet.
3: Doğal diyor ha.
5: Doğru, doğal olarak topa gidiyor eli. Ender, doğal olarak topa gidiyor eli. Sen o topu bana attığın zaman mesela bu elin böyle duruyorsa
3: böyle
5: bir şey
3: olmaz
5: yok.
3: Bu iş.
5: Böyle gidiyorsa doğal bak olarak.
4: Hayde çıra oynuyorsa doğal olabilir, evet.
3: Bak, yani. Böyle olmaz yani. Bu kol bu kadar açıldıysa doğal olmaz bu, ama doğal olarak ele şey
5: doğal topa gidiyor. Olarak topa gidiyor çünkü engellemesi gerekiyor. Öyle yapıyor.
3: Bak şimdi Götas'a bak nasıl bir anda.
5: Oo.
3: Gördün mü?
4: Zaten parmaklara bak.
3: Gidiyor.
4: Topun oynuyor. Hareketine bak. İki tane
3: şeyin dalısa çay mı içiyorsun kardeşim orada? Çay mı içiyorsun orada?
2: Dün oynanan bir başka mücadeleye geçelim şimdi de. Kasımpaşa ile Trabzonspor dün karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo Maviller karşılaşmanın 43. dakikasında Savio Lom'un attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 56'yı gösterdiğinde Kasımpaşa, Benecek'in penaltıdan attığı golle skorda dengeyi sağladı. Trabzonspor'da dünya yıldızı Muhammed Salah 58. dakikaya gelindiğinde Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bordo Maviller Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke lige üzücü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
6: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu özellikle bu 5 hafta 5 maç

0: çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncuların daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var evet ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk lig maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksak bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursak top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk. Zaten bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları, stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım, maçlarda takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar demedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
1: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. 2 tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.
2: Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Haris Hajdrinović Alspor

0: özel açıklamalarda bulundu.
1: Bence çok güzel maç geçti bizim tarafta için. Keyifli bir maç oldu. Çok iyi mücadele koyduk sahada 90 dakika ve bence hak ettik, bir puan aldık. Üzgünüz tabii. Belki 3 puan alabilirdik ama çok şükür ilk maç bir puan aldık. Büyük takım da karşı Trabzon ve çünkü onlar çok güçlü bir takım oldu. Tabii zaten böyle bir maç benim için keyifli bir maç oluyor. Çünkü böyle bir rakiplerden daha çok mücadele koymamız lazım ve bence çok iyi mücadele koyduk bugün. Onu gösterdik ve bugün bir puan aldık. Mutluyuz. Salah geldi Trabzon'da, şimdi Lukaku geldi Fenerbahçe'de, belki Galatasaray'da birkaç tane büyük oyuncu getirecek. O da zaten üst seviyesi koyacak ya Süper Lig'de. O da bizi keyifli bir sezon bekliyor.
0: 90+1 programında Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu lacivert beyazların lehine verilen penaltı kararını yorumladı.
2: Burada bakıyoruz. Top ortak mı? Ortak. Ortada bir top değil mi? Şimdi devam edelim. Dur.
3: Beyazlı oyuncu öne geçiyor.
2: Beyazlı oyuncu öne geçerken geliyor rakibe.
3: Şöyle bir duruyor. Dedim,
2: dalıyor. Nizami bir çaz yapmıyor. Gidiyor ona çarpıyor. Çarptıktan sonra Pina'nın savunuşuna bakın. Bir miktar geri gidiyor. Bozan kim? Güven faulü. Eğer faul vereceksen Güven'in yaptığı harekete faul versin. Burada penaltı yok, faul yok, ortak top, oyun devam etmesi lazım.
3: Şu ayağa yapılan hareket faul değil mi hocam?
2: Dengeyi bozuyor. Dengeyi bozduktan sonra ayaklar dolanıyor. Dolayısıyla bu penaltı yanlış penaltı. Halı sahada bile penaltı değil bu.
3: Şu sol ayağa bir darbe yok mu?
2: Yok. Temas olabilir. O temas penaltıyı verecek bir teması. İlla her temas faul değildir. Ayağı koyuyor. Ayağım benim ayağıma değebilir ama ben senin ayağını savunacak o darbeyi vuruyor muyum? Hayır.
3: Peki... VAR devreye girer mi? Temas i̇şte olduğu için girmez.
2: Bu temas
3: girmez.
2: Olduğu için VAR out oluyor orada da. Yani masayı böyle kırarsın. Ya bu penaltıyı nasıl verdi dersin. Bir şey yapamıyorsun. VAR'da da böyle bir durum söz konusu. Açık ve bariz bir hata mı? Değil. Yorumsal olarak penaltıya yakın olanlar da olabilir burada. Böyle bir pozisyon olduğu için ama futbolun içinde olsan buna...
3: Ben olsam vermezdim diyorsun.
2: Ben de tabii ben bir kriter değilim. Yani ben olsam vermemi kabul etmiyorum da. Bütün kriterleri koyduğumuz zaman hala da futbol topuna tekme atan biri olarak veya hocalarım da burada. Bu çok ağır bir karar. Yanlış faul değerlendirip verilen bir penaltı bu.
0: Günün gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. Şöyle hızlı bir gazete turu yapalım sizlerle birlikte. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Sür manşette Batrakov görüyorum. Galatasaray için orta saha bölgesi adına bahsettiğimiz isimlerden biriydi. Ve şu anda da Galatasaray'da başlıkları var. Bakalım hafta içerisinde yeni gelişmeler olacak mı? Muhammed Salah görüyoruz burada. Ya Allah Bismillah, bir puan başlığıyla Muhammed Salahlı Trabzonspor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe kısmında da topun da canı varmış başlığını kullanmış. Fotomaç 200 milyon euroluk transfer yapan Fenerbahçe sadece 1.6 milyon euro harcayan Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi ve taraftarını kahretti. Fanatik gazetesindeyiz. Kanarya'ya büyük şok. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe ilk maçında Gençler Birliği'ne kaybetti demiştik. Sarı lacivertliler Talisca ile öne geçti. Tonga ve Olcan'ın golleri ev sahibine zaferi getirdi. Sağ tarafta tekrar Muhammed Salah var. Fırtınadan tatsız start. Onlar da 2 puan bıraktılar. Sabah gazetesine geçelim. Yine Batrakov detayı görüyorum burada. Hafta içi geliyor demiş Sabah gazetesi. Osimhen rekorlara devam ediyor. Osimhen rekor kovalıyor. Çorum maçındaki istatistikleri yer alıyor burada. 7 hava topu kazandı. 16 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Bir kilit pas, bir şans yaratma ve 2 golü var başarılı oyuncunun. Teknik heyet Buruk, teknik adam Okan Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu, İsmail Garcia Gomez, Fadıl Koşutan, Can Okuyucu ve Kaan Arısoy'un sözleşmeleri uzatıldı. Ancak %100 zam bekleyen ekibe %30 iyileştirme yapıldı. Milliyet'te Talisca'yı görüyoruz.

0: geçiyoruz. İlk gol atan isim de Aslar kenarda, Fener firarda. Sezona Gençler Birliği deplasmanında başlayan Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonu pahalıya mal oldu. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fenerbahçe Talişka ile öne geçmesine rağmen Tonga ve Oğulcan'ı durduramayınca daha ilk haftada dibe vurdu. Takvim gazetesi Salah şov başladı diyor. Fırtınadan tatsız start, ilk maç 1-1 bitti. Hemen sağ üstte Ferencvaros maçını hatırlatalım. A Spor'da yayınlanacak Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki karşılaşması. Macaristan'ın güçlü takımlarından Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Son olarak Fatih Tekke'nin açıklamalarının üzerinden geçelim. Üzücü bir başlangıç yaptık. Yapılan hata kabul edilebilir değil. Zorlu bir maç periyoduna giriyoruz. Daha dikkatli olmalıyız diyor Fatih Tekke. Gazete manşetlerini de bitirdik. Tekrar haberlere dönüyoruz. Günün önemli karşılaşmalarından birine geçelim. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele Dolmabahçe'de oynanacak.
1: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezona evinde merhaba diyor. Siyah beyazlılar birinci hafta mücadelesinde Eyüpspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk karşılaşmasında taraftarı önünde 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Sezon başında siyah beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ta yeni transferler Kasum Attara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah beyazlı formayla ilk kez oynayacak. Geride kalan sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlayan Eyüpspor, Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe Özhan Polat'ı getiren Eyüpspor, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 13 isimle güçlendirdi. Beşiktaş'la Eyüpspor Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibiyle ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Eyüpspor müsabakası saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ozhan Çakır yönetecek.
0: Beşiktaş'ın yıldız transferi Dusan Vlahovic kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu ve hedeflerinden bahsetti.
2: Hello, I am Dusan Vlahovic and this is my first interview as a Beşiktaş football player. You know what, when you're a kid in Serbia, you always watch these games. Weeks before the game, the people start to talk, you start to feel the electricity, you start to feel like excitement. And you know, I was used to it. Also, when you are in the young categories of the club, or Partizan or Red Star, also when you play derbies, I don't know, at 10 years old, 11 years old, 12 years old, you feel.
3: The energy,
2: also,
3: right?
2: Yes, the energy, and also everybody speak about this. And it's always something big when you win the derby. Also, Red Star is the very big club with a lot of fans, incredible fans, of course. It was always nice to me also in the young categories, also in the first team, to play the derbies, because in the end it's very beautiful to see how much people one game can get involved, you know. So I am very proud that I had the opportunity to be part of it. Of course, yes, when you play against the two amazing fan base, it's always nice. His energy, first of all, his in the way he can speak with you, in the meaning that he can take off the best from you. Also, the way he plays, he doesn't care about who is on the other side. He always want to win. He's abnormal. He's like ambitious, really ambitious.

0: listesinde kulüplüş forması giyen Carlos Forbes da yer alıyor. Luke Bakio için yapılacak görüşmelerde bonservis ya da sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması halinde Beşiktaş'ın rotasını Forbes'a çevirmesi bekleniyor. 23 yaş kategorisine uygun olması Portekizli futbolcuyu yabancı kontenjanı açısından da avantajlı hale getiriyor. Beşiktaş'ta sağ kanat için öncelik Luke Bakio olurken Carlos Forbes da güçlü bir alternatif olarak hazırda tutuluyor.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Kırmızılar ilk haftadan puan kaybetti.
2: Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı Kırmızılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen'in golüyle öne geçen Galatasaray rakibinin ard arda bulduğu 2 gole engel olamadı. Sarı Kırmızılar 69. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 1 puanı son anlarda Osimhen'in golüyle kurtardı. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasında oynadığı sezonun ilk maçlarındaki galibiyet serisi de sona erdi. Galatasaray 2002-2003 sezonunda Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek başladığı seride iç sahadaki sezon açılışlarında üst üste 12 galibiyet almıştı. Sarı Kırmızılar Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Lig'de son iç saha yenilgisini 2023-24 sezonunda 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri bu maçın ardından çıktığı 36 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray Ramspark'ta oynadığı 36 maçın 28'ini kazanırken 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı Kırmızıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Süper Lig'e golle başladı. Çorum Spor karşısında ağları iki kere havalandıran Osimhen iç sahada forma giydiği son 5 maçta 7 gol kaydetti.
1: Galatasaray Lokomotiv Moskova kulübünden 21 yaşındaki Rus 10 numara Alexey Batrakov'la anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar Batrakov'u kadrosuna katıyor. Galatasaray 21 yaşındaki Rus oyuncu için kulübü Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaşma sağladı. Batrakov Sarı Kırmızılılardan yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreten Batrakov birçok Avrupa devinin de transfer gündemine gelmişti. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşmasında kazanan tek golle Rizespor olmuştu. Karşılaşma sonrası peki nasıl açıklamalar yapıldı hatırlayalım.
3: Öncelikle yani Konyaspor'dan burada 3 puanla ayrılmak, yani böyle bir zor deplasmanda 3 puanı alıp eve gitmek çok mutlu verici bizim adımıza. Yani zor bir deplasman. Birinci devre biraz dengeli bir oyun diyebilirim. Bence ikinci devreye bakarsak oyunu domine ettiğimiz için bence hak ettiğimiz bir 3 puan. Mutlu şekilde biz evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz.
4: Tam artık maç 0-0'a giderken her iki takım da ne kadar da galip gelmek istese bir puana razı olacak bir durum ortaya çıktığında maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı. İncelemede hiçbir şekilde demeyeyim ama çok az bir temas yok dahilinde bir temas olabilir. 2-3 adım atıp yere düşüyor Çaykur Rizespor oyuncusu ve maalesef ki bir penaltı vuruşuyla veya bir penaltı atışıyla 1-0 geriye düştük ve maçı 1-0 kaybettik. Tabii ki üzgünüz. Hem ilk maçımızda hem kendi seyirci önümüzde daha iyi bir skor elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik. Ama eksiklerimizi de gördük. Bunun üzerinden çalışmalarımız tabii ki devam edecek. O yüzden üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldıracağız, daha iyi çalışacağız. Ve inşallah daha iyi skorlar alacağız.
1: Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Korendon Alanyaspor'da 1-1 berabere kaldı.
5: First half not the way that we wish and we discussed.
6: Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bugün bu akşam biz kazanmayı beklediğimiz bir maçtı aslında. Ama maalesef bu maça istediğimiz gibi de başlayamadık.

0: oynayan, daha çok pozisyon üreten takım bizdik. Gaziantep'in sadece bir şansı var hatırladığım kadarıyla ilk yarıda. O da Frikik'ten gelen pozisyon. Yine de kaleyi bulmayan bir şut. İlk yarıda net olarak biz daha iyiydik. İkinci yarı daha farklıydı. Gaziantep daha iyi olan taraftı. Sağ içindeki diriliğimizi kaybettiğimizde, yorulduğumuzda baskılarda sorun yaşamaya başladık ve Gaziantep alan bulmaya başladı. Ama buna rağmen en iyi pozisyonları gol pozisyonuydu. Bizim kalemize geldikleri. Ama dediğim gibi yaptığımız hatalar bizim buradan bir puanla ayrılmamıza sebep oluyor. Genel olarak mutluyum çünkü oyuncularım onlardan ne istediğimi gayet iyi anladılar. Ama tabii ki daha çok antrenman yapacağız, daha çok tecrübe edeceğiz ve bu şekilde gelişeceğiz.
1: Trendyol 1. Lig'e geçelim. 2. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Alınan sonuçlarla başlayacağız. Turkay Esenler Erok Spor SMS Grup Sarıyer maçı 1-1 bitti. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük Eminevi Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul Spor Bodrum Futbol Kulübü maçı 2-2. Bursa Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı Bursa Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ve Manisa Futbol Kulübü de Van Spor Futbol Kulübü'nü 4-1 yendi. Bugün 4 karşılaşma var. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor Futbol'la karşılaşacak. Aynı saatte Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'u konuk edecek. 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'la Muğla Spor Kulübü de Bandırma Spor'la karşılaşıyor. Pazartesi günü ise saat 21.30'da Batman Petrol Spor Bolu Spor karşılaşması oynanacak ve bu maçla ikinci haftayı bitireceğiz. Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen son eleme maçının da tamamlanmasıyla birlikte playoff aşamasına geçildi.
2: Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde eleme aşaması sona erdi. Yoğun sis nedeniyle Lech Poznan takımının Faroe Adaları'na ulaşamaması nedeniyle ertelenen maç bir gün gecikmeyle tamamlandı. Polonya temsilcisi Lech Poznan, 3. eleme turu rövanşında Klaksvik'i 5-0 yenerek turlayan taraf oldu. Mavi beyazlı takım Polonya'daki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı. Adını playoff turuna yazdıran Lech Poznan, İsviçre temsilcisi Thun'la eşleşti. Yoluna Konferans Ligi playofflarından devam edecek Klaksvik ise Letonya takımı Riga'nın rakibi oldu. Playoff karşılaşmaları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.
1: Dünyanın en zengin insanları sıralamasında ilk 3'te yer alan Jeff Bezos Liverpool'a ortak oldu.
2: İngiliz devi Liverpool'da hisseler bir kez daha el değiştiriyor. Kulübün sahibi olan Fenway grubu, Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un da aralarında bulunduğu bir konsorsiyumun kulübün yaklaşık %30 hissesini satın aldığını duyurdu. Açıklamaya göre Hint milyarder Lakshmi Mittal'in damadı Amit Bhatia liderliğindeki yatırımcı grubu, Liverpool'un değerini 6 milyar dolara çıkaran anlaşmayı kabul etti. Konsorsiyumda Amazon'un sahibi Bezos'un yanı sıra Facebook'un Brezilyalı kurucu ortağı Eduardo Saverin gibi girişimciler de bulunuyor. Amerikan şirketi Fenway Group, kulübü 2010 yılında 400 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Kırmızılar 30 yıllık bir bekleyişin ardından yeni patronuyla önce 2020'de, daha sonra da 2025'te yeniden Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yaklaşık 280 milyar dolarlık serveti yöneten Jeff Bezos'un Liverpool'a ortak olması tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiliz milletvekili Zara Sultana, Bezos'un şirketinin işçi hakları ve sendikalar konusundaki tartışmalı siciline değinerek, "Bu kulüp bir milyarderin portföyündeki sıradan bir varlık haline gelmemeli" ifadesini kullandı. Sultana ayrıca şirketin teknoloji biriminin soykırımcı İsrail hükümetine hizmet sağladığını da hatırlattı. Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly'de yeni patronlara mesafeli durarak, "Bu anlaşma taraftarlar için birçok soru işareti barındırıyor. Üyelerimizle durum tespiti yaparak resmi inceleme kurumlarıyla konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.
1: Barcelona ve İspanya'nın yetenekli forveti Ferran Torres kariyerine Paris'te devam edecek.
3: Fransa Lig 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Taraflardan bonservis bedeliyle

0: ilgili açıklama gelmezken Avrupa basınında transferin 50 milyon euroya gerçekleştiği iddia edildi. Futbol kariyerine 7 yaşında Valencia altyapısında başlayan Torres, 18 yaşındayken 33 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. İki şampiyonluk yaşadığı Premier Lig serüveni 2 yıl süren başarılı futbolcu, bonservis bedelini yükselterek 55 milyon euro bedelle Barcelona'ya geçiş yaptı. Torres Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa ve 1 Kral Kupası kazandı. Milli takım formasıyla 65 maçta 25 gol atan İspanyol forvet, 2024'te Avrupa, 2026'da da dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
1: Bu haberle birlikte sabah sporundaki ilk saat dilimimize noktayı koyuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Saat 9 diliminde yine haberlerimiz, gazete manşetlerimiz ve bağlantılarla dolu dolu bir saat buradayız. Bir yere ayrılmayın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Yollarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Daha doğrusu karşılaşmaları şöyle biraz hatırlatalım sizlere. Trendyol Süper Lig'de birinci haftaya başladık. Fenerbahçe'de dün Gençler Birliği ile karşı karşıya gelmişti. Ve Fenerbahçe mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 13. dakikasında Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 25 dakika sonra Gençler Birliği Tonga ile bulduğu golle skorda dengeyi sağladı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde başkent ekibinde Oğulcan sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Basın toplantısına bakacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakemin iki penaltı pozisyonunu es geçtiğini söyledi. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin ise haftaya transfer yapacaklarını söyledi.
2: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlara da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdır. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsunuz, o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var.

0: Lig Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. E şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yok. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak, gidecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercihti, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar, Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez, 2. kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez, peşinat da veremez. Buna göre transferi yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz, gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar, karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var.
2: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uslu Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Uslu iki penaltılarının verilmediğini söyledi, sert konuştu.
3: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu lig devam etmez bizim açımızdan.

0: Tabii diğer bütün takımlara bir saygımız var.
1: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Galatasaray'la devam edeceğiz. Sarı Kırmızılar Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Cuma günü Arcacor'un futbol kulübü ile karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti. Galatasaray ilk haftadan puan kaybetti. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı Kırmızılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında sahasında Arcacor'un futbol kulübüyle 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen'in golüyle öne geçen Galatasaray rakibinin ard arda bulduğu 2 gole engel olamadı. Sarı Kırmızılar 69. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 1 puanı son anlarda Osimhen'in golüyle kurtardı. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasında oynadığı sezonun ilk maçlarındaki galibiyet serisi de sona erdi. Galatasaray 2002-2003 sezonunda Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek başladığı seride iç sahadaki sezon açılışlarında üst üste 12 galibiyet almıştı. Sarı Kırmızılar Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Lig'de son iç saha yenilgisini 2023-24 sezonunda 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri bu maçın ardından 36 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray Ramspark'ta oynadığı 36 maçın 28'ini kazanırken 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı Kırmızıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Süper Lig'e golle başladı. Çorum Spor karşısında ağları iki kere havalandıran Osimhen, iç sahada forma giydiği son 5 maçta 7 gol kaydetti. Galatasaray Lokomotiv Moskova kulübünden 21 yaşındaki Alexey Batrakov'la anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılar Batrakov'u kadrosuna katıyor. Galatasaray 21 yaşındaki Rus oyuncu için kulübü Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaşma sağladı. Batrakov Sarı Kırmızılardan yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreten Batrakov birçok Avrupa devinin de transfer gündemine gelmişti. Gazete manşetlerindeyiz. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bakacağız. İki takım da istediği gibi başlayamadı Trendyol Süper Lig'de ilk haftaya. Puan kayıpları var. Peki gazete manşetleri, özellikle Fenerbahçe'nin dünkü karşılaşmasının ardından hangi başlıkları kullanmış bakalım. Foto maçtayız. Fener de modaya uydu. Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği detayı başlık olarak yer almış. Talişka'nın 13'teki golüyle öne geçen Sarı Lacivertliler sonrasında 2 gol yedi ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Zeki Uzundurukan Fenerbahçe zoru başardı demiş, bir köşe yazısı paylaşmış, bir kısmına bakalım. İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi playoff'unda oynayacağı Lyon maçını düşünerek rotasyon yaparak Gençler Birliği karşısına çıktı. Fenerbahçe ne kadar rotasyon yaparsa yapsın her mevkide oynayabilecek birbirinden kaliteli oyunculara da sahip. İrfan Can, Oğuz, İsmail gibi oyuncular birinci sınıf kalitede, yıldız statüsündeki futbolcular. Fenerbahçe Eryaman Stadı'ndaki maça başlar başlamaz oyunu tek kaleye çevirdi. Ama futbol o kadar enteresan bir oyun ki siz tek kale oynasanız bile rakip iki kez kalenize gelip iki gol bulabiliyor. Skriniar maç sonunda utanç verici bir mağlubiyet açıklamasını yaptı. Guendouzi şaşırttı. Gençler Birliği'nin beraberlik golünde Fransız yıldız Guendouzi'nin hatası damga vurdu maça. Guendouzi'nin kendi yarı alanında kaptırdığı topla birlikte başlayan pozisyonda Koyta'nın asistinde Tonga eşitliği sağlayan isim oldu. Fanatikle devam edeceğiz. Batrakov demiştik az önce. Birçok Galatasaray sayfasında da bu isim var. Artık sona yaklaştı Galatasaray. Uzun süredir gündemde tutulan Alexey Batrakov transferinde mutlu sona yaklaşıldı. Sarı Kırmızılıların Lokomotiv Moskova ve 21 yaşındaki oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Genç yıldızın hafta içinde İstanbul'a geleceği de öne sürülüyor. 10 numara bölgesinde forma giyiyor Batrakov. O gelirse 10 numara pozisyonunda sorun kalmayacak gibi duruyor. Milan'dan Leao indirimi. Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için Milan'ın inadı kırıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre daha önce 60 milyon euro talep eden çizme ekibi bu kez 40-45 milyon euro civarında bir rakama satışa hazır. Bu hafta bu oyuncu için de yeni bir atak gerçekleşebilir. Şöyle bir sayfaya bakıyorum. Noah Lang'ı gördüm sağ alt köşede. B planı olarak bahsedilmiş Noah Lang'dan. Kanat transferinde Rafael Leao dosyası yeniden açılırken alternatif isimlerde masada B planı olarak öncelikli hedef Noah Lang olacak. Kiralık oynadığı geçen sezonun ikinci yarısında etkili performans ortaya koyan Hollandalı yıldız için hazırlanan bütçe ise 15 milyon euro. Geçtik Sabah gazetesine. Kanarya'nın canı yandı. İrfan Can Eğribayat biliyorsunuz Gençler Birliği'ne transfer oldu ve ilk maçı da eski takımı Fenerbahçe'ye karşıydı. Performansı da oldukça beğenildi ki başlık olarak da burada İrfan Can'ın harika gecesi demiş Sabah gazetesi. Lig açılışından mutsuz ayrılan Fenerbahçe salı günü Lyon'la kritik bir maça çıkacak. İsmail Kartal maç sonunda böyle bir sonucu hiç beklemiyordum dedi. Hürriyet gazetesinde de Mahmut Uslu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Bu lig böyle devam etmez dedi Uslu. Gençler Birliği maçında iki penaltımız verilmedi. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz ama eşit olmadı. Bu şekilde bu lig devam etmez. Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü karartmış durumdayız. Mağlubiyetle ilgili de Fenerbahçe şokla başladı demiş Hürriyet. Şu sol üstte bir haber var. Sidiki Şerif 24,5 milyon euroya Coventry'ye satıldı. İddiaya göre Sidiki Şerif'le de yollar ayrılacak gibi duruyor. Takvim gazetesindeyiz. Ederson Juve'ye, Berke'de Fener'e. Juventus Ederson için menajer Mendes'le görüşüyor. Sarı lacivertliler gözden çıkardıkları Ederson için Juventus'la görüşüyor. İtalyan kulübü de menajer Mendes'le bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışıyor. Ederson'u göndererek 11 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe bu oyuncu gittiği takdirde Lille'de oynayan Berke için de start vermiş olacak. Sidiki Şerif Coventry City'ye transfer olurken Fenerbahçe'nin kasasına 24,5 milyon euro bonservis bedeli girecek. 19 yaşındaki Fransız futbolcunun bir sonraki satışından da %10 pay alınacak. Gazete manşetlerinin ardından devam edelim. Trabzonspor diyeceğiz. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bordo Mavililer de dün akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle bitti. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavililer karşılaşmanın 43. dakikasında Saviolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 56'yı gösterdiğinde Kasımpaşa, Benedjak'ın penaltıdan attığı golle skorda dengeyi yakaladı. Trabzonspor'da dünya yıldızı Muhammed Salah 58. dakikaya gelindiğinde Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bordo Mavililer Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke lige üzücü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Tekke gelecek 4 maçında zorlu olacağını söyledi.
3: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımızla maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine

0: dair. Bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncuların daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var. Evet, ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk lig maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyledim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksak bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursak top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları, stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım, maçları da takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunun sakatlıklar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar edemedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
1: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var. Ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İki tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.
2: Bence o Süper Lig'de birinci hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yine önemli karşılaşmalardan biri oynanacak. Beşiktaş'la Eyüpspor saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.
3: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezona evinde merhaba diyor. Siyah beyazlılar birinci hafta mücadelesinde Eyüpspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk karşılaşmasında taraftarı önünde 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Sezon başında siyah beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ta yeni transferler Kasu Muattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah beyazlı formayla ilk kez oynayacak. Geride kalan sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlayan Eyüpspor, Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe Özhan Polat'ı getiren Eyüpspor, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 13 isimle güçlendirdi. Beşiktaş'la Eyüpspor Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibiyle ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
2: Tekrar gazete manşetleri bölümündeyiz. Son bölümümüz bu gazetelerle ilgili. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da bakalım. Fanatik gazetesinin 6. sayfasındayız. Bugünkü maça dair şöyle muhtemel bir 11'de var başlık olarak. Tekrarı yok bunun diyor Fanatik. Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanan Karakartal bugün ligin ilk haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlar sezona zaferle başlamaktan başka bir şey düşünmüyor. Muhtemel 11'de peki kimler görev alabilir bu akşam? Alexander Nübel kalede, Murillo, Calo, Emirhan, Otara dörtlüsü defans hattında. Černý, Salih, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oyangü 11'ini tercih edebilir. Vincenzo Italiano. Fabio Miretti'yi görüyorum sayfanın devamında. Beşiktaş, Vlahovic transferinin ardından Juventus cephesinde bir kez daha harekete geçti. Son gelen haberlere göre siyah beyazlar 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi gündemine aldı. Torino ekibinin de genç oyuncunun satışına sıcak baktığı söyleniyor. Necip Uysal'a veda töreni yapılacak değerli izleyenler. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Süper Lig'de yarın oynanacak olan Eyüpspor mücadelesi öncesinde profesyonel futbol kariyerini de noktalamış olacak. Kendisine de bir veda düzenleniyor. Foto maçtayız. Trabzonspor'la ilgili haberler var. Burada ilk yarıda bitirmeliydik. Fatih Tekke'nin maç sonrası yaptığı açıklamalardan bir bölüm. Zaten karşılaşmayı konuştuk aslında. Bir köşe yazısı var Reha Kapsal'ın. Buna bakalım. Hedef ve odaklanma. Trabzonspor süperstarı Salahlı ve yenilmemiş kadrosuyla sezonu Kasımpaşa deplasmanında açtı. Tek hedef 3 kulvarda da başarılı bir sezon. Oyun istikrarı ve her antrenmanla maçta gelişmek felsefesi Fatih Hoca'nın koyduğu hedefler doğrultusunda olmazsa olmaz öncelik. İlk yarı oyunun tüm kontrolü bordo mavilerdeydi. Ön alanda baskıyla başladılar. Yaptıkları doğru sistem üzeri pres ve hücumda doğru konumlamalar dikkat çekti. İyi set kombinasyonları da gerçekleştirdiler. Nitekim atılan golde Metehan'ın yaptığı ortaya Savyolo'nun pozisyonu da oldukça doğruydu demiş. Malinowski ve Boşuari orta saha merkezini iyi kontrol etti. İlk 45 dakika sadece Aral onlara ayak uyduramadı. Oranın oyuncusu olmadığı net olarak ortaya çıktı. Bunun sonucunda formsuz Onuachu'yla doğru ikili olamadılar. İkinci yarı başında yenilen golden sonra Salah başta olmak üzere Fatih Tekke'den hamleler geldi. Bunun sonucu çok net gol pozisyonundan yararlanamadı bordo mavili takım. Rakip sahaya oyunu yıkıyorsa Umut Nayır'ı alarak 4-4-2 sistemine dönebilirdi şeklinde bir yorumda da bulunmuş.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ilgili bir bölüm var. Kombine rekoru kırdı Trabzonspor bu sezon. Ertuğrul Doğan da teşekkürlerini sunuyor. Herkese minnettarım. 25 bin kez teşekkürler dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Durgun başladı. Fırtına sezonun ilk sınavında 1-1 berabere kaldı. Oyuna iyi giren Fırtına 43'te yeni transferi Savyolo'yla öne geçmişti. Ancak sonrasında skoru koruyamadı. Karadeniz devi Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Hata yaptık, cezalandırıldık. Fatih Tekke'nin yorumu bu. Önümüzdeki 4 maç zorlu geçecek dedi. Avrupa maçına da vurgu yapıyor Fatih Tekke. Hürriyet'le devam edelim. Kartal 5'te 5 için sahada. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçına İpspor karşısında çıkacak. Tüpraş Stadında 21.30'da başlayacak maçı da Oğuzhan Çakır yönetecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçları ile sezona başlayan ve oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan siyah beyazlı takım taraftarı önünde karşılaşacağı Eyüpspor'u da mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer çalışmalarının perde arkasını anlattı. Hocamız Salah değil, Vlahovic'i çok istedi. Hocamız bana iyi bir santrfor al, Vlahovic'i alalım yeter dedi. Salah için ikna etmeye çalıştım ama istemedi. Eğer Salah alsaydık hocanın istediği Vlahovic'i alamazdık diyor Serdal Adalı. Milliyete de bakalım. Son olarak Salahlı Fırtına esemedi. 58'de oyuna girmişti. Performansı da iyiydi. 39 dakika sahada kaldı. 32 kez topla buluştu. 5 başarılı çalımı var. 7 ortanın 3'ünde isabet buldu ve 2 de kilit pası vardı Muhammed Salah'ın.

0: Gazete manşetlerini bitirdik değerli izleyenler. Şimdi Portekiz Ligi'ne götürelim sizleri. Portekiz Ligi'nde ikinci haftada oynanan Sporting Gimareş karşılaşmasının özet görüntüleriyle devam edelim.
1: Portekiz Premier Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapatan Sporting ikinci haftada Vitória Gimareş'i ağırlıyor. Ioannidis ceza sahasına kadar getirdi topu, Gonzalves ve gol. Fotis Ioannidis uzun bir mesafe kat etti topla birlikte ve ceza sahasında Gonzalves'i topla buluşturdu ve 9. dakikada Sporting 1-0 öne geçti. İşte pozisyonun tekrarı ekranda. Sporting tekrar atakta, Katamo ceza sahasında topla buluşan isim rakibinin üzerinden aşırdı topu, Ioannidis'e verdi. Ioannidis çok iyi döndü ve gol. İlk golde asistiyle başrolü oynayan Ioannidis bu kez golü atıyor ve skor 2-0'a geliyor. Dakika 22. İşte burada Katamo'dan muhteşem bir kontrol, sonrasında rakibinin üzerinden topu atıyor ve Mozambikli oyuncu harika bir asiste imza atıyor. Sporting Zalazar'la geliyor. Zalazar savunmayı geçemedi. Klavel topla buluştu, kaleye baktı, bir vuruş ve gol. Muhteşem bir gol atıyor Klavel. 41. dakikada ve farkı 3'e çıkarıyor. İşte burada buluştu topla ve harika bir vuruş çıkardı Klavel. Görüntüler ikinci yarıdan Vitória Gimareş atakta. Güzel bir paslaşma, Fabio Samuel. 3-1. İşte bu vuruşla farkı 2'ye indiriyor Fabio Samuel 66. dakikada. Sporting savunması topu uzaklaştırmak isterken hata yapıyor ve Endoye bu hatayı affetmiyor ve aynı zamanda maçın skorunu belirliyor. Sporting 3, Vitória Gimareş 2.
0: Sabah Spor'una bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Şöyle gündemdeki konuları, Avrupa'daki konuları kendisiyle beraber konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi pazarlar, günaydın, nasılsınız?

0: Merhaba sevgili Demet, hoş bulduk, iyi pazarlar diyorum. Ya biraz moralimiz bozuk çünkü Marmaris Aksaz'da çok büyük bir yangın var. Ben burada hep işte daha dün Ezgi'yle öğlen yaptığımız yayında işte dikkatli olun falan derken Marmaris'te büyük bir yangın çıktı Aksaz'da ki orada da donanma komutanlığının gemilerin olduğu yer var biliyorsun. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir liman orası. Bütün Muğla'nın birimleri valimizin başkanlığında işte bu yangını söndürme çalışmaları içindeler. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. İnşallah kısa sürede kontrol altına alıp yangın söndürülür. İşte dediğim gibi her tarafımız orman buralarda. En ufak bir kıvılcım, en ufak bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabiliyor. Herkesin hakikaten çok dikkatli olması lazım.
1: Kolaylıklar dileyelim biz de tabii orada olanlara,
0: Evet.
1: yardımcı olanlara, destek olanlara. Peki başlayalım konu başlıklarımızda. Süper Lig'de sürpriz gelişme, yabancı var konusuyla bir giriş yapalım. Nasıl bir
0: Evet.
1: yenilik?
0: Evet, yabancı var konusu çok tartışmalı bir konu biliyorsun. Birkaç yıldır daha önce getirildi, sonra
1: Evet.
0: vazgeçildi.
1: Yabancı
0: Şu anki
1: hakem de
0: federasyon
1: getirildi.
0: yabancı hakem bir kere getirildi. İşte Slavko Bilicic Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetmişti. İşte Dünya Kupası finalini ona verdiler en son ve o da hakemliğe veda etti. Yabancı var da daha önce getirildi bir süre. Daha sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanındaki Futbol Federasyonu yabancı var getirilmeyeceğini açıkladı bundan sonra. MHK Başkanı da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Fakat ligin başladığı ilk gün biz Galatasaray maçının Çorum FK ile oynadığı maçın VAR hakimine bir baktığımızda Fedai San isimli İsviçre asıllı, Türk asıllı bir İsviçreli hakem gördük yabancı. Dolayısıyla şaşırdık hepimiz. Çünkü kurumsal bir açıklama da yapılmadı bununla ilgili olarak. Çünkü bu hakem gelip o gün oraya VAR'da, Riva'da VAR'a oturduğuna göre bunun hazırlıkları önceden yapılmış olması gerekiyor. Kararının önceden alınmış olması gerekiyor. Ama bizlere hiç duyurulmadı. İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezon mesajında içinde yabancı VAR geçirmeden dışarıdan işte tecrübeli hakemlerimize fayda sağlayacak hakemler getirecek diye de bir açıklama yapmış ama içinde yabancı var diye geçmiyor. Dolayısıyla bu kurumsal açıklama yapılmadan böyle adeta emrivaki şekilde yabancı var getirilmesi hoş olmadı bana göre. Kulüplerin de bence bundan haberi vardı. Onlar da seslerini çıkarmadılar herhalde. Çünkü Kulüpler Birliği ile bunu konuşmadan herhalde getireceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle bir durum oldu. Hani ben yabancı var geliyor diye şikayetçi değilim ama bunun kurumsal olarak resmi şekilde duyurulması gerekirdi. Herhalde geçmişte söylenen sözler o kadar keskindi ki bu yüzden bunu böyle gizli saklı yaptılar diye düşünüyorum. Fedai San'dan sonra dün de Fenerbahçe maçında Gençler Birliği deplasmanındaki Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında Andrew Dallas hakemdi, VAR hakemi. O da kim dersen bizde uzun süre eğitimci olarak çalışan Hugh Dallas'ın oğlu. Yani baba oğul hakem onlar da. Biliyorsun bu MHK başkanımız aslında baba oğul hakemliğe de karşı ama işte ironik bir durum. Geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan baba ondan sonra da şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nda VAR olarak görev yapan oğul. Gerçekten ironik bir durum ortaya çıkardı. Tamam hayırlı olsun. Bu sezon boyunca yabancı varları izleyeceğiz. Her hafta
1: Ama
0: gelecekler herhalde
1: evet, ya her
0: iki kişi.
1: maçta değil, her maçta olmayacak.
0: Değil
1: Mesela dün
0: tabii. Tabii
1: Konya Rize
0: olmayacak.
1: maçında vardı Davut Çelik, Avar'da Suat Yüz vardı. Yani tam olarak
0: Tabii
1: neye
0: tabii.
1: göre belirlenecek? Büyük karşılaşmalar için mi?
0: Bilmiyorum. Büyük karşılaşmalar herhalde. Şimdi iki büyük takımın karşılaşmasında olduğuna göre var bu hafta. Herhalde bundan sonra büyük takımların maçlarını verecek. Ben mesela bugün Ahmet Erzurum maçı var. Oradaki VAR'ın yabancı olabileceğini düşünüyorum. Sadece büyük maçlar değil böyle önemli karşılaşmaları da yine yabancı VAR atayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü öteki kulüplere de haksızlık olur. Yani
1: Ama
0: bunu bir
1: işte önemli deyince
0: rotasyona
1: bu maç önemsiz mi mesela? Konya Rize için de önemli o zaman
0: sokmadan.
1: düşününce.
0: Muhakkak muhakkak bilemiyorum işte.
1: Bilmiyorum.
0: Bir açıklama yapmadılar.
1: Evet.
0: O yüzden herhangi bir şekilde tahminde de bulunamıyoruz. Hangi kıstaslar ele alınacak, hangi maça yabancı VAR hakem verecek. Göreceğiz. İlerleyen haftalarda bir fotoğraf çekeriz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Peki devam edelim. Okyanusya Konfederasyonu'ndan yuvarlak FIFA açıklaması.

0: Okyanusya Konfederasyonu'nda biliyorsun 11 ülke var Demet. Ve bunların en önemli ülkesi Yeni Zelanda. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu FIFA'dan desteğini çektiğini, yani Infantino'ya gönderdikleri destek mektubunu adaylık için geri çektiklerini açıklamıştı. Fakat konfederasyondan bir açıklama gelmemişti. İşte o açıklama dün geldi. Okyanusya Konfederasyonu her ne hikmetse hani ne Infantino tarafında ne de diğer işte UEFA, CONCACAF ve AFC Asya Konfederasyonu tarafında yer aldı. Böyle ortadan yuvarlak bir açıklama yapmışlar. İşte FIFA'nın küçük ülkelere yaptıkları yardımın çok önemli olduğunu söylemişler falan böyle. Ne etliye ne sütlüye dokunan bir açıklama gelmiş konfederasyona. Gerçi onlara da 11 oyu var, fazla bir etkileri yok ama yine de bu açıklama hani böyle tarafsız görünen bir açıklama. Eğer UEFA, Asya ve CONCACAF konfederasyonlarını arkasına alabilirse Infantino'yu devirir. Çünkü bu üç konfederasyonun oyu sağ çoğunluğu geçiyor. Hani Afrika ile CONMEBOL istedikleri kadar 64 oyları olsun yine Infantino'yu seçtiremezler. Tabii burada daha çok kulisler yapılacak, çok şeyler olacak. 18 Kasım'daki başkan adaylarının ortaya çıkmasına kadar, o zamana kadar bekleyeceğiz. Bakalım kimler aday olacak? Infantino aday olacak mı? Aday olursa karşısına bir aday çıkartacak mı bu blok? Onu da hep beraber göreceğiz. Orada da CONCACAF Konfederasyonu Başkanı Montagnani'nin ismi geçiyor aday olarak. Önümüzdeki aylarda bunlar tek tek herhalde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Liverpool'a gelelim. Çünkü Liverpool'un %30'u satıldı. Sırada da Bayern Münih var.
0: Evet. Şimdi sevgili Demet, bu kulüplerin bütün dünyada satışları veya azınlık hisselerine ortaklıklar giderek artmaya başlıyor. Bir de bir tarafta da çok kulüple sahiplik olayı var biliyorsun. Çok konuşuyoruz bununla ilgili olarak, onun yarattığı sorunlarla ilgili olarak.
1: Evet.
0: Şimdi Liverpool kulübünün de %30 hissesini içinde işte dünyanın en büyük alışveriş sitesinin sahibi olan Jeff Bezos'un da olduğu bir konsorsiyum aldı. Hatta iddialar öyle bir anlaşma yapılmış ki bir yıl içinde bu konsorsiyum kulübün tamamına sahip olacakmış. Şu andaki kulübün Amerikalı sahibi sadece %30'unu sattı ve giderek bu kulüp satışları da veyahut da hisse satışları da artıyor. Bayern Münih kulübünün mesela şu anda %75 hissesi 3 firmada, %8,33'er oranda. Şimdi Bayern Münih kulübünün %5'lik bir hisse daha satma hakkı var. Genel kurul kararı olmadan. Bunun da yine yakın zamanda %5'lik hisselerinde 250 milyon euro karşılığında satılacağı ile ilgili Alman basınında sürekli haberler var. Daha bunlar resmi olarak doğrulanmadı kulüp tarafından ve firma tarafından ama artık yani bunun kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Leicester
1: Evet.
0: kulübü komple satışa çıkartıldı. Leicester kulübü de biliyorsun komple satışa çıkardı. Stadyumuyla her şeyle, kadın takımı şu bu ne var ne yoksa 100 milyon pound'a şu anda birincilikte oynuyor Leicester. Yani İngiltere'nin üçüncü ligi oluyor. O da satışa çıktı. Lakers'ın satışını malum 12,5 milyar
1: Evet,
0: dolara
1: rekor vardı
0: dünyanın en
1: orada.
0: büyük kulüp rekor satışı oldu. Yani dolayısıyla yatırımcılar kulüplere yöneliyorlar. Çünkü bunun nedeni bunlar kıt varlıklar. Yani sen inşaat birkaç tane alabilirsin, birkaç tane dükkan alabilirsin, bina yapabilirsin. Fakat Liverpool bir tane, Bayern Münih bir tane,
1: Evet.
0: Lakers bir tane ve bunların çok sadık, çok para harcayan ve nesiller boyu devam eden bir taraftar kültürleri var. Dolayısıyla bu varlıklar çok değerli ve bunlar satın alındığında ileride işte böyle Lakers'ta olduğu gibi mesela 18 ayda 2,5 milyar dolar kazandırabiliyorlar sahiplerine. Bu alanda da yatırımcılar çok büyük ilgi
1: Evet.
0: gösteriyor spor kulüplerine. Başta da tabii ki futbol ve basketbol kulüplerine.
1: Peki Almanya'ya geçelim. Almanya Futbol Federasyonu'ndan milli maçlarda ayakta seyirci kararı var.
0: Şimdi UEFA maçlarında biliyorsun Demet çok uzun yıllar ayakta seyirci alınması yasaktı. Daha sonra UEFA bunu biraz gevşetti ve 5 büyük ligin takımlarının Avrupa maçlarında ayakta seyirci alınmasına karar verdi. Sonra bu sayı 10 ülkeye çıktı geçen sezona kadar.

0: federasyonunda izin verdiği ölçüde kulüpler de isterse kendi kale arkalarındaki koltukları kaldırıp ayakta seyirci alabilirler. Hı. Ayakta seyirci alınca tabii ki koltuğun işgal ettiği yer de ortadan kalkmış oluyor ve insanlar daha fazla içeriye girebiliyor. Tabii. Dolayısıyla kulüpler biraz daha fazla gelir elde ediyor.
1: Oranın da farklı bakalım hangi kulüp.
0: Muhakkak şu Dortmund'un sarı duvarını evet, ilk başlarında görüyorsun. 25 bin kişi orada ayakta maçı seyrediyor. Avrupa maçlarında oraya koltuk koyduklarında o 25 bin oranı 15 bine düşüyor mesela. Tabii. Koltukların işgal ettiği yer tabii ki insanları etkiliyor. Bakalım Türkiye'de de ayakta seyirci olayı uygulanacak mı onu da göreceğiz.
1: Peki bir transferle devam edelim. Ferran Torres Paris Saint Germain'de.
0: Evet, benim için sürpriz de oldu bu transfer Demet. Ferran Torres Dünya Kupası'nda takımına Dünya Kupası'nı kazandıran golü atan oyuncu ve Paris Saint Germain'e transfer oldu beklenmedik şekilde. Paris Saint Germain'in ihtiyacı var mıydı bilmiyorum böyle bir golcü. Zaten çok başarılı bir takım ama belki de işte kadroyu daha da güçlü tutmak, rotasyonu daha da kuvvetlendirmek için Luis Enrique böyle bir karar verdi. Ferran Torres de herhalde Barcelona'da kendine fazla gelecek görmemiş olacak ki Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. Açıkçası benim hiç böyle beklemediğim sürpriz bir transfer oldu.
1: Peki İngiltere Süper Kupası'nda dev bir kapışma Arsenal ve City.
0: Evet, İngiltere'de Süper Kupa aslında hani bizde Süper Kupa veya her yerde Süper Kupa diye geçiyor ama İngiltere'de Community Shield olarak adlandırılıyor. İngiltere Süper Kupa işte Premier Lig şampiyonu ile FA Cup şampiyonu karşılaşıyorlar. Bunlar da işte bu geçtiğimiz sezonda Arsenal'la Manchester City oldular. Bugün saat 17'de Cardiff'te iki takım karşı karşıya gelecekler. Sezonun İngiltere'deki ilk dev karşılaşması. Ama ben oturup seyretmeyi planlıyorum. Güzel bir karşılaşma olacak. Tabii ki şimdi kadroda yenilikler var, transferler, oyuncular var. Bir de işte Dünya Kupası'ndan sonra futbolcuların yorgunluğu da var. Onları da göz ardı etmemek lazım ama inşallah güzel, gollü, zevkli bir karşılaşma olur. Ve de biz de keyif alırız ekran başında.
1: Peki Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Rodri sıradan bir harfeli uçuşta görüntülendi. Bu da tabii dünyada ses getirdi.
0: Gördün değil mi Demet?
1: Evet.
0: Yani hakikaten ya bu futbolcu işte hiç futbolcu özelliklerine bile bakmadan transfer edilir. Yani bu Rodri gerçekten o kadar mütevazi olduğu zaten söyleniyordu da tutup da bir charter uçağında sıraya girip bavulu elinde ondan sonra normal bir koltuğa oturup İspanya'dan İngiltere'ye işte Manchester'a hareket etmiş. Orada da tabii havaalanında tanımışlar hemen fotoğraflarını çekmiş. Hatta uçaktaki koltuğunda da fotoğrafı çekilmiş.
1: Evet.
0: Valla çok tebrik Şapka ediyorum kendisini.
1: Şapka falan
0: takmış
1: ama yine de tanımışlar.
0: Tanımışlar. Hakikaten çok önemli bir futbolcu olduğu kadar çok insani değerleri çok yüksek futbolcu. Yani ben bunu hep duyardım zaten. Çok mütevazı olduğu söyledi. Hatta sosyal medyada kullanmıyormuş galiba değil mi? Öyle bir açıklaması da vardı. Dolayısıyla Rodri'nin bu halkın arasında normal tarifeli bir charter uçağıyla
1: evet.
0: İngiltere'ye gitmesi gerçekten takdire şayan, kendisini tebrik ediyorum. Ben gerçekten çok hoşuma gitti o fotoğrafları evet. Görünce.
1: Peki teşekkür ederim size de. Hoşçakalın, iyi pazarlar, iyi hafta sonları.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz ve Sabah Spor'unda şimdi tekrar bir ara vakti. Saat 10'da stüdyo konuğumuzla birlikte burada olacağız.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Sporun radyosu Aspor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Spor Radyo, sporun radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Haftanın da son günü şöyle pazar sabahı. Siz de evinizde belki kahvaltınızı yapıyorsunuzdur ya da yoldasınızdır, radyodan bizi dinliyorsunuzdur. Şimdiden size de iyi seyirler dileyelim. Eğer sorularınız varsa bana yazabilirsiniz Instagram'dan. Bugün stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu olacak. Kendisiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de ilk haftayı konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi pazarlar. Güzel bir açılış yaptın. Kahvaltısında bizi izleyenler sürpriz açılışlarla. Ben de buradan kahvaltıya geçeceğim. Kıymetli kızım, biricik evladım bugün doğum günü, sağ olasın. Onu da getirdim, o da karşımda bizi izliyor. Biz de buradan sonra inşallah güzel bir hafta sonu kahvaltısı yaparak doğum gününü kutlayacağız, sağ olasın. Bugün doğan herkesin doğum günü kutluyorum.
1: Ben de doğum gününü kutluyorum kendisinin. Öpücüklerimi gönderiyorum buradan. O da arkamda bizi izliyor şu anda. Peki siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl başladı Trendyol Süper Lig'de ilk hafta?
2: Sürprizlerle baktığımız zaman önce Galatasaray, sonra Trabzonspor, Fenerbahçe. Bugün de gözler Beşiktaş'ta kazanması halinde güzel bir başlangıç yapacak. Tabii ki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ciddi bir avantaj daha birinci haftadan elde etmiş olur. Normal ama ilk hafta bu tip sürprizler olabiliyor. Ama büyük paralar harcayıp, büyük yatırımlar yapıp lige kayıpla başlamak tabii baktığımız zaman çok iyidir. Ama ilk hafta kayıplar daha sonra telafi edilebiliyor.
1: Evet.
2: O yüzden takımların yeni olması, ben bunu normal karşılıyorum. Fakat düşük bütçeli takımların büyük bütçeli takımlardan puan alması, o sevinç, önce Çorum Spor, sonra Kasımpaşa, sonra Gençler Birliği. Onları da tebrik etmek lazım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor niye puan kaybetti? Kazananı tebrik etmek lazım. Puan kazananı tebrik etmek lazım. Çok zor şartlarda daha düşük bütçelerle bu işi yapıyorlar. Ama bu sene bunu zaman zaman göreceğiz. Çünkü rakiplerin düşük bütçeli takımlar büyük takımlara karşı daha iyi konsantre oluyorlar.
1: Tabii.
2: Daha iyi savunma yapıyorlar. Mesela Çorumspor Galatasaray'a karşı ilk yarı muazzam bir savunma yaptı. İkinci yarı aslında böyle bir uzaktan güzel bir gol. Sonra duran toptan. Bunları bu sene çok görürüz.
1: Peki bir bakalım o halde oynanan karşılaşmaların sonuçlarına ve tabii ki günün programında da önemli maçlar var. Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçı 2-2 beraberlikle bitmişti. Çaykur Rizespor Tümosan Konyaspor 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yine aynı skorla biten bir başka maç Gaziantep Futbol Kulübü Koren'den

0: Alanyaspor karşılaşması. Gençler Birliği de dün Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Günün programında 3 maç var. Saat 19'da Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. 21.30 seansında ise Beşiktaş Eyüpspor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü maçları var. Pazartesi günü ise 21.30'da oynanacak Samsunspor Göztepe maçıyla ilk haftayı bitireceğiz. 21.30 maçları ciddi anlamda geç saat değil mi? Yani bitişi sonrasında bir maç sonuna bakayım derken bayağı bir akşam oluyor.
1: Şehir dışından gelenler de sabaha karşı gidiyor. Ben bunu çünkü görüyorum maçlardan sonra şehir dışından gelenler. Bu Şampiyonlar Ligi maçı gibi oluyor adeta.
0: Evet.
1: Golle başlayıp gollerle devam eden maçlar. Ben şu kalan 4 maçın da gollü geçeceğini, hatta bazılarının bol gollü geçebileceğini düşünüyorum.
0: Şu ana kadar tek gol kaydedemeyen takım Konyaspor oldu.
1: Evet, ama rakibim var. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum. Konya'da galibiyetle başladılar. Başakşehir Kocaeli maçının da gollü geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş Eyüp maçı keza aynı şekilde. Ahmet Spor, Erzurum Spor maçının çok merak ediyorum. Ligin yeni takımı nasıl bir karşılaşma olacak, nasıl bir maç olacak. Samsun Spor, Göztepe geçen senenin iki flaş ekibi. Bugünkü maçlarında oldukça keyifli olacağını düşünüyorum ben.
0: Öyle gözüküyor. Peki hemen şöyle bir düne dönelim. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile oynadığı karşılaşmayı değerlendireceğiz. Aslında sürpriz diyebileceğimiz bir puan kaybı Fenerbahçe için. Salı günü oynanacak bir Lyon maçı var biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sebeple İsmail Kartal rotasyon tercih etti. Ama birazdan maç sonu açıklamalarına da bakalım. O rotasyon sebeple bir kayıp olduğunu düşünmüyor aslında.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Ya da birçok Fenerbahçeleri düşünmüyor. Rotasyon sebepli bir kayıp oldu. Ben de düşünüyorum. Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
0: Ama bu oyuncuların oynayabilecek seviyede olması gerekmez mi?
1: 3 günde bir maç oynamaya alışacaksınız ki sezonun başı daha. Henüz sezon başı. Bir erteleme olayı vardı. Kabul edilmedi. Sezon başında ertelemeyi ben de olsam ben de kabul etmem. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiç fark etmez. Evet, ülke puanı. Evet, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmış bir Fenerbahçe. Ama istatistik olarak baktığınız zaman Fenerbahçe maçı izlemeyen bir çok açık ara Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Ama futbol sonuç oyunu. Ben istatistikleri hiçbir zaman aldırış etmiyorum. Çünkü istatistikler yanıltıyor. Bazen çok çok üst düzey bir istatistik çıkıyor karşınıza. Rakibiniz bir pozisyonda gol atmış oluyor. Futbol sonuç oyunudur. Oyuncuların bu kadar değişmesi iyi giderken bakıyorsunuz sol bekiniz değişmiş oluyor. Orta sahada 2-3'ü değişiklik. İrfan Can bir var bir yokken gelip Gürümid'in yanına oyuna girmesi. Oğuz iyi oynamasına rağmen Asensio'nun bu kadar erken çıkması, Asensio gibi bir oyuncu, düşüşte ama Asensio gibi bir oyuncu varsa bunu daha fazla kazanmak lazım. Yani daha çok, evet biraz ağır geçen seneye göre. Bunun da çeşitli sebepleri olabilir. Yeni oyun sistemi, yeni teknik adam, yanında oynadığı değişik oyuncular. Talisca her maç gol atıyor, 5 maçın 5'inde de gol attı. Bazı oyuncu değişiklikleri var. Mesela geçti, ikinci ara oyuncu değişikliklerle başlayabilirdi hoca.
0: Evet.
1: Hemen ikinci araya iki oyuncu değişiklikle başlayabilirdi.
0: Golden sonra değişti.
1: Hemen ikinci yarı değişebilirdi. Golden sonra niye değişiyorsunuz? Madem ki böyle bir rotasyonla 5 tane yanlış hatırlamıyorsam oyuncu değişikliği oldu. Kante yerine İsmail, İrfan Can, 5, Asensio, Vedat. Hani bu değişikliklerin bu kadar olmasına ben karşıyım. İsmail Hoca'yı dinledim. Dinlerken katılmadığım birçok şey var. Mahmut Usta'yı dinledim. Hiç katılma şansım yok zaten birçok şeyine.
0: Ona da bakacağız.
1: Bir oyuncu değişikliği var ki 80. dakikada ya Mert çıkıyor, Samedo. Sağ bek çıkıp sağ bek giriyorsa oyuna girerken elinde tahta da ben çok sevdiğim yardımcı hoca Kayt'ın orada bir şeyler anlatması. Sağ bek çıkıp sağ bek giriyorsa orada bir şeyler anlatmanın bir anlamı yok ya. Sağ bek çıkıyor sağ bek. Yani aynı mevkide bir oyuncu giriyor.
0: Planlama mı acaba değişti?
1: Bilemedim, orada belki bir panik olabilir. Bu tip oyuncuların bu tip Kayt'ın hakikaten teknik adamla çok saygı duyuyorum. Burada Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu. Bunu Okan Hoca'nın yardımcıları için de söyledim. Okan Hoca da mesela oyunda çok fazla kağıt kalem. Sağ bek çıkıp sağ bek giriyorsa ne yapacağı belli zaten.
0: Fatih Tekke'de dün yapıyordu.
1: Sezon başı olmasından kaynaklanıyor. Biraz tabii ki panik havası var ama şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin dün galibiyete kazanabilecek futbol oynadı mı? Oynadı. Pozisyonlar buldu mu? Buldu. Direkten dönen toplar var, tamam. Ama bu kadar rotasyon. Lyon maçı önemli bir maç. Ama 5 rotasyon da çok fazla.
0: Ya ben de mağlubiyeti aslında rotasyona bağlamayan taraftayım. Çünkü sonradan oyuna giren Vedat Muriç, Greenwood, Kante, Kerem gibi oyuncular var. Yani bu oyuncular da maçı çevirebilirdi.
1: Kante etkili oyun oynadı. Baktığımız zaman Kante oyuna girdikten sonra. Kerem oyuna girdikten sonra biraz daha. Vedat Muriç çok fazla etkili olmadı. Benim bu ligde Fenerbahçe'de çok beklentim yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Sakatlıktan çıktı normal. Oğuz zaten oyundayken iyi işler yaptı. Levent'in performansını beğendim. Archibald'ın yerine görev aldı. Ama Mert benim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'deki 3-4 başarılı oyunculardan bir tanesiydi. Çok etkili olamadı. İrfan Can Bundan sonra kolay kolay forma şansı sezonun başı olmasına rağmen

0: canım. Çok etkili olması gereken bir oyunda bu kadar sezon başında forma şansı buluyorsun. Bunu çok iyi değerlendiremedi.
1: Yani bilmiyorum, bu yedek dediğimiz oyuncular İrfan, Oğuz, İsmail, Mert, bunlar milli takımımızın oyuncuları aslında. Baktığımızda evet. Ama C seviye değiller.
0: Çok demek ki kendilerini hazır tutmuyorlar.
1: Belki de.
0: Yani sezon başı ilk maç olmasından dolayı biraz da bunun bir şey olabilir, belki bahanesi olabilir. Ama bu kadar rotasyonu yok. Fenerbahçe çünkü 5 maçtır, yani 4 maçtır Avrupa'da çok iyi top oynuyor. Hı hı. Rakiplerinin her ne kadar böyle çok üst düzey bir takım olmamasına rağmen, özellikle Graz maçında ben şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin gerçek gücünü Lyon maçında göreceğiz diye. Gençler Birliği maçı bile biz hocanın yapmış olduğu 5 rotasyonla tam gücünü göremedik.
1: Evet.
0: Ama şurada kadroya baktığımız zaman muhtemelen Fenerbahçe'nin Graz maçına doğru bir dönüşü olacaktır yani kadro olarak. Şurada bugün yedek olan sonradan giren oyuncuların hepsi 11'de hı hı. olacaktır. Dolayısıyla ben Lyon maçında da Fenerbahçe hala favori görüyorum. İkinci maç için avantajlı bir skor elde edecektir. Gençler Birliği maçı İsmail Hoca için de oyuncular için de baktığım zaman bir kaza gibi sezon başı erken ders alınması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum.
1: Sezonun ilk maçları genelde böyle sürprizlere açık olur aslında. Çünkü rakip takımın yeni transferleri, belki yeni hocası, yeni teknik direktörü oluyor ve bunu planlamak, üzerine düşünmek daha mı zor acaba?
0: Tabii ki yani. Tahmin şimdi biz mesela orada direkten dönen toplar gol olmuş olsaydı, Fenerbahçe tabii. bulduğu şansları değerlendirmiş olsaydı bugün bunu hiç konuşmayacaktık. Hı hı. Gençler Birliği akıllı oynadı. Biraz savunarak, zaman zaman öne çıkarak iki tane de gol buldu. Golden sonra zaten Fenerbahçe'nin o yediği golden sonra bir panik başladı.
1: Evet.
0: Eğer Fenerbahçe 1-0'dan sonraki o oyunu devam ettirebilseydi, ikinci yarı bir erken değişikliğe gitmiş olsaydı, Kante, Kerem, Yerimut gibi oyuncular erken girmiş olsaydı, ben hala Asensio'nun ne kadar ağır olursa olsun biraz daha önde kalmasının yanındayım, yani o tarafındayım. Yani.
1: Peki sizden gelen sorular var, bunlara bakacağım. Eren Bey demiş ki as oyuncuları dinlendireyim dedi İsmail Hoca ama oyuncuları bence daha çok yordu diyor. Ben buna katılıyorum.
0: Güzel bir tespit.
1: Evet.
0: Hakikaten güzel bir tespit. Hani ben de oyuncu olsaydım plan bu dinlendireyim dediği olmadı. Oyuncuların içinde Kante de dahil, en yaşlı Kante oynamak isterdim. Sonuçta sezon başı hazırlık maçları ve 4 maç oynamışsınız yani.
1: İlk yarıdan sonucu alıp ikinci yarı dinlendirmek daha mantıklı. Mesela bunu Trabzonspor bölümü için de sorabilirim size. Belki Salah konusuyla ilgili.
0: 1-0 erken, 2-0 olsa dinlendirme tamam ama 1-0 sizi orada...
1: Ya normal kadrosuyla başlayıp hemen 45'te değiştirebilir aslında.
0: Olur. Bunu her zaman söylüyorum. Sakatlıktan dönen oyuncular için de söylüyorum. Hı-hı. Sakatlıktan dönen bir oyuncu ikinci yarı oynatıyorsan birinci yarı başlat sonra dinlendir.
1: Evet.
0: Ya burada da güzel bir tespit, güzel bir yorum, katılıyorum ben yani. Daha önce oynadığı gibi ilk 45'e çıkar. Ondan sonra dinlendir oyuncuları. Tabii. Sana orada 1-0, belki 2-0 olacak. Belki daha farklı olacak.
1: Mehmet Bey yazmış. İsmail Kartal'ın rotasyon yapmasına karşı değilim. Gerekli değişiklikleri ikinci golü yemeden önce, ikinci yarı başlamadan yapmalıydı. Burada İrfan işte. Can Kahveci ve İsmail Yüksek rotasyon için bile şu an yetersiz duruyor.
0: Şu an performansları.
1: Evet. Talisca ve Asensio aynı anda oynar mı? Uyumsuz gibi duruyorlar. Siz ne dersiniz buna?
0: Aslında ileride iki tane ağır oyuncu gibi. Asensio'nun biraz daha hızlanması o.
1: İyi anlaştık. Ama Asensio
0: geçen sezon biraz daha kanattaydı.
1: Evet. Orada kanat orta sahaydı.
0: Gerçek yerine döndü. Oradaki performansını bize unutturdu. Yani evet. Olumsuz anlamda. Asensio burada hücum hattına baktığın zaman aslında sadece Asensio'ya, Talisca'ya bağlamamak lazım. Diğer taraftan mesela Grimut'un savunması yok. Bu tarafa bakıyorsun, Kerem o isimler arasında en fazla savunma yapan isim. Ağır olması, iki tane oyuncunun aynı andaki ağırlığı, geçen seneki performansı. Ben hep burada oynamasını istedim Asensio'nun.
1: Evet.
0: Kanatta da başarılıydı ama şimdi orada Kerem oynuyor, Oğuz oynuyor, işte İrfan Can oynuyor. Değişiyor. Ben Asensio'nun biraz mental anlamda bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Yani o mental sezon başı teknik direktör değişikliği, gidecek mi gitmeyecek mi yorumları yapılıyordu. Yeni yönetim
1: çıkıp uzun bir süre.
0: O da var. Yeni yönetime gelen teklifleri değerlendirmek, biraz kafa olarak daha rahatlarsa Asensio bu takımın en net şu andaki en kaliteli oyuncularından bir tanesi.
1: Peki biraz istatistiklere bakalım o halde. Rakamlar neler söylüyor? Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili. Bu arada topun oyunda kalma süresi neredeyse 62 dakika. Bence yeni kurallarla birlikte bu rakam birçok maçta da artmış. Bu dikkatimi çekti. Toplu oynama yüzdelerinde %71'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Gençler Birliği %29. 10 şutun 3'ünde isabet buldu Gençler Birliği. Fenerbahçe 27 şutun 11'inde isabet buldu. 45 kez rakip ceza sahasında Fenerbahçe topla buluştu. Bu sayı Gençler Birliği'nde 9. Ortalarda da ciddi bir fark var. 41 ortanın 12'si isabetli Fenerbahçe'de. Gençler Birliği'nde sadece 5 orta vardı. Orada da 2'si isabetliydi. Yani Galatasaray maçında da bu dikkat çekmiştir. Rakamsal olarak bambaşka bir tablo var önümüzde.
0: Galatasaray orada hakikaten

0: Hakikaten oyun anlamında baktığın zaman çok net kapanan bir Çorum Spor vardı. Onu konuşacağız. Evet, ondan evet. dolayı Galatasaray aslında hep o kilidi açmak istedi. Hücumdan hiç vazgeçmedi. Fakat şu istatistiklere baktığın zaman maçı izlemeyen birisi olsam hiç 2-1 Gençler Birliği'ne bir maç demezsin buna. Son iki maddeye bak, faul 10 defa. Fenerbahçe evet. ne kadar hücum ve agresif bir oyun oynamış, 10 defa faul yapıyor. Gençler Birliği 7 defa. Offside'e bakıyoruz. Fenerbahçe 2 defa. Gençler Birliği hiç düşmemiş offside'a. Yani burada maçın geneline bakalım. Bir de şu genel istatistiklere bakalım. Korkunç bir Fenerbahçe üstünlüğü var.
1: Evet.
0: Yani 2-1'i bilmeden bu istatistikleri birinin önüne koysan 2-1 tahmini çok zor yapan olur yani.
1: Evet.
0: Ama istatistikler de her zaman yanıltıyor.
1: Peki Mustafa Bey demiş ki iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde sarı kart görüp sonradan oyuna girmesi riskli değil miydi kalan maçlar için?
0: Doğru. Ama Kerem Aktürkoğlu kendini ispatlamak istiyor. Oyuna girdikten sonraki mücadele anlamında baksana ama en çok oyunu isteyen. Bundan önceki 4 maçta da çok top kapan, en hırslı oyunculardan bir tanesi. Bir patlama yapmak istiyor. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun herhalde Lyon maçı olabilir. Belki bir sonraki maç olabilir. Attığı ilk golden sonra. Bir golden sonraki üzerindeki patlamayı ben düşünemiyorum. Yani onun evet. gol sevinci var ya. Gol sevincini yaparken yüz ifadesi falan.
1: Öyle.
0: Evet. O gol sevincini bir çizgi film kahramanı olan. Evet. Benim kızımın daha sonra doğum günü. Çok hayranlıkla bütün figürlerini Harry Potter hayranı. O gol sevincini yaptıktan sonra muhtemelen daha bir rahatlayacaktır ama şu anda Kerem bir gole ihtiyacı var. Oyun anlamında hiçbir şey söylemiyorum çünkü. Hı hı.
1: Peki İsmail Hoca'nın biraz basın toplantısındaki cümlelerine bakalım. Lehimize verilmeyen iki penaltı var. Bu konuyu birazdan Mahmut Uslu'nun da açıklamalarını ekranlara getireceğim. O bölümde konuşalım. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız dedi. Ne olursa olsun maçı kazanmalıydık. Önümüze bakıyoruz. Aynı oyuncularla 2-3 günde maç oynayamazsınız. Buna alışmalı mı sizce oyuncular? Yani bazı liglerde çünkü böyle ertelemeler, tatiller vesaire olmuyor. Hem Avrupa hem lig hem belki kupa. Maçlarını beraber oynuyorlar ama bizde çoğunlukla bu talep edilen bir durum.
0: Galatasaray 4 senedir Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Lig Şampiyonlar Ligi Perşembe, Pazar, Salı, Cuma oynadığı maçlar var.
1: Evet.
0: İtiraz çok fazla ettiğini
1: yani
0: hatırlamıyorum.
1: Ertelendiği haftalarda ama çoğunlukla oluyor ligimizde.
0: Bir kere hatırlıyorum ben. Yani bu 4 sene içinde ertelendiğini. Sezonun çok başı. Bu maçları ertelemek de çok tehlikeli. Evet. Ertelediğiniz zaman maçı koyacağınız yer bulamıyorsunuz hı hı. sonra. Federasyon için söylüyorum. Bir talep var, talebin karşısında almamışlardır. Ama takımlarımız 3 günde bir maç oynamaya alışmalı. Fenerbahçe şimdi bunu ertelemek istiyor. Peki o zaman uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmeye bu kadar yakın. Artık bir burun ucu kadar gelmiş yani burada. Lyon'u burada ilk maçta avantajlı bir skor elde ederseniz uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak Fenerbahçe stadında. Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek. Tepki olarak bak İsmail Hoca'nın bu konuda bir serzenişi belki olabilir ama Sayın Mahmut Uslan'ınki çok ağır bir serzeniş. Onu da mutlaka konuşacağız. Hı hı. Yani 3 günde maç önemi alışacak kulüplerimiz. Avrupa'da herkes bunu yapıyor. Sezonun çok başı daha. Yorgunluk bahanesi olamaz yani. 4 maç oynadı evet. Fenerbahçe. Ertelenseydi bir şey değişir miydi Fenerbahçe adına? Bugün belki Gençler Birliği de o zaman çok daha hazır bir durum olabilirdi.
1: Tabii ki.
0: Bahanelere sığmamak lazım bence.
1: Peki reyting oranı en yüksek isim İrfancan Eğribayat'tı dün. 10 kurtarış yaptı. Maçın en önemli isimlerinden biri oldu. Ve ilk oynadığı karşılaşmanın da eski takımına karşı olması da
0: çok enteresan. Şöyle söyleyeyim. Bir ay önce olan bir transfer olsa hani kampta çalıştığı tanıdı falan derim. Ama iki gün tek antrenman Fenerbahçe maçı çok enteresan bir şey. Bu kaderin cilvesi falan değil. Fenerbahçe maçtan iki gün önce İlk oynayacağınız rakibine karşı oyuncu veriyorsunuz. Ve hazır bir oyuncu veriyorsunuz. Kampı Fenerbahçe'yle tamamlamış bir oyuncu veriyorsunuz. Kamptan sonraki diğer maçlarda Fenerbahçe'nin evet. kulübesinde yer almış işte oyuncularla bir çalışmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hazır bir oyuncu ilk maçı yani 48 saat falan galiba yani Gençler Birliği'yle çalıştığı süre baktığın zaman. Evet. Böyle bir durumda 10 kurtarış. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum yani.
1: Böyle durumlar da çok garip oluyor. Şimdi geçen yıl aklıma geldi. Benfica'da Kerem'in transfer olmadan önce Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada gol atması. Sonra Fenerbahçe'ye gelmesi. Mesela Benfica buna dikkat ederek transferi yapmıştı. Ya tabii oyuncular için, golcü oyuncular için bu farklı bir durumdur. Kaleci için belki aynı şey düşünülmez ama farklı
0: şimdi
1: bir motivasyonla oynayabilir.
0: Yakın zamanda çok güzel bir örnek verdin. Yani Kerem Aktürkoğlu transferiyle Fenerbahçe çok uzun süre uğraştı.
1: Evet çok.
0: Şampiyonlar Ligi maçı. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen ve Benfica son uzun süre devam eden yoluna hı hı. hemen ardından da Kerem'i transfer etmek.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Burada da eğer dün belki de

0: Can Caner'i bir atı olmayıp başka bir kaleci olmuş olsa o kurtarışlardan bir tanesi iki tanesi de gol yiyebilirdi. Bu transfer süreci de enteresan oldu Fenerbahçe adına.
1: Peki Mahmut Uslu demiştik. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu dün oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sert sözleri var. Hakemle ilgili, ligle ilgili bir bakalım neler söylemiş, sonra bu konuları değerlendirelim.
2: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
1: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalar bu şekildeydi ki maçtan sonra da çok konuşuldu bu sözler. Özellikle Fenerbahçe ile kimsenin oynamaması lazım. Gözü kararttık, her şeyi yapabiliriz demesi.
0: Son cümlesi biraz kafama takıldı. Kötü oynadık diye susuyoruz dedi. Susmuş evet. Hali buysa Sayın Mahmut Uslu'nun konuşmuş hali nasıl olacak acaba? Çünkü her şeyi söyledi, çok sert konuştu.
1: Ben sadece sözde kalmaz demek istiyor herhalde.
0: Erden Timur'un bu ligi bitirtmeyiz fersah fersah sözlerinin de çok ağır olduğunu o gün söylemiştim. O maçtan sonra bu sözlerin çok ağır olduğunu.
1: Kaç kere bunlar tehlikenin sözler olduğunu.
0: Bakın ben Galatasaray'ı takip eden, uzun yıllardır Galatasaray'ın içinde olan bir kişi olarak o günü söylemiştim. Hı. Sivas'taki ofsaytimsi golün de o gün yanlış olduğunu söylemiştim. Bugün Sayın Mahmut Uslu'nun sezonun başı birinci hafta katıldığım %100 bir şey var. Evet, bir pozisyon %100 penaltı. 99 falan değil.
1: Evet.
0: Bunlar olabiliyor. Bunun hakkı aranır. MHK'ya gidilir. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osman'a gidilir. Ama birinci haftadaki bu sözler, en son bir de kötü oynadık diye susuyoruz dedi. Ama burada öncesinde çok ağır ithamlar var. Konunun muhataplarına mutlaka bu maçın görüntüleri olabilir. Federasyona gidilebilir. Ama Sayın Mahmut Uslu birinci haftada şurada 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç oynayacak Fenerbahçe, çok etken bir ağır tepki olduğunu düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe camiasının şu tepki belki hoşuna gidenler de vardır. Ağır oldu diyenler de vardır. Ama bir tehdit var burada.
1: Yani nasıl ki Erden Timur o günü
0: hak her zaman aranacaktır. Hak aranacaktır. Evet, Fenerbahçe kötü de oynamadı. Hatalı bir kadro. Hatalar zaman zaman oldu. Kazanabilecek bir maç oynadı. Pozisyonları çok fazlaydı. Ama birinci haftada bir ateşi kıvılcımı falan demiyorum yani. Birinci haftada bir meydan okuma.
1: Evet.
0: Çok ağır bir meydan okuma var. Dolayısıyla burada şunu söyleyeyim. Belki de PFK'ya sevk edecek. Yani çünkü burada bir sözler var. Hı hı. Önümüzdeki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gideceği gün, Şampiyonlar Ligi için çıkacağı önemli maçlardan bir tanesinde şunu görebiliriz. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu PFK'ya sevk edildi. Evet, Fenerbahçe kulübünün hakkını aramak için oradasınız. Ben Mahmut Uslu'yu yani aşağı yukarı 20 küsur yıldır tanırım. Fenerbahçe'deki her zaman en sert açıklamaları yapan bir kişiliktir. Fenerbahçe için zaman zaman cezalar da alır. Ama birinci haftada tabii ki bunlar olmaması lazımdı. Ama açıklamalar sert açıklamalar.
1: Peki, Fenerbahçe kısmını bu konuyla birlikte bitirelim.

0: Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasını konuşalım değerli izleyenler. Bu mücadelede 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Tabii orta saha üzerinde özellikle Trabzonspor'da eksik oyuncular vardı. Salah'ın yeni gelmiş olması sebebiyle Fatih Hoca sonradan oyuna sokma tercihinde bulundu. Ki bence performans olarak iyiydi ama sanki böyle tam bir uyum sağlayamamış gibiydi oyuncular birbirine. Yani Onaçu'yla uyumu, Aral'ın orta alanda başlaması ama hep sol tarafta oynamaya çalışması, sola doğru gitmesi. Bilmiyorum sizin gözlemleriniz neler oldu?
1: Çok doğru tespit. Aral'ın özellikle Muhammed Salah oyuna girdikten sonra hatta bir frikik topun başına gelip vurmak istemesi falan bana çok enteresan geldi. Muhammed Salah varsa yani kim olursa olsun topu bırakacak sonra. Salah oyuna girdikten sonra Trabzonspor daha hücumda etkili olmaya başladı. Hatta bir şutu var kenardan, gol olabilirdi. Çok da güzel vurdu. Osimhen'in kenardan attığı gol vardı mesela o ilk golde. Hı hı. Ben Salah'ın bu kadar kısa sürede ilk maçında oyuna sonradan girmesine rağmen performansının çok fazlasıyla yeterli buldum. Önümüzdeki haftalarda hem oyuna hem skora çok net katkıları olacak bir futbolcu. Bunun için transfer edildi.
0: Evet.
1: Top ayağına çok yakışıyor. Oyuna girdikten sonra ilk iç saha maçında çok daha farklı olur. Tribün desteğiyle, tribünlerden gelen o destekle. Ya şu anda Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye baktığım zaman yeni transferleri de hala hazır değil. Hiçbir transfer hazır değil. Bu kadar kamp dönemi görmelerine rağmen. Hala biz hazır olmayan oyunculardan bahsediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yaptığı transferler Trabzonspor'da. Muhammed Salah'ın ilk maçında 68'de girdi yanlış hatırlamıyorum. Yani oradaki 58'de. Başlangıçta da oyuna girseydi bence çok daha farklı olabilirdi. Ama 58 oyuna girdikten sonra oyuna bir renk kattı. Trabzonspor'un hücum yönünü biraz daha arttırdı.
0: Saviolo'nun bir golü var burada. Mustafa Eskela için bence performansı çok iyiydi ama savunma ikilisi olarak Savic hep kafamda bir soru işareti uyandırıyor. Yani Batagol'un sanki bir an önce gelmesi gerekiyormuş gibi.
1: Savic çok fazla güven veren oyuncu olmadı açıkçası. Yani evet. Trabzonspor'da geçen sezondan da hatırlarsak. Ama Batagol'un bir an önce dönmesi lazım. Saviolo performansı baya iyi. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olur. Takım içinde Mustafa Eskellaç transfer edildiğinden beri Şenol Hoca dönemindeydi. Ben hep çok beğendiğim bir oyuncu ve üzerine katarak giden. Milli takıma da kadar yükselip sonra tekrardan çıkan. Ben bundan sonraki süreçte milli takımın performansında böyle devam ettirirse yine milli takımın geniş kadrosunda da yer alacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un bu kaybı bana göre normal. Yani sezon başı kimse İşte şu kadar transfer yapıldı, bu kadar transfer yapıldı. Muhammed Salah geldi. Bundan sonraki maçlarda kurtaracağı maçlar olacaktır. Ama Aral'cığım bir şey sakın ha. Bir daha Muhammed Salah'ın olduğu yere gelip topa vurmaya kalkma. O sana bırakırsa tamam eyvallah. Topun başına yanaşmayacaksın abi.
0: Böyle Muhammed Salah gibi oyuncular oyuna girdiğinde diğer oyuncular böyle onun ağırlığını da hissedip tabii ona göre
1: güç verir.
0: Davranırlar.
1: Ben oyuncu olsam, evet, ben oyuncu olsam ben herhangi bir şekilde mevki fark etmeksizin Salah'ın oyunda olduğunu düşünüyorum ama bana ayrı bir güç verir.
0: Böyle şey olur mu mesela? Ben denemeyeyim hani. Salah atayım o denesin.
1: Yani tabii ki şimdi
0: ki normal olarak.
1: Duran toplarda şu anda yani dünyada herhalde baktığın zaman Salah 3-5 tanesinden bir tanesidir yani. Duran top varsa sana ona bırakacaksın. Tabii. Onun olduğu yerde topun etrafına yanaşmam. Ha sana gelip bunu Aral için de söylüyorum diğer oyuncular için. Buyur derse bir taktik gereği kulağına bir şey söyler vurdur ayrı. Ama o vurmak istiyorsa kimse yanına yanaşamaz yani.
0: Peki bir de rakamlara bakalım bu karşılaşmayla ilgili istatistiksel olarak. Topun oyunda kalma süresi de dün 56 dakikaymış bu arada değerli izleyenler. Topla oynama yüzdelerine baktığımızda %60'lık bir Trabzonspor üstünlüğü vardı dünkü mücadelede. Kasımpaşa ise %40 topla oynadı. Gol beklentisinde Kasımpaşa 1.86, Trabzonspor 0.85'ti. Ya Onaçu çok böyle yaklaştı aslında ama bir türlü ayağını değdiremedi topa. Muhtemelen taraftarın yani saç baş olduğu anlardan birçoğu Onaçu'nun topa değmediği anlardır.
1: Orada da rekabet olması için Onaçu'nun yalnız kalması için bir tane sıkıntılı bir evet. Orada o transfer gerçekleşirse Trabzonspor çok gücüne güç katar.
0: Evet.
1: Hakikaten bambaşka bir hal alır o zaman yani. Trabzon'da her maç zaten full olur ama bu sefer çok daha başka olur yani.
0: Bence de. Şimdi rakip ceza sahasında 19 kez Trabzonspor topla buluşmuş. Kasımpaşa 7. Paslarda 332 pasa 260 isabet Kasımpaşa'da, 490 pasa 420 isabet Trabzonspor'da. Ortalarda 39'a 11 Trabzonspor, 17'ye 3 orta isabeti de Kasımpaşa'da vardı. Faullerde 17 faul Kasımpaşa'nın yaptığını görüyoruz. 9 faul de Trabzonspor'da.
1: 17 faul bu normal. Anadolu takımlarında yani İstanbul takımı büyük takımların dışındaki genelde o faullerde bu var. Çorum'da da bu görüldü. Gençlerbirliği'nde de

0: işte vardı nispeten. Kasımpaşa istediğini aldı. Trabzonspor'un ilk sezonun ilk maçı olmasına rağmen mücadelesi bence biraz daha üzerine çıkması lazım. Hı hı. Ama önümüzdeki haftalarda daha keyif veren bir Trabzonspor izleyeceğiz. İstatistiklere baktığın zaman bu maçta mesela birbiri hak etmiyor.
1: Eğer evet, istatistikler üzerinden bakarsak. Evet, doğru söylüyorsunuz, evet.
0: Yani bu yeni kurallar da biraz oyunun, topun oyunda kalmasını fazlasıyla gerektiriyor. Çorumspor Galatasaray maçında kaçtı, bakamadım ben orada topun oyunda kalması.
1: Hemen hızlı
0: ben orada diyeyim. Hiç o güne dikkat etmedim. Ama hala takımlar savunma oynarken mesela
1: 58. Ya hep 55 üzerinde yani, normalde 42'ler falan görürdük biz.
0: Bu kuralın çok hatası var. Artık oyuncu yere yaptığı zaman hakem beklemeden kendi kendine evet. tedavi edenler var. O numara yapıp da 6-7 dakika kalanlar buna şey yapıyor. Hakemler de bundan sonra daha dikkatli olmasın. Şu anda ilk haftalarda aslında baktığın zaman bazı pozisyonlarda yine iyi niyetlilerdi. Bundan sonrakilerde biraz daha farklı olur.
1: Olabilir. Peki Fatih Tekke'nin de biraz açıklamalarına bakalım. Üzücü bir başlangıç olduğunu söylüyor Fatih Tekke. Önümüzdeki 4 maçta bizim için zorlu geçecek. İlk yarı beklediğimizden iyi oynadık. İkinci yarı yaptığımız büyük hata nedeniyle rakip de beraberliği yakaladı. Penaltıda yaptığımız hata kabul edilebilir değildi diyor. Aşırı istekten kaynaklanan bir hata olduğunu da söylemiş. Santrfor beklentimiz var. Kontenjanda yer olursa sert bir 6 numarada olabilir. Darwin Núñez'den bahsettik az önce. O konuda bayağı bir ilerlemiş gözüküyor Trabzonspor. Ama tabii Darwin Núñez geldikten sonra o hücum planlaması da merak konusu oldu şimdi.
0: Oradan da işte bir 6 numaraya dikkat ediyor. O Darwin Núñez sebebi oyun planında bir değişiklik olabilir. Evet. Sert bir orta saha diyor çünkü orada Fatih Hoca. Oyunundan memnun olduğunu ifade etmiş. Evet, kötü oyun değildi. Özellikle ilk yarıdaki oyun baskılı ve hücum oyunuydu. Bence sezon başında tekrar söyleyeyim, bu tip şeyler sonuçlar olabilir. Yeni bir takım, yeni oyuncular var. Ama önümüzdeki haftalarda, hatta şunu söyleyeyim, milli ara olacak 6. haftada. Hı hı. O 6. haftadaki milli araya kadar takımların topu, tam mesela Trabzonspor Galatasaray maçı olacak. O haftaya kadar takımların böyle inişli çıkışlı dönemleri olacaktır. Yani sezon başı Avrupa maçları derken bir 5-6 haftadan sonra takımların tam anlamıyla böyle kendilerini bulmuş evet. olacak göreceğiz.
1: Şimdi Perşembe günü de ayın 20'sinde Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması var. O da ATV ekranlarından yayınlanacak bu arada. Yine aynı gün A-Spor'da da birçok özel yayınımız olacak Trabzon'dan. Zorlu maçlar olduğunun altını çizmiş Fatih Tekke. Ferencvaros maçı da bunlardan biri.
0: Tabii en geç baktığımız zaman sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi. Hı hı. Bu maç biraz daha farklı olur. İlk 11 konusunda tabii, mesela muhtemelen. Muhammed Salah'ın şu andaki 58, orada baktığımız zaman bir 30 dakikalık performansı, hı hı. ama bu maçta direkt 11'e direkt olur diye düşünüyorum. Çünkü olmalıdır da Avrupa maçı hocanın Muhammed Salah oyundan attıktan sonraki takım oyunu ne kadar değiştiğini görmesi, hı hı. oyuna girerken beraber sarılıp böyle bir konuşması, evet. bunlar güzel şeyler.
1: Bir de yani hazır bir 11'in üzerine Muhammed Salah eklenmesi var. Muhammed Salah'a göre bir 11 düzenlemesi de yapılabilir mi mesela?
0: Oyuncuya dayalı mutlaka olacak. Bazı oyuncular vardır. Oyuncuya dayalı olabilir. Mesela Icardi'ye göre, Osimhen'e göre. Tabii. Galatasaray'dan şimdi mesela söylüyorum. Osimhen'i çıkar, Galatasaray çok sıradanlaşıyor. Hı hı. Bunu geçen sene de söylemiştim. Muhammed Salah şu anda daha yeni böyle maestro şef gibi, çok kısa gördük. Evet. Bazı maçlar olacak ki hem oynayacak hem oynatacak. Zaman zaman kızacağı olacak. Bak, bu tip oyuncuların çünkü agresifliği olabiliyor. İstediği topları alamadığı zaman ya da topa arkadaşlar yaptığı zaman gidemediler. Muhammed Salah, ben Frankfurt maçında çok üst düzey bir futbol sergileyeceğini düşünüyorum. Skora etkileyecek bir oyuncu.
1: Bence de öyle. Bir soru soracağım, sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Salah oyuna fırtına gibi girdi. İlk golü atsın, devamı gelecek bence. Onu açığı çok etkisiz buldum. Sebebi nedir Savaş Bey? Ne der demiş bir izleyicimiz.
0: Herhalde Norris transferinden biraz etkilenmiş olabilir. O gelirse bence geldiği zaman o forma rekabeti daha iyi olabilir. Teklifler almış olabilir. Trabzonspor buna sıcak bakmamış olabilir ki Onaçu teklif alabilecek bir oyuncu. Psikolojik olarak bence biraz kafasında bazı sorular var. Olabilir. Ama önümüzdeki haftalarda bunu aşar diye düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor bölümünü de bitirelim. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Şöyle günün maçına dair haberimizi bir ekranlara getirelim. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak.
2: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezona evinde merhaba diyor. Siyah beyazlılar birinci hafta mücadelesinde Eyüpspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk karşılaşmasında taraftarı önünde 3 puana ulaşmanın hesaplandığı

0: açıklamalarını yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Sezon başında siyah beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ta yeni transferler Kasu Muattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah beyaz formayla ilk kez oynayacak. Geride kalan sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlayan Eyüpspor, Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe Özhan Polat'ı getiren Eyüpspor, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 13 isimle güçlendirdi. Beşiktaş'la Eyüpspor Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibiyle ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ozhan Çakır yönetecek.
1: Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Değerli izleyenler, şöyle dört büyükleri düşününce diğer 3 takım puan kaybetti. Beşiktaş bakalım ilk haftayı 3 puanlı kapatabilecek mi? Neler beklersiniz bugünkü maçtan?
2: Şimdi açıkçası ben Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bunu ekleyeyim, puan kayıplarını çok fazla beklemiyordum. Beşiktaş ciddi bir moral yakalar ve şu anda Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet 3 rakibinin de puan kaybetmiş olmasından dolayı bu maçı kazanmaya ekstra bir motivasyon sarf edeceklerdir. Formda bir Beşiktaş var. Oyun anlamında baktığı zaman 4 maçında ben beğendim. Tam olarak sezon başı hazır olmamasına rağmen oyun anlamında lige en hazır takımlardan bir tanesi. Yeni kadro olmasına rağmen, yeni oyuncular olmasına rağmen, yeni teknik heyet olmasına rağmen bugün de ben Eyüpspor karşısında favori görüyorum. Kazanması halinde atacağı gol sayısına göre zirvede olabilir. Yani bunu kestirmek şu anda zor ama bir farklı maç kazanması halinde zirvede başlayabilir. Bu da ciddi bir moral olur. Benim favorim Beşiktaş şu anda. Eyüpspor'un geçen seneki durumu, onlar da birkaç transfer yaptılar ama yine Beşiktaş seyirci avantajıyla içeride çok başka oynuyor çünkü. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Favorim Beşiktaş.
1: Peki siyah beyazlar için muhtemel bir 11'imiz var. Bu akşam teknik direktör Vincenzo Italiano acaba kimleri tercih edebilir Eyüpspor karşısında? Eksik oyuncu olarak sadece Calo'ya bir soru işareti koyalım. Çünkü bir önceki karşılaşmada oyundan çıkmıştı ama maç sonunda bir sıkıntım yok, herhangi bir problem yok, iyiyim demişti. Muhtemel 11'imizde de yer alıyor zaten. Kalede Alexander Nübel, defans hattında sol bek Otara, sağ bek Murillo, stoper ikilisi Emirhan Calo, orta sahada Orkun Olaytan Salih, sol açıkta İlhan Fakılı, sağda Vaclav Černý, ileri uçta da Ouyang Yu'nun oynamasını bekliyoruz.
2: Hoca kadro istikrarında çok iyi.
1: Evet.
2: Yani 4 maçın hemen hemen kadrosu aynı. Quattro vardı, geçen maç kart görmüştü. Ben Quattro performansından çok kısa süre ama beni yanılttı mesela. Ben Quattro'nun iyi bir sol bek olabileceğini düşünüyorum. Rıdvan'ın şu anda önünde değil. Rıdvan'ın gerisinde. Burada Rıdvan'ı görürsem şaşırmam demek.
1: Tamam.
2: Diğer taraftan bakıyorum şimdi.
1: Agba Trossard var bazı elimdeki gazetelerdeki 11'lerde mesela, bilmiyorum.
2: Ben hocanın bir anda
1: durumu belirsiz.
2: Ben hocanın bir anda iyi giden Emirhan Calo ikilisini bozacağını çok düşünmüyorum. Belki orada Rıdvan'ı görebiliriz. Orta sahayı hiç bozmadı.
1: Şimdi Perşembe günü de Kaunas maçı var tabii. Bilmiyorum, daha vakit var ama ona göre bir planlama yapar mı emin değilim.
2: İsmail Hoca gibi büyük bir rotasyon yapacağını düşünmüyorum.
1: Ben de sanmıyorum.
2: Çünkü elinde onu hoca ifade etti. İtalyan dedi ki şu anda rotasyon yapabileceğim çok fazla imkan yok. Genç oyuncular var. Semih var, Mustafa Ekimoğlu var, Akbotu var. Trossard var, tam olarak hazır değil. O yüzden Muhammed Salah, az önce dedim yani, bu kadar kısa sürede gelip takımda 58'de oyuna girmesi normal. Bakın Trossard kaç hafta oldu mesela geleli.
1: Evet.
2: Diğer yeni transferler hep bekletiyor hocalar. Ben burada bir sürpriz olursa yani belki Trossard'la başlayabilir ama bir taraftan da Avrupa maçına saklıyor. Tuvaline baktığımız zaman
1: yani İlhan'a da güvendiği için bence orada çok bir ikilem yaşamıyordur yani, eğer hazır değilse.
2: Ama
1: bence
2: bir taraftan da Trossard'a yaraşmakları gerekiyor. Ve Trossard gibi bir oyuncu beklemez
1: tam
2: fazla.
1: Tam hazırlansın, Avrupa'daki ilk maçta oynatırım da diyebiliriz.
2: O da olabilir ama öncesinde de oynatmak lazım. İkinci yarı da oynatabilir. Hocanın şu ana kadar oynattığı kadro baktığın zaman, Okan Hoca'da da geçen sene bu vardı, kazanan kadroyu çok fazla bozmamak. Ama yeni gelecek oyuncularla beraber oyun sisteminde değişik. Özellikle orta sahada bir değişik olacaktır. O için mesela

0: orada geldiği zaman oho acaba arkaya mı çekecek, kulübeye mi çekecek? Yani şu an için bu kadro olur bence.
1: Evet.
0: Ben sadece bir Trossel belki olabilir, bir de Cuadrado'nun olduğu ya da olursa Rıdvan olur. Calo Emirhan ikilisini bozacağına pek ihtimal vermiyorum.
1: Vlahovic'le ilgili de bir haber okumuştum. Hocayı aramış, ben hazırım oynamak istiyorum demiş söylenene göre. Ama hoca da ilk maçta değil, sonrasında tabii seni çoğu maçta kullanacağız demiş.
0: Burada tabii ki o kararları genelde hoca verir.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe
1: çok yeni daha.
0: Lukaku bası toplantısında hatırlayalım. Oğuz
1: evet.
0: Çetin orada 3-4 hafta dedi. Lukaku orada çıktı. Dedi ki ben hazırım. Her an oynayabilirim dedi. Yani orada bazen sportif direktörler, eski futbolcular işte bu toplara çok fazla girmemesi lazım. O keşke orada onu demesi. Çünkü hazırım ben diyor. Şimdi hocayı orada bayağı bir şey yaptı. Bundan sonraki hoca oynatmadığı zaman bu, ben hazırım dedi.
1: Evet.
0: Futbolcunun hazır olup olmadığını en iyi teknik heyet karar verir.
1: Tabii.
0: O görür çünkü performansı. Yoksa futbolcu hep oynamak ister.
1: Evet, şimdi kale zaten artık çok güven veriyor.
0: Uzun yıllar sonra çok düzgün bir kaleci buldu. Hem elini hem ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu buldu. Oyunu topa sokabilen, nerede çıkacağını, nerede topa müdahale edeceğini çok iyi biliyor. Çok iyi bir kaleci. Aşağı yukarı bir 6-7 sene sonra çok iyi bir kaleci buldu Beşiktaş. Güven veriyor. Hücumu zaten yeni golcüsüyle beraber.
1: Evet, atan ve tutan.
0: Yani zaten şampiyon olmak istiyorsan atan ve tutan iyi olacak. Beşiktaş şu anda iyi yolda. Çok samimi söylüyorum. Yapılan transferler nokta transferler. Muhammed Salah transferinin olmaması Beşiktaşlar birçok isim belki de şunu söylüyor. Bizim için hayırlı oldu diyor.
1: Evet, belki de. Bugün bir
0: ama orada Leo için de hazır gelmiş değildi. Olması o da iyi bir şey yani.
1: Hangi gazete? Hürriyet gazetesinde Başkan Serdal Adalı transfer çalışmalarının perde arkasını anlattı diye bir bölüm vardı. Hocamız bana iyi bir santrfor al, Vlahovic'i alalım yeter dedi. Salah için ikna etmeye çalıştım ama istemedi. Eğer Salah alsaydı hocanın istediği Vlahovic'i alamayacaktık.
0: Şimdi bunu daha önceden duymuştum, bir yayında da söyledim. Hı. Hoca istemedi diye. Burada Beşiktaşlar kızmasın.
1: Evet,
0: bakın hoca istemedi. Hoca eğer bir şeyi rapor veriyorsa, olumlu ya da olumsuz anlamda, Salah'a herkes hayır diyemez. Bak çok enteresan. Bana mesela Salah bir hocanın ilk başta duysaydım yok ya derdim mesela. Bu ikinci üçüncü kez duyuşum.
1: Evet.
0: Demek ki hoca istememiş.
1: Doğru.
0: Muhammed Salah öyle hayır denilebilecek bir oyuncu değil. Ama İtalyano da çok böyle büyük yıldızlarla çalışmayı seven bir hoca değil baktığımız zaman. O da Lavuş'u tanıyor,
1: öğrencisi.
0: Biliyor, güveniyor.
1: Risk almak istemiyor.
0: En prime olur. Dönemini Lavuş'la yaşamış,
1: evet, şey,
0: İtalyano'yla yaşamış bir hoca var. Dolayısıyla beklentisi yüksek. Görmek lazım. Ben açıkçası onu da sabırsızlanıyorum bir an önce izlemek için.
1: Peki transfer olarak sağ kanat için Luka Bakio gündeme geldi Beşiktaş'ın gündemine. Benfica forması giyiyor. İlerleyen günlerde bu oyuncu için bir hareketlilik yaşanabilir. Bunu söyleyeyim. Bir de Udokai de Monza ile anlaştı. Beşiktaş da o da yollarını ayırdı.
0: Normal, Udokai için hayırlı olsun. O da çünkü bir sakatlık yaşamıştı, geriye düşmüştü. Benfica Beşiktaş ilişkileri iyi. Başkanın da daha önce Orkun transferinden olsun.
1: Evet.
0: Daha önce Getson transferler olsun. Birçok transferden dolayı iyi. Bence buradan bir transfer olabilir. Bu transfer önümüzdeki günlerde resmileşebilir.
1: Peki Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'la devam edelim değerli izleyenler. Galatasaray'da sezonun ilk maçına, açılış maçına kayıpla başladı. Az önce istatistiksel olarak konuştuğumuzda da Galatasaray'a değinmiştik zaten. İstatistikler olarak iyiydi aslında. Ama Osimhen dışında diğer oyuncuların performansına baktığımızda yetersiz kaldı hissi var.
0: Sen de söylediğin gibi birçok insan aynı şeyi düşünüyor. Hı-hı. Demin Serdar Dumrular arkadaşım yazmış. Demet ablaya da sana da selam yazmış.
1: Selamlar.
0: Baktığın zaman Osimhen'i Galatasaray'dan çıkardığın zaman Galatasaray çok sıradan bir takım olur.
1: Evet.
0: Ligde zor kalır deniliyor. Mesela bu yorumlar yapılıyor bazen. Ona da katılıyorum. Osimhen'in Çorum Spor maçındaki kadrodan çıkaralım. Galatasaray'ın oyun anlamında, pozisyon anlamında hep kendine pozisyon bulmaya çalışan Osimhen'iniz varsa Osimhen'i beslemek lazım. Havadan, yerden, ortadan. Bir de sezon başı hazırlık maçlarının performansında çok fazla beğenilmeyen bir Galatasaray vardı ki çok eleştirdik.
1: Evet,
0: buna
1: evet.
0: Bir de transfersizliği koyalım içine. Bir de taraftarın sezon başı, cuma günü olması, birçok etken var. Tepkileri, transfersizliğe tepki göstermesi. Buna rağmen Galatasaray'ın evinde beraber kalması bana göre 2-1'den sonra bir de 2-2'yi getirip beraberle sonuçlanması mağlubiyet de alabilirdi, galibiyet de alabilirdi.
1: Peki Osimhen dediniz ya, Osimhen bunu sorun yapabilecek bir kişi mi? Yani neyi derseniz, şimdi baktığımızda siz de söylediniz az önce, birçok yük aslında Osimhen'in üzerinde. Mutlaka transferler gelecektir takıma ama her şeyi ben yapıyorum. Ben olmasam bu takım belki de çoğu maçtan puan kaybıyla
0: bir yerde patlama noktasına gelecektir. Yapabilir. Bir yerden sonra

0: kımıldamıyor yerinden, çok uzaklaşmıyor, gitmiyor. Ama Osimhen'i izlerken takipte zorlanıyorum.
1: Abi yoruluyorsun izlerken. Her yerde var. Attığı golü hatırlayalım. İlk golü. O sıfırdan o golü atmak herkes atamaz. Tabii. Bakalım öyle kaç tane gol vardır. O golü hani avuta atan da vardır. Taca çıkaran da vardır oradan vurduğun zaman. Barış Alper Yılmaz'ın bir ortası var maçın sonlarına doğru. Ceza sahasından değil şeye gidiyor. Okan Hoca'nın oraya diye gidiyor. Sanki Okan Hoca'ya pas vermiş gibi oldu mesela o pozisyonda. Osimhen de bunları göremez. Osimhen sürekli olarak kazanma hırsı olan, kazanma isteği olan bir oyuncu. Galatasaray için çok büyük bir şans ama etrafını bir an önce doldurmak lazım.
0: Şimdi bazı yorumlar var tabii transfer konusuyla ilgili. İbrahim Bey demiş ki eski oyuncular teknik ekipte olmalı. Can Uzun'la istenen parayla Lukaku, Salah, Vlahovic neden alınmadı? Bu fırsatlar neden kaçırıldı diye bir soru var mesela.
1: Neden olmadı sorusunun o kadar çok şeyi var ki. Baktığımız zaman her şey var ama transfer yok. Hı. Sorulduğu zaman paramız var, şartlar var, bekliyoruz, yapacağız. Lig başladı. Bugün ayın 15-16, buradan 14 gün var, 17 gün var ve gelen oyuncuların bak Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon transfer ettiği oyuncuların hala hazır olmadığını söylüyor sevgili mi?
0: Evet.
1: Ben o 6. haftaya kadar, milli araya kadar gelen futbolcuların hiçbirisi takımda bir anda motivasyonu en üst seviyeye çıkamaz. Hı hı. Lig yarışını 5-6 hafta eğer puan kayıpsız götürebilirseniz yeni gelen oyuncular yoksa daha sonra geldikleri zaman o katkılarda işten geçmiş olabilir puan kayıplarında. Bir iletişimsizlik var, kötü bir süreç var. Bu süreçte birçok taraftar tepkili. Bence tepki göstermekte haklılar. Transferlerin olmaması ilk haftaya yansıdı. Oyuna yansıdı. Yönetime yansıdı. Bakıyorsun yeni Galatasaray, yeni sezon eski Galatasaray. Evet. Yeni yönetim ama eski yönetim. Bir şeylerin değişmesi lazım.
0: Peki bunu ne zaman değişecek? Şimdi birkaç oyuncuyu konuşalım. Batrakov'u sormak istiyorum. Çünkü bugün gazetelerde de net şekilde anlaşıldı yazılarını gördüm.
1: Çok büyük aksilik olmazsa dün son pürüzler giderildi diyorum.
0: Güzel.
1: Bu
0: 21 Galata, yaşında çok 21 genç
1: yaşında
0: oyuncu.
1: Çünkü o 16-3'e de 16-4'e de uyacak bir oyuncu. Hı hı. Beklenti çok yüksek. Bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Bonservis olarak baktığımız zaman aşağı yukarı 25-30 milyon euro arası bir rakama gelecek.
0: Evet. 3,5 milyon euro garanti ücret alacağı söylenmiş.
1: Yani şimdi Sneijder'lerden sonra baktığımız zaman birçok o bölgede oynayan oyuncular da orta sahadan sonra Mertens'ten sonra o bölgede yükü bayağı ağır olacak. Diğer taraftan şimdi bir kanat oyuncusu. Tekrardan Noah Lang ismi gündemde kiralanabilir.
0: Evet, evet.
1: Sörlet ismi ve Can Uzun ismi devam ediyor. Ben anlamadım. Yani bu kadar bir anda hem Sörlet hem Can Uzun.
0: Ben artık Can Uzun konusundan koptum. Yani bu saatten sonra olur mu?
1: Yani olursa da Can Uzun'a da artık bundan sonra gelip o motivasyon sorunu yani kolay olmaz. Ama çok konuşuldu.
0: Çok.
1: Çok konuşuldu. O Can Uzun transferi olursa ve Galatasaray'ın değil Frankfurt'un isteği doğrultusunda niye o zaman bekledin? Çünkü Can Uzun, sen çok doğru söylüyorsun, 60 milyon euro serbest kalır maddesi var. Bunu en kötü ihtimal 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor. Evet. Sörlot transferi kolay bir transfer değil. Geçmişte başladığınızı bilmiyorum. Yani şu anda Galatasaray'ın istediği bir an önce bir 10 numara bir santrafor. 10 numarayı Batrakov'la çözersiniz ama santraforu nasıl çözeceksiniz bilmiyorum. Şu... Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor dün akşamdan bu tarafa.
0: Evet, birkaç gün
1: ben ihtimal vermek istemiyorum. Ya iki kez Fenerbahçe ile flört etmiş, Fenerbahçe ile imza aşamasına gelmiş bir oyuncuyu, ben Galatasaray'ım diyen bir oyuncuyu nasıl tekrardan Galatasaray'a almaya kalkar bunu da anlamış değilim. Çünkü geçen sezon Fenerbahçe transferinde Ali Koç'la, bu dönemde de Sayın Hakan Safi ile oturup, bir şekilde oturup derken yan yana olmasa telefonla, menajer aracıyla konuşup ben başkan olsam Hakan Safi gelecek denilen bir oyuncuyu bir takım için değerli bence zor gözüküyor.
0: Peki bir soru var son olarak, bir dakikam kaldı zaten. Oyunu değiştirecek oyuncu kulübede yoktu. En azından Icardi'nin transfer yapılıncaya kadar kalması gerekmiyor muydu? Recep Altıntaş yazmış.
1: Transfer yapılana kadar kalmasına değil ama kalıp kalmaması konusunda, kalması konusunda oyuncu değiştirecek kulübe, ya çok doğru. 3 tane sol bekle savunma için sonunu bitirdin. Ya olacak iş değil ya. Kulübe, Eren, Kazım, Lemina, Salahi. Bakıyorsun bu oyuncuların hepsi yani bek oyuncularıyla maçı bitirdin. Kulübeye bakıyorsun, sana gol lazım. 2 tane transferim var. Birisi geçen seneden Niaga, diğeri ise Leslie. Hı hı. Bu oyuncuları hiç oyuna atmıyorsun. Nasıl bir planlama, nasıl bir şey, bunu anlamak mümkün değil. %100 doğru, son soruda hatırlatılması iyi oldu.
0: Yani o zaten Galatasaray... o kadar da kalamıyordu, sözleşmesi bitmişti Icardi'nin. Recep Bey sormuş.
1: Bitmişti, kalamıyordu ama istenirse kalabilirdi. O süreç çok kötü yönetildi. Transfer süreci evet. Nasıl kötü yönetilse Icardi'nin gidişi de kötü oldu bence. Yani gönderilişi kötü oldu, gidişi kötü oldu. Veda ettiniz, veda size bir teşekkür bile yapmadı Icardi yani.
0: Bir kırgınlık var belli ki. Süremiz de bitti. Teşekkür ederim size, ağzınıza
1: sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrardan iyi pazarlar.
0: Size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi pazarlar.

0: doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üstrek. Oh'un vuruşu üstrek de patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodicek'e. Tekrar Van Buren. Slonchik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan siz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel ise kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.
0: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. Dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Uttara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan kırmızıyı görüyor.
1: Yani

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1935 yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yani Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözle rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir seledir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Öysen'a doğru indi top. Öysen Szczęsny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Şimdi Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
2: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczęsny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.

0: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
0: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
0: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Balde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalanı, son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti düşündüm de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalanı çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Camavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet, ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri.

0: Pedri, şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru 1-1'e getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Basta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Baena hareketlendi. Bir hata Baena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı.

0: yaptı. Metropolitano'da ilk düdük Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Bayern'e çevirdi içeri gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
1: bitiremiyor mu?
0: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
1: Gol olması lazım.
0: Giuliano Simeone 1-0.
1: Muhteşem bir gol.
0: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi. Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Golleri ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direk kırmızı. Direk kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
0: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama.
1: Acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi.

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası içi, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres, Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner.

0: şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düz attı, Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Kurtuğa. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Kurtuğa ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas. Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo. Kaybetti şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise, 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz, 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane

0: Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım, devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası, Harry Kane, Harry Kane sağına çekti, Harry Kane 5-0. Bayern Münih, Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Acayip bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde

0: Siker'de bitime daha bir 10 dakikamız var. Uzatmalarla Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Şimdi o lise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.
1: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
1: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun.
2: Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın
1: vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma.
2: Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada.
1: Romulo Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane.
2: Savunma arkasına Diomande. Kaçırma düşüncesi Diomande. Diomande Neuer.
1: Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım.
2: Ito yerden çok iyi yere.
1: Olise. Son anda Gulaçi.
2: Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah.
1: Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
3: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise içeriye dört oldu.

0: Pavlovic, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlovic'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlovic Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlovic, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı, kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi'yi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck mı?

0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yankuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Setmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise de ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı.
14: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
11: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
16: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
19: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Reklam. Awesome.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Televizyon Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor ekranlarından mutlu pazarlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri bu programda sizlere aktaracağız. Haberlerimiz var, canlı bağlantılarımız ve stüdyo konuğumuz da olacak ilerleyen saatlerde. Öncelikle düne gidelim. Dün Trendyol Süper Lig'de biliyorsunuz yeni sezonu cuma günü açmıştık. Dün de yine kritik maçlar oynandı ki bunlardan bir tanesi de başkentte oynandı. Ankara'da oynandı. Ligin yeni ekiplerinden Gençler Birliği'nin konuğu Fenerbahçe'ydi ve kazanan Gençler Birliği oldu. Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler mücadelenin 13. dakikasında Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 25 dakika sonra Gençler Birliği Tonya ile bulduğu golle skorda dengeyi sağladı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde başkent ekibinde Oğulcan sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Şimdi maç sonu açıklamalarına gidelim. Teknik direktörleri dinleyeceğiz. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu ve lehimize iki penaltı verilmedi dedi. Öte yandan Gençler Birliği teknik direktörü Metin Diyadin ise takım savunmasını iyi yaptık, iyi hazırlandık ve sonucumuzu aldık dedi.
2: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlara da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyon Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz Bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu gollerde çok fazla yapacak bir şey yoktu. Transfer komitemiz

0: yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktan dolayı doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz, etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez. 2. kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez. Peşinat da veremez. Buna göre transfer yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz, gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar, karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunu hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var.
2: Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Uslu maç sonu açıklamalarında bulundu. Tıpkı İsmail Kartal gibi Mahmut Uslu da iki penaltımız verilmedi dedi.
3: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Şimdi Gençler Birliği cephesine bakalım. Gençler Birliği'nde Başkan Haydar Arda Çakmak açıklamalarda bulundu ve galibiyeti hak eden taraf bizdik dedi.
4: Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Bu havada, bu şeyde zor iklim şartı olmasına rağmen, sıcak bir hava olmasına rağmen biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık Gençler Birliği için. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Salı günde onlara başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi maçlarında. İnşallah her şey de onların gönlünce olur.

0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gençler Birliği kalecisi İrfancan Eğribayat açıklamalarda bulundu ki yakın zamanda Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne transfer olmuştu. Kendisi adına oldukça duygusal bir maç olduğunu söyledi. Aynı zamanda dün Gençler Birliği galibiyetinde de kritik bir rol oynadı.
2: Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. 4 senem orada geçti, kolay değil. Ama orada da söylediğim gibi ben Gençler Birliği'nin sporcusuyum artık. Gençler Birliği'nin başarısı için mücadele etmem gerekiyor. Bugün kaleci şansım da yanımdaydı. Maça da konsantreydim. Benim için iyi oldu. Gençler Birliği açısından da inanılmaz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bu sene lig çok zorlu olacak. Sezon başında toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Şimdi 4 sene büyük takımda oynadığınız zaman çok tempolu bir karşılaşma oldu benim için Gençler Birliği'nde oynayınca. Savunma arkasına atılan toplar, gelen şutlar, çok fazla uzun top da atmak zorunda kaldım. O yüzden vücudumun alışık olmadığı şeyler yaşadığım için birazcık Kasım'da biraz ağır hissettim ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her maçta bunu yapmam gerekiyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. Bu tek Fenerbahçe ya da büyük takım özelinde değil. Daha önce yanlış hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Sağ dışında çok fazla şeyle uğraştım. Artık sağ içine kalıp sağ içine odaklanmak istiyorum. Çünkü sağ içinde olan bir İrfan bugünkü gibi, Fenerbahçe'deki bazı maçlardaki gibi iyi performanslar verebiliyorum. Bunun farkına biraz belki geç vardım ama hiçbir şey içinde geç değildir. Daha önümde inşallah 10-12 senelik bir süreç var kendime iyi baktığım süreçte. Dediğim gibi saha içinde kalarak, kendi performansıma, kendi gelişimime odaklanarak iyi bir sezon, iyi sezonlar geçirmek istiyorum. Ya benim en büyük hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki milli takım bambaşka, onu hayalin dışında tutuyorum. İnşallah Avrupa'ya gidebilirim, o benim için hala geç değil çünkü. Bu sezon iyi bir sezon, iyi bir performans verip Avrupa'da iyi bir takımda adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Milli takım özelinde de tabii ki her Türk genci gibi ben de orada olmak istiyorum, isterim. Ama bunun için performans vermeniz gerekiyor. İnşallah bu sezonun performansı veririm. İnşallah da karşılığını alabilirim.
1: Gençler Birliği'nin dün Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetten sonra az önce de hem İsmail Kartal'dan hem de Mahmut Usu'dan duyduk bir penaltı itirazı var Fenerbahçe cephesinin. Tartışmalı pozisyonlar var. Şimdi bir düne gidelim, dün akşama gidelim. 90+1 programında sevgili Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Bakalım o penaltı pozisyonlarıyla ilgili neler söylemiş.
3: Günümüz futbolunda buna verse de vermesin hakemi yoruma saygı duyacağımız bir pozisyon. Öyle bir pozisyon bu, net. Gündüzcü'nün sağ ayağı topu ayak işiyle çekti ya. İkinci hamleyi yapamadan o ayak oraya gelince.
4: Önce ayağa darbe, sonra
3: onun
4: topa.
3: Onun engelledi geliyor. Ondan sonra topa dokunuyor. O yüzden faul verse daha doğru olur diye düşünüyorum. 48'de bu oldu. Bu da penaltı abi. Top oyunda çünkü. Devam. Bak devam. Daha top çıkmamış oyunda.
4: Resmen vurmuş.
3: Bu da penaltı. Kol açılmış mı? Açılmış. Doğal halinde mi? Değil.
4: Genişlemiş mi? Buna doğal mi? Halinde diyen hakem hocası var, biliyor musun?
3: Buna.
4: Evet.
3: Buna.
4: Evet.
3: Doğal diyor ha.
5: Doğru, doğal olarak topa gidiyor eli. Emler, doğal olarak topa gidiyor eli. Sen o topu bana attığın zaman mesela bu, bak, elin böyle duruyorsa
3: böyle
5: bir şey
3: olmazmış.
5: Yok. Böyle gidiyorsa doğal, bak, olarak.
4: Hayde çıra oynuyorsa doğal olabilir, evet.
3: Yani. Böyle böyle olmaz yani, bu kol bu kadar açıldıysa doğal olmaz bu, ama doğal olarak ele şey
5: doğal topa gidiyor. Olarak topa gidiyor çünkü engellemesi gerekiyor, öyle yapıyor.
3: Bak şimdi Götze'ye bak, nasıl bir anda.
5: Oo.
3: Gördün mü?
4: Zaten parmaklara bak.
3: Gidiyor.
4: Topun oynuyor. Hareketine bak. İki tane.
3: Şimdi soruyorum, çay mı içiyorsun kardeşim orada? Çay mı içiyorsun orada?
1: Trendyol Süper Lig'de ilk hafta oynanan Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Gençler Birliği maçının ardından dünün bir diğer kritik karşılaşmasına geçelim. Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u ağırladı ancak maçtan kazanan çıkmadı. Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Bordo Mavililer karşılaşmanın 43. dakikasında Saviolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 56'yı gösterdiğinde Kasımpaşa Benedica'nın penaltıdan kaydettiği golle skorda dengeyi yakaladı. Trabzonspor'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah 58. dakikaya gelindiğinde Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bordo Maviller Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Şimdi maç sonu açıklamalarına gidelim. Trabzonspor'da Fatih Tekke bizim için üzücü bir sonuç oldu dedi. Kasımpaşa tarafındaysa Emre Belezoğlu hem maç değerlendirmelerinde bulundu hem de transferle ilgili bilgiler verdi.
0: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil, gerçekten geleceğine dair bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncuların daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var. Evet ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksın, bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursa top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları, stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım, maçları da takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar demedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında

0: Oyunun iki yönünü sonuna kadar oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
1: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var. Ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İki tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.
2: Kasımpaşa ve Trabzonspor arasında 1-1 biten mücadelenin ardından Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Haris Hayredinoviç A-Spor mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı.
3: Bence çok güzel maç geçti bizim tarafta için. Keyifli bir maç oldu. Çok iyi mücadele koyduk sahada. 90 dakika ve bence hak ettik, bir puan aldık. Üzgünüz tabii. Belki 3 puan alabilirdik ama çok şükür ilk maç 1 puan aldık. Büyük takımda karşı Trabzon ve çünkü onlar çok çok güçlü bir sahip takım oldu. Tabii zaten böyle bir maç benim için keyifli bir maç oluyor. Çünkü böyle bir rakiplerden daha çok mücadele koymamız lazım ve bence çok iyi mücadele koyduk bugün. Onu gösterdik ve bugün bir puan aldık. Mutluyuz. Bir Musala geldi Trabzon'da. Şimdi Lukaku geldi Fenerbahçe'de. Belki Galatasaray'da birkaç tane büyük oyuncu getirecek. O da zaten üst seviyesi koyacak ya Süper Lig'de. O da bizi keyifli bir sezon bekliyor.
2: Dünkü mücadelede Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesinde Trabzonspor 43'te öne geçmişti. Ancak 55. dakikada Wagner Pina'nın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ve Kasımpaşa Benedicağ'ın penaltı noktasından bulduğu golle takımına eşitliği getirdi ve puanı da getirdi maç sonunda. Şimdi bu penaltı kararıyla ilgili açıklamalara ve değerlendirmelere bakalım. Yine düne gidelim, 90+1 programında Mustafa Çulcu penaltı kararını değerlendirdi.
4: Burada bakıyoruz. Top ortak mı? Ortak. Ortada bir top değil mi? Şimdi devam edelim.
5: Dur. Beyazlı oyuncu öne geçiyor.
4: Beyazlı oyuncu öne geçerken geliyor rakibe.
5: Şöyle bir duruyor.
4: Dalıyor. Nizami bir çaz yapmıyor. Gidiyor ona çarpıyor. Çarptıktan sonra Pina'nın savruluşuna bakın. Bir miktar geri gidiyor. Bozan kim? Güven faulü. Eğer faul vereceksen Güven'in yaptığı harekete faul versin. Burada penaltı yok, faul yok, ortak top, oyun devam etmesi lazım.
5: Şu ayağa yapılan hareket faul değil mi hocam?
4: Dengeyi bozuyor. Dengeyi bozduktan sonra ayaklar dolanıyor. Dolayısıyla bu penaltı yanlış penaltı. Halı sahada bile penaltı değil bu.
5: Şu sol ayağa bir darbe yok mu?
4: Yok. Temas olabilir. O temas penaltıyı verecek bir teması, illa her temas faul değildir. Ayağı koyuyor. Ayağım benim ayağıma değebilir ama ben senin ayağını savunacak o darbeyi vuruyor muyum? Hayır.
5: Peki... VAR devreye girer mi? Temas i̇şte olduğu için
4: bu temas
5: girmez.
4: Olduğu için VAR out oluyor orada da. Yani masayı böyle kırarsın. Ya bu penaltıyı nasıl verdi dersin. Bir şey yapamıyorsun. VAR'da da böyle bir durum söz konusu. Açık ve bariz bir hata mı? Değil. Yorumsal olarak penaltıya yakın olanlar da olabilir burada. Böyle bir pozisyon olduğu için, ama futbolun içinde olsan buna...
5: Ben olsam vermezdim diyorsun.
4: Ben de tabii ben bir kriter değilim. Yani ben olsam vermemi kabul etmiyorum da. Bütün kriterleri koyduğunuz zaman hala da futbol topuna tekme atan biri olarak veya hocalarım da burada, bu çok ağır bir karar. Yanlış faul değerlendirip verilen bir penaltı bu.
2: Trabzon Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında hem alınan sonuçlara hem de programın devamına şimdi hep birlikte bir göz atalım. Dün oynanan maçların ardından bugün yine çok dikkat çekici eşleşmeler var. Hemen hem haftanın başındaki sonuçlara bakalım hem de bugünün programına göz atalım. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu Rams Park'ta başladı. Galatasaray evinde Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Devamında dün Tumos Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa ve Trabzonspor yenişemedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu Korendon Alanyaspor'du ve yine aynı skorda burada vardı. 1-1 sonuçlandı. Başkent'te Gençler Birliği evinde Fenerbahçe'yi geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bugünün programında neler var? Saat 19'da Başakşehir evinde Kocaelispor'la karşılaşacak. 21.30'da Doğmabahçe'de Beşiktaş'ın konuğu ise Eyüpspor olacak. Yine aynı saatte Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Haftanın kapanışını yarın yapıyoruz. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Samsunspor Göztepe'yi ağırlayacak. Şimdi gelelim bugünün karşılaşmalarına. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş bu akşam saat 21.30'u gösterdiğinde evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah beyazların gözü kulağı yeni transferlerde. Son oynanan Avrupa maçında birkaç tanesini görebilmişti. Özellikle Leandro Trossard'ı çok merak ediyordu siyah beyazlar. O da sahaya çıktı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović o karşılaşmada tribündeydi ve imzasını attı. Görkemli bir imza töreni düzenlendi. Bugün Vincenzo Italiano'nun forma vermesi durumunda onu da belki kısa bir süreliğine görebiliriz.
6: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezona evinde merhaba diyor. Siyah beyazlılar birinci hafta mücadelesinde Eyüpspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk karşılaşmasında taraftarı önünde 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Sezon başında siyah beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ta yeni transferler Kasu Muattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah beyazlı formayla ilk kez oynayacak. Geride kalan sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada tamamlayan Eyüpspor, Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe Özhan Polat'ı getiren Eyüpspor, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 13 isimle güçlendirdi. Beşiktaş'la Eyüpspor Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibiyle ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
2: Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović siyah beyazların sosyal medya hesabına özel açıklamalar yaptı. Dušan Vlahović daha önce Fiorentina'da da çalıştığı teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında konuştu. Aynı zamanda Avrupa'dan birçok teklif aldığını dile getirdi. Neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini de açıkladı.
7: Hello, I am Dušan Vlahović and this is my first interview as a Beşiktaş football player. You know what, when you are a kid in Serbia, you always watch these games. Weeks before the game, the people start to talk, you start to feel the electricity, you start to feel like excitement. And you know, I was used to it. Also, when you are in the young categories of the club or Partizan or Red Star, also when you play derbies, I don't know, at 10 years old, 11 years old, 12 years old, you feel.
8: The energy, right?
7: Yes. Yes, the energy, and also everybody speak about this, and it's always something big when you win the derby. Also, Red Star is the very big club with a lot of fans, incredible fans, of course. It was always nice to me also in the young categories, also in the first team, to play the derbies, because in the end it's very beautiful to see how much people one game can get involved, you know. So

0: Darda bulduğu iki gole engel olamadı. Sarı Kırmızılar 69. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında bir puanı son anlarda Osimhen'in golüyle kurtardı. Bu sonuçla Galatasaray'ın sahasında oynadığı sezonun ilk maçlarındaki galibiyet serisi de sona erdi. Galatasaray 2002-2003 sezonunda Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek başladığı seride iç sahadaki sezon açılışlarında üst üste 12 galibiyet almıştı. Sarı Kırmızılar Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Lig'de son iç saha yenilgisini 2023-24 sezonunda 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri bu maçın ardından çıktı. 36 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray Ramspark'ta oynadığı 36 maçın 28'ini kazanırken 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı Kırmızıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Süper Lig'e golle başladı. Çorum Spor karşısında ağları iki kere havalandıran Osimhen, iç sahada forma giydiği son 5 maçta 7 gol kaydetti.
1: Galatasaray'da bu hafta transfer harekatında dakikalar artık çok önemli. Saniyeler çok önemli çünkü Galatasaray yaz transfer sezonunda sadece bir hamle yaptı. Bu haftaysa önemli bir imza gelebilir, o da 10 numara pozisyonuna. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Rus 10 numara Alexey Batrakov'la anlaşmaya vardı. Galatasaray 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya el sıkıştı. Batrakov Sarı Kırmızılardan yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova forması giyen ve tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada 17 gol atan futbolcu 12'de asist üretti. Alexey Batrakov birçok Avrupa devinin de transfer gündemine gelmişti. Evet, şimdi Yaşasın hafta sonu programına bir bağlantıyla devam ediyoruz. A-Spor yorumcusu Haldun Domaç bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle spor gündemindeki tüm başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Sen de bizim aramıza hoş geldin. İlk yayın olduğu için biliyorum birkaç gündür yayınlardasın ama ilk yayın olduğu için ben de hoş geldin demek istiyorum sana.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizinle de birlikte ilk yayınımız olacak ve çok güzel, çok fazla konu başlığımız var. Tabii biz yayına başlarken hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem de Galatasaray'ı değerlendirdik. Beşiktaş'ın maçına baktık. Biraz sırayla gidelim. Düne dönelim istiyorum. Tabii. Fenerbahçe'nin maçıyla başlayalım istiyorum sevgili Haldun Domaç. Fenerbahçe uzun yıllardır Süper Lig'de bir şampiyonluk hasreti çekiyor ve her sezona şampiyonluk paralısıyla çıkıyor. Yaz transferlerini genellikle çok hareketli geçiren bir ekip ki yine son olarak Lukaku hamlesiyle Avrupa'da ses getirdi. Ancak 5. resmi maçında bu sezon, 5. resmi maçında Süper Lig açılışında mağlup oldu hem de öne geçtiği mücadelede. Şaşırtıcı bir sonuç muydu özellikle Avrupa'da oynadığı maçlardan sonra? Sesim geliyor mu sevgili Haldun Domaç?
2: Sesim geliyor mu şimdi size?
1: Evet, geliyor. Fenerbahçe'nin mağlubiyetini konuşalım, değerlendirelim istiyorum.
2: Duyabiliyor musunuz beni?
1: Sanırım teknik bir problemimiz var. Birazdan Haldun Domaç'a tekrardan bağlanacağız. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan Haldun Domaç'a yeniden gideceğiz. Şimdi yine dünkü mücadelelere bakalım. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını değerlendiriyorduk. Onlardan bir tanesi de Konya Spor ve Rize Spor arasında oynandı. Bu mücadeleden de Konya Spor'u 1-0 mağlup eden taraf Rize Spor oldu. Şimdi karşılaşma sonrası yapılan açıklamalara bakalım.
3: Öncelikle yani Konya Spor'dan burada 3 puanla ayrılmak, yani böyle bir zor deplasmanda 3 puanı alıp eve gitmek çok mutlu verici bizim adımıza. Yani zor bir deplasman. Birinci devre biraz dengeli bir oyun diyebilirim. Bence ikinci devreye bakarsak oyunu domine ettiğimiz için bence hak ettiğimiz bir 3 puan. Mutlu şekilde biz evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz.
4: Tam artık maç 0-0'a giderken her iki takım da ne kadar da galip gelmek istese bir puana razı olacak bir durum ortaya çıktığında Maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı.

0: incelemede hiçbir şekilde demeyeyim ama çok az bir temas yok dahilinde bir temas olabilir. 2-3 adım atıp yere düşüyor Çaykur Rizespor oyuncusu ve maalesef ki bir penaltı vuruşuyla veya bir penaltı atışıyla 1-0 geriye düştük ve maçı 1-0 kaybettik. Tabii ki üzgünüz. Hem ilk maçımızda hem kendi seyirci önümüzde daha iyi bir skor elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik. Ama eksiklerimizi de gördük. Bunun üzerinden çalışmalarımız tabii ki devam edecek. O yüzden üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldıracağız, daha iyi çalışacağız. Ve inşallah daha iyi skorlar alacağız.
1: Şimdi yeniden canlı bağlantımıza gideceğiz. Teknik bir aksaklık yaşamıştık. Tabii teknoloji ilerledikçe Bluetooth ve kablosuz bağlantılar oldukça bu tarz aksaklıklar yaşanabiliyor. Neyse ki Haldun Domaç biraz daha old school bir yöntemle olayı kotardı. Kablolu kulaklıkla yeniden bizlere bağlandı. Haldun Domaç, sözü yeniden size bırakalım. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyetini değerlendirelim.
2: Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim senin sorunla. Şöyle bir gerçek var. Tabii ki Fenerbahçe'de ne camia ne taraftar böyle bir yenilgiyi beklemiyordu. Özellikle Avrupa maçlarında alınan sonuçlara bakıldığında bu maçın görece kolay geçeceği düşünülüyordu. Hatta şunu da söyleyelim, Fenerbahçe'nin öne geçtiği bir maçtan bahsediyoruz. Yani öne geçip kaybettiği bir maç olması camiayı ve taraftarı daha fazla üzdü. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ama netice itibariyle şunu da vurgulamak lazım. Şimdi bir yenilgi varsa ortada, bunun nedenleri var tabii. O nedenleri konuşmak gerekiyor. Bunların başında ben çok derin rotasyonu görüyorum. Belki bu konuda pek çok kişi farklı düşünüyor olabilir. Yani rotasyon değil, bunun İrfan Can da bu takımın oyuncusu, Oğuz da, İsmail de, sağ bek, sol bek, Levent de, Mert de diyebilirler. Ama şunu söyleyelim, sezon başında bu kadar farklı oyuncuyla bir kadro oluşturmak bence yanlış bir durum. Onu özellikle söyleyeceğim. Yani benim düşüncem burada net bir şekilde, bu kadar derin rotasyona gerek yok. 6 oyuncu değiştiriyorsunuz. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu, tabii ki rotasyon yapacaksınız. Tabii ki diğer oyunculara da şans vereceksiniz. Ama bir gerçek var ki onu özellikle vurgulamam lazım. Daha 4. maçı oynadınız. Yani 3 günde bir maç oynayamayacaksa bu takım, o zaman zaten sıkıntı büyük. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz diyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğiniz andan itibaren 2 günde 3 günde bir maç oynayacağınız süreçler oluşacak. Onun için de bence İsmail Kartal bu noktada ciddi bir hata yaptı. Bence büyük bir hata yaptı. Şöyle yapması benim kanaatime göre daha doğruydu. İlk 11'ini yakın bir 11 ile başlayabilir, 1-2 değişiklikle. Sonrasında yani ilerleyen dakikalarda, ilerleyen sürede oyuncu değişikliklerini yaparak oyuncularını daha fit hale getirebilirdi ya da daha doğrusu Lyon maçını hazırlayabilirdi. Bir önemli nokta bu. İkincisi, Fenerbahçe gerideyken Asensio çıkarmak. Açıkçası İsmail Kartal'la Asensio arasında bir gerilim mi var noktasını daha da ateşleyen bir nokta oldu. Onu da özellikle söylemem lazım. Yani Asensio bu takım için çok değerli. Yani biz aslında şunu görmek isterdik. Asensio ile Vedat arasındaki uyum nasıl olacak? Çünkü Fenerbahçe'nin elinde o pozisyonu oynayacak tek oyuncu var. Yani üretken orta saha pozisyonunda oynayacak tek oyuncu var. Talişka'yı kesinlikle bu sınıfa koymayalım. Yani Talişka'nın genel futbol kariyerine baktığımızda Talişka bitirici, yani sonucu alıcı oyuncu. Hiçbir zaman arkadaşlarını oynatan oyuncu değil. Zaten istatistiklerine baktığımızda, asistleriyle gollerine baktığımızda gollerinin ne kadar ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani İsmail Kartal hata yaptı. Ama şunu da söylemek lazım burada. Çok çok önemli bir nokta da bu. Şans alan oyuncular da şanslarını iyi kullanamadı. İrfan Can Kahveci, hani biraz Oğuz'u ayrı yerde tutabiliriz, Levent'i ayrı yerde tutabiliriz ama İsmail Yüksek olsun, Mert Müldür olsun, yani bunlar şanslarını çok iyi kullanamadılar. Onu da vurgulamak lazım. Tabii sezon başında bir yenilgi gerçekten de dramatik bir durum. Ama telafi edilebilir mi diye düşünürsek, sezon başında olması, sezonun ilerleyen bölümünde olmasından tabii daha avantajlı. Bunu da bir teselli olarak belki Fenerbahçe taraftarı görmüş olabilir.
1: Şimdi rotasyon konusu önemliydi. En çok tartışılan konulardan bir tanesi. Evet, Salı günü Lyon maçı var ama bu kadronun da, bu derinlikli kadronun da sık sık maç oynama temposuna, sürekli üst seviyede maç oynama temposuna alışkın olması bekleniyor. Ve daha henüz yorulmadılardı. Bu

0: sıkıntı oluşturabilir. Mesela kanatlardaki ikiliyi oluşturmak, mesela savunma göbeğindeki stoper ikilisini oluşturmak, mesela orta alandaki iki oyuncuyu oluşturmak. Bütün bunlar çok değerli noktalardır. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe şu anda bu arayışa girecek durumda değildi. Daha yeni oluşan bir takım. Mesela Kerem'le arkasındaki Archie Brown nasıl uyum sağlayacak? Mason Greenwood'la Nelson nasıl Semedo uyum sağlayacak diye beklemek gerekirken bütün bunların taşları tamamen yerinden oynatmak bana göre hataydı. Ha, ama senin de söylediğin, işaret ettiğin önemli bir konu var. Onu da söylemek lazım. Bu oyuncular da böyle şanslar geldiğinde evet biz de hazırız. Yani Mason Greenwood'u ya da Kerem'i tercih etmediğinde beni tercih edebilirsin. Ya da işte Semedo'yu ya da Archie Brown'u tercih etmezsen beni tercih edebilirsin. Mesajını vermeleri lazımdı. O mesajı verdiler mi? Bana göre o mesajı da vermediler. Şimdi İsmail Kartal'ın bu noktada kendisini bir yeniden güncellemesi gerekiyor. Onu özellikle söylemem lazım.
1: Şimdi yine düne gidelim. Kasımpaşa Trabzonspor maçını da konuşalım istiyorum. Trabzonspor'un da resmi ilk mücadelesiydi. Salah'ı gördük. Az da bir süre olsa ki pozisyonlar yarattığını da şahit olduk. Nasıl bir karşılaşmaydı Trabzonspor adına?
0: Şimdi Trabzonspor adına aslında yani Fatih Tekke'nin de söylediği gibi bazı eksikler olan bir karşılaşmaydı. Savunma konusunda zaman zaman sıkıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Keza ön tarafta golcü noktasında mesela Onuachu'nun henüz hazır olmadığını gördük. Bu çok dikkat çekici bir konu. Onu özellikle söyleyelim. Ama şunu vurgulamakta yarar var. Salah gerçekten de bir ikon. Futbol için bir ikon. Girdiği andan itibaren çok farklı bir boyuta ulaştırdı takımı. Belki ön alanda daha etkili oyuncular olsa. Şimdi genelde şunu söyleyebiliriz. Ya Muçi'nin yokluğu etkili oldu desek diyebilirler ki ya bu kadar transferden sonra Muçi'nin yokluğunu mu konuşacağız diye. Ama şöyle bir gerçek var, konuşmak gerekiyor. Çünkü Muçi zaman zaman hani klasik tabirle şapkadan tavşan çıkaran oyuncu. Ceza sahası dışından hani sizin krize girdiğiniz anlarda sizi krizden çıkaran bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Yani maç sonunda Fatih Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Bir santrofor ki Darwin Núñez'de bayağı mesafe kat edildi ve bir orta alan oyuncusu, hatta 6-8 karışımı bir orta alan oyuncusuna da net bir şekilde ihtiyaç olduğunu bu maçta da gözlemledik. Bu kaybı telafi etmek az önce Fenerbahçe'de söylediğim gibi mümkün. Buralarda kaybetmek gerçekten de avantaj diyeyim daha doğrusu, ama ileride kaybettiğinizde rakipleriniz mesafe kat edince onu kapatma yolunda ciddi sıkıntı oluşabiliyor.
1: Sevgili Haldun Domaç, devam edelim. Beşiktaş'la devam edelim. Artık çok kısa bir süremiz kaldı. Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz Eyüpspor karşısında, onu da sorayım.
0: Şimdi Beşiktaş'ın rüzgarı arkasına aldığını görüyoruz. Hem transferlerde rüzgarı arkasına aldı, hem oyun kadrosunda, hem Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışıyla, oyuna müdahaleleriyle. Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Beşiktaş'ın önde olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Ve Beşiktaş kadrosunu da öyle çok fazla değiştirmiyor şu ana kadar gözlemlediğimiz. Gol yemeyen, Avrupa'da 4 maç kazanan bir teknik direktör ve doğru isabetli oyuncu değişiklikleri yapan bir teknik direktörden bahsediyoruz. O nedenle bütün bunları yan yana koyduğumuzda biraz önde olan, kendi evinde oynayacak, coşkulu taraftarının önünde oynayacak gibi bir duruma baktığımızda Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu, hatta bu avantajını bütün rakipleri puan kaybetmişken şöyle güzel bir başlangıç yapıp koltuğa yaslanıp maçlarımı seyredeyim diyecek bir taraftar kitlesiyle önünde oynayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ı daha önde favori görüyorum. Eksikleri var mı? Beşiktaş'ın da var. İşte Vlahovic'in oynamadığı, sağ kenara bir oyuncu almak lazım, sol stoper oyuncu almak lazım, ama bütün bunlara rağmen Eyüp karşısında Beşiktaş'ın önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Sevgili Haldun Domaç, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, yayınımızda ilk bölümü yavaş yavaş toparlayacağız. A Spor Radyo ile ortak yayındayız. Bizi evde, işte, her yerde dinleyenler, henüz pazar kahvaltısı bitmemiş olanlar hiçbir yere ayrılmasın. Çünkü yayınımızın ikinci bölümünde stüdyo konuğumuz olacak. Ulaş Özdemir ile birlikte bir saat boyunca yayında olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam. Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Ultraşar
2: Opet'te bulacaksın.

0: Canlı yayın.
1: 2-1 mağlup oldu ki Avrupa'da aldığı sonuçlar ve oynanan futbol biraz bizi şaşırttı bu sonucu gördüğümüz zaman. Nasıl bir karşılaşma seyrettik? Özellikle İsmail Kartal'ın kadro tercihi çok tartışıldı. Oyuncu değişiklikleri tartışıldı. Lyon maçı öncesi yapılan bu rotasyon sanki biraz sonuca doğrudan etki etmiş gibi görünüyor.
2: Ya şöyle, İsmail Hoca'nın ben tek başına bu kararı aldığını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyorsanız, çünkü Aziz Yıldırım bir yıllığına geldi, yani bir yıl sonra kongre olacak. Şampiyonluk parolasıyla başladığınız birlikte böylesine geniş bir rotasyon yaparak maça çıkamazsınız. Bir de ben Gençler Birliği'nin hafife aldığını düşünüyorum. İsmail Hoca'nın bu hafife almak Fenerbahçe'yi çok ciddi anlamda da cezalandırdı. Çünkü Özhan Pulat Hoca, yani Eyüpspor'un teknik direktörü, şöyle bir şey söyledi. Rakiplerle bizim aramızdaki ekonomik anlamda çok büyük bir fark oluştu. Biz bu farkı, dedi, yani cümleyi tam doğru kurabilirim umarım. Biz bu farkı hem savunma disipliniyle ve aynı zamanda da hızlı geçişlerle kapatmak zorundayız. Dün akşam Gençler Birliği'nin yaptığı oydu. Hı hı. Çorum'un yaptığı oydu ve Kasımpaşa'nın yaptığı da oydu. Çünkü başka bir çareniz yok. Yani büyük bir takımla oynuyorsanız, ne kadar yıldız oyuncusu olursa olsun fark etmez, savunma disiplininden kopmayacaksınız. Ön alana 2-3 tane hızlı oyuncu aldığınızda, bir de orta sahada eğer çok sana direnç gösteremiyorsa cezalandıracaksınız. Yani işte dün akşam Trabzonspor maçında bunu gördük. Özellikle o 40 metre boşlukta Kasımpaşa çok sayıda pozisyon buldu. Keza Fenerbahçe'de de öyle. Çok fazla geçiş olmadı belki Gençler Birliği'nde ama nihayetinde cezalandırdı. Geliyorsunuz Galatasaray maçı da aynı şekilde. Haliyle ben İsmail Hoca'nın yapmış olduğu bu rotasyonu, bir defa burası Süper Lig. Adına Süper demişiz. Hı hı. Mesela Manchester City'nin, Bayern Münih'in, yani konuşuyoruz bunlar. Örnekler belki biraz uç olabilir ama ne bileyim işte mesela Lyon, hı hı, oynayacağı maçtan önce hakikaten Fonseca Hoca, yani Lyon'un hocası, böyle bir rotasyona gitti mi, gidecek mi veya? Bence gitmeyecek. Çünkü burada devamlılık esastır. Nedir bu? Zaten hani kadroya bazı eklemlemeler yapmışsınız. Dolayısıyla bu oyuncuların birbirini tanınması, işte temposunu bulması, fiziksel kalite olarak yukarıya doğru çıkması oynatarak mümkün olur. Rotasyon yaparak olmaz. Şimdi biraz da burada rakibi ciddiye almamanın getirdiği bir cezalandırma var. Bir de şimdi şöyle düşün Rezan. Yani Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde, ya bilmiyorum izleyenler oldu mu, ya Mert Müldür'ün orada kademesini kaybetmesi ne kadar büyük bir sorun, değil mi?
1: Doğru.
2: Ben Fenerbahçe'nin yani bek anlamında çok ciddi sorunların olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Yani kademe hataları yapıyor. Ön alana çıktıkları zaman geride bıraktığı boşluğa geriye doğru çok koşamıyor falan. Ama Mert Müldür dediğimiz bir bek, yani hem Fenerbahçe'de oynuyorsun ve aynı zamanda da milli takım oyuncususun. Ve kademe hatası yaptığın oyuncu da Abdurrahim Dursun. Yani Trabzonspor'da da bir dönem top oynamış ve attığı fake'i orada çok basit bir şekilde yedin ve kademeni kaybettin. Ve Oğulcan da bence güzel gol attılar. Zaten ikisi, hem Oğulcan hem Abdurrahim, sağ içinde de sağ dışında da çok iyi arkadaşlar. Nedir bu? Şunu söylemeye çalışıyorum. Birbirini tamamlamaktır yani. Sağ dışında da oyuncuların birbirini tamamlaması önemli, sağ içinde de. Ben çok ciddi bir problem görüyorum İsmail Kartal açısından. Onu söyleyeyim. Yani şampiyonluk parolasıyla çıkılan bir yolda Gençler Birliği'ne 3 puan kaybetmek de, şimdi sen rakibini Galatasaray olarak görüyorsan, ki bana göre Beşiktaş da çok iyi şu anda. Hı hı. Trabzonspor da bir toparlanma sürecine girecektir. Geldiğimizde onu da konuşuruz. Ama yani Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada hayır ben daha fazla kaybedeceğim dedi İsmail Kartal. 3 puan kaybetti. Bu oyun olarak da ben Fenerbahçe'yi çok iyi görmedim açıkçası, onu söyleyeyim. Yani 59'da 65 arasında Fenerbahçe 5 oyuncu değiştirdi.
1: Evet.
2: Yani şunu dedin sen. Ben burada çok büyük bir yanlış yaptım. Şimdi bunu telafi etmeye çalışacağım. Yani siz merkezden gidemiyorsun. Asensio'nun orada biraz sakatlıktan döndü falan. Formu düşük. Oyunu biraz

0: kanatlara yayıp oradan sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Ceza sahasına habire ortalar yaparak ya buna biz diğer anlamıyla doldur boşalt diyoruz. Yani iyi bir kadro kurdu Fenerbahçe aslında ama bu kadronun temel anlamda çok eksik parçası var. Bu göründü bak, bu Trabzonspor'da da var.
1: Evet.
0: Herkes Trabzonspor'da Salah'a transfer etti, aman şampiyon olacak, öyle değil. Öyle olmadı, dün Kasımpaşa maçında çıktı ortaya. Oradaki temel sorunu da konuşuruz.
1: Evet, şimdi bu rotasyon konusuyla ilgili Lyon yorumunuz oldu. Lyon ilk maçına 22'sinde çıkacak. Fransa Lig 1'de yeni sezon henüz başlamadı. Orada onların öyle bir hani rotasyon yapalım yapmayalım
0: ya
1: derdi olmayacak.
0: Örneği şu açıdan verdim. Yani sonuçta Lyon'da bu maça gelirken bir rotasyon yapmazdı. Ya hı-hı. Fonseca Hoca yapmaz.
1: Tabii bu seviyelerde süreklilik arz ediyorsak eğer ve hep top seviyede maçlara çıkacaksa takımlar, devamlılık esastır aslında rotasyonlar.
0: Devamlılık, sürdürülebilirlik ve oyuncuların birbirini tanıma, anlama dönemleridir bunlar.
1: Evet, bu arada şimdi rotasyonu konuştuk ama bir de oyuncu grubuna da değinmek istiyorum. Çünkü maça Fenerbahçe iyi başladı. Topu daha fazla kontrol eden, daha fazla pozisyon arayan taraf Fenerbahçe gibi görünüyordu. Ama ilk top kaybında o Gendüzi topu kaybetti ve Gençler Birliği golü buldu ya, ilk baskıda Fenerbahçe çözüldü, sonra toparlayamadı. Fenerbahçeli oyuncu grubunda bir panik havası, bir kontrolsüzlük gördük. Yani bunu da anlamak çok güç çünkü Fenerbahçe'nin bu 5. resmi maçı. Yani Avrupa'da zaten 4 maça çıktı. Artık hazır değil, daha yeni başladı diyeceğimiz bir Fenerbahçe yok bizim karşımızda.
0: Oyuna başladığınız yerle sonuçlandırdığınız yer önemlidir.
1: Hı hı.
0: Şimdi oyuna başladığınız yer geriden bir oyun kurarak tam çıkarken rakip size bir baskı yaptı ve topu kaptırdı. Gendüzi ayarında bir tecrübeli oyuncunun bunu yapmaması gerekiyor. Hı hı. Ama olabilir futbolda bunlar.
1: Tabii.
0: Ama nihayetinde eğer rakip sana bir ön alan baskısı yapıyorsa topu merkezden ziyade biraz daha bekler üzerinden ya da uzun oynayarak çözebilirsin. Bu büyük takımların bunu yapmasında herhangi bir absürtlük yok ki. Hı hı. Yani zayıf görünmek değildir bu. Doğru oynamaktır. Şimdi siz yani rakibe ne kadar baskı yaparsanız yapın, eğer rakip sizi doğru bir savunma yaptığınız zaman o doğru savunma yaptığında da ya kanatlardan geleceksin, merkezden delemiyorsan ortalar atacaksın falan. İçeride de şey var, Talisca var. Hı hı. Talisca çok iyi bir oyuncu, ben bir şey söylemiyorum ama hani daha çok biz onu bitirici vuruşlarıyla tanıdık. Kafa golü de atabiliyordu neredeyse, yani direkten döndü o topu ama ben İsmail Kartal'ın oyun kurgusunu da çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Daha farklı bir Fenerbahçe bekliyordum. Nasıl? Şimdi bakın, orta sahanızda İsmail Yüksek var. Hangi takım istemez İsmail Yüksek'i? Her takım ister.
1: Evet.
0: Kante yaşlı olduğu için belki biraz şey ama tecrübesiyle sahada. Gendüzi keza öyle. Önlerinde de Asensio var.
1: Asensio dünün oynamayan oyuncularından biriydi bu arada.
0: Yani formunu bulamadı, evet, henüz ama yani ilk yarıda gene fena işler yapmadı değil, yaptı. Şimdi şeyi almışsın, Greenwood'u almışsın değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi santraforlarında Lukaku'yu almışsın ki bana göre hazır hale gelmesi biraz sürebilir ama en kötü halinde bile Lukaku'dur yani.
1: Dünya Kupası'nda 3 gol attı işte.
0: Evet,
1: formsuz hali.
0: Sonradan oyuna girdi, evet, goller attı ama şöyle, Lukaku'nun en temel özelliği nedir? Rakip stoperler sırtını alır gider.
1: Evet.
0: Onu indiremezsin. Fiziksel olarak da yerindeyse seni daha da çok zorlar. Aynı zamanda rakipleri yani kendi arkadaşlarına alan yaratabilir. Asist yapabilir, gol atabilir kafadan, yerden. Böylesine bir oyuncu almışsın. Vedat Muriç de keza aynı şekilde. Bunlar hep size'lı oyuncular. Şimdi ya tamam, Lukaku belki hazır olmayabilir ama santrafor bölgesine hiç olmazsa Vedat Muriç de bunu giderebilirdi. Yani santrafor dediğin şey takımın en önemli oyuncusudur. Kaleciden başlar, orta saha, ondan sonra santrafora kadar gider. Bir omurilik gibi düşünün orayı. Sen burada birini kestiğin anda bütün kurgu bozulur. Çünkü kanat oyuncusu da der ki ben içeriye orta yaptığım zaman Vedat Muriç ya da Lukaku her şekilde buna vurabilir.
1: Hı hı.
0: Ama Talisca'dan öyle bir performans çok fazla beklememek lazım. O daha çok ceza yayının orada çok tehditkar bir oyuncudur. Bekler bu anlamda oyun kurulumunda bence çok zayıftı. Çünkü artık modern futbolda bekler çok önemli bir hale geldi. Bir kanat oyuncusu gibiler artık.
1: Evet.
0: Yani hem savunma tarafında hem hücum tarafında. Ama şöyle de bir şey var. Bekler öne çıktığı zaman arkadaki 40 metreyi topu kaptırdığında kim savunacak? İsmail Yüksek bu anlamda evet, o, hı hı, boş alanı yani kesebilir rakibin hücumunu. Keza Gendüzi de kesebilir. Ama bütün takım halinde hücum ettiğin zaman arkada müthiş bir boşluk veriyorsun.

0: rakip seni çok ciddi bir şekilde cezalandırabiliyor. Ben Fenerbahçe'nin beklerinin bu anlamda da oyun kurulumuna katkı sağladığını göremedim akşam. Burada da bir problem var. Bir de Fenerbahçe, evet, Şikrinyar lider bir stoper ama bence dün akşam çok iyi bir performans göstermedi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin akşamki görüntüsü bize bir, mutlaka bir bek transferi yapması lazım. Yani hem hücumda hem savunmada doğru bir oyunla sahada olacak ve aynı zamanda da oyunu kurabilecek ayağı iyi bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye.
1: Bu arada Şikrinyar da dün maç sonunda çok sert açıklamalar yaptı. Direkt olarak kendi ya bir öz eleştiri getirdi ve takım arkadaşlarına yönelik de bir eleştirisi vardı. Utanç verici bir sonuç aldık ve kendi hatalarımız yüzünden böyle bir sonuç elde ettik dedi. Ekranlarınıza da Fenerbahçe'nin dünkü maçtaki istatistikleri geliyor. Tabii oyuncu değişikliklerinden sonra daha fazla gol arada, özellikle Kante'nin çok ön alan baskısında ön plana çıktığını gördük. Kerem Aktürkoğlu bir şeyler yapmaya çalıştı ama onların yerine forma şansı bulan oyuncular da şanslarını iyi değerlendiremedi. Evet, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci zaten isim olarak da önemli, kritik oyuncular. Rotasyon denilince hani böyle standart bir yedeklerden bahsetmiyoruz ama onlar da çok fazla fırsat değerlendiremedi ve böyle bir tablo çıktı ortaya. Bir de Fenerbahçe bunu sezon başlangıçlarında bir alışkanlık haline getirmiş gibi görünüyor. Yani
0: öyle bir istatistik var galiba.
1: Tabii şimdi arkadaşlarımız hazırladı, ekranlara gelecek. Son 5 sezonuna bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin. Her Süper Lig açılışında bir puan kaybı ortaya çıkıyor. Sürekli kaybeden bir Fenerbahçe var. Hatta şampiyon olduğu sezonda bile Fenerbahçe 2013-14 sezonunda Ersun Yanallı dönemde bile sezonu mağlubiyetle açmıştı. Ki o maçtan sonra Ersun Yanal çıkıp biz kesinlikle şampiyon olacağız, kimsenin şüphesi olmasın demişti. Biraz o maç sonu açıklamalarıyla ilgili de görüşlerinizi alacağım. Şimdi ekranlarınıza geldi. Son olarak 2026-27 sezonunda bu sezonda bir 2-1'lik galibiyet var. Geriye saralım. Geçen sezon Göztepe deplasmanında 0-0'lık bir beraberlik. 24-25 sezonunda Adana Demirspor'a karşı orada bir tabii fark var. Onu ayrı bir şekilde konuşalım, parantez açalım. 2013-14 sezonunda şampiyon olduğu sezonda Konyaspor'un 3-2'lik bir galibiyeti vardı. Ondan sonra da bir Ümraniyespor beraberliği. Bu Ümraniyespor maçını çok iyi hatırlıyorum. O sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması Jesus'lu dönemde çok konuşulan bir maçtı. İşte Ümraniye gibi takımlara puan kaybederek İstanbulspor maçı vardı yine keza. Oralarda yaşadığı puan kayıpları derbilerden daha çok konuşulmuştu. İşte iki tane istisna var. Geri kalanlarına bakıldığında hep bir puan kaybıyla başlıyor Fenerbahçe. Bu bir alışkanlık haline geldi ve kazandığı maçlarda da zorlandığı maçlarda her ne kadar iç sahada olursa olsun. Yani Fenerbahçe sezonu hep şampiyonluk parolasıyla çıkıyor ama kazandığı maçlarda bile zorlanıyor ve sürekli olarak da daha fazla ön plana çıkan bir yenilgi söz konusu.
0: Ya şöyle, Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra ben Mahmut Uslu'nun açıklamalarını da izledim dün akşam, ona da biraz değineceğim de. Şöyle bir söz verdi camiye: biz bu sene şampiyon olacağız. Ya bu şampiyonluk ne demek? Aziz Yıldırım'ın yapılacak bir yıl sonraki kongrede yeniden başkan olması demek. Olamadığı zaman yine bandı başa saracağız. Çünkü Fenerbahçe yani son 10 sezondur bu problemi ciddi anlamda yaşıyor. Bir yapısal problem var. Yani sürekli hoca değiştiriyor, sürekli takımı yeniden yıkıyor, yeniden kuruyor falan filan. Bu değil, bir planı yok. Şimdi planın olmadığı zaman ya işte ben buraya bir oyuncu Greenwood'u alayım çözerim, İşte Lukaku'yu alayım çözerim, öyle değil. Ya önemli olan burada siz ne kadar para harcarsanız arayın, harcayın. Ya Greenwood iyi bir oyuncu, Lukaku iyi bir oyuncu, Vedat Muriç iyi bir oyuncu, ben kötü demiyorum, Kante keza öyle. Ama atıyorum Kante'nin siz artık tecrübesini satın alıyorsunuz, performansını değil. Çünkü tabii, o performansı yok artık Kante'nin. Keza Lukaku'nun aynı şekilde. Ama her anlamda tehdittir. Ben bir şey söylemiyorum. Benim de çok sevdiğim bir santrafor tipidir. Beğenirim öyle pivot santraforları. Ama bu baskıyı da o zaman kaldırabilecek bir hocaya getirmeniz lazım.
1: İsmail Kartal o baskıyı kaldıramıyor.
0: Bence kaldıramıyor. Matson açıklamalarında onu görüyorum ben.
1: İsmail, ne beklerdiniz İsmail Hoca'dan? Çok özür diliyorum.
0: Şöyle, biraz realist olmak gerekir. Ya futbol tamam, olabilir, yenilebilirsin, puan kaybedebilirsin. Bu dünyanın sonu değil. Ya 35 hafta daha var önümüzde. Keza önümüzde çok ciddi bir Lyon maçı var.
1: Evet.
0: Yani kazandığın an işte şeye gideceksin, Şampiyonlar Ligi'ne kalacaksın. Oradan kasaya ciddi anlamda bir para girecek. Ya bütün bu organizasyonu bütünsel olarak düşünmeyip sadece bir maç üzerinden okumaman lazım. Ve senin şöyle düşün bak, Fenerbahçe'de birkaç hafta sonra bence sakatlıklar da başlayabilir. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun tarzı ön alanda baskı, topu kap

0: kaleye git. Ön alanda baskı, topu kap, kaleye git. Yani bir 90 dakika sen bu takıma bu oyunu oynatamazsın. Hiçbir takım bunu oynamaz. Biraz oyunu dinlendirmen lazım. Biraz oyunu demlendirmen lazım. Biraz böyle o gerideki stoperlerin, orta sahan topu dolaştırması lazım. Ya ön alanda baskı yap, yap, yap, yap. Ne oldu? Ya işte ceza sahasında 40 kez topla buluştun. Ne oldu? Gençler Birliği sana 2 defa geldi, gol attı. Ya futbol hep böyle ön alanda, tamam büyük takım oyunu diyorsun, buna bir şey söyleme ama büyük takım bazen de bu oyunu oynamaz. Biraz oyuncularını da dinlendirmen lazım. Ben sakatlıkların da başlayacağını düşünüyorum. Keza İsmail Kartal'ın, ya Allah göstermesin, işte Lyon maçı çok ciddi bir rakip. Hocası Fonseca, çok beğenirim, çok severim ve ciddi anlamda da ön alanda 3 oyuncusu var. Ve işte bazı maçlarını da ben izledim bu sene. Şimdi baktığında yani öyle bir rakibe karşı Fenerbahçe'nin bu mantaliteyle başarılı olmasını da çok mümkün göremiyorum yani. İnşallah olur yani, bizim sonuçta gururumuz olacak ama bu kafayla değil. Bu kafa biraz böyle yerel kaldı. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ki sezon genelinde de bu tarz rakiplerle oynayacak daha
0: ya
1: çok.
0: Bir de çok duygusal bir insan İsmail Hoca. Yani şöyle konuşuyor. Ya ben senin gözlerine bakarak konuşmak zorundayım. Böyle konuşmak nedir? Ya bu bir kararlılıktır. Yani camiaya bir mesaj vereceksin sen. 2 tane penaltıya. Evet doğru. Bence Mert Müldür'ün pozisyonu penaltı. Hı hı. Tartışmasız. Yani şeyin Talişka'nın pozisyonu biraz tartışılabilir. Hı hı. Ona bir şey söylemiyorum. Ama Mert Müldür'ün pozisyonu kesinlikle ve kesinlikle penaltı. Bu verilmedi. Ama biz böyle mi okuyacağız bütün oyunu? Ya yani dün akşamki 95 dakikayı böyle mi okuyacağız yani? 2 tane penaltınız, hadi biri tartışmalı da diğeri çok net, verilmedi diye mi okuyacağız?
1: Bunlara mı kalmalı yani?
0: O zaman bunu yaptığında İsmail Hoca'yı da kurtarıyorsun. Hı hı. Bak İsmail Hoca'yı da kurtarıyorsun. Dolayısıyla oyuncuları da kurtarıyorsun. Yani suç sizde değil çocuklar. Evet. Hocam sende de değil. Suç hakemde. Biz hakem yüzünden yenildik. Ya bunu senelerdir aynı şekilde yapıyorsunuz zaten. Hakem camiasıyla ilgili yapıyorsunuz. Hakemlerle ilgili yapıyorsunuz. Yani hiç kabahatiniz yokmuş gibi suçu hep başkalarına atıyorsunuz. Öyle değil bu işler. İki pozisyon üzerinden okuduğun zaman aklarsın. Aklama. Çık hesabını sor. İsmail Hoca'ya da sor. Ha ben bunu Oğuz Hoca'yla bence görüşerek beraber karar verdiklerini düşünüyorum. Bunu da çok yanlış buluyorum. Çünkü Türkiye'de sportif direktörlük denilen bir makam hiçbir zaman başarılı olamadı. Hiçbir kulüp bunu yönetemedi. Niye? Hem hocanın egoları var. Bu normaldir. Hı hı. Aynı zamanda sportif direktör de kendisini bir teknik direktör edasıyla sunamaz. Yani Oğuz Hoca işte geçen açıklama yapıyor. Saha ile ilgili dünya kadar şey anlattı. Bu takımın bir hocası var. Ben ondan dinlemek isterim, senden değil. Keza Önder Hoca da aynısını yaptı.
1: Evet.
0: Avrupa maçında. Hayır, bu yanlış, bu doğru bir şey değil. O kadar şeyler anlattılar ki sağdan soldan, ileriden şuradan böyle girer, half space'ten çıkar, işte 14 nolu alana girer, böyle çok tekniğe de boğarak konu. Tamam hocam, sen zaten bu konuda bilgilisin, bir şey demiyoruz ama bu senin işin değil. Hı hı. Bunu sen hocayla birebir konuş ama kamuoyunda bırak ben hocayı dinleyeyim.
1: Kesinlikle öyle. Orada bir otorite tartışması, otorite karmaşası da yaşanıyor. Son olarak Lyon maçı da şimdi kapıda, artık salı günü oynanacak. Evet, bu karşılaşmadan istediğini alamadı Fenerbahçe ama umut veren bir şeyler de var mıydı Lyon maçı öncesinde?
0: Ya şöyle, tam kadro çıkacak. Hı hı. Ama dediğim gibi yani şimdi Lyon'un öyle çok hafife alınacak bir takım olmadığını söyleyeyim. Hı hı. Lyon'un tek şeyini ben şu şekilde gördüm. Yani ceza sahası içerisinde inanılmaz derecede çoğalıyorlar. Yani atağa çıktıkları anda 4, 5, 6 oyuncu bir anda ceza sahası içerisine giriyor. Burada Fenerbahçe'nin çok doğru bir savunma yapması lazım. İşte defoları yok mu? Var. Arkada büyük boşluklar bırakıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin oraya bence iyi çalışması lazım. Çünkü Fonseca evet savunmayı doğru bir şekilde yapıyor ama bekleri dahi ceza sahası içerisine sokan bir oyun tarzı var. Yani bekle stoper arası geçişlerini çok iyi yapıyor Fonseca'nın oyuncuları. Ya oralara çok oyuncu kaçırmamak lazım. Çok atletik bir takım, çok fizikli bir takım. İnanılmaz derecede hızlı oynuyorlar, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Fenerbahçe'ye karşı hani bu son viraj ya.
1: Evet.
0: Belki buradaki oyun kurgusu biraz farklı olabilir. Şöyle, ya sen saldır saldır değil, daha dengeli. Yani böyle Gençler Birliği maçına sürekli sal öyle değil, daha dengeli, daha sakin, daha da dinli.

0: denerek bir oyun oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin, yoksa diğer türlü Lyon her türlü cezalandırabilir Fenerbahçe'yi, Allah göstermesin.
1: Evet, Fenerbahçe'ye Lyon maçı öncesinde başarılar dileyelim. Zaten maç günü yaklaştıkça yine gelişmeleri A-Spor ekranlarından paylaşacağız. A-Spor Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Fenerbahçe bölümünü bu şekilde toparlayalım ve Trabzonspor'a geçiş yapalım. Dün Kasımpaşa karşısında öne geçti ama sonrasında Kasımpaşa'nın penaltıdan bulduğu bir golle maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor'un bu sezonki ilk resmi maçıydı bu. Muhammed Salah'a da az da olsa, yarım saatte olsa seyretme şansımız oldu. Onu ayrıca konuşacağım ama önce bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Trabzonspor da tıpkı Fenerbahçe gibi maça iyi başlayan taraftı. Pozisyon arayan ve golden önce de pozisyonlar bulan taraf Trabzonspor'du ama sanki o maç temposunu çok iyi ayarlayamadı. Yani başındaki tempoyu 90 dakikaya yayamadı Trabzonspor. Bu hatlarıyla birlikte dünkü beraberliği değerlendirelim.
0: Önce penaltı pozisyondan başlayayım. Orayı bir öldürelim.
1: Tamam.
0: Yani Dünya Kupası'ndan çıktık biz. Bak, oradaki hakem performanslarını keşke dün maçı yöneten hakem arkadaşımız da izleseydi. Keşke. Yani böyle bir penaltıyı nasıl verdiğini ben hala anlamış değilim. Tartışmasız değil de. Yani şöyle düşünün. Yani Pina kendi topuna müdahale etmeye çalışırken Güven ayağını koyuyor ve penaltı alıyor. Biz bunu Mertens'te çok görmüştük. Mertens de bu penaltıları çok alırdı. Hem Galatasaray'da hem Avrupa'da oynadığı maçlarda. Bu profesyonel bir oyuncunun yapması gereken bir şey gibi görülebilir. Buna bir şey söylemiyorum. Ama hani böyle tak diye penaltıyı ya şunu söylemiş. Ya sana bunu çok kolay veriyorlar.
1: Evet.
0: Çok kolay veriyorlar. Dün Fenerbahçe'ye vermediler mesela. Şimdi bu da tartışılması gereken.
1: Bir standart yok, evet.
0: Bir standart yok. Yani Mert Müldür'ün pozisyonu kesinlikle penaltı. Hı hı. Vermiyoruz. Talişka'yı tartışırım. Dün akşam Trabzonspor'a verilen penaltı kesinlikle değil. Olmaz bu. Ya siz Dünya Kupası'nı izlemediniz mi arkadaş? Nasıl bir hakem performansıdır bu? Ya insan biraz dikkatli bakar, olayı yorumlar. Yok. Şimdi orada bir de şu. Mesela VAR'a yeni statüler getirdiler. Evet. Haksız sarı kartlarda da müdahale. Kardeşim buna da etsin. Burada temas var diye. Ya bir oyuncu oraya temas etti diye diğer oyuncunun ayağına, buna çok basit bir şekilde çalınan bir penaltıya VAR müdahale etmiyor. Niye var o zaman VAR? Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor iyi oynuyor göründü. İyi oynuyor göründü. Trabzonspor'un yani dün akşam benim gördüğüm şu. Bir defa, geçen senede örnek verelim. Folcarelli olay orta sahası Trabzonspor için çok doğru bir kurguydu. Yani Folcarelli hem kesici hem topu dağıtıcı. Olay ise aynı zamanda bir oyun kurucuydu orada. İkisi de hızlı ve atletik. Folcarelli fiziksel olarak çok iyi bir güç koyuyordu sahaya. Rakipleri sırtına alıp koşuyordu. Veya atakları kesiyordu doğru bir şekilde. İşte bunu Konya da oynanan kupa maçında gördük. Hı. Yani Folcarelli olmasaydı belki Trabzonspor o kupa finalini belki penaltılarla kazanacaktı, bilemem. Ama o kadar önemli bir oyuncu ve bugün sakatlandı. Hı hı. Şimdi senin orta sahanda olayı yok. Folcarelli de yok. Yani bir oyun kuran ve aynı zamanda savunmayı da doğru bir şekilde yapan bir 8'in ve diğer tarafta da bir 6. Folcarelli gibi önemli bir oyuncun yok. Sakat. Sen burayı ne kadar idare edeceksin bu şekilde? Yani Bouchard ve Malinowski orta sahasıyla burayı idare edemezsin. Bak şöyle düşün. Trabzonspor'un dün akşam orta sahasının attığı hat kıran pas kaç tane biliyor musun? 1. Böyle bir şey olur mu? Yani sen orta sahadan oyunu kuramıyorsun ve bütün oyun kanatlara gitti. Niye var bu orta saha o zaman? Ya bu ikiliyle beraber bu işi ne kadar götüreceksin? Götüremezsin. Seni cezalandırırlar. Hele Avrupa'da bir Ferencvaros maçı var.
1: Evet.
0: O takımdan çok büyük bir cezalandırma yiyebilirsin. Çünkü Türkiye Ligi gibi değil Avrupa. Ya kusura bakma, oradaki futbol daha sert, daha atletik, daha fiziksel kaliteye dayalı. Ve senin orta sahanı delik deşik edebilirler bir anda. Anlayamazsın bak ne olduğunu. Böyle gözüm, saçım, burnum derken kalende Allah göstermesin 3 tane gol yiyebilirsin. Orta saha bu kadar önemli. Bak ben Rezan, sen şimdi bize yeniden dahil oldun, geldin. Başarılar da diliyorum aramıza katıldığın için. Hoş geldin de diyeyim. Unuttum şeyde program başta söylemeyi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben 5 yıldır bunu söylüyorum bak. Folcarelli geldi, burayı kapattı. Ama yine de

0: infolarım vardı. Ama yani %60-70 senin işini gördü. Polcarelli olayı orta sahası. Şimdi ikisi de yok. Burayı Bouchard ve Malinowski de yapamaz. Buraya da 6 değil de bir 6.5 gibi bir oyuncu lazım.
1: Çift yönlü olacak yani.
0: Yani evet, oyunun iki yönlü. Yani box to box şimdi. Bouchard de öyle box to box bir oyuncu. Evet. Ama dün canı çıktı çocuğun. Bak canı çıktı. Dün ileriye koş, geriye koş, rakibi sırtına bindir, bilmem ne yap falan filan. Canı çıktı. İşte olmaz. Oraya bir 6.5 gibi bir oyuncu bulacaksın. Bak Atakan Karoz mesela. Trabzonspor bak. Şöyle düşün bak, teknik adamlar bazen böyle şeyleri istemeyebilirler. Ki Fatih Hoca da ben Bouchard'den memnunum dedi ve Trabzonspor'da yabancı sınırından dolayı herhangi bir oyuncusundan çıkamadığı için oraya yabancı bir oyuncu dahil edemedi. Futbolda duygusallığa yeri yok sevgili Rezan. Trabzonspor gibi bak, bugün sen Salah'ı aldın, işte büyük ihtimalle Nunez'le geliyor sana. Sen şimdi Salah'lı ve Nunez'li bir sezonda böyle bir orta sahayla oynayamazsın. Bak, her takım Kasımpaşa ya ilk 20-25 dakika gelmedi sana.
1: Evet.
0: Sen baskı yaptın, baskı yaptın, baskı yaptın. Ne oldu sonuçta? Golü buldun, ondan sonra golü yedin. Dolayısıyla bu profilde bir oyuncuyu, bak Malinowski de değil bu ha. Buraya bence iki tane oyuncu lazım. Sosa'lı ve Hamşik'li orta sahayı izledin değil mi?
1: Evet.
0: Bak Sosa ve Hamşik hem kendi oynuyordu hem çevresini de oynatıyordu. Mesela Berat Gençler Birliği'nden geldi Trabzonspor'a. Abdülkadir Ömür yine orta sahada oynuyordu şampiyonluk sezonunda. Bak hiç kimseye kötü göstermedi Hamşik, biliyor musun? Bak öyle bir profil işte orta sahadaki oyuncu. Yanındakini de, önündekini de, arkasındakini de oynatabilecek bir oyuncu lazım buraya. Bu Malinowski değil. Bak kalitesinden asla şüphem yok ama 32 yaşında. Sen 50'ye yakın maç oynayacaksın bu sezon. Ligde oynayacaksın, Avrupa'da oynayacaksın, Türkiye Kupası'nda oynayacaksın. Dolayısıyla bu orta sana Ozan da ilaç olmaz burada. Sana Okay da ilaç olmaz burada. İşte yani Melik biraz şey olabilir. Ama onun dışında senin orada oyununu yukarıya çıkartabilecek. Bunlar hep standart oyuncular. Evet. Senin orada oyununu yukarıya çıkartabilecek oyuncun lazım. Şimdi bak Guardiola dedi ki ben şeyi alacağım, Harry Kane'i. Alamazsın dediler. Gitti şeyi aldı. Haaland'ı aldılar. Kim aldı? Yönetim aldı. Yani Guardiola'yı dahi dinlemediler. Peki iyi mi etti? İyi etti. Harry Kane de katkı verirdi. Ama hayır, Haaland'la oynayacaksın dedi. Şimdi bazen yönetim burada taşı koyacak.
1: Evet.
0: Hocam olmuyor bu. Tamam ben işte İsa gittim aldım mesela, Avrupa'dan getirdim.
1: Evet.
0: Bununla oynayacaksın. Ya da duygusallığa yer yok. Bouchard'den çıkıyorum ben diyeceksin. Başka olmaz, götüremez Trabzonspor bu orta sahayla. Ben söyleyeyim yani. Çok büyük bir tehlike var. Şut da önemli. Salak gelmiş sana. Bütün Afrika kıtası seni izliyor. İngiltere seni izliyor. Yani Salah'lı bir sezonda bu orta saha kurgusunu değiştirmezse Trabzonspor, Allah göstermesin, kötü bir dönem yaşayabilir. Ben felaket tellallığı yapmıyorum bu arada. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor, o kadar mı kötü? Maalesef o kadar kötü.
1: Önlem alınması gerekiyor. Tabii dün Fatih Hoca da maçtan sonra bu bahsettiğiniz konulara çok net bir şekilde cevap verdi. Alabileceğimiz kontenjandan 2 santrfor isteğimiz var. Beklentimiz bu yönde. Bu arada top rakipteyken sert oynayacak, top kazanabilecek bir 6 numarada olabilir dedi. Zaten Malinowski'nin öncelikli olarak 6 numarada tercih edilmediğini, ancak Folcarelli sakatlandığı için mecbur olarak alternatif olarak...
0: Bouchard oynadı ama 6 gibi orada.
1: Öyle söyledi yani Fatih Hoca.
0: Yani Bouchard oynadı orada.
1: Belki de beklentisi oydu.
0: Ya bilmiyorum. Şöyle, Malinowski yaşı gereği artık 8 bile değil. Yani o ceza yayının oralarda bir 10 pozisyonu gibi oynaması lazım.
1: Evet, şimdi şu Ferencvaros maçına da dönelim. Ferencvaros maçı da bu arada Turkuaz Medya'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Bunu da hatırlatalım. Perşembe günü temsilcimiz Ferencvaros karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde lig statüsüne kalabilmek adına mücadele verecek. Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'la ilgili az önce eksiklerimizi saydık. Özellikle orta sahada ve fiziksel mücadeleye dayalı bu turnuvalarda, bu takımlarda oldukça belirleyici oluyor. Muhammed Salah gibi bir oyuncudan tam verim alabilmeniz açısından da etrafındaki oyuncuların da en azından o kaliteye yaklaşmasını bekliyoruz Trabzonspor adına. Tabii Ferencvaros maçına çok fazla şu anda yapabilecekleri bir şey yok transfer hamlesi olarak elbette. Ama eldeki kadroyla Ferencvaros karşısında maksimumunu nasıl alır Fatih?

0: tekke.
1: Ya tabii ilk maçın iç sahada olması Trabzonspor açısından bir avantaj. İkinci defa karşılaşıyor Ferencvaros'ta. İç sahada 1-0 yenmiş Trabzonspor. Bakasetas'ın golüyle. Orada yenilmişlerdi. Ya şöyle
0: 3-2 yenilmiş Trabzon diğer maçta.
1: Evet. Şöyle söylemek lazım. Ben Trabzonspor'un 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro yapısına henüz sahip olmadığını düşünüyorum. Bak çok transfer yaptılar. Ama Batagov sakat. Hı hı. Yani senin oyun kurucu bir stoperin şu anda yok.
0: Evet.
1: Dün akşam gördük ki Savic oyun kurulumunun hiçbir yerinde yok. Ve ciddi anlamda bazı pozisyonlarda kademe hatası da verdi. Hadi ilk maç için günah olmaz diyelim. Öyle değerlendirelim. Cabral Dünya Kupası'nda iyi bir ivme yakaladı. Ve attığı golde Dünya Kupası'nın en iyi golü seçildi. Evet. O da senin beklerinden bir tanesi. Ama mesela açıkta daha iyi oynuyor gibi geldi bana. Bilmiyorum, hı hı, katılır mısın? Orada Pina var. Pina'nın da dün biraz Saviola'yla çok uyum sağlayamadığını gördüm. Bu da bir problem. Hı hı. Ama yani Ferencvaros maçına muhtemelen Salah olacak orada. Ya Onacho oyuna hiç giremedi. Bir de sürekli geç kaldı. Bak pozisyonlarda sürekli geç kaldı. Yani orada mesela bir adım atsa golü yapacak. Hep geç kaldı.
0: Evet.
1: Ve biraz yani bağlantıda falan da yoktu hiç Onacho. Mesela geçen sezon işte geliyordu orta sahaya, orada bağlantıyı yapıp takımı hücuma kaldırıyordu. O da yoktu dün akşam Onacho'da. Ya bir fiziksel anlamda sanki böyle nasıl diyeyim, hastalıktan çıkmışsın da yeni yeni ayağa kalkıyormuş gibi bir hali vardı Onacho'nun. Ben o performansını da açıkçası beğenmedim. Bunlar ilk maçta olumsuzluklar ama bir sonraki maç Avrupa maçında bambaşka bir Trabzonspor görebiliriz. Ama Ferencvaros da tabii Trabzonspor'un için ciddi bir rakip. Kim ne derse desin, burayı aldığın anda Avrupa'ya gideceksin. Alamazsan konferansa devam edeceksin. Evet ama Fatih Hoca'nın bu hazırlık sürecinde önümüzdeki 5 maç çok zorlu geçecek dedi.
0: Evet.
1: Demek ki bizim gördüğümüzü de o da görüyor. Yani benim gördüğüm çok iyi bir durum yok şu anda. Ama bu orta sahaya hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki hafta en az bir, en fazla iki takviyenin mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Yani Sayın Başkan'ın emeklerine saygı duyuyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyor. Ekonomik olarak kulübü de çok doğru bir noktaya doğru taşıdı. Evet, bunlar çok güzel şeyler. Bu senede iyi transferler yaptı. Ama rotasyonda kullanabilecek bir yedek kulübesi var. Kullanabilirsin bunları Türkiye Kupası maçlarında. Ama Avrupa'da bu kadronun 11'ine en az 3 tane ya da 2 tane de eklenleme yapması lazım. Ya hiçbirini alamıyorsan giden Atakan'ı alın gelin kardeşim bak. Çok net diyorum, Atakan Karasu. Yani milli oyuncu ve aynı zamanda da Türk statüsünde. Alın gelin, yapacak bir şey yok yani. Bu problemi başka çözemez Trabzonspor.
0: Evet, bir ara Parades ismi de konuşuluyordu ama şu an çok bir sıcak bir gündem. Var mı acaba Darwin Núñez ya, Parades ikisinde?
1: Parades olayı, oyuncunun gelmek istemediğini ben biliyorum. Yani kendi ülkesinden çıkmak istemiyor daha doğrusu. Hı hı. Ben burada devam edeceğim diyor. Parades profilinde bir oyuncu ister misin? Yani hadi canım, herhalde herkes ister yani.
0: O da yine Dünya Kupası'ndaydı.
1: Evet. Nihayetinde Messi ile de oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla hani Messi'den gördüklerinin onda birini yapsa yeter Trabzonspor'a. Ama ben ülkesinden çıkmayacağını biliyorum.
0: Peki dün Salah'ı yarım saat izledik. Yani topla sık sık bir araya geldi. Pozisyonlar da denedi. Nasıldı ilk izlenim Salah'la ilgili?
1: Salah'ın oyun tarzını en iyi anlayabilecek kişi Núñez'dir. Tabii. O yüzden Núñez'in alınması lazım.
0: Bir de Salah'ın değerlendirilme konusunu da sorayım size. Yani daha fazla çizgiye yakın mı, yoksa daha böyle ikinci forvet gibi mi kullanılacak? Kesin. İlk forvet gibi mi kullanılacak?
1: Tabii, tabii. O zaten
0: o da fark yaratacak.
1: Bir çizgi oyuncusu değil. Sen de biliyorsun. Ya orada işte bek gelip İşte Pina arkadan oyunu genişletecek, çizgiye basıp Salah hep içe kat eden bir oyuncu.
0: Evet.
1: Dün akşam da kaçırdı aslında.
0: Evet.
1: Bana göre o pozisyonda kornerdi. Hı hı. Zaten oyuncuya çarpmasa gol olacak.
0: O da itiraz etti zaten.
1: Evet, oyuncuya çarpmasa gol olacak ama

0: Bu enteresan yani. Hakemler ya bu seviyedeki maçlara tamam. Kötü bir hakem değil. Karamsar olmuyorum kendisiyle ilgili ama bu maçlara henüz daha hazır değil.
1: Evet, Gürcan Asova'nın performansı.
0: Biraz daha zamanı var. Biraz daha altlarda maçlar yönetsin, tecrübe kazansın. Ondan sonra iyi bir hakem olur diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam o konuda da.
1: Peki o zaman Trabzonspor'da bu şekilde toparlayalım ve bugünün programına geçiş yapalım. Bugün Beşiktaş saatler 21.30'u gösterdiğinde Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı da değerlendirelim. Tıpkı Fenerbahçe gibi Beşiktaş da sezonun 5. resmi maçına çıkacak. Tabii Avrupa'daki sonuçlara bakıldığında daha böyle kontrollü, daha sonuç odaklı bir Beşiktaş seyrettik. Yani Vincenzo Italiano'nun alıştığımız hücum odaklı futbolunu çok fazla görebildik mi desek o biraz tartışılır. Çok fazla pozisyona giren ama bir türlü son noktaya imza atamayan, bitiremeyen bir Beşiktaş hücum hattı gördük. Evet, istediği sonuçları aldı ama savunma istikrarı anlamında aldı. Biraz o hücum
0: gol yemedi.
1: Aynen, hücum çeşitliliği gol yemedi. Nübel'in çok iyi bir performansı vardı ama hücum çeşitliliği konusunda bazı soru işaretleri vardı. Bugün Eyüpspor maçında nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?
0: İşte o yüzden Vlahovic'i aldılar.
1: Evet.
0: Yani hocanın oradaki tespiti çok doğru, İtalyan'ı. Bir de Fiorentina'dan tanıyor onu. Kendi oyuncusu Vlahovic. O yüzden ben şöyle bakıyorum. Aslında sessiz sedasız gelen bir Beşiktaş var. Kimse bence bunun farkında değil. Bence ciddiye alsınlar bu durumu. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahası bütün takımlardan iyi şu anda. İşte Orkun orada.
1: Salih var.
0: Salih'i aldılar. Yani bunu ben özellikle hani bir Trabzonspor camiasında da söyledim. Salih Özcan yerli anlamında çok büyük katkı sağlayabilir. Bence alınmalı diye ama sağ olsunlar beni kimse duymadı. Endidi var orada. Şimdi Vlahovic'i aldılar. Ve Vlahovic ceza sahası içerisinde çok çok iyi bir bitirici. Bir de Beşiktaş'ın yapılanmasında şöyle bir durum var sevgili Rezan. Önceden oyuncuyu alıp hocayı alıyorlardı. Şimdi hocayı aldılar, takımı inşa ediyorlar. Ve çok doğru, yani Italiano da çok doğru bir tercih. Burada tabii ki Önder Özen'in çok büyük katkısı var. Orada bir futbol aklının olması. Bu anlamda Önder Hoca'yı da ben tebrik ediyorum. Doğru bir planlamada gidiyor Beşiktaş. Ama bu akşam ne olur şimdi? Üç büyük takım puan kaybetmiş. Ya hadi biz de geleneği bozmayalım deyip acaba Eyüpspor'a karşı onlar da puan kaybedebilirler mi? Ben çok sanmıyorum ama yani Beşiktaş'ın temelde bir eksiği var mı? Bence iyi bir stoper almaları lazım. Hı hı. Biraz sanki beklerde zayıf kaldı bana göre. Hani Rıdvan'ın yerine belki bir bek, oyun kurucu bir bek alınabilir mi? Ben Mourinho'yu çok beğeniyorum. Outaro oyunu oynatıyor orada gerçi. Değil mi?
1: Evet, bugün muhtemel 11 şu şekilde bu arada ekrana da gelmişken. Kalede Nübel'in forması giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Mourinho, solunda Otara. Stoperlerde Emirhan ve Caloki. Onlar da son maçta Avrupa maçında, Kraliova maçında ön plana çıkmıştı. Özellikle Calo'nun performansı önlerinde. Orkun, Olaytan ve Salih. Hücum hattının sağında Çerni, solunda İlhan. İleri uçta ise Ohun forma giymesini bekliyoruz. Olaytan da yine Kraliova maçının iyilerinden biriydi. Yüksek performans gördüğümüz oyunculardan biriydi. Muhtemel 11 ekrandayken, şimdi az önce dedik ya Vlahovic geldi, o problemler bitecek. Otomatik olarak bitiricilik problemi bitecek diyebilir miyiz Vlahovic'le birlikte?
0: Ya şöyle, oh çok böyle net bir santrafor değil. Ama ceza sahası içerisinde inanılmaz bir şey var. Nasıl diyelim? Yani o rakip stoperleri böyle boğan bir yapısı var. Çok da iyi mücadele ediyor. İnanılmaz boşluklar yaratıyor. O boşluklara birinin girmesi lazım. Ama burada kimi keseceksin? Yani oh kesik yiyecek kesin. Çünkü bu kadroyu çok bozamazsın. Yani elinizde Çerni gibi bir set oyuncusu var. Hı hı. Ben çok beğeniyorum onu. Keza Orkun gibi muazzam bir orta sahanız var. Ki çok iyi toparladı. Ya Mourinho gibi, yani benim beğendiğim beklerden de bir tanesi. Keza Salih Özcan da net bir 6 numara olarak orada duruyor. İşte en büyük temel eksiklik santrafor bölgesindeydi. Onu da tamamladılar ama ben sanki bir iki transfer daha yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ve bu kadro yani Eyüpspor'a karşı bir üstünlük kurabilir mi? Kurar. Ama o bitiricilik problemini yine yaşayacak gibi duruyor. Çünkü kapanacak sana Eyüp.
1: Tabii.
0: Hocası da söyledi. Yani biz üstünlük kurmak için oynamayacağız. Doğru bir savunma yapacağız. Geçişlerden gol bulmaya çalışacağız. Aslında Beşiktaş'a karşı oynayacağı maçın planını haftalar öncesinden verdi hocası yani.
1: Evet, burada bu arada İlhan yerine acaba bir Trossard gelir mi ilk 11
0: gelebilir
1: tercih olarak?
0: İşte bak.
1: Son maça sonradan dahil oldu ama tabii çok yeterli 90 dakikaya çıkaracak durumda mı şu anda, o biraz soru işareti. Belki yine İlhan'la başlayıp sonradan oyunu alabilir. Perşembe Beşiktaş'ın da Kaunas-Jalgiris maçı var, bunu da hatırlatalım. Tabii Avrupa'da biraz ters bir kurası oldu, şansı oldu Beşiktaş'ın. Midtjylland'le başladı, yani daha zorlu bir rakiple başlayıp rakiplerin zorluk seviyesi biraz düştü ve son olarak Jalgiris'le oynayacak. İnşallah oradan da Beşiktaş da istediği sonucu alır Trabzonspor'la birlikte.
0: İnşallah.
1: Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi az önce Fenerbahçe'de Oğuz Çetin konuşurken Önder Özen'e de atıfta bulunduk ya. Önder Özen'in Kraliyo maçı öncesi açıklamaları var. Çok teknik açıklamaları var. Çok güzel açıklamaları da var aslında transfer politikası ile ilgili. Şöyle bir ifade kullandı. Daha ilk adımın yarısındayız dedi. Şimdi o ilk adımın yarısı, kalan yarısı transfer mi olacak yoksa Beşiktaş'ın oyun gelişimi mi olacak? Bu da bence bir soru işareti.
0: Bence transfer olacak dediğim. Hı hı. Yani bir iki transfer daha yapabilirler.
1: Özellikle nereye peki? Beke dedik.
0: Beke bir transfer olabilir. Bir de stoper bölgesine olabilir. İleri hatta çok problemi yok Beşiktaş'ın.
1: Ya zaten orta sahaya da isimler yazılıyor bu arada.
0: Olabilir. Orta sahaya da belki bir ekleyebilir.
1: Daha derinlikli bir kadro kurabilmek açısından.
0: Kurabilir. Hatta. Çünkü 3 kulvarda yarışacaksın.
1: Evet.
0: Ya şöyle, ben Beşiktaş'ın planlamasını bu sene çok güzel buldum yani. Önder Hoca biraz teknik ve taktikten uzaklaşıp biraz hocaya bırakırsa bu işleri. O, çünkü biz biliyoruz zaten bu işin kahramanının kim olduğunu. Ya burada bir aklın olduğunu biliyoruz hocam. Seni de iyi tanıyoruz. Severim Önder Hoca'yı. Yani senin bir futbol aklı koyduğun güzel bir organizasyon var burada. Hiç itirazım yok. Ama bence bu teknik taktik işlerine, çünkü sen artık hani dijital bir alanda yorum yapan bir yorumcu değilsin, bir insan değilsin. Belki orada heyecanına biraz getirelim bu işi diyelim, ama daha dikkatli olması lazım. Çünkü hocanın önüne ben bir ismin geçmesini istemiyorum. Ben, hı hı, mesela başkanların da, yani futbolcu imza törenlerinde olmasını yanlış bulurum. Bir başkanın gidip havalimanında oyuncu karşılamasını yanlış bulurum. Başkan yönetir kardeşim. Senin işte Önder Özen'in de akıl koyar. Bitti. Hocan da iyiyse hiçbir problem yok. Bence Beşiktaş bu sene, kimse böyle bakmıyor. Bak, Nübel gibi bir kaleci aldılar. Çok affedersin. Niz izleyicilerimde özür diyelim. Bazı yorumlar ki kova kaleci dediler.
1: Nübel'e mi?
0: Evet. Bunu nereden, çok gol yiyor bu kaleci dediler. Gol yemedi. Avrupa
1: biraz,
0: maçları.
1: Evet, biraz şanssız bir yorum olmuş.
0: Evet. Ben birkaç yorumda gördüm bunu. Ha, nereden buldular bunu diye. Ve şey,
1: Bayern Münih'ten buldular, soran olursa.
0: Çok iyi bir oyun kurucu kaleci, bir libero kaleci. Hı-hı. Aynı zamanda. Hı-hı. Ayakları çok temiz. Yani stoperlerin de iyisi orada önündeki Salih, Emirhan, Calo. Yani çok da böyle şey yapmazsın. Sorun da yaşamayabilirsin. Ama Beşiktaş az gol atıp hiç gol yemedi. Hı-hı. Şimdi çok gol atıp az gol yemeye oynayacaktır Vlahovic'le beraber. Bence hani Italiano'da Fiorentina'dan iyi bildiği bir oyuncu olduğu için ve oyuncunun temel özelliklerini de bildiği için bence gelir gelmez Vlahovic'de yani Türkiye Süper Ligi'ne ciddi anlamda sorun yaşatacak bir santrafor modeli.
1: Bu arada çok da böyle yılların Beşiktaşlısıymış gibi geldi. Yaptığı açıklamalar, o hissettiği,
0: hissettiği
1: aidiyet. Hem hocadan kaynaklı hem
0: hocadan
1: de kaynaklı. İlginç bir şey anlattı. Geçen sene Türkiye'de bir tatil planı oluyor. İbrahim diye birisinden bahsediyor. Kendisini bir senedir Beşiktaş'a davet ettiğini. Hmm. Ve Beşiktaş'a transfer olsun diye çok uğraştığını söyledi. Her kimse bu İbrahim. Beşiktaş taraftarlarını çok mutlu etmiş gibi görünüyor. Bir payı var belli ki. En azından Beşiktaş konusunda hafızasında bir şey canlanmış buraya gelmeden Vlahovic. Bakalım bu akşam kendisini izleyebilecek miyiz? Onu da göreceğiz. Şimdi Galatasaray'a da geçiş yapalım. Galatasaray da puan kaybıyla başladı. Bu arada bugün Beşiktaş da puan kaybederse, Yusuf hatırlattı az önce, Süper Lig'de bir ilk olacak. İlk kez sezon açılışında 4 büyükler 3 puansız başlamış olacak. Böyle de ilginç bir istatistik olabilir Beşiktaş bugün puan kaybederse. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı. 2-2 bitti. Şimdi zaten hazırlık maçları ve son işte o Ren maçında bir gerginlik durumu olmuştu ya, Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kart, Osimhen'in o vücut dili, o öfkesi. Yani Galatasaray'da bir transferlerle

0: enteresan. Ben Galatasaray'da bile Kasım gibi bir kongre havası da seziyorum ha, söyleyeyim sana Rezan. Bu iş böyle gitmez. Yani sen mesela atıyorum Aral konuşulduğu zaman Galatasaray'a gelecek deniliyordu. Öyle bir transfer planlama. Hiçbir plan yapmamışlar yeni sezona dair. Ya tamam, Şampiyonlar Ligi'ni Eylül'de oynayacaksın da lig gidiyor. O zaman şu mu? Ya biz lige çok bu sene yüklenmeyeceğiz ama Avrupa'da başarılı olacağız. E nasıl olacaksın? İşte bir aydan fazla bir zaman var şimdi mi Şampiyonlar Ligi'nde?
1: 8-10 Eylül. 9, ilk hafta.
0: Evet, bir ay. Bir ay kalmış. E bir ay daha içerisinde da sen oyuncuyu getireceksin. Takıma monte edeceksin. Onu alıştıracaksın. Ya kardeşim, Osimhen sakatlandığı zaman ne olacak? Yedeği yok adamın.
1: Evet.
0: Barış Alper'i çekeceksin oraya. Başka bir çaren yok ki. Hiç. Ya orta sahana hiçbir takviye yapmamışsın. Ya İlkay'la, Kaan'la bu işler olmaz. Çünkü artık onlar yaşı gereği bitmişler. Sana performans veremezler. Şampiyonlar Ligi'nde sen bu oyuncuları oynattığın zaman orta sahan delik deşik ederler. E takımın en iyi oyuncuları Torreira ve Osimhen hala. Enteresan değil mi?
1: Hı hı.
0: Yani işte beklerin bu anlamda... Şeyi unutmuyorum Rezan, tam ikinci gole giderken Çorum, Abdülkerim Bardakçı'nın bir görüntüsü yansıdı, geride kaldı,
1: hı hı,
0: gülüyordu yetişemediği için.
1: Hı hı.
0: Bence o Galatasaray'ın özeti, o tebessüm var ya,
1: evet,
0: o Galatasaray'ın özetiydi. Hani şeyde Davinson Sanchez, ya seni herkes en iyi, ligin en iyi stoperi diye yazıyor. Bana göre değildi de hadi onları da anlayışla karşılayalım. Ya rakibini kaçırmak nasıl bir şey? Yetişemedin yani. Fiziksel olarak da ben çok iyi görmedim. Yani dipdiri bir Torreira ve Osimhen'in dışında, hadi Yunus biraz diyelim. Evet, Barış Alper fiziğiyle beraber bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama oyun aklı yok Rezzan. Barış'ın oyun aklı yok. Barış oyun aklının olmamasını fiziğiyle kapatıyor. Ama öyle değil ya. Bir de olsa var ya, zaten parayla alamazsın da. Ama yok, olmuyor yani. Oraya bir oyuncun lazım. Şimdi Sané gibi bir dünya markası oyuncun var. Kullanamıyorsun. Kaç kez boşa düştü, top atamadılar.
1: Evet.
0: Ya arkaya bir koşu yaptı iki defa, atmadılar ya da atamadılar. Hangisiyse artık bilmiyorum. Orada Sané gibi bir yıldızın varken sola daha iyi birini alman lazım. Bir yedek santrafor alman lazım. Orta sahaya bir 10 numara alman lazım. Sen oyun aklın yok.
1: Bir de işin biraz trajikomik tarafı Galatasaray adına. Çorum Futbol Kulübü maçında yedek kulübesinde hücuma sokabileceği oyuncusu yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: Yani Kazımcan'ı falan koydun oyuna ya. Yani. İşin rotasyonu da yok.
1: Yok.
0: Evet, ama yani böyle Mertens profilinde bir oyuncuya da ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü oyun aklı yok. Yani Osimhen olmasa ne yapacaktın? Canla başla mücadele edip kurtardı, evet, bir puanı.
1: Bu arada Osimhen'in de öfkeli olmasını şöyle anlayabiliyorum. Geçen sezon da bunu bazı maçlarda, bazı pozisyonlarda saçını başını yolduğu zamanları hatırlıyorum. Çünkü öyle alan açıyordu, öyle pozisyonlar yaratıyordu ki bir kişinin topu kendisine vermesi veya işte attığı topun kaleye girmesini bekliyordu. Yaptığı asistlerin yarısı çöpe gitmişti geçen sezon. Osimhen'in şampiyon olmalarına rağmen. Tabii orada biraz rakiplerinin durumu da Galatasaray'ın işini kolaylaştırır diyebiliriz. Çünkü Galatasaray'ın da işi zora gelebilirdi. Karşısında daha fazla bir rakip olsa, Beşiktaş ve Trabzonspor işin içine daha fazla dahil olsa belki bu kadar net bir şampiyonluk elde edemeyebilirdi. Ama Osimhen'in de öfkesi sadece transfer yapılmıyor değil. Beni de besleyebilecek, takımın kalitesini yukarıya çıkarabilecek transfer yapmıyorsunuz diye isyan ediyor. Anlayabiliyorum. Tek başına mücadele ediyor. Ve bir yerden sonra artık sakatlıklar da gelebilir. Yani bu mümkün. Üç kulvarda mücadele edecekse Galatasaray. Sadece yedek bir iki oyuncu değil, ekstradan 11 kurabileceği kadroya ihtiyacı var ya, çok az zamanı kaldı Galatasaray'ın. Yani bu acil sinyaller bir türlü gitmiyor yönetime.
0: Şimdi Aral'ı aldı ya, dedim ya Trabzonspor. Aral'ı 12 milyon euroya aldı. Şimdi Aral atıyor Trabzonspor'a gelmeseydi de,
1: hı hı,
0: bugün Galatasaray Aral'a gitseydi 25'ten aşağı alamazdı. Böyle bir durum var burada. Yani sen bunu zamanında yapmazsan şu anda gideceğin her oyuncuya en az 2-3 kat para ödemek zorundasın. Bu hoşunuza mı gidiyor? Bu planlamayı yaparsın sezon içerisinde, sezonun sonuna doğru. Hocayla beraber karar verirsin. Sezon biter, transferleri yaparsın.
1: Tabii çok özür dilerim, araya gireceğim. Bir de yıllardır aynı teknik direktörle çalışıyorsunuz. Ya takımın ne olduğunu biliyor. Takımın omurgasını, ihtiyaçlarını ondan daha iyi bilen kimse yok.
0: Ya Naga'yı aldın sen. Okan Hoca oynamaz böyle oyuncularla.

0: Okan Hoca hazır oyuncu ister. Biz biliyoruz Okan Hoca'yı. Okan Hoca alayım genç oyuncu yetiş. Öyle bir dünyası yok Okan Hoca'nın. Garantici. Hı hı. Abdullah Avcı gibi garantici bir hoca. Anladın mı? Evet. Yani yoksa diğer türlü alayım böyle bir planın hocası değil. Hazır oyuncu. İstediği oyuncu 50 milyon euro vereceksin. Bitti. Bu mu yani? Şimdi bu hani Galatasaray kar açıkladılar gerçi. Evet. Ama o şu anda bu transfer dönemi bittikten sonraki mali tablosuna da bakmak lazım. O işte 5-6 ay önceki mali tablo. Evet. Bütün kulüpler öyle açıklıyorlar kapa. Ama benim anlamadığım şey şu. Ya Galatasaray bir oyuncuyu 10-12'ye alacakken niye 25-30 almak istiyor? Ve niye bu kadar geç kaldı? Şey mi artık bir şeye mi ulaştı? Bir doygunluk seviyesine mi ulaştılar? Değil mi? Olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Oyuncularda da var bu çünkü.
1: Bu da bir rehavet çeşidi.
0: Rehavete mi kapılma diyelim, başka bir şey mi diyelim? Yani Uğurcan'ın yediği o gol nedir ya? O gol yenilir mi yani? O kalitede bir kaleci. Avrupa'da onun gibi sana dünya kadar şut atacaklar. Ya bir şey de var. Böyle enteresan bir durum da var Galatasaray'da. Ayakta kalan iki tane oyuncu var dedim. Osimhen'le Torreira. Onun dışında yok. Nasıl olacak? Nasıl toparlayacaksın Avrupa'da bu işi? Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin ha? Burası böyle Türkiye Süper Ligi'ne benzemez. Gördük işte.
1: Doğru.
0: Geçen sene gördük. Vallahi ben çok şey görmüyorum Galatasaray'ı bu anlamda. Yönetimsel olarak da içeride bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Sıkıntıların. Bu nereye gider, nereye varır bilmiyorum ama hani şimdi Avrupa'da Trabzonspor Avrupa'ya gidecek. Beşiktaş inşallah gidecek. Fener inşallah kalacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde alacağımız her puan bizim bir sonraki sezon ki durumumuzu da belirleyecek. Dolayısıyla Galatasaray da burada önemli bir takım. Hı hı. Takımımız Avrupa'da mücadele edeceği için enteresan.
1: Ya her zaman bir de Osimhen gibi piyango vurmaz o Eylül ayında. Tamam üst üste böyle transferler yapmış olabilir Galatasaray ama her zaman da bu kumar işleyecek diye bir kaide söz konusu değil.
0: Vallahi bunun işleyeceğine inanıyorlar Rezan öyle diyelim.
1: Şimdi Batrakoğlu transferini haftalardır konuşuyoruz. Bu hafta nihayete erecek deniyor. Leao transferi hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da çok dallanıp budaklandı. Sürekli Milan cephesinden bir açıklama geliyor. Belli ki sizin dediğiniz gibi çok yüksek bir miktara bu transfer bitecek ve bakalım karşılığını görebilecek.
0: Onu diyorum. Leao'yu 50'den aşağı alabilir misin?
1: Mümkün değil.
0: Şimdi bak ama şurada yanılıyorlar. Yani sen hücum oyuncusu alarak problemleri çözemezsin Galatasaray'ın.
1: Savunmada çok büyük SOS veriyor ki.
0: Savunmada da problem var. Beklerinde de problem var. Eren o da aynı Barış Alper gibi bir oyun kurucu bek değil.
1: Torreira'nın da yedeği yok yıllardır.
0: Yok işte sakatlandı ne yapacaksın? Yani oraya bir 6 numaran lazım. Şimdi Saran'ın olduğu bir denklemde ben beğendiğim bir oyuncu ayrıca ama işte ne kadar seni götürebilecek belli değil. Geliyorsun bir oyunu yönlendirebilecek, yönetecek bir oyun aklı yok Galatasaray'da. Yani Mertens işte yakın tarih olduğu için söylüyorum. Evet. Mertens tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray. Yani 5-6 transfer yapması lazım. Bunun maliyeti de şu anda benim kaba taslak söyleyeceğim. 250-300 milyon eurodan aşağı olmaz Galatasaray'a.
1: Sayın Başkan bizim paramız var. Kimse endişe etmesin diyor ama işte o işler cebimde bu kadar var. Hadi hepsini harcayayım demek de olmuyor yani.
0: Paranız var ama işte akıl koyacak bir durum yok şu anda.
1: Bir de UEFA finansal fair play ile beklerken elinde sopasıyla.
0: Aynen.
1: Çok çok zorlanacağımız bir dönem olabilir. Tüm takımlar adına bunun iyi yönetilmesi. İyi adımlar atılması lazım. 10+4 kuralı var. Daha satışlar gerçekleşmedi çoğu takımda bunlardan bir tanesi de.
0: Buna da hiç hazırlık yapmamış Galatasaray.
1: Evet.
0: 10+4'ün geleceği 2 sene önceden belliydi.
1: Evet süremizin sonuna geldik Ulaş Özdemir ağzınıza sağlık çok keyifli bir yayını geride bıraktık. Yaşasın hafta sonu programının böylelikle sonuna geliyoruz yeniden görüşünceye dek.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel.

0: fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
14: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
15: Nasıl yani?
16: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
13: Bir reklam.
17: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
14: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
15: Nasıl yani?
16: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
8: Smokin bizim işimiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden

0: bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bu programlarda alışılageldiği üzere hep tekrarlıyoruz girizgah bölümünde. O yılları yaşamayanlar için özel, güzel bilgiler verebilmek, o yılları görenler, yaşayanlar, tanık olanlar içinse o güzel hatıraları tazeleyebilmek adına yola çıkıyoruz. O günden bugüne çıkarımlar yapıyoruz. Bir takım şeylerin değiştiğini, bir takım şeylerin hep aynı kaldığını gözlemleme fırsatı da oluyor böylece. Şimdi çok güzel, keyifli bir program hazırladık sizlere. Dolayısıyla vakit kaybetmeyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bakın nerelere gideceğiz. Efendim, konu başlığımız yarıda kalan maçlar. Tamamlanamayan bir şekilde. Bugünlerde böyle yani tatiller, ertelemeler, iptaller oldu ama bu olaylardan dolayı biraz tamamlanamayan maçlar. Onları işleyeceğiz. Şöyle bir baktık, araştırdık, taradık. 10 tane çok bildik, 10 tane maç bulduk. Belki arada kaçırdığımız 2-3 tane vardır mutlaka ama bunlar çok akılda kalan, satır başı olan, tamamlanamamış 10 maç. Çeşitli sebeplerle ama gerçekten kimisi trajik, kimisi olaylı, çeşitli sebeplerle yarıda kalmış maçlar. Önce 30'lara giderek ilk örnekle başlıyoruz efendim. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Çok sürpriz değil herhalde. 23 Şubat 1934 Kemal abi.
1: Ben hayatta yokum ama sen bu konuyu aç, başka bir taraftan gir.
0: Tamam. İstanbul Ligi maçı, Taksim Stadı'nda karşılaşma. 60. dakikada Galatasaraylı Kadri, Fenerbahçeli Reşat Nayır'e bir faul yapıyor tekme. Kadri'nin üzerine yürüyen Fenerbahçeli Fikret Arcan'la Galatasaraylı Tevfik arasında bir arbede yaşanıyor. Ardından taraftarlar da sahaya iniyor ve seyreyleyin gümbürtüyü. Şu görüntü bence... bunu yakından verirsek orada, çünkü o Taksim Stadı'nın tahta galiba o.
1: Tabii
0: şey.
1: Canım. Tribün. Beton kaç tane var ki o zaman?
0: Değil mi? O büyük kalabalığı ve arbedeyi net olarak görebiliyorsunuz. Çok değerli bir gazete sayfası bu.
1: Tabii.
0: Ve mıntıka futbol heyeti o maçtan sonra, yani ceza kurulu gibi bir şey bugünkü, Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcu çok uzun süreli, artık burada örneği yok ama 6 ay 9 ay falan gibi farklı bilgiler tabii buldum, cezalandırıyor. O sezonda Beşiktaş şampiyon oluyor efendim. Evet Kemal abi.
1: Şimdi tabii biz o zaman hayatta yokuz ama şurada olayda adı geçen Kadri Dağ tekmelediği Mehmet Reşat Nayır o.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en teknik oyuncuların başında gelen sahaf Mehmet Reşat. Oradan Kadri'nin üzerine yürüyen Fenerbahçeli Fikret Arıcan. Büyük Fikret, yani başkanlıkta yaptı. Kulüp müdürlüğü senelerce. Ve Galatasaraylı Tevfik. Şimdi bunlar o maçta birbirlerine girmişler. Tekme tokat.
0: Evet. Çünkü biz aksine formalar falan yırtılmış. Ya,
1: Hüsamettin o kaleci Hüsam. Biz bunların elinde büyüdük. Yani neler duyduk, neler anlattılar bizlere. Bunu da anlattılar tabii.
0: Bu olayı laptan değil mi?
1: Geçerken tabii. Fakat enteresan, yani şu fotoğraflara da bakıyorsun. Burada sizin verdiğiniz bilgiler hepsini alt alta koyduğunda bu dört tane oyuncunun adı geçiyor. Daha çok var olayın içine girenler.
0: Tam de. Tam bir arbede çıkıyor
1: şu
0: sonra.
1: Şu mesela ufaklık bir Fenerli var. O Esat galiba, bilemiyorum ama... bunlar yıllar geçtikten sonra bayağı iyi arkadaşlıklarına devam ettiler. Ben bilirim Kadri Dağ.
0: Yani mesela şu kaleci Hüsamettin'miş.
1: O deminki.
0: Burada şurada mesela altta şey de yazıyor.
1: Orada demin
0: İbrahim bir... Lütfü'yü tutmaya hazır çalışıyor falan.
1: Hüsam Fenerbahçe kaleci Hüsam. Fenerli Esat.
0: Hüsamettin'le Lütfü yumruk yumruğa gelmiş. He.
1: Hüsam orada. Esat orada, Esat Kaner. Fener'de genç takım antrenörlüğü filan da yaptı fi tarihinde.
0: Yani hatta tribünlerde seyredenlere bak. Yani yukarıdan o balkon gibi olan bölüm...

0: bölümden yani bayağı bir seyir halinde insanlar.
1: Şimdi bak şurada Esat diyorum ya, Esat Kaner, Santrav, evet. O boyuyla. Çok enteresan bir şey var. Buradan bütün kulüplere örnek olacak bir şey anlatıyorum. Esat Kaner'le Naci Bastoncu, Takan Naci, o da sol iç. Bunlar futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de genç takımın başına getirildiler. Fener Genç'in.
0: Evet.
1: İkisi ayrı takım kurdu Fenerbahçe'nin içinde. Ve haftada en az iki kere Esat'la Naci'nin takımları birbirinden maç ederdi. Düşünebiliyor musunuz? Ve onların içinden Fenerbahçe A takımına kıyamet gibi oyuncu çıkmıştır. Yani Can Bartular filan falanlar, evet. Şunlar bunlar. Bak ama iki tane genç takım kuruluyor Fenerbahçe'nin içinde. Birini Naci Bastoncu, birini Esat Kaner çalıştırıyor. Efsane takımın iki oyuncusu. Ve birbirleriyle devamlı maç yapıyorlar. Tabii A takımı da diyor ki ya diyor Esat'ın takımıyla oynayalım bu hafta. Bir antrenman maçı yapalım diyor. Oradan Fenerbahçe'ye çok ciddi ürünler çıkmıştır. Evet. Harika bir formüldü. Sonra ikisi de bırakınca dağıldı gitti tabii.
0: Peki ikinci örnek olay. Bence Türk futbolunun hani en kara günü.
1: Tabii o
0: Kayseri. 60'lı yıllardan bir örnek. 17 Eylül 1967 Kayseri Sivas maçı. Tabii. Tam 43 kişi yaşamını yitiriyor. Yani tabii o işin bambaşka noktalara gittiği, insanın da çok fazla hani anlatmaya, konuşmaya dilinin varmadığı bir olay. O yüzden yani çok da fazla üzerinde durmak istemiyorum ama şüphesiz hani olaylar, stat çıkışının yetersizliği de var, o var, bu var. Yani var oğlu var ama çok kara bir olay.
1: Uzun bir sürede Türk futbolunda kaldı bu kara gün.
0: Değil mi?
1: Yani birbirleriyle oynamamak gibi filan bir sürü şeyler uzun yıllar Türk futbolunun kalbinde bir yara olarak kaldı. Ama şimdi çok şükür
0: evet.
1: İkisi de orada da oynuyorlar, evet, burada da evet. Oynuyorlar. Yani.
0: 80'li yılların hemen başına geldik. 81-82 sezonunda 13 Haziran 1982 Eskişehir Beşiktaş maçı.
1: Tabii.
0: Yarıda kalan bir başka karşılaşma. Beşiktaş kazanırsa 15 yıl sonra şampiyon olacak. 15 yıl aradan evet. Sonra. Eskişehir Spor kazanırsa kümede kalacak. Değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Son hafta maçı Beşiktaş 76. dakikada 2-1 öne geçince tribünler karışıyor. Tabii.
1: Ziya attı 2 golü de. Beşiktaş'ın 2 golünü de. Ziya Doğan, o demin gösterdiğiniz takım resminde yoktu.
0: Hakem Talat Tokat.
1: Tabii. Şöyle çok enteresan bir maç. Yani ayarlasan zor ayarlarsın. Kazanırsa Beşiktaş şampiyon oluyor. O zaman Eskişehir düşüyor.
0: Ya.
1: Eskişehir kazanırsa Beşiktaş şampiyon olamıyor. Eskişehir kümede kalıyor. Ve yani 82 Eskişehir Spor'un hala o Fethi'li, Ender'li, Burhanlı, Nihat'lı filan İsmail'li takımının rüzgarı tam inmemiş yani. Durmamış. O sene, ondan sonra zaten Eskişehir
0: o eski gücünden uzaklaştı.
1: Ve işte Ziya ikinci golü de atınca, Ziya Doğan kulakları çınlasın, karma karışık oldu ortalık. Talat Tokat'ta maçı tatil ettiği gibi.
0: Beşiktaş şampiyonu. Zaten karşılaşma tatil ediliyor ama federasyon hükmen Beşiktaş'a veriyor maçı doğal olarak. Ve Beşiktaş şampiyon oluyor.
1: Tabii.
0: Önemli bir galibiyet gerçekten. Yani tarihi bir maç yani.
1: Öyle denk gelmesi çok enteresan. Düşen ve şampiyon olan. Evet. Düşünebiliyor musun?
0: Peki üçüncü örnek efendim. Üçüncü olay. 10 Nisan 1988 Trabzonspor Beşiktaş maçı. Bu da yarıda kalan bir maç. Beşiktaş 3-2 önde. Hakem Erman Toroğlu. Beşiktaş'ın lehine verdiği bir karardan sonra sahaya yabancı maddeler atılıyor. Bunlardan biri yardımcı hakemi evet. İsabet ediyor. Ve Erman Toroğlu 74. dakikada maçı.
1: Ama tatil edin. Bir ayrıntı var. Aynı hakeme daha evvel de attılar bir şey. Erman gitti, oyunu durdurdu, konuştu. Herhalde sordu devam edebileceğim mi, etmeyeceğim mi diye. Yardımcı da biraz tedavi gördükten sonra ben devam ederim dedi. Erman maçı tekrar oynattı. Ama bu olaydan 5-6 dakika sonra her neyse aynı hakeme bir yabancı madde daha gelince, burası yine kanayınca Erman böyle yaptı. O zaman 3. hakem falan yok. Yardımcılara işaret etti yanıma gelin diye. Aldı soyunma odasına gidiyor. Şenol Güneş de evet. topu yeni bırakmış. Kulakları çınlasın.
0: Bak tatil eder he.
1: Bakan diyor şunu gidin diyor. Tünelden içeri girmeden yakalayın. Bu giderse aşağı bir daha geri gelmez diyor. Şeref Tülüm'de diyorlar ki ya burası Trabzon sen aklını mı kaçırdın Şenol ya diyorlar. Geri gelir. Yapmayın etmeyin ben adamı çok iyi tanıyorum. Giderse gelmez. Bir gidiyor abi. Ondan sonra dedim Ervan'sa o zaman. Bindik dedi. Duşumuzu aldık giyindik. Arabaya bindik uçağa bindik. Geldik Ankara'ya.
0: Değil mi?
1: İşte bize şimdi böyle hakemler lazım. Ha, Erman'ın teknik hataları yok muydu? Çok. Ama hakem maçın bir tane patronudur. Orta evet. hakem. Tek.
0: Ve adaletli olmak için o duruşunu hiçbir zaman bozmadı.
1: Alasmaldık dedi.
0: Evet.
1: Tatil etti gitti. Bu kadar basit.
0: Peki dördüncü olay. Dört mü oldu bakayım? Bir, iki, üç... 4 5. Evet, 5. örneğimiz Trabzonspor Fenerbahçe maçı 11 Şubat 1998 yine. Bu sefer Trabzonspor Fenerbahçe oynuyor. Kupa maçı, çeyrek final rövanş maçı. Trabzon'un ilk maçı 2-1 kaybediyor. Trabzonspor'un 1-0 geride olduğu maçta da Uche kırmızı kart görürken tribünlerden bir madde atılıyor. İlk maç 2-1 Fenerbahçe. 1-0 Fenerbahçe mi önde yine
1: evet.
0: o maçta? Otto Barış görüntüde bir madde geliyor Otto Barış'a. Ali Şen de çekiyor takımı öyle mi?
1: Şimdi şöyle.
0: Bunu hatırlıyorum ben.
1: Tabii ama açıklama şöyle. Ali Şen tarafından.
0: Şu.
1: Evet.
0: Fotoğraf da meşhurdur.
1: Evet. Fenerbahçe tarafından öyle diyelim. Fenerbahçe futbol takımı işte Otto Barış'ın kafasına gelen filan bir şeyler. Kulüp müdürü. Kulüp işte direktörü diyelim neyse Serkan Acar'ın rahmetli oldu ya bizim Serkan evet. Serkan Acar'ın talimatıyla sahadan çekilmiştir açıklama ha. bu tabi bunu ben yemedim çok iyi bildiğim için her şeyi dedim ki ya, orada Ali Şen dururken bizim Serkan gidecek Fenerbahçe takımını sahadan çekecek böyle bir şey mümkün değil Fenerbahçe Ali Şen sahadan çekmiştir bunu bir tek ben yazdım söyledim
0: evet.
1: açık ve net. Herkes işte ama açıklama. Ya ben açıklamayı yemem kardeşim. Yani. Ve tabii sonradan gerçek zaman içinde ortaya çıktı.
0: Ve
1: işte o an.
0: Tatil ediliyor. Karşılaşma Ali Şen hani hakemlerin uyarılarına rağmen dönmüyor evet, takım.
1: Burada şey esasında makineli tüfekle taramışlar Otto Barış'ı. Baksana.
0: Sırtına bir taş mı geliyor? Değil mi?
1: Trabzon önde.
0: Ha, Trabzon 1-0
1: tabii gidiyor. Tabii.
0: İlk maç 2-1 Fener.
1: Tabii.
0: Burada 1-0 Trabzon önde. Dolayısıyla Trabzon avantajlı pozisyonda deplasmanda
1: gol attığı için. Tabii Fener eleniyor.
0: Otto Barış'ın beline taş geldi. Fenerbahçe sağdan çekildi.
1: Tabii eleniyor. 15
0: Şubat 1988
1: gibi. Çekilelim de hani ola ki. Nasıl mesela geçen seneki maç tekrar oynandı seyircisiz. Komik bir şekilde. Belki aynı komedi o zaman da oynanır ihtimaliyle. Çekilelim de sağdan hani bak devam edecektik ama antrenör kendinde değildi. Ama olmadı. 3-0 tescil edildi.
0: 3-0 Fenerbahçe hükmen mağlup sayılıyor. Bir yılda men alıyor.
1: Evet.
0: İşte o geçen yıl yaşadığımız olayın farklı bir versiyonu bu da.
1: Evet.
0: Peki Trabzon-Beşiktaş maçı 20 Ocak 2002. Trabzon'da dönen lig maçı Beşiktaş'ın 5. golünden sonra... olaylar tamam. çıkıyor tribün olayları. Orada evet. hakem Serdar Tatlı
1: tabii.
0: maçı tatil ediyor. Maçta 5-0.
1: Tabii. 3'ten fazla olduğu için.
0: Tabii. Beşiktaş lehine tescil ediliyor. Bu karşılaşmada hemen yarıda kalan maçlardan biri. 12 Ağustos 2007'de Trabzon-Sivas maçı var. Daha yakın bir tarih bu.
1: 90. Dakika be.
0: 1-0 önde Trabzon dakika 90 ya.
1: 90 ya.
0: Hakikaten enteresan. Orada Ayman'la Balili. O evet. biraz Mısır-İsrail şeyine dönmüş
1: yani
0: değil
1: gibi,
0: mi?
1: Evet. İnanılmaz bir şey. Dakika 90 ya bitti maç. 2 dakika mı ne var?
0: Bülent Demir'le soyunma odasına gidiyor. Evet. Ve Sivas Spor Hükmen galip sayılıyor.
1: Ve
0: burada.
1: Burada yanlış hatırlamıyorsam Trabzon lehine çalınmış bir düdükten sonra Trabzonlu seyirciler ve Trabzonlu
0: çok enteresan ya.
1: Olacak şey değil. Ya para versen yaptıramazsın.
0: Hakikaten enteresan.
1: İnanılmaz bir şey.

0: Maçı kazanmışım veyahut berabere miydi? Neydi şimdi bak 1-0 değil mi?
1: Evet.
0: Olacak şey değil.
1: 1-0 iken?
0: Evet.
1: 90. dakikada böyle bir şey.
0: İnanılmaz.
1: Çok ilginç. 2013-2014'e geldik efendim. Beşiktaş Galatasaray maçı bu Olimpiyat stadındaki.
0: Evet.
1: 22 Eylül 2013 ev sahibi Beşiktaş. Almeida'nın golüyle 1-0 önde kapatıyor. Hugo Almeida'nın golüyle devreyi. Galatasaray Drogba ile 2 gol buluyor 59 ve 72'de. Ve 90+2'de Melo bir kırmızı kart görüyor. O sırada sahaya giren taraftarlar var.
0: Evet.
1: Ve Fırat Aydınus kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gidiyor. 3-0 Galatasaray lehine hükmen tescil ediliyor maç. Baksanıza şurada. Burada böyle sağ tribünde işte şeysiz girenler o falan söylendi. Biletsiz girenler, işte kontrolsüzlük vesaire falan gibi o turnikelerden geçişlerde sorunlar olduğu söylendi vesaire vesaire.
0: Ben bilmem, şu tablo yeter her şey için. Bu kadar basit. Bu kadar basit.
1: Evet.
0: Yani. Hiç diyecek hiçbir şey yok.
1: Bu da yine yarıda kalan olaylı maçlardan biri. Geldik 2016'ya. Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig maçı. Fenerbahçe 4-0 önde.
0: Yeni o, evet.
1: Bu yeni, evet. O Tel Ergüler'in olduğu tribünün direği kırılıyor. Sonra yardımcı hakem Volkan Bayarslan'a saldıran bir taraftar var. Ve bir anda ortalık karışıyor. Bu da yakın tarihten tatsız hatırladığımız olaylardan, evet, biri. Bu maç da yarıda kaldı. Ve
0: ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bunları yapanlar bu kulübün gerçek taraftarları olamazlar.
1: Ya düşünsene 90. dakika 1-0
0: galipken.
1: Bu işlerde bir enteresanlık var. Son olaya geçelim. Son olayda geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası. Nisan 2018.
0: Evet.
1: O da en son örnek işte. Şenol Güneş'in başına isabet eden bir cisim var. Hani o Otto Bariç olayı gibi. Bu sefer Beşiktaş maç işte hakem yarıda kalıyor, tatil ediyor. Tekrar oynanması istenince Beşiktaş maça çıkmadığı için
0: bu
1: hükmen yenik sayılıp Türkiye Kupası'ndan men cezası aldı.
0: Bu bence dünya futbol tarihinin en komik, en trajik kararıdır federasyonlar. En komik ve en trajik. İki bak, hem trajik hem komik olur mu? Evet öyle. İnanılmaz bir şey. O zaman maçı oynatın kardeşim. Girdin içeri hakem olarak. Mete Kalkavan galiba. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Hakem.
0: Ben öyle hatırlıyorum. Olabilir. Gir. 5 dakika sonra çık, Kalkavan, tekrar oynat maçı. O gittin. Ve bu maçı tekrar ettiriyorsun federasyon olarak aynı hakemle.
1: Evet.
0: Ayıp ya. Dünyada bana bir tane eşini göstersinler. Ha ne oldu, federasyon başkanı gitti. Güle güle abi. Allah selamet versin. Her şey, bir herkes bildiği işi yapacak.
1: Peki yarıda kalan maçlar bunlar. Bunlar işin hani biraz karanlık tarafı. Daha güzel taraflarını uzanalım biz. Gidelim bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve gerçekten çok spektaküler, çok önemli bir futbolcuyla tanıştıracağız sizleri. Şimdi biz burada şey yapmıştık Kemal abi, röveşatacılar diye. Orada biraz bahsettik kendisinden. Çünkü iki fotoğraf var, onu getireceğim. İnanılır gibi değil o fotoğraflar. Onlara bakacağız şimdi. Efendim Suat Mamat'tan bahsediyoruz. Suat Mamat 1953 yılında takıma katılıyor, Galatasaray'a katılıyor. Ve 1952'de oynanan Galatasaray'ın Beyoğlu Spor'u 2-0 yendiği maçta da aslında 52-53 sezonunda, tamam, Kasım 52'de dolayısıyla ilk maçı, resmi maçı. Şimdi bu görüntü, bunu biraz çabuk getirdik ama
0: şeref stadı bu.
1: Yani nasıl
0: Beşiktaş'tayken
1: zıplayabildiğinin göstergesi. Bakın üst direkte bu vole, yarım vole ile röveşata karışımı bir vuruş bu. Vole gibi diye düşünelim bunu. Üst direğe zıpladığı yer üst direk. Yani böyle bir şey var mı ya?
0: Böyle çok var hareketi. Röveşatalar, böyle havada makaslar, neler var.
1: 2.32 bu direk.
0: Tabii. Neler var?

0: 2-32 yani, bu direk.
1: Yani şöyle denebilir. Bizim futbolda öyle diyelim. Estetiği futbol sahasına getiren belki de bir numaralı adam Suat Mamat.
0: Bir de o kafa vuruşu var. O da önemli bence. O nasıl yükseldiğin, yani yükseldiği yeri gösterebilmek adına.
1: Tabii.
0: Ya şeyde
1: bu da Kenan, bak İstanbulsporlu Kenan arkasındaki.
0: Yükseldiği yer ayağın, ya diğerinin ayağı belinin hizasında neredeyse. Yani inanılmaz bir şey ya.
1: Tabii. Müthiş estetik yani. Müthiş.
0: Evet, Suat Mamat 1900 kaç yıl oynamış bakayım, hemen şimdi 11, şurada 10 göreceğim.
1: Seneden fazla
0: 11
1: oynadım.
0: Yıl galiba.
1: Tabii, tabii oynamıştır.
0: Türkiye'nin Dünya Kupası finallerindeki ilk golünü atan da oyuncu.
1: Tabii.
0: O zamanki adıyla Batı Almanya'ya Suat tabii. Mamat. Röveşata kralı derlermiş o dönemde.
1: Tabii.
0: O da önemli. 11 sezon Galatasaray forması giyiyor ve bu süre zarfında 3 İstanbul Ligi, 1 Milli Lig şampiyonluğu yaşıyor. Ardından Beşiktaş'a gidiyor.
1: Ama nasıl?
0: Enteresan. Ben sana bırakayım abi. Ha, o şey maçı var bir.
1: Şampiyonluk maçı.
0: 62-63 sezonunun son maçı Galatasaray-Beşiktaş. Galatasaray Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider. Kim kazanırsa o şampiyon olacak.
1: Tabii 2 puan o zaman. Lig. Metin rahmetli penaltıdan attı golü. Ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı. Şampiyon oldu. Şampiyonluk turu. Baba Gündüz de efsane teknik direktör.
0: Mithat Paşa'da Gündüz Kılıç.
1: Mithat Paşa'da Gündüz Kılıç.
0: Omuzlarda taşınıyor.
1: Taşınıyor. Büyük sevinç. Herkes uçuyor havalarda Galatasaray. Şampiyon olmuş.
0: Son yani. Maçta şampiyonluk.
1: Bir kişi yok. Suat Mamat. O sevinç tablosunun içinde. Tünel. İnönü Stadı o zaman. Kapalı tribünün altında soyunurlar. Oradan çıkar. Tünelden girer merdivenlerine. Orada bu son tabloyu seyrediyor. Katılmıyor. Maçtayım ben. Oradan içeri gidiyor. Gidiş o gidiş.
0: Baba ne Gündüz, olup da gidiyor?
1: Baba Gündüz'le aralarında bir tatsızlık yaşanıyor. Hmm. Ama tabii böylesine önemli bir maçta, bak burada şu sağ en başta ayakta duran var ya, Vefa bu.
0: Evet.
1: En başta sağda ayakta
0: bu
1: duran.
0: Bu son şeyi bu. Bu
1: Suat Beşiktaş'tan buraya geldi zaten.
0: En son bölümü bu. Bunu sonra verecekti çocuklar.
1: Ha, verdiler de şu Güray benim genç takımdan takım kaptanım. Fenerbahçeli, Allah selamet versin. Allah uzun ömür. Naci Erdem'in de kayınbiraderidir. Onun altını çizeyim dedim. Suat da onun yanında değil. O ortada şurada. Abdülmetin orada. Bekir orada. Zeki orada Fener'e gelen.
0: O Galatasaray'ın Savaş kadrosunu var. Verelim. Bu daha sonra Vefa Beşiktaş'tan sonra çocuklar.
1: Bu Vefa. İyi bir takım ama ha.
0: Evet. Bu artık son takımı yani buradan ayrılıyor ama şimdi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gidiyor ama enteresan, Beşiktaş'a gidip üst üste iki kez lig şampiyonu
1: tabii,
0: oluyor.
1: Tabii.
0: Beşiktaş ya, o dönemde 65-66, 66-67'de.
1: Abi o dönem,
0: ki o dönem için yaşlı oyuncu denebilir yani o yaşlara.
1: Suat'ı almak ne demek ya o senelerde? Suat Mamat'ı transfer etmek, milli piyangonun çıkması gibi
0: Metin
1: bir şey.
0: Metin Oktay'a o oynatırdı derler öyle
1: şöyle,
0: mi?
1: Şöyle şimdi... Şimdi arkadaşlar orta saha oyuncularına numara veriyorlar ya, 6 numara 8-10 numara gibi komik,
0: evet,
1: bir yakıştırma yapıyorlar.
0: Pozisyon hani
1: o zaman
0: için.
1: Şöyleydi zaten, 11'e kadar numara, 4 ile 6, 8 ile 10 hakikaten formalar sırtlarında.
0: Ercan şu fotoğrafı, Galatasaray fotoğrafını verelim.
1: 4 ile 6, 8 ile 10, bunlar orta sahanın 4 oyuncusu WM'de.
0: 4 ile 6, 8 ile 10.
1: Evet.
0: Evet.
1: Suat da 8 numara. İsfendiyar sağ açık, Suat sağ iç, Metin santrfor, Kadri sol iç, Güngör
0: böyle
1: Salim.
0: Böyle W şeklinde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, WM. Tabii ki İsfendiyar da çok gol attırmıştır Metin'e. Kadri kıyamet gibi attırmıştır. Yani ama bütün bu saydığımız oyuncuların içinde Suat Mamat'ın estetiğine hiçbiri yaklaşmamıştı.
0: Yani İtalya ve İspanya kulüplerine
1: vardı,
0: ilgilenmiş ama
1: tabii,
0: olmamış. Hatta olmadı. Öyle bir gazete küpürü vardı. Suat ve Şeref dün gece yurda döndüler diye. İkisi görüşmeye gidiyor. Ama komisyoncuların transfer ücretini indirmelerinden şikayetçiler diyerek.
1: Nurhan Aydın da gazeteci onları havaalanında, evet, karşılamış.
0: Evet. Evet. Ve o dönemin transfer haberi.
1: Tabii. Suat sonra işte Beşiktaş'a gitti. Büyük transfer. Efsane transfer. Oradan artık işte yaşı da ilerleyince Vefa'ya geldi ve esas dramı nerede yaşadı?
0: Çok enteresan. O 67-68'de Vefa'ya geliyor.
1: En büyük dramı da orada Santra'dan Galatasaray'a gol attı Yasin'e.
0: Hayır, bir gol atmış. O da 35 metre 40 metreye yakın. Ne
1: 40 metreden fazla.
0: Yasin'in bacak arasından.
1: Bacak arasından yedi, evet. Yasin de yeni oynuyor Galatasaray'da. Bizim Gökmen'in ikisi. Ondan sonra
0: ve çok iyi kalecidir. Milli takımın da kalecisi.
1: Oradan oldu ama
0: koydu.
1: Düşün, Santra'dan topa vuruyor Suat. Öyle bir şut ki hani mermi gibi gelir de seyredersin. Kardeşim yapamazsın bir şey. Tıngır tıngır tıngır tıngır tıngır gitti
0: bu
1: Yasin.
0: Bizim geçen gün kupa maçında İsmail Çipe'nin yediği
1: o
0: gol
1: değil,
0: gibi.
1: O değil. Hani o da tıngır tıngır gitti daha zor. Ya. Yasin böyle çömeldi. Tutacak yani. Tık dedi, ellerinden kaçıp bacak arasından gitti, gol oldu. O günden sonra, o golden sonra özellikle birçok arkadaş şunu yazdılar. Kalecilere öğüt, dizinizin birini yere dayayın.
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: Topları alırken.
0: Değil
1: hangi
0: mi?
1: Kolu kullanıyorsunuz, hangi ayağı kullanıyorsunuz onu siz bilirsiniz. Dizinizin birini yer topunu alırken yere dayayın. Ve Yasin'in yediği o gol, kulakları çınlasın, bütün kalecilerin daha sonradan önlem almasını sağladı. Suat'ın da işte Vefa'da zaten son bir şey yaptı.
0: Şöyle söylemiş o bacak arasına, ne yalan söyleyeyim zoruma gitti böyle bir gol yemesi Galatasaray'a.
1: Evet. Evet.
0: Yani kendi attığı gol, 11 yıl formasını giydiği takım.
1: Evet.
0: Zoruma gitti Galatasaray'ın böyle bir gol yemesi diyor.
1: Evet. Aynen doğrudur. Aynen doğrudur.
0: Ve 3 Şubat 2016'da hayata veda ediyor Suat Mamat.
1: Ya yeni kaybettik daha, evet.
0: Yaklaşık işte 2
1: federasyonda
0: sene,
1: çalıştı, üyelik yaptı federasyonda falan.
0: Gerçekten çok özel bir futbolcu.
1: Tabii,
0: o iki fotoğrafı, o röveşata ve kafa topunu bir kez daha getirirsek, hani bugünlerde pek göremediğimiz bir enstantane. Yani bu voleyi üst düreye 2.32, bakın tekrar ediyorum, bu kale yüksekliği. Şey, yani 2.5 metreye yakın.
1: Bir şey daha vardır Suat'ın. Bu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenip şampiyon olduğu sezon 3-0. Beraberlik Galatasaray şampiyon yapıyor. Hı hı. Fener 3-0 kazandı. 1 puan gerideydi.
0: Evet.
1: 1 puanla şampiyon oldu. Maçtan sonra Baba Gündüz falan da Galatasaray antrenörü o zaman. Suat soyunma odasında bileklerini kesmeye kalkıyor.
0: Allah Allah.
1: Buradan nasıl şampiyonluğu veririz Fenerbahçe'ye diye.
0: Önde olan Galatasaray.
1: Galatasaray 1 puan önde. Berabere kalsa şampiyon oluyor. Fener 1 puan geride yendi. 1 puan öne geçti. Şampiyon oldu. Bu maçı nasıl biz kaybederiz? Galatasaray şampiyonluğu böyle nasıl kaybeder diye zor alıyorlar elinden, zor kurtarıyorlar. Öyle de bir Galatasaraylıydı Suat Mamat.
0: Çok enteresan.
1: Acayip Galatasaraylı.
0: Peki Suat Mamat'ı böylece anmış olduk. Gelelim unutulmaz anlara. İlk şampiyonluğa gideceğiz ve bir unutulmaz hikayeyi dinleyeceğiz. Şimdi efendim biraz geriden alarak gideceğiz. 57-58 sezonunda Emniyet Spor, ki bu programın takipçileri bilirler, işledik. Emniyet Spor küme düşüyor. Osman Göktan o takımın oyuncusu. O zamanlar Bülent Eken, Bülent Eken'i biz burada konuştuk.
1: Sivas'ta antrenörlük yaptı Bülent abi. Fenerbahçeli kaleci Rasim'i arada şampiyonluğa gidiyorlar. Kaleci sakatlanmış, bana tercümana geldi. Kemal'cim dedi, ne olur dedi, biz gidiyoruz, çok yoğun işimiz var dedi. Yani İstanbul'a bir geldik gideceğiz, şu kaleci Rasim işini bize hallet dedi. Nasıl halledeceğim abi, ben neyim dedim. Sana dedi noterden,
0: o meşhur
1: noterden
0: şeydeki
1: vekalet vereceğiz. Bizim ben gittim Fener'e mukavele imzaladım Sivas temsilcisi olarak. Rasim oradan, ama kazanamadılar şampiyonluğu. İki puanla mı ne kaybetti?
0: Beyoğlu Spor çalıştırıyor, diyor ki Osman Gökten bana geldi, Danimarka'ya turneye gidiyoruz, bizimle gelir misin diyor. Ve Beyoğlu Spor'un formasını giyerek o turneye gidiyor. Özel maçlar yapıyor Beyoğlu Spor. Ve Beyoğlu Spor'u almak istiyorlar. Bu Beyoğlu Spor takımı o dönemi. 1958 Danimarka turnesi.
1: Yok.
0: Ya bu Beyoğlu Spor değil. Diğer fotoğrafı getirelim çocuklar.
1: Bu Kasımpaşa veyahut Emniyet olması lazım. Necdet falan var.
0: Bu da değil. Kolu şöyle çizgili, aynen, olan formalı. Bu da değil. Bu fotoğrafları...

0: Osman var orada işte. Sağdan ikinci ayakta.
1: Bu fotoğrafları koyalım diye buraya koyuyoruz ya çocuklar. Kullanalım diye. Ha işte bu fotoğraf. Yok değil var. Bu fotoğraf.
0: Bu Beyoğlu Spor.
1: Beyoğlu Spor. Evet. Avram, Kaplan, Turgut, Osman, Kartal, Levent, Diamandi. Oturanlar Aleko, Miho, Ali Soy'dan Tuncay.
0: Ali Soy'dan Selim'in abisi. Tabii küçük abisi.
1: Bu da Beyoğlu Spor takımı.
0: Bu da Tuncay da en başta oturan meşhur Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, efsane Beşiktaş takımının sahafı. O ayakta duran uzun boylu var ya en sağdan ikinci. Levent. Evet. Onu da Fener aldı. Fener'de de oynadı o.
1: Ne kadar yabancı oyuncu var, azınlıklardan var.
0: Onlar
1: çok
0: şey.
1: Beyoğlu Spor'un
0: Rum
1: yapısı yani vatandaşlarımız, öyle değil mi?
0: Evet, evet. Rum vatandaşlarımız.
1: Diyor ki ben diyor artık hani büyük takımda oynamak istiyordum. Reddettim, kabul etmedim. Ve oradan Osman Gökten bir gün Reşat Dermanveli meşhur o dönemin en önemli doktoru.
0: İki tane var. Biri Yorgo.
1: Muayeneye gidiyor.
0: Biri de Reşat abi.
1: Ya diyor söz verme ben seni bizim takımı alacağım. Bizim takım dediği
0: Fenerbahçe.
1: O hani böyle şeyler söyledi mi? Gelirim tabii. Pazarlık yok. O zamanlar öyle bir şey yok tabii. kulübe gidiyoruz demiş. 1958'de Fenerbahçe'ye gidiyor. 67'ye kadar oynuyor. Naci santraf ben sağ bek oynadım. Naci gittikten sonra tamamen santraf oynadım diyor ve geliyoruz asıl meseleye. Hikayeye geliyoruz. İstanbul Ligi'nin son sezonu, Milli Lig'in ilk sezonu. Fenerbahçe'ye geliyor Osman Gökten. 58-59. İstanbul Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oluyor önce.
0: Evet.
1: O iki tane mi? Nasıl oynanıyor abi Kemal?
0: O sonra
1: abi?
0: Türkiye Deplasmanlı Ligi diye bir şey ihdas edildi. Anadolu'dan işte mesela.
1: Bu şu anki Süper Lig'in ilk sezonu oluyor. Tabii. 58'de İstanbul Ligi, 59'da şimdiki Süper Lig'in ilk sezonu oynanıyor.
0: 59-60'tır o. Onda iki grupta oynandı. Mesela Adana Demirspor Adana'dan tek takımdı. Maçlarını Ankara'da oynardı. Eşli. Mesela Adana Demirspor'un eşi kimdi? Ankara Gücü müydü? Hacettepe mesela. Gençler Birliği Hacettepe.
1: Evet.
0: Çift mesela Fener'in bir sene eşi Beykozlu, bir sene Karagümrük müydü? Şimdi çok iyi hatırlayamıyorum. Galatasaray'a çift gidilirdi. Cumartesi pazar oynanırdı değişilerek.
1: Anladım.
0: O sezondur işte 59-60.
1: Şimdi Fenerle Galatasaray, Fenerbahçe ile Galatasaray gruplardan finale kalıyorlar. Lider, iki grupta evet. Lider bitirip final oynanacak. Birisi bir grubun lideri, diğer grubun lideri. İlk maç 1-0 Galatasaray'ın.
0: Ağların yırtıldığı
1: maç. Onu da diyor ki Osman Gökten, ya o zaman ağlar yırtılıyor ama ağ hiç değiştirilmiyordu ki. Şimdiki gibi naylon da değil. İp.
0: Tabii.
1: Yağmurdan incelmiş. Metin abi de hızlı vurdu. Tabii. Deldi gitti
0: Deniz
1: topu.
0: Deniz kalesine.
1: Şimdi ilk maç 1-0. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçla ilgili enteresan bir hikayesi var. O grafiği verelim. Onun ağzından dinleyelim. Seyrettin mi o maçı Kemal abi?
0: Herhalde.
1: Soruyor musun diyorsun değil mi? İkinci maçı 4 gün sonra oynadık. Efendim ilk maçı 1-0 Galatasaray
0: kazanıyor.
1: Şimdi
0: yoruluyor ya takımlar.
1: Tabii.
0: Bir
1: final bu. Lig şampiyonluğu finali. Menajerimiz Fikret abi, Fikret Kırcan.
0: Küçük Fikret.
1: Hocamız Monlar.
0: Ya İlginas Monlar.
1: İlk maçta sağ bek oynamıştım. Kaptan Naci santraf oynamıştı. Santraf.
0: Yani WM'in savunmanın ortasındaki oyuncu. Yani iki stoper oynuyor şimdi.
1: Onun.
0: Libero vardı ya eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi, libero diyelim.
1: Aynen evet.
0: Şimdikiler anlasın.
1: Ama Metin abi ona ters gelirdi.
0: Çok.
1: İkinci maçtan önce Fikret abi Metin'e karşı beni oynatın. Ben ona karşı iyi oynarım dedim. Fikret abi tamam sen hazırlan ama kimseye bir şey söyleme dedi. Yani demek ki Monlar'a.
0: Abi Monlar hikayede Naci Erdem abi konuşulan oyuncu. Takım kaptanı Fener'in. Lefter'in, Basri'nin canın olduğu takımın kaptanı Naci Erdem.
1: Ama demek ki sözünü dinletmiş.
0: Şimdi
1: Fikret Kırcan. İkinci maçta hakikaten Naci Sahaf, ben santraf oynadım. Sağ beke Selahattin geçti. O gün takım olarak Çakı'yı oynadık ve 4-0 kazanıp 4-0. İlk Milli Lig şampiyonu olduk. Yani bugünkü Süper Lig'in ilk sezonu. Evet. İlk maç 1-0 Galatasaray, ikinci maç 4-0 Fenerbahçe olunca efendim. Fenerbahçe şampiyon oluyor, ilk şampiyon. Ben iyi tutardım Metin'i. Rahmetli çok büyük futbolcuydu ama biraz ağırdı. Ben daha süratliydim. Belki şansla yardım etti. O gün çok iyi oynadım. ve rahat bir galibiyet aldık diye anlatıyor Osman Göktan.
0: Şimdi Osman Göktan emniyetten alındı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de oynama ihtimali %5. O günkü kadroda.
1: Değil mi?
0: %5 yani alındı yani... da yani. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçından önce yine.
1: Evet.
0: Nedim Günar, sağ bek, Topaç Nedim geldi Ermeni. Allah rahmet eylesin. Aha. Altyapıdan yetişme. Bir maç, o maçtan evvel Beykoz maçı mı neydi? Burası böyle yarıldı alnı. Bir topa çıktıydı. Oynama ihtimali hiç yok. Oynayacağım diyor ama diyorlar ki ölürsün lan oynadın.
1: Nasıl oynayacağım?
0: Ve Osman'ın Fenerbahçe'de ilk maçı odur, sağ bek. Karşısında da o da rahmetli oldu. Benim çok iyi arkadaşım, kardeşim Mete, Sarı Mete. Galatasaraylı sol açık. Onu da Adalet'ten aldıydı Galatasaray. Mete fırtına gibi esiyor. Biz dedik ki Osman zavallı yerlere, buraya yatacak, oraya yatacak. Mete yatıracak, kaldıracak, atacak. Yatacak, atacak, kaldıracak. Osman'ın işi bitecek. Bir top oynadı Osman, Mete'de tık yok.
1: Sanki Gökhan Gönül'ün o Hacettepe'den Fenerbahçe'ye gelip hani bir anda hiç umulmadık bir şekilde yükselişi gibi olmuş.
0: Ve Osman Nedim'in, ama Nedim'in de yarası iyileşmiyor.
1: Sağ bek oynuyor değil mi?
0: Sağ bek böyle açılmış. Ve Nedim topu bıraktı.
1: Allah Allah.
0: Evet, Osman sağ beke yerleşti. Ve enteresan, Naci Erdem kulakları çınlasın, Allah uzun ömürler versin. Metin Oktay'ın karşısında yani şeydi Naci Erdem. Çok teknik bir santraf. Yani böyle fazla hani faulcü. Mesela şimdi Fenerbahçe'de bir tane Sadık var. Ne forma çekmediği kaldığını, elense atmadığı, onu çok yoğuncu olarak anlatıyorlar da. Naci seyretti.
1: Tehlikeli.
0: Ve dolayısıyla Metin Oktay giderlerdi beraber. Naci de ondan, Naci Erdem de ondan beraber giderlerdi. Metin böyle yarım adım öne geçince topa vururdu, gol olurdu, ağları yırttığı gibi. Aynen. Kapalının önünden geldiler Deniz Kalesi'ne. Beraber geliyorlar yan yana. Ceza sahasının köşesinden içeri bir 3-4 metre girdiler. Metin orada herhalde uygun gördü. Bir çaktı, öbür yan fileden çıktı top. Şimdi o maçtan 4 gün sonra rövanşı oynanacak. Rahmetli Turgay Şeren aniden sakatlandı.
1: He.
0: Aniden. Nasıl oldu bilmiyorum. Yerine o da benim Yüksel Alkan çok iyi dostumdu, Allah rahmet eylesin. 3 senedir bir tane maç oynamamış Yüksel Alkan geçti kaleye. Hmm. Mecburi istikamet.
1: Tabii.
0: Mikro Mustafa rahmetli ceza sahasının köşesinden kafayla gol attı. Mikro Mustafa ceza sahası. Yüksel oynamamış ki. Yüksel.
1: Maç eksiği var.
0: Ne, antrenman eksiği bile var belki, bilmiyorum. O maçtan işte evvel. Şimdi yine Metin Oktay var tabii. Canavar. Bu şey oluyor. Fikret abi diyor ki, küçük Fikret, ya diyor bu enteresan diyor. Biz diyor bu Osman'a diyor santraf, Naci'yi sağaf oynatalım diyor.
1: Molnar'a.
0: Naci Erdem'i. Hı. Ya Molnar falan hikaye abi.
1: Ama ne zaman gelse şampiyon olmuş Fenerbahçe.
0: Ya o şey, Molnar geliyor, Fener şampiyon oluyor.
1: He.
0: Yani o yani. Ve hakikaten o maçta kadrolar açıklandığında, yani içeriden biraz bu bilgiyi aldıydım da ben, ama inanmıyorum tabii. Bir baktık hakikaten Naci sağaf, Osman santraf, Metin'den oynayacak. Seraç da rahmetli, Seracettin de sağ bek. Allah Allah dedik, Osman 10 numara oynadı ve ondan sonra Osman Fenerbahçe'nin direkt santrafı oldu. Naci abi Allah selamet versin. Sağ içe kadar geldi sağ hafta. Mesela o maçın büyük bir bölümünde de sağ iç oynadı Naci Erdem. Sonra Osman oynadı 11 sene. Osman Gök'ten sonra Fenerbahçe...
1: O maçta da Metin'i iyi tutmuş.
0: Çok. Zaten çok iyi oynadı bırakana kadar santrafta. Sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ikinci başkanlığı yaptı.
1: Hmm.
0: Osman Gök'ten. Ben de genel sekreterim. Orada da beraber çalıştık. Çok iyi dostluğumuz vardır yani. Harika bir dostluğumuz vardır. Dünya beyefendisi bir adamdır.
1: Hemen şu kupanın yanında değil mi?
0: Tabii.
1: Bakayım.
0: Kupanın. Evet. En başta çubuk dolu Hüseyin rahmetli. Onun yanında Osman.
1: Bu da tarihi bir fotoğraf.
0: Kupanın öbür tarafını tutan Yüksel.
1: İlk burada kupa bu.
0: Karabomba Akgün, kaleci Özcan, küçük Fikret, Laz Avni, Naci Erdem işte.
1: Yukarıda Lefter var.
0: Kim?
1: Lefter değil mi şu?
0: Lefter, Niyazi solda. Önünde koruması. Aha. Arkasında Lefter. Onun arkasında öbür koruma kavga ettiği Seraç. Mikro Mustafa en solda, Ahmet Erol'un önünde kafası ancak çıkmış.
1: Ancak çıkmış.
0: Arkasında Kayhan Karabelen. Çok enteresan. Çok büyük basketçi Erdoğan Karabelen'in abi.

0: hepsidir. Hı-hı. Seraç'ın arkasında Deve Necdet. Can Bartu'nun haline bak bebe. Orada. Onun yanındaki sivil kim kravatlı?
1: Nerede ki abi? Bu taraf
0: Can Bartu'nun yanında.
1: Ortada mı?
0: Ortada bak.
1: Kim?
0: Sivil beyaz evet, kravatlı. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Agah Erozan. O zaman Agah Bey şeydi. Bak şimdi Ahmet Erol var ya Molina'nın yanında.
1: Evet.
0: Ahmet Erol da menajer Ahmet abi. Mesela Fener İnönü Stadı'nda maç yapar 0-0 devre değil mi? Biraz hani sıkılmış, zorlanmış. Agah Bey Ahmet abiyi çağırırdı. Ahmet abi menajer. Ahmet abi soyunma odasına gitmeden yukarı çıkardı. Dermiş ki Ahmet abi söyle çocuklar ikinci yere 5 tane atsınlar. Ahmet abi peki tabi söyle. Sonra diyor ya dedi ki Kemal olur mu böyle bir şey? Zaten. Ama Agah Bey Allah rahmet eylesin topu görse bomba diye karakola götürür. Ya o kadar yani yabancı bu işe. Öyle dermiş Ahmet söyle çocuklara 5 tane atsınlar ikinci. Yani evet. Osman Göktan tabi enteresan bir tarafı da var. Onu biraz şeyli söylüyorum kapalı. Soyadını değiştirmek zorunda kaldı Fenerbahçe'ye geldikten
1: evet,
0: sonra.
1: Evet.
0: Fener formasının içine ama çok başarılı bir futbol hayat. Ve sahada bu kadar centilmen, sportmen bir oyuncu artık bulmak çok zordur Türkiye'de.
1: Değil mi?
0: Osman kadar. İnanamazsınız. Hakikaten enteresan.
1: Bu arada kağıdımı düşürmüşüm alacağım şimdi.
0: Olsun ziyan yok.
1: Şimdi geldik son başlığa. İlk sezon biraz yapmıştık bunu. Ama çok mesaj geldi. Bir de nasıl oldu bu iş bunu bize bir anlatın falan dediler. Şu maçlar konusuna bir girelim efendim. Şimdi biliyorsunuz kulüplerin maçları var. Şimdi size birkaç örnek vereceğiz. Dünyadan da vereceğiz. Ama bu işin ilk örneği nasıl gelişmiş bu iş? Onu biraz anlatacağız size tarihi gelişimini. Şimdi o bu ilk örnek. 73 yılında 73-74 sezonu. Arka arkaya iki sezon Didili Fenerbahçe şampiyon oluyor. Ve hikayesini de o grafiği de verelim. Bu plağın kapağı, ortada Nesin Sipahi, yanında Didi var, bu tarafta rahmetli Feci Evcioğlu. Nesin Sipahi anlatıyor, devlet sanatçısı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emin Can Kurtaran böyle bir projenin gerçekleştirilmesini istemişti. Feci Evcioğlu ben yazarım demiş. Yaşı müsait olanlar Feci Evcioğlu'nu hatırlarlar. Evet. Türk müziğinin önemli söz yazarlarından
0: eski
1: biriydi.
0: Topçu.
1: Eski topçu değil mi?
0: Tabii.
1: Televizyonculuk anlamında da duayenlerimizdendir rahmetli. Aranjmanı Şerif Yüzbaşıoğlu yaptı. Şerif niçin başkasının şarkısının üzerine bu sözleri koyalım ben çalışayım üzerine dedi. Viva España'nın esintisi var diyor herkes ama kesinlikle birebir değildir. Bu maçlar için uyarlandı. Bir şarkı değil başlı başına Fenerbahçe marşı olarak diye anlatıyor. O yıllarda Fenerbahçe dediği yöntemde 2 sene üst üste şampiyon olmuştu. Plakçı Şoriz Bey stüdyoyu hazırlattı. Şoriz Bey. Hı hı. Stüdyoya girdiğimizde Cemil Turan İstanbul Spor'dan Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuştu. Onu da getirdiler stüdyoya. Feci Evcioğlu futbolcuları çalıştırdı. Şerif Yüzbaşıoğlu da eşlik etmediği için İstanbul Devlet Operası'nın korosunu getirdi. Böyle bir hazırlıkla o şeyi gösterelim. Var mı? Halit Kıvanç radyoda bir söyleşi yaptı bizlerle ve o gün ilk defa bu plak çalındı. O zamanlar TRT çok katıydı. Denetime giren tabii. Yani müzik parçaları geçmiyordu. Fakat bizim maaşımız denetimden geçti. Herhalde o koroyu da devlet korosunu da o yüzden getirdiler. Diğer kulüpler tarafından çok özenildi. Kulüp maçlarının ilk örneği oldu. Budur ilk örnek.
0: Ben
1: o kapağı da plağın kapağını da getirelim.
0: Nesrin Hanım'la gittim. Boğaz'daki evinde röportaj yaptıydım bu konuyla ilgili. Şimdi bak kimler var? Ziya, rahmetli Yılmaz, toprağı bol olsun Didi, rahmetli.
1: Alttan çalabilirsiniz tabii.
0: Emin Can Kurtaran, arkada Cemil, Şükrü Birant, Osman Arpacıoğlu, Fecri Evcioğlu. En baştaki de Ziya'nın yanındaki de Didi'nin tercümanı. He. Kemal'dir onun lakabı. Yani gayrimüslimdir ama Kemal ismi Didi'nin tercümanı en baştaki. İşte Nesin Sipahi de orada bu futbolcu eski arkadaşlarla.
1: İlk örnek.

0: Galatasaray'da 75. yılında, 1980 yılında 75. yıl anısına diyor ki biz de bir maaş yapalım. Yani diğeri 74'te yapılmış.
1: Tabii. İki sene sonra falandır işte. Bir buçuk iki sene sonra.
0: Ve bu mu o Ercan doğrusu? Diğeriydi Ercan. Bu Mehveş Emeçinki. Selma Han'da Ankine yapacağız biz. Ve güfte Mehmet Faruk Gürtunca, beste Selmi Andak. Bu biraz bizim biraz önce dinlediğimiz Mehveş Emeç'in yaptığı. Bu biraz daha sonra 1980 yılında Galatasaray'da 70 kuruluşun 75. yılında yapıyor ve Selmi Andak besteliyor. Galatasaray'ın da böylece ilk marşı bu şekilde Ömür besteleniyor. Sonrasında sayısız
1: Ömür Göksel mi okumuştu ya bizim?
0: Şimdi o hazır mı çocuklar?

75. yıl anısına yapılan ve Galatasaray'ın resmi marşı olarak kabul edilen. Tabii bundan sonra dediğim gibi az önce ilk çaldığımız mesela Meyveş Hanım'ınki sonrasında o da popüler oldu. Başka başka şarkılar, marşlar var ama budur ilki. 1980 yılında bu da. 73-74 Fenerbahçe'nin, 80'de de Galatasaray'ın resmi marşı olarak işte bu dinlediğiniz Selma Andak bestesi, Mehmet Faruk Türk'ün de cüftesini yaptığı şarkı marş, Galatasaray marşı olarak kabul ediliyor. Hemen Beşiktaş'a geçelim. Bu biraz daha yeni tarihli.

şu nakarat, şu şey bölümü, o müzik bölümü, gollerden sonra da bugün çalınan bölüm. Peki sonra ne oldu efendim? Dört büyükler böyle marşlar arka arkaya yapınca diğer takımlarda mütemadiyen buna benzer marşlar yapmaya ya da bazı şarkıları dönüştürmeye, kulüp müziği gibi dönüştürmeye başladılar. E, başarılarla beraber buna benzer şarkılar, marşlar ihtiyaç haline geldi tabii. Mesela Konyaspor şampiyon oldu, kupayı kazandı. Bir şey gerekiyordu. Biz orada yayıncıydık, bir baktık o dönemin popüler şarkısı Konyaspor'a evrilmiş.

0: Sanıyorum başarılar gelince beraberinde buna benzer bir takım şarkılar, marşlar ihtiyaç artıyor yani.
1: Şimdi Konyaspor için tabii yeni bir şey. Başakşehir'i de yazmışım.
0: Başakşehir'in de var. Şimdi şeye bakalım. Bursaspor'un var. O da şampiyonluk kazandı. Özel bir konumu var. 5 şampiyonluk kazanan 5 takımdan biri. Tamam. Bursaspor'un kullandığı marşa bakalım.

Bu da Bursa'nınki. Başakşehir'e bakalım. Şimdi Başakşehir'de birkaç yıldır işte yeni takım liderlik, şampiyonluk kovalıyor. Bu sezon işte öyle bir pozisyonu var, şampiyonluk kovalayan ligin zirvesinde. Onlar da böyle bir maç yapıyor. Güzel de maç yapıyor.

0: Peki bu işin ama dünyada en meşhuru bence var yani Boca'nın var, Panathinaikos'un var. Herhalde dünyada en meşhuru Barcelona'nın.
1: Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Keşke Fener, Galatasaray, Beşiktaş marşları 50 yıl önce bestelendiğinden 50 yıl önce yapılabilseydi.
0: Değil mi?
1: Çok geç kalmış.
0: Çok geç. Yani 1907'de kuruluyorsun, 73'te yapıyorsun, 5'te kuruluyorsun, 80'de yapılıyor.
1: Yani
0: çok... Bakın bu Barcelona'nın sezon açılışında Gamper Trophy'de birkaç yıl önceki... Bütün tribün bir arada söylüyor No Camp. Ve yani işte 100 küsur yıllık tarihinde var bir şey. Bu maç hep var.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Smokin bizim işimiz.

Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: ve vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
3: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
4: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
5: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
2: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
6: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
7: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
8: Eşikten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
2: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
4: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
10: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
11: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
12: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
13: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
14: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
2: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Herkese mutlu hafta sonları. A-Spor Radyo ve A-Spor TV ortak yayınında Spor Gündemi programına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Yaklaşık 3 saatlik keyifli bir program siz değerli A-Spor izleyicilerini bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Ogün hoş geldin.
2: İyi yayınlar
0: Ozan olsun. Abi nasılsın?
1: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Seni yakalamak
1: neler yapıyorsunuz?
0: Zor.
1: Ben yazları pek pas geçiyordum, teğet geçiyordum ama... Evet. Bağlantılara katılıyordum.
0: Ne oldu? İstanbul'a yolun nasıl düştü?
1: Fenerbahçe düşürdü işte. İstanbul'a yoluma Ankara üzerinden İstanbul. Şey yapmaya geldim yani o gün Beşiktaş'ı takip ettiği için bugün de Beşiktaş'ın maçı var.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın maçına geldim bugün.
0: Evet, gidecek misiniz?
2: O gün gidecek keyifli zaten. Bir maç izlersin abi akşam.
1: İzlerim değil mi?
2: Gelirsen izlersin.
1: O gün yayına girdik. Şuranda bir şey var ha. Onu bir peçete var mı al istersen.
2: Nedir abi? Mutluluk şeyi mi?
1: Mutluluk yani böyle heveslenmişsin yani şey olarak. Yeni liderlik koltuğuna ilk haftadan otururuz hesabı.
2: Yeni sezonun mutluluğu.
0: Beşiktaşlar şu an o modda evet, değil mi tabii. Bugün?
2: Yani Beşiktaşlar bence o modda. Beşiktaş'ı takip edenler olarak da sezona iyi ve mutlu başladık. Sonuçta Beşiktaş iyi olduğunda bizler de bir şekilde işlerimiz daha iyi oluyor. Bundan mutlu oluyoruz. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'a geçtiğimizde elbette konuşacağız ama şu ana kadar
0: evet.
2: Oyun olsun. Hoca olsun, hocanın camiaya kattığı yeni transferler vesaire derken
0: evet.
2: Bir, çok olumlu bir hava var yani.
0: Hadi o zaman hemen sıcağı sıcağına olay yerine gidelim bakalım. Efecan Öztaş ve Sinan Yılmaz bizleri bekliyor muhabirlerimiz. Efecan Öztaş İstanbul'da Dolmabahçe'de Beşiktaş Eyüp'le karşı karşıya gelecek. O noktada bize son bilgileri aktaracak. Sinan Yılmaz Diyarbakır'da Ahmet Spor Erzurum Spor maçına dair yine şehirdeki yansımaları bize aktaracak. Önce İstanbul'da Dolmabahçe ile başlıyoruz. Efecan, alınan sonuçlardan sonra bizim tahminimiz Beşiktaşlılar yüzleri tebessüm halinde bugüne giriş yaptı. Maça dair notlar neler? Stat çevresinde konuştuğun insanlar neler söylüyor? Sözü sana bırakayım.
3: Teşekkürler Koray Bololu sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Tabii Beşiktaş taraftarının keyfi yerinde gelen transferler sonrasında ve Vincenzo Italiano'nun hırsı sonrasında Beşiktaş

toplanmaya başladılar. Dolmabahçe'de de havanın çok güzel olduğunu, hafif de esintili ve rüzgarlı bir havanın olduğunu ve havanın tadını çıkartarak maç saatini beklediklerini söyleyebiliriz. Eşleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla stadyum etrafında artık yavaş yavaş toplanmaya başladı Beşiktaş taraftarlar. Trendyol Süper Ligi Beşiktaş

gole kapatmayı başardı. Uzun bir süredir gol yemiyor. Hem Alexander Nübel'in performansı burada oldukça göz önüne çıkıyor ve Vincenzo Italiano'nun savunma anlayışının da öne çıktığını söyleyelim. Tabii Outtara, İlhan Fakılı, Doğal Alemdar, Nübel, daha sonrasında Salih Özcan ve Trossard ve

Maradona'ya şunu ifade etmiş: hocam ben hazırım, gayet fitim ve bu maçta beni düşünürseniz ben kadroda yer almak istiyorum, ilerleyen dakikalarda da süre alabilirim ifadesini kullanmış. Ama İtalyan teknik adam da kendisine sen biraz daha hazırlan, ben önümüzdeki hafta seni oynatabilirim tabii ki ama

0: Tabii skora göre de bu kararını verecek ama son 20-25 dakikada süre almasını bekliyoruz Belçikalı süper yıldızın diyerek de sözü tekrar sana bırakacağım ama muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum son olarak. Kalede Alexander Nübe'nin olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jallo ile Emir Akçun'un olmasını bekliyoruz. Sol bekte Outtara, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve Beşiktaş'ın gol ümidinin ise Oh Yen Yun'un olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Koray Bolalı, sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi İstanbul'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda yer alacak iki yeni ekip. Bir tarafta Ahmetspor, diğer tarafta Erzurumspor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de de birlikte rekabet halindeydiler. Şimdi bu rekabet artık en üst seviyeye, Süper Lig'e taşındı. Sinan Yılmaz bu maç öncesi hem Diyarbakır şehrindeki havayı hem de maça dair notları bize aktaracak. Sözü kendisine bırakayım.
2: Evet, kente heyecan dorukta, vatandaşlar heyecanlı, vatandaşlar heyecanlı. Biz şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun hemen önünde bulunuyoruz. Yavaş yavaş vatandaşlar, gençler, çocuklar stadyuma gelmeye başladı. Ancak çok yoğun bir hareketliğin olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kente bir bayram havası var. Çünkü Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de 16 yıllardan sonra Diyarbakır'ın bir takımı Süper Lig'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl Erzurumspor'la Ahmetspor 1. Lig'de mücadele ediyorlardı. Erzurumspor 1. olarak bitirmişti. Ahmetspor ise ligi 2. tamamladı ve Süper Lig'e çıktı. Ve iki ekip de, iki takım da bugün Diyarbakır'da kozlarını bir kez daha paylaşacak. Stadyumda hazırlıklar tamamlandı. Biletler tükendi. 33 bin kapasiteli bir stadyumdan bahsediyoruz ve bu stadın tamamı doldu. Biletler tükendi. Büyük bir hazırlık yapıldı günler öncesinde. İki bakan bugün Diyarbakır'da, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi de Diyarbakır'da olduğunu söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da maçı akşam takip edecek. Dediğimiz gibi kente büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var. Esnafın yüzü gülüyor, vatandaşların yüzü gülüyor. Çünkü 16 yıl sonra Diyarbakır'dan bir takım Süper Lig'e çıkmış oldu ve ilk kez 16 yıl sonra ilk kez bir Süper Ligi burada vatandaşlar takip edecek. Peki muhtemel ilk 11'de kimler var? Hemen Ahmetspor'la başlamak istiyorum. Kalede Lofant var. Savunmada Bates, Delova, sağ bekte Emrullah Erkuş, sol bekte Umut Meraş, orta sahada Gökhan Gül, Cem Üstündağ, Dia Sabah, sol kanatta Krasnik, sağ kanatta Samuel Balet, forvette ise Orban veya Cagne olması bekleniyor. Erzurum'da ise, Erzurumspor'da ise Orban İç, Ebu Sale, Gerhalo, Yakup, Miyakiç, Bayiye, Rodriguez, Sefa, Kerk, Mustafa, Eren 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Dediğimiz gibi Diyarbakır'da uzun bir aradan sonra Süper Lig heyecanı yaşanacak. Erzurumspor dün Diyarbakır'a geldi. Akşam saatlerinde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ahmetspor Kulüp Başkanı Nahit Eren ve Erzurumspor Kulüp Başkanı ile beraber akşam yemeğinde bir araya geldiler. Dostluk, birlik, beraberlik mesajları da verilmiş oldu. Artık maç saatini beklemeye başladık. Saat 21.30 geçe 90 dakika başlayacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim kendisine de. Bu akşam oynanacak mücadelelerden birisi de Ahmetspor Erzurumspor karşılaşması. Hemen günün programını şöyle bir hatırlatayım. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor'u misafir edecek. Ardından 21.30'da iki karşılaşma var. İkisini de az önce bağlantıyla zaten size aktardık. Bunlardan birisi Ahmetspor'la Erzurumspor arasında, diğeri de Beşiktaş yeni sezonu kendisi aslında Dolmabahçe'de Eyüpspor karşısında açacak. Haftanın sonuçları bir hayli ilginç. Galatasaray Çorum'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

0: etti. Bir başka şampiyonluk favorisi Trabzonspor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktı Galatasaray gibi. Rize Spor Konya Spor'u deplasmanda son dakikalarda son saniyelerdeki penaltı golüyle geçmeyi başardı. Gaziantep Alanya Spor maçı 1-1'lik skorla bitti. Gençler Birliği de bir başka şampiyonluk favorisi Fenerbahçe'ye çelme takmayı başardı. 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibi 2-1'lik galibiyetle Fenerbahçe'de Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından haftayı kazanamayarak kapatan şampiyonluk favorilerinden birisi oldu. Beşiktaş için ilk hafta bir inanılmaz değerli hale gelmiş oldu. Daha birinci haftadan tabii ki acayip bir başlangıç. Şimdi hem bu başlangıcı konuşacağız hem maçları konuşacağız. Ozan Zeybek, sizinle başlayalım. Böyle ben bir başlangıç ilk hafta hatırlamıyorum hiç.
1: Yani ben de hatırlamıyorum desem doğrudur.
0: Üçü birden.
1: Ha. Şimdi senin o geriye baktığımızdaki yani böyle futbolla ilgili şeyin benden daha yoğun. Yani hatırlamıyorum diyorsan ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yok, sen hatırlıyor musun o gün?
2: İlk haftadan
0: 3 tane takımın birden takıldı. Yani belki 4 olacak, belki olmayacak, onu bilmiyorum tabii ama.
2: Yani çok net aklıma gelmiyor şu an ya. 3 tane, 3'ü birden. Yok, ilk hafta itibariyle ya, çünkü Galatasaray zaten geçtiğimiz sezonlarda galibiyetle açtı diye sezonları.
0: Tabii. Fenerbahçe'nin de çoğu öyle.
2: Yakın zaman içerisinde yok en azından.
1: Ya ben de hatırlamıyorum.
2: Galibiyetle açtılar sezonları.
1: Ben de hatırlamıyorum ama
2: hatta öncesine gittiğimde de şöyle hatırlıyorum. Beşiktaş şampiyon olduğu sezondan sonra yine galibiyetle başladı. 4 maç 3 galibiyet falan vardı hatta o periyotta. Yani şampiyonluğa sonraki sezona mağlubiyetle başlamadıysa yakın zamanda yoktur yani, biraz evvelde belki vardır muhakkak ama şu kısa dönem içerisinde açıkçası hatırlamıyorum böyle bir durum.
0: Evet, dünle başlayalım. Ardından zaten hepsini tek tek konuşacağız takımların. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanı 2-1'lik mağlubiyet.
1: Ya Koray, yani neresinden başlayacağımı da bilmiyorum. Yani ligin ilk maçı aslında baktığımızda da hiçbir şey başlamadı. Yani şaka gibi bir şey. En basiti, yani herkesin konuşabileceği klasik dille başlayayım. Kadro değerlerine baktığımızda yani 15-20 milyon euro bandında bir takım. Senin bir tane oyuncunun tüm oyuncularının karşılığı olan, bedeli olan bir kulübe karşı çıkıyorsun. Takıma karşı maça çıkıyorsun. Yani benim gözümde çok büyük bir sürpriz oldu. Ben Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe'nin ciddi bir iş yapacağını, hem kendini motive edeceğini, hem heves taraftarını da heveslendireceğini düşünüyordum. Yani işin gerçeği şu, ben Fenerbahçe 2-3 farkla, 2 bile tatmin etmez Fenerbahçe taraftarını diye düşünürken, beraberliğe razı olan, son dakikalara baktığımızda maçı izlediğimde yanımda birkaç tane arkadaşım vardı. Beraberliğe razı olan Fenerbahçelileri gördüm. Bu üzücü. Sanki baktığımda da Fenerbahçelilerin işi toteme kalmış gibi. Diyorlar ki Fenerbahçe en son şampiyon olduğu sezonda ilk maçında kaybetmişti. Yani kendimize mutlu olacak bir şey çıkartmaya çalışan bir Fenerbahçe taraftarını veya sosyal medyasında görüyorum. Bu da üzücü bir durum. Yani bu kadar yatırımın karşılığı, bu kadar heveslenmenin karşılığı dünkü futbolun, yani hem futbol anlamında ezici bir üstünlük hem skor anlamında ciddi ikna edici bir skor olması gerekiyordu sahada. Şimdi Fenerbahçe'nin yönetimi konuştuk mu, kötü anlamda söylemiyorum, hoşuma da gidiyor. Raconu kesebiliyor. Yani ben şunu yaparım, bunu yaparım, sakın böyle konuşmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ama sahada takımının bunu yapabilmesi önemli. Şimdi yönetimin, başkanın istediği kadar, ne kadar çok yaparsa yapsın, şunu yapacağız, bunu yapacağız söylemlerinde bulunması veya res çekebilmesi, takım sahada bir şey icraat gösteremiyorsa her şey rafa kalkar. Dünkü oyuna baktığımda kötü bir Fenerbahçe yok. Ama büyük takımsan, şampiyonluğa oynuyorsan mutlaka söküp alacaksın. Teslim olmayacaksın. Fenerbahçe teslim mi oldu diyeceksin bana. Ben şeyi bilmiyorum yani, maç sonu baktığımızda topa sahip olmalar falan, örnek
2: onlar
1: veriyorum.
2: Çok yüksek.
1: Çok yüksek. Yüksektir.
2: %70-30 falan.
1: 70'i bile geçmiş olabilir yani Fenerbahçe baktığımızda. Ama bunlar bizi tatmin etmiyor. Biz skora bakıyoruz, oyuna bakıyoruz. Oyun anlamında yani çok
0: 71-29 işte,
1: çok akılcı bir Fenerbahçe vardı, stratejisi vardı, planı vardı Fenerbahçe'nin diyemem. Ama kalitenin getirdiği şey zaten bunu doğurmak zorunda. Bunu doğurmak zorunda. Sürpriz bir şey yok. Ya Fenerbahçe'yi övmek istiyorsan

0: övebileceğin şeyler de söylerim sana. Ama eleştirmek istiyorsan daha çok şey söylemem gerek.
1: Tartının neresi daha ağır basıyor?
0: Benim için eleştiri kısmı daha çok. İlk maçta mı yapıyorsun bunu diyeceksin? Fenerbahçe kimleri eledi de geldi şimdi buraya? Yani şey anlamında Avrupa'da resmi maçlara baktığımızda 4 tane resmi çıktı. Maç oynadı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin biz zaten ıslak kaç kilo geliyor, kuru kaç kilo geliyor diye kantara çıkaracağımız maç Lyon maçıydı. Ben bunu hiç hesap etmemiştim. Fenerbahçe burada kesinlikle puan kaybetmez. Bir de Lyon maçı öncesinde gol pratiği yapar diye düşünüyorum. Düşünüyordum. Çünkü sen bana bunu vaat ediyorsun ama söylemlerinle ben bunu söylüyorum ha, oynattığı oyunla değil. Ve elediği iki takımda benim baz alacağım. Evet, Fenerbahçe bu sene oluyor. Daha dur, sezonun başı zaten. Ama baktığımda da Fenerbahçe'nin işi bir kez daha söylüyorum. Sanki totemlere kalmış. İki tane tur atladı. İsmail Hoca'nın tişörtü bile değişmiyor. Aynı tişörtle maça çıkıyor. Anlatabildim mi? Hani ben tur atladım, yenilmedim diye. Bakın bir sonraki maçta Lyon maçında farklı bir tişörtle çıkar. 4 maç aynı tişört, 5. maç aynı tişört. Yani Fenerbahçe'den bahsediyorken işimiz bizim totemlerde veya temennilerde olmamalı. Büyük takım diyorsun, büyük kadro diyorsun. Bugün baktığımızda kadroda seni yani biz her sene genellikle bunu konuşuruz. Turizmciler gibi. Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene daha iyiydi derler turizmciler. Ama her sene aynı şeyi yaparlar. Çocukluğuna gittin mi? Domates kokusu, eski domatesin kokusu bile yok. Ekmeğin kokusu yok derler. Kardeş, onlar 30-40 yıl önceydi. Artık 30 yıldır sen o kokuyu zaten duymuyorsun. Yeni nesil de bilmiyor zaten o kokuyu, duymayacak. Fenerbahçe'nin de böyle bir sınıf atlaması, nesil değiştirmesi lazım. Biz eski başkanımıza, eski teknik direktörümüze, eski santroforuna dönen bir Fenerbahçe'yiz. Biz nesil değiştirelim derken geçmişten medet umuyoruz. Transfer yaparken oyuncunun CV'sinden medet umuyoruz. Lukaku'dan bahsediyorum. İki tane aynı tip santroforum var. Dün Vedat oyuna girdi. Sakın hafifletici sebeplerden bahsetme bana. Daha sakatlıktan yeni çıktı deme. Sakatlıktan yeni çıksa bile bir varyasyon göstermeli. Anlatabilir miyim? Zıplayamıyor bile. İki tane hantal santroforum var şu anda.
1: Ama Fenerbahçe zıplayamıyor diyorsun. İki kafa vuruşu var. Vurdu. Gol oluyordu neredeyse yine.
0: Ya o bak,
1: zıplasa demek.
0: Sana şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı, beğenmediği kaleciyi dün maçın oyuncusu seçtirttiler. Öyle muhteşem bir şey yok. Fenerbahçe bak, golcü apayrı bir şeydir. Anlatabildim, gol atabilmek. İlk baştan sonra da Ozan bu kadar ses tonunun şeyi bile değişmiş diyorsun. Bası tizi bile değişmiş diyorsun. Acele etmeyelim, tamam ben de kabul ediyorum. Acele etmeyelim ama sen bu sene şampiyon olacağım. Her şeyi göze aldım. Maç sonunda Mahmut Uslu ne diyor? Her şeyi göze aldık diyor.
1: Birazdan veririz.
0: Ne gerekiyorsa zaten yapacağız diyor. Her şeyi göze alan takım böyle olamaz.
1: Ama çok gol kaçırmadım ya. Bu ya, şimdi 2-1'lik skor o güne de biraz
0: dakika,
1: söz vereyim.
0: Bir dakika lütfen. Bundan sonraki dakikalara o güne vereyim. Hepsini vereyim. Ama şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe bu kadar yatırım yaparken bana diyorlar ki Tarışka. Vazgeçemem. Şimdi Lukaku'yu koydun, Vedat'ı koydun. Bu kadroyu, Avrupa'da oynayan klasik kadrosu var ya, dünkü kadro ilk, evet, 11 demiyorum sana. Greenwood'u, Kerem'i, Talişka'sı, Asensio'su, Kante'si, Genduzi'si, Ake'si, Skriniar'ı, bekleri de sen koy. Mert Müldür veya
1: Semedo'yu
0: veya Archie Brown'u koy. Lukaku'yu koydum. Form tuttu. Hazır. Vedat'ı koydum. Kimi çıkarıyorsun söyle? Kadrodan.
1: Talişka.
0: Peki ben bunu söylüyorum şimdi. Ben de Talişka'yı çıkarıyorum diyorum. 2 yıldır diyorum ki Talişka ile Asensio birlikte oynamaz diyorum. Bu takım fiziksel gücü çok üst düzey değil. Hani bak, kondisyonu iyi değil demiyorum. Bu takım öyle çok atletik bir takım değil. 2 tane şeyi kaldıramaz diyorum. 2 tane koşmayan, pres yapmayan, geriye gelmeyen oyuncuyu kaldıramaz diyorum. Bugün de Fenerbahçelilere soralım, anket yapalım. %50'si Fenerbahçe'nin Talişka bu takımın bir numarası der. Ama hangi gözle baktığın önemli. Taraftar gözüyle baktığında fantastik oyuncu, ayağı raket gibi dersin, översin. Ama teknik adam, futbol adamı, ben kulüplerde sportif direktörlük, kulüp menajerliği yapan biri olarak söylüyorum. Ben her zaman risk teşkil eden şeyler vardır. Hani bazı binalarda da yangında ilk kurtarılacaklar var ya. Benim için bir numara risk teşkil eden şey de Talişka'dır. Sırtımda yüktür. Sana gol attığı için taraftarın gönlün nedir? Futbol adamın da gece hayatında olan Talişka'yı çıkarırsam yarın benim başıma dert mi olur? Ne yapacağım, ne yiyeceğim dedirten adamdır. Final ez cümle. Şunu soruyorum ikinize de. Dün akşam Metin Diyad'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü, İsmail Kartal Gençler Birliği'nin teknik direktörü olsaydı bu maçın sonucu nasıl olurdu diyorum. Topu size veriyorum.
1: Fazla mı?

0: eleştiriyoruz. Ozan Zeybek en azından fazla mı eleştirdi? Yani çünkü Talisca'nın iki tane direkten dönen şutu var. Kaçan ciddi goller var. Vedat'ın var.
1: İrfan Can'ın çok iyi kurtarışları var.
0: Her zaman bu kadar kaçırılmaz bu arada yani. Öyle bir gerçek
1: yalnız var. Yalnız şimdi Fenerbahçe sezonun ilk maçına çıkmadı. Beşinci maçına çıktı. Biz Süper Lig'in ilk maçından yorum yapıyoruz ama önceki dört maçını da bir dikkate alarak bu yorumları yapıyoruz. Şu ana kadar çok Fenerbahçe aman aman oyunlar oynadığı bir 5 maçın içerisinde bir maç geçirmedi. Buna Gornik Zabzire eşleşmesi, Sturm Graz eşleşmesi aynı şekilde. Hepsi dahil. Dünkü Gençler Birliği maçı. Çok dış şut deneyen, sürekli kenar ortalarına yönelen, kornerlerde, duran toplarda bir şey ortaya koymaya çalışan Fenerbahçe vardı. Eldeki mevcut gruba baktığımız zaman evet, eleme aşamasında belki pivot santrafor yoktu. Hani farklı bir oynaması gerekti. Talisca'yı farklı kullandı. Fayda da aldı mı? Aldı diye bakılır. Ama 1,5 pozisyonda biten maçları var Fenerbahçe'nin şu kadroyla. İlk hatırlıyorsunuz Bartu'nun ceza sahası dışından bir şutu vardı Gornik maçında.
0: Evet.
1: Ve pas geldi. Hı-hı. Gelişine böyle kaleye de 2 metre uzaktan gitti. O pozisyon sayıldı. Yani maç değerlendirirken ertesi gün Bartu'nun da pozisyonu denildi. 20 metreden vurdu. Kalenin 2-3 metre kenarından gitti. Düşünün yani o kadar pozisyon yoktu ki maçta. O da bir pozisyonmuş gibi anlatıldı. Şimdi sezonun ilk maçıydı. İkinci maç de berabere bitti. Hatırlarız. İşte orada da çok zorluk çıkardı bu arada Fenerbahçe'ye rakip. Sturm Graz maçı skoru aldı. Oyun işte yani dedirtti. İkinci maç biraz daha bence iyiydi. İlk maça göre bence biraz daha ikinci maçtı. Daha fazla belki pozisyon verdi rakibine falan ama biraz daha ayakta kalabildiğini gördü fiziksel açıdan oyuncular. Ya şu an gümbür gümbür gelmedi ama bugün Fenerbahçe. Yani çok etkileyici bir başlangıçta oyun iştahı açısından olsun, organizasyon açısından olsun o şekilde bir süreç yaşamadı. Belki hiç kaybı yoktu. İlk 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberliği vardı Avrupa'da. Lakin oyun açısından çok tatmin edici bir tarafı yoktu. Şimdi bazı şeyler sadece transfer yapmakla bitmiyor. Gönderirken de bir futbol aklının ortada olması gerekir. Nedir bu? Geçti mi sezon Fenerbahçe Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu yana döne istedi değil mi?
0: Evet.
1: Benfica ne zaman verdi Kerem'i?
0: Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra.
1: Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra. Üstelik Kerem'in golüyle girdik, Fenerbahçe eleyip girdikten sonra verdi. Öncesinde de verebilirdi değil mi? Rakam aynı rakamdı. Transfer olduktan sonra anladık ki rakamlar aynı rakam. Öyle değil mi? Ücretler evet, aynı evet, ücretler. Evet. Ama sonrasında verdi. Fenerbahçe ligde 3-4 gün sonra karşılaşacağı takıma kaleci verdi oynasın diye. O kaleci de dünün kahramanı oldu.
0: Yani şimdi onu da bak, sonra verebilirdi diyorsun.
1: Tabii ki bunlar bak bunlar düşünülen şeyler. Ama neyin rahatlığı vardı? Güçlü takımız, çok iyi oyunculara sahibiz. İşte ya oraya İrfan Can'ı versek ne olur? Zaten biz kazanırız maçı mantığı bu bir yerde. Yani sana geçen
0: farklı bir konuya değindin ama geçen, doğru bir bakış.
1: Sana geçen yıl Benfica yapmadı mesela bunu bak. Kerem'i vermedi sana. Eşleşme bitti öyle verdi.
0: Ya Benfica sana Kerem'i eşleşmeden sonra veriyor. Sen ama tabii. Mesela ya dün maçın yıldızı seçilen kaleciyi evet. Maçtan hemen önce rakibine vermiş oldu.
1: Anlaş 4 gün sonra ver, 5 gün sonra ver. Mesela seninle karşılaşacak.
0: Bizim maçtan sonra oynasın.
1: Kendi maçının ya. Kahramanı oldu tabii. Demek istiyorum. Hatta bazen sözleşmeler yapılır ya bana karşı oynayamaz oyuncu gönderilirken. Sen ilk maçtaki rakibine kaleci armağan ettin, maçın kahramanı oldu. Şimdi bunlar düşüncedir. Ya bu da mesela hiç düşünüldü mü merak ediyorum. Onun dışında Gençler Birliği ne oynaması gerekiyorsa onu oynadı. Çok hareketli iki tane kanat oyuncusu. Merkezde çok baskıya çıkan iki tane oyuncu. 4-1-4-1 gibi dizildi çoğunlukla. İyi kapandı belli yerlerde. Skoru alınca yaslandı Tonya ile ve diğer tarafta da Adama Traore ile birlikte pozisyon aradı ki bazı anlarda finalde doğru hareketi yapsaydılar yine pozisyonların içerisinde Tonya'nın da vardı, Traore'nin de vardı evet. Bir pozisyonu. Şimdi Fenerbahçe'de savunmayı konuşursak dünkü maç özelinde Gündüz'ün büyük hatası. Şimdi İsmail Hoca o pozisyona bir şey yapamaz.
0: Çıkarken kaptırılan top.
1: İkinci gol Açın görüntüyü tekrar bakın. 6'ya 1'de gol attı Gençler Birliği.

0: Fenerli. 6'ya 1'de gol attı. Abdurrahim, Mert Müldür öne çıktı. Orada bir fake attı. Bir orta. İçeri orta açarken 5 Fenerbahçeli oyuncu var savunmada. Tek başına Oğulcan gol atıyor. Yani savunma yerleşim problemli. Demek ki daha oturtulabilmiş bir takım yok. Birbirine alıştırılmış, birbirlerini iyi tanıyan, iyi öğretiye sahip bir takım oluşmamış. Hücumda bakıyorsunuz, bir İrfan Can tercihi oldu sağ tarafta. Yani üzerine herhalde çok fazla yorum yapabileceğimiz bir konu olmaktan çıktı artık İrfan Can konusu. Diğer kanada Oğuz, evet, Aydın. Bunu rotasyona bağladı. Ya sezonun başında bu denli rotasyon ne kadar normal? Hadi bu teknik adam açısından yapıldı. Ben şunu da sorgularım o zaman, teknik işin teknik tarafında. Siz rotasyon oyuncularınızı rotasyon diye tabir ettiğiniz kulübede, yarın öbür gün ligde de 12, 13, 14, 15. adam olarak faydalanacağınız oyuncuları iyi hazırlamamışsınız o zaman. Performans alamadınız. Şimdi işin bu tarafına bakalım. Rotasyonu bırakalım. Fenerbahçe kadrosunda bulunan 21 oyuncunun en azından sezon içerisinde 15-16'sından ilk 11 seviyesine katkı almayı beklemiyor mu? Bekliyor. Beklemesi gerekiyor zaten. Siz ama kulübeden oyuna aldığınız, önceki maçın yedeğinden kulübeden oyuna aldığınız oyunculardan performans alamadınız. Sezon içerisinde o zaman sorun yaşayacaksınız. Sizin çok iyi bir 11'iniz olabilir. Yerine girecek oyuncu demek ki oyunu çok aşağı çekecek. Siz oradaki alternatifi iyi oturtamadınız demektir. Ve Fenerbahçe'de yaklaşan bir Asensio sorunu var. Yaklaşıyor, geliyor. Hissettiriyor bunu en azından. Sürekli, evet, oyundan ilk çıkan oyunculardan. Fenerbahçe gol arıyor, Asensio oyundan çıkıyor. Hücum oyuncusu alınıyor, Greenwood. Hı hı. Sağda mesela en iyi anlaşabileceği tarzda, kadro içerisinde en iyi anlaşabileceği oyunculardan bir tanesi değil mi Asensio'nun? Asensio çıkıyor, Greenwood giriyor hücum arayışında. Tercihler de dün çok eleştirildi. Yani şu an oyun itibariyle ne işin savunma tarafında ne hücum tarafında tam oturmuş. Şu an çok şey vaat eden bir takım açıkçası yok ortada.
1: Evet.
0: Oyuncu grubu baktığımız zaman evet kaliteli isimlerden oluşuyor ama bu isimler oyunu yansıtmıyor.
2: Şimdi dün İsmail Kartal'la Metin Diyad'in maç sonrası neler söyledi? Dilerseniz onları da hatırlayalım. Çünkü Fenerbahçe cephesinde hem penaltı itirazı var. İsmail Hoca da bunu dile getirdi. Aynı oyuncularla 2-3 günde maç oynayamazsınız dedi. Rotasyon konusuna da girdi. Bakalım hem İsmail Kartal hem Metin Diyad'in bu karşılaşmayı nasıl değerlendirmiş?
3: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık. Golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlara da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var maç sonuna kadar. Çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsunuz, o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz Bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık.

0: sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yoktu. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar, Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez, 2. hemen hemen kiralık parası da ödeyemez, peşinat da veremez. Buna göre transfer yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz, gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli, kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var.
2: Aynı oyuncularla 2-3 gün de maç oynayamazsınız. Oyuncuları dinlendiremiyorsanız aynı kadroyla nereye kadar gidebilirsiniz dedi İsmail Kartal. Katılıyor musun, yoksa lig başı olduğu için bir standardı önce yakala, ondan sonra ufak ufak değişiklikler futbolda yapılır mı?
3: Futbolda bir teknik direktörün takıma etkisi yüzde kaçtır?
4: %50'den fazla.
3: Sence?
2: 49.
3: Ben minimum 50 diyorum. Böyle konuştuğumuz şeylerde de eğer genişletecek olursak 60'ları buldurabilirim. Şimdi biraz önce size bir şey sordum. İkiniz de kulağınızın üzerine yattınız, cevap vermediniz. Teknik direktörler yerleri değiştirsek bu maç ne olurdu diye bahsettim.
4: Ama o tahmin yani o.
3: Bak tahmin, tamam. Ama o gün öyle şey yapacak olursak birçok şey tahmin. Olmayan şeyler üzerine konuşuyoruz. Bizim yaptığımız yorumlar da yanlış o zaman baktığımızda. Yani bu takım şunu yapabilir, bunu yapabilir. Oynanmadıktan sonra hiçbir şeyi yoktur. Ama sahada bir teknik direktör takımı vardı. Senin gücün, kapasiten belli. Neler yapman gerekiyor? Kusursuz yaptın. Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynaman gerekiyor kendi sahanda sezonun ilk maçında? Sen bunu becerdin. Fenerbahçe'nin teknik direktörü oyuncuların anlattıklarını oyuncuları beceremedi. Burada oyuncuların beceriksizliği mi var? Teknik direktörün etkisizliği mi var? Bunu konuşmak lazım. Benim anlatmak istediğim konu bu. Bugün burada bazı takımları izleriz biz. Oyun disiplininden kopmazlar. Bir stratejileri vardı. Öne geçerse şunu yapması lazım. Geriye düşecek olursa skor anlamında değiştirebilmek için bunları yapması lazım. Fenerbahçe'de klasik, hadi çocuklar hep beraber çıkıyoruz sahaya. Ben Fenerbahçe'de böyle satranç gibi planlanmış bir şey görmüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Dünkü maç tamam. Dünkü maçı kazansa da kaybetse de herkesin bir yoğurt yiyiş tarzı var. Bir stili var. Ben teknik adam olsam ilk önce skor almanın peşinde koşarım. En güçlü benim Galatasaray rakibim puan kaybetmiş. Trabzonspor rakibim puan kaybetmiş. İlk yarıyı bir 2-0, 3-0 önde bitireyim.

0: ikinci yarı bu değiştireceğim adamları değiştireyim diye, şans vereceğim adamları değiştireyim diye, oynatacağım diye düşünürüm. Benim ama bu maç için söylemiyorum. Her zaman böyledir. Çünkü geriden gelip maçı çevirmek kolay bir şey değil. Senede, sezonda iki kez, üç kez yapıyorsun diye Fenerbahçe maçları çevirdi. Ama çeviremediği maçlar da var. Mağlubiyet sayılarına bak öne geçip de. O yüzden bu riske girmem. İlk önce skor almanın peşinde giderim. Dünkü en büyük sıkıntılardan biri benim için buydu. Çünkü sen skoru al, ondan sonra Lyon maçını 46. dakikadan itibaren düşünmeye başla. Senin sorun neydi Koray?
1: Rotasyon konusu.
0: Rotasyon işte. Rotasyon konusunun benim için apaçık ortada olan konusu bu. Rotasyon yapabilirsin. Fenerbahçe kadrosunda bulunan her oyuncuyu aynı kalibrede, aynı seviyede olmayabilir ama değerlendirmek zorundasın zaten. Ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe formasını hak etmeyen daha Fenerbahçe'de birçok oyuncu var. Fenerbahçe'nin bunları hala bir şans daha vermenin, hala bir daha deneyelim, daha var önümüzde zaman demenin anlamı yok. Ya yani Fenerbahçe'nin kafasında bitirmesi gereken en az 4-5 tane oyuncu var. Bak neden diyorum biliyor musun bunu? Yabancı kontenjanından ondan bundan değil. Yerli oyuncular var. Ya yani Fenerbahçe'de oynaması bu saatten sonra mümkün olmayan oyuncular var. Geçen sene de bunu göstermiş. Kanaat notuyla duranlar var. Mülakattan gelenler var. Yani bunların artık Fenerbahçe'den ayrılması lazım. Ayrılmazsa olmayacak. Bir de ya ilk maç, daha birinci maç. Zaten şampiyon olacaksan ilk maçlarda belli ediyorsun. Bugün benim tahminim ciddi bir skor alacak Beşiktaş. Ya ben lige hazırım imajı verecek. Fenerbahçe dün Ankara'da 3-0'lık 4-0'lık bir skorla dönseydi ya zaten 2 tane tur elemiş. Lyon maçı bile. Peki Lyon'u da eleyemezsen şimdi ne olacak? Fenerbahçe daha Ağustos ayında krize girmiş olacak.
1: Girer mi?
0: Lyon'u eleyemezse abi yine konuşacak. Bak bunlar dönemseldir. Balık abi hafızalı değil
1: şeyde, ya. Ben şeyde katılmıyorum bu arada. Bence hiç kimse sanki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacakmış gibi davranmıyordu. Yani benim gözlemim, ben hiç seçim oldu. İki başkandan da üstüne basa basa biz bu sene %100 Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Ne gerekiyorsa ona göre kadro kuracağız. Bu takımın yeri Devler Ligi'dir falan dediğini ben duymadım. Herkes biz şampiyon olacağız diyor. Zaten şimdi, camia inanmamış ki normalde. Ki bence yazılı inşallah da kalır bu arada Fenerbahçe. Çok da değerli buluyorum. Ben hiç iki başkan adayından duydun mu sen?
0: Duymadım.
1: E tamam, camiasını zaten
0: taraftarlardan da duymadım.
1: Öyle bir beklenti yok ki şampiyon olalım, şampiyon olalım.
0: Zaten böyle bir düşünce, böyle bir algı yoksa taraftardan duyma şansın da yok. Yani şu anda taraftarın kafasında da kesinlikle Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir şey yoktu. Ama işin buraya gelebileceğini, yani biz kurallar çekilmeden önce, hangi takımlar çıkmadan önce, ya 3 tane maç. Biz bir de yıllardır
1: eleniriz. Herkes öyle bakıyor.
0: Bir de sikletine bakacaksın. Ben Şampiyonlar Ligi takımı mıyım? UEFA Avrupa Ligi takımı mıyım? Konferans Ligi takımı mıyım? Kendini en iyi sen tanıyacaksın. Her şeyi ben biliyorum. Bazı insanlarda da vardır ya. En iyisini ben yaparım, en kötüsünü. Ben her zaman kendim için de söylüyorum. Dünyanın en başarılı veya en akıllı adamı hiçbirimiz değiliz ama en iyi konu, birinci şeyin, başlangıcın şu olmalı yani. En iyi sen tanımalısın kendini. Ben nerede nasıl başarılı olabilirim, nerede ne yapabilirim? Ama dün bir baktım 1-0'dan sonra, konuyu oraya bağlamak için bu hikayeyi de, Fenerbahçe rakibi de biraz küçümsedi. Ondan sonra yine geçen senelerde bıraktığımız son dakikalar panik futbolu. Panik futbolu, yani bir planlama futbolu da yok. Kadro mükemmel. Tabii mutlaka değişiklikler olacak. Beğenmediklerim var ama Fenerbahçe'nin başına dert olan oyuncular var. Bu takımdan gönderilmesi gereken bıdı bıdıcılar var.
1: Kim?
0: Fenerbahçelerin. Onu ben şimdi söylemek istemiyorum. Yani söylemek istemiyorum dediğim şey anlamında. Eğer benim kafamdaki oyuncular gitmiyorsa transfer sezonu bittikten sonra söylerim bunu. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Çünkü bu işler bazıları göreceli. Senin için bir yıldızdır. Ben asla vazgeçmem dersin. Türk milli takımına davet ediliyor bu oyuncular ha. Bak, senin için bir yıldızdır. Vazgeçilecek oyuncu değil, benim için de bir yüktür, kamburdur. O gün de önümüzdeki günlerde o günü söylediği çok güzel, yaklaşan krizler var. Mesela Asensio problemi, o kriz demedi, problem dedi gelecek diye. Bir gün konuşacağımızda eğer form tutarsa Muriç, eğer form tutarsa Lukaku, biz Talişka'yı da kriz olarak konuşacağız. Bu lafı da unutmayalım.
2: Sonra kadar Fenerbahçe 6 gol attı değil mi? Toplam bütün maçlarda 5'ini Talişka attı. Bir tane de Grimut'un.
1: Evet. Hı-hı. Şimdi sana sorayım, o gün rotasyon konusu. Bakıyorsun sağ tarafta İrfan var, solda Oğuz var. Dün başlangıç 11'i. Evet. Kenardaki isimler Greenwood, Kerem kenarda. Daha sonra, hı-hı, 65'te Kerem'i alıyor hoca. 60. dakikada Greenwood'u alıyor. Evet. Sen bu değişimi nasıl görüyorsun? Bu İrfan Can Kahveci konusu özellikle Fenerbahçelilere bakıyor.

0: Çok fazla konuşuyorlar üstüne. Yakın tarihteki şeye benzetiyorum. Ama ben mi yanılıyorum? Yorumu sen yap. Sergen Yalçın'ın Cengiz'i kazanma çabası. İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci benzer tabii, bir hikaye mi? Ben mi yanılıyorum? Sen
1: şu an durum bunu gösteriyor. Mesela Nene'den falan hiç faydalanmıyor. Kulübede oturuyor. Hiç düşünmüyor Nene'den faydalanmayı. Ama İrfan Can'dan hala ümidi var. Evet, belki Nene'yi transfer döneminin sonunda farklı bir kulüpte göreceğiz belki de, ama sonuçta kadronun bir oyuncusu. Senin amacın da bu oyuncular kadronun içerisinde bulunduğu süreç boyunca bundan faydalanmak. Öyle değil mi? Fred'den faydalandığınız gibi. Fred bizimle kalacak denilmedi mi Fenerbahçe'de?
0: Evet, devam edecek denildi.
1: Evet, bizimle kalacak, devam edecek denildi. Fred şu an nerede?
0: Atletico Mineiro'ya gitti.
1: Aynen, çocukluk aşkına kavuştu. Şimdi gitti Atletico Mineiro'ya. peki diğer tarafta...
2: Çocukluk aşkına güldü bir ya, başka bir şey.
0: Evet.
1: Bu arada... Mineiro taraftarı. Diğer tarafta Nene'yi gönderecek olabilirsiniz. Lakin hiç faydalanmıyorsunuz mesela bu süreçte. Diğer oyuncu sizin sezon planlamanız içerisinde var olabilir. Ama güncel performanslarına biraz verimliliğe bakarsınız. Şu an bir oyuncu kazanma çabası var. Yani yıl 2026 Fenerbahçe'nin hala sağ kanadında İrfan Can oynuyor yorumları gelmeye başladı. Artık bu duruma gel. O kadar oyuncu değişiyor, o kadar isimler geliyor, geçiyor, transferler yapılıyor. Bir sürekli bir döngü var ama geldiğimiz noktada 2026'nın ilk maçında İrfan Can Fenerbahçe'nin sağ kanadında. Tek başına İrfan Can konusu da değil ama bu. Sonuçta bir teknik tercih var. Şimdi Fenerbahçe ile aynı dönemde sezonu açan bir takım daha var. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Sezonu sanki sadece Fenerbahçe erken açtı. Fenerbahçe hazır değil. Fenerbahçe işte teknik açıdan, teknik tarafın bakışıyla söylüyorum bunu. Rotasyon ihtiyacından falan bahsediyor. Beşiktaş da aynı tarihte açtı. Aynı dönemde açmadı mı?
0: Evet.
1: İkinci ön elemeden başladı Beşiktaş da. Aynı zamanda açtı. Şu maça gelene kadar Beşiktaş'ın siz üstelik gelmeden önce sürekli rotasyon yaptığı anlatılan Vincenzo Italiano'nun rotasyonunu gördünüz mü? Görmediniz, açın bakın maçları.
0: Her kendisine de soruluyor, şu an değil dedi. Yani ileride 3 maç yapmaya başladığımızda olacak onlar mecburi dedi.
1: İlk maçta, ilk 2 maç Rıdvan'ı sol bek oynattı. 3. maç gitti, Ottara'yı oynattı. Orta sayı falan bozmadı. Hücumu evet, bozmadı. Bir tek değişikliği vardı Rıdvan Ottara.
0: Şey, ama şurada şeyi de söyleyelim yani. Şu an İsmail Kartal'ın rotasyon yapabilme seçeneği İtalyano'ya göre çok daha fazla.
1: Evet, çok daha fazla.
0: Elinde kulübe daha derin olsa belki ya, hoca da yapardı. Hani, bilmiyorum onu.
1: İtalyano'da mesela bir maçta atıyorum Kraljevo maçının 2. maçında orta sahada Endidi oynatabilirdi. Stoper'de Agbo'yu oynatabilirdi. Örnekse konu.
0: Bir maç bugün önce, olur mu mesela?
1: Bir maç önce gol atmış Rashica'yı oynatabilirdi.
0: Beşiktaş'a giriş yapmak için söylemiyorum ama hani, yani konuyu bağlamak için bugün rotasyon bekliyor musun mesela?
1: Hiç öyle Fenerbahçe'deki 5-6 oyuncu falan beklemiyoruz.
0: Tamam.
1: Olursa sürpriz olur. Şimdi bu maça gelene kadar da yapmadı bunu. Fenerbahçe önceki tur aşamalarda da yaptı. Ondan bahsediyoruz. Açalım evet, kadroları bakalım. Yine çok fazla değişkenliğe girdi. Sorun rotasyon yapması değil ama benim nezdimde. Sorun bu kadar Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde yer alan, kaliteli diye adlandırılan oyuncuların görev verildiğinde ortaya koyduğu performanslar. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi? İlk 11 oyuncusu, bir de öte yandan oyuncusu konumunda değiller. Bunlar sezon içerisinde beklentiniz olduğu oyuncular. Siz bu beklentiniz olduğu oyuncuları sahaya attığınızda performans alamıyorsanız sezonun içerisinde ne umuyorsunuz? Bu kez sizin ilk 11'de oynattığınız oyuncuyla arada dağlar kadar fark varsa sizin oyununuz da aşağı gelmez mi? Onu oynatmaya ihtiyaç duyduğunuz dönemde gelir. Demek ki sizin performans diye beklediğiniz şey 13. 14. 15. oyuncularınızda bir sorun var. Performans almadı. 11'i bir tarafa bıraktım. Oradan da almak zorundasınız. Galatasaray bugüne geline kadar rakiplerinden bir farkı geçen sezonun ilk devresini kenara bırakıyoruz. Zaten orada bir sorun yaşadı da gitti devre arası, kulübeye hamle yaptı sürekli. Ondan önceki 3 sezonda farkı neydi? Sürekli bir 12, 13, 14, 15. oyuncusunu buldu kadrosunun içerisinde. Performans olarak buldu, bunu aldı. Orada bir fark oluşturmuştu. İlk maç rotasyon yaptık dediniz. Performanslar...
2: Koray, dün Fenerbahçe mi kaybetti, Gençler Birliği mi kazandı?
0: Fenerbahçe kaybetti.
2: Başka bir şey konuşmamıza gerek yok abi. Bu kadar basit. Sen gazetecisin. sen evet. Yani siz konuyu biliyorsunuz. Ben seyirciye bir şey soruyorum. Dün kazanan takım, kazanan takım Gençler Birliği, aklınızda 4 tane Gençler Birliği'nden oyuncu kaldı mı ismi? Bu kadar.
0: Belirleyici performansı.
2: Sen bilirsin. Sana sormuyorum bu soruyu. Sen yok. Kadroyu sayarsın. Sana evet. Sormuyorum. İzleyiciye diyorum. Fenerbahçeli'ye diyorum. Senin yenen takımdan 4 tane oyuncu aklında kaldı mı? İrfan Can'ı geç.
0: Bakalım onu. Cevaplar gelsin. Aradan sonra o zaman biz de devam edelim.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum...

0: gücü.
1: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Türkcell'e.
0: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türkcellilerin yanında Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcellinin gücü, Türkcell çözüm gücü.
3: Türkcell'le bağlant hayata.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Smoking bizim işimiz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Ağustos 1556 yılında Süleymaniye Camii törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1935 yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yani Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Umran Oto Ekspertiz. Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.

A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Karşılaşmaları değerlendiriyoruz. Bugün oynanacak maçlar öncesi de yine görüşleri masaya yatıracağız. Beşiktaş sezonu Eyüp Spor maçıyla birlikte açacak. Dolmabahçe'ye gidiyoruz. A Spor muhabiri Efecan Öztaş bizimle birlikte. Efecan, kolay gelsin. Maça dair notları, oradaki ambiyansı senden öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkürler Koray Bolalı, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Dolmabahçe'de Eyüpspor'u konuk edecek. Sezona merhaba diyecek taraftarı karşısında karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Oldukça da güzel bir yaz gününde aslında Beşiktaş taraftarlar bugün sezonu açmış olacaklar. Hafif de esintili bir hava var Dolmabahçe'de. Beşiktaşlı taraftarlar da maç öncesinde saatler yaklaştıkça Dolmabahçe'de havanın tadını çıkartarak karşılaşma saatini bekliyorlar. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği aktaralım. VAR koltuğunda Andev Dallas yer alacak. Tabii önemli bir karşılaşma olacak Beşiktaş'tan. Rakipler puan kaybetti. Beşiktaş'ın rakipleri puan kaybetti ve bugün sezona taraftarının karşısında 3 puanla merhaba demeye çalışacak siyah beyazlı ekip. Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Beşiktaş 4 resmi karşılaşmaya çıktı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Bugün de Eyüpspor'a karşı gol yemeden mücadeleyi tamamlamak istiyor Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Önemli bir başlangıç yaptı siyah beyazlı ekip. Ottara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trossar ve Vlahovic'i kadrosuna kattı. Beşiktaş yeni sezona hızlı bir giriş yaptı transfer anlamında ve önemli hamlelerde bulundu. Yenilenen kadrosuyla sezona başlayacak ama tabii Vlahovic bugün kadroda olacak mı? Beşiktaş taraftarların en merak ettiği soru buydu. Vlahovic'in lisansı henüz çıkmadı. Pazartesi günü çıkacak. Sırp golcünün lisansı 2 aydır görüşmeler sürüyordu. Beşiktaş 2 aydır yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Resmi imzayı attırdı. Artık Beşiktaş taraftarlarında Dolmabahçe'de kendisini izleme tabii sabrı dolmuş durumda. Vincenzo Italiano da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sırp golcü, ben bugün Eyüpspor'a karşı sahada olmak istiyorum. Beni kadroya alırsanız ilerleyen dakikalarda forma giyebilirim dedi Sırp golcü. Ama Italiano da kendisine sen biraz daha hazır ol, ben seni tabii oynatmak istiyorum ama riske etmek istemiyorum. Önümüzdeki hafta Alanyaspor karşılaşmasıyla beraber seni kadroya almayı düşünüyorum. Tabii sen de kabul edersen diye.

0: anlaşmayı sağlıyorlar. Önümüzdeki hafta kadroda olmasını bekliyoruz. Sırp golcünün bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii bugün de bir başka parantez Necip Uysal'a verilecek siyah beyaz ekipte. 22 senelik futbol kariyerini bitirdi Necip Uysal. Bugün de Beşiktaş'ın efsane oyuncusu olarak taraftarının karşısına çıkacak ve bir veda düzenlenecek. Plaket verilecek. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine teşekkür plaketi verecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde stadyumda gerçekleşecek. Bu tören onu da bildirmiş olalım. Tabii tribünlerde de 37 bin ile 38 bin civarında seyirci olmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarların yoğun bir ilgisi var. Neredeyse full kapasite olmasını bekliyoruz. Tüpraş Stadyumu'nun saatler ilerledikçe de Dolmabahçe'de heyecan artıyor. Eksiklere geçmek istiyorum. Beşiktaş'ın Vlahovic dışında herhangi bir eksiği bulunmuyor. Tabi Trossard kadroda yer alacak mı? Vlahovic dışında merak edilen bir başka konu da buydu. Trossard'ın Belçikalı süper yıldızın maçın karşılaşmanın son 20-25 dakikasında süre almasını bekliyoruz. Teknik ekip kendisine henüz hazır bulmadı. İlerleyen dakikalarda sahaya sürecekler. Tabii karşılaşmanın skoru da bu yönde etkileyici olacaktır ama İtalyano ve ekibinin son 20-25 dakika kendisine süre vermesini bekliyoruz ve muhtemel 11'lere geçerek de sözü tekrardan stüdyoya aktarmak istiyorum. Kalede Alexander Lübben'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jallo ile Emirhan Topçu, sol bekte Oğut Dara, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan, sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İla Fakıl ve gol ümidinin Beşiktaş'ın Oh Yen Yu olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan Dolmabahçe'den sana aktarabilirim Koray Bolalı.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyelim. Biz gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan Beşiktaş Eyüpspor maçını da yine değerlendireceğiz. Dün akşam tabii ki ligin ilk haftası olmasına rağmen hakem kararlarıyla ilgili de Fenerbahçe cephesinin tepkileri vardı. Fenerbahçe'de yöneticilerden yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu Gençler Birliği maçı sonrası açıklamalar yaptı. O açıklamaları izliyoruz.
2: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
1: Evet, penaltı beklentisi var. Fenerbahçe cephesinin 2 tane penaltısının verilmediğini düşünüyor Mahmut Bey. Ve Fenerbahçe ile kimsenin oynamaması lazım. Gözü kararttık. Her şeyi yaparız. Bu şekildelik devam etmez dedi. Şayet bu şekilde yine hakem yönetimleri olursa diye.
3: Evet.
1: İki penaltı pozisyonlarını gördünüz değil mi? Biri Mert Müldür'ün içinde olduğu bir pozisyon. Diğeri Talişka'nın şutunda Gutas'ın eline temas eden bir top var.
3: Koray, şöyle bir şey söyleyeyim sana.
1: Katılıyor musunuz?
3: Yorumcu ve Fenerbahçeli Ozan Zeybek olarak ben maç sonunda o maça gitmiş olsam, sen benle yorum yapalım, İşte Fenerbahçe penaltısı verilmedi, hakkı yendi, hakem belirleyici oldu diye bir yorum yapmam. Yönetici Ozan Zeybek olursam Yaparım.

0: Eleştirmediğim anlaşılsın diye söyledim. Hangi ortamda, hangi pozisyonda, hangi görevde, hangi lokasyondaysan ona göre konuşursun. Ağzından çıkacak laf iklime göre de değişebilir. O yüzden ben burada yöneticiye bir şey demiyorum Mahmut Uslu'ya. Ben olsam ben de belki öyle konuşurum ama ben Fenerbahçe'yi yorumlayan, Fenerbahçe taraftarıyım diye rahatlıkla söyleyebilen Ozan Zeybek olarak ben takımımı dün kazanan takım olarak, ya çok şutu var. Kaç tane var?
1: 11 isabetli
0: şutu. 11 isabetli şutu var. Hayır abi, şampiyon olacaksa o takım o golü atacak. Yani talihsizlikler var. Olmayınca olmuyor. Benim yanımda izlediğim arkadaşlarım öyle dedi. Ya olmayınca olmuyor dedi. Çok fanatik Fenerbahçeli. Ben hayatımda hiçbir konuda fanatik değilim. Onu da söyleyeyim. Yani takımda da değilim. İlişkide de değilim. İdeolojide değilim. Hiçbir konuda fanatik değilim. Olmayınca olmuyor. Hayır. Sen bu kadar yatırım yapıyorsan ve başkanın çıkınca seni bütün Türkiye'yi dinletebilme yeteneğine sahip mi Fenerbahçe başkanı? Zevk alıyor musun? Türkiye'de 3-5 kişi vardır böyle. Özlersin ya, çıksın bir konuşsun dersin ya. Bir şeyi değiştirir, havayı değiştirir. Siyasette de vardır böyle insanlar. Konuşma yeteneği, hitap yeteneği, evet, veya senin kalbine, ruhuna işleme yeteneği. Ama benim takımımın başkanı böyle konuşurken benim teknik adamım oyuncuyu da etkileyemiyor, beni de etkileyemiyor.
1: Sen ne diyorsun dünkü pozisyonlarla ilgili ve Mahmut Bey'in açıklamalarıyla ilgili?
2: Bilmiyorum yani, hakem yorumcuları ne kanaat getirdi ama yani gördüğümüz kadarıyla ilk, evet, bir ele teması olan bir şut var. Ama bu ele temaslarda değerlendirirken işte topun yönünün değişip değişmemesi, kol açıklığı, işte bir şut açısındaki yakınlık, oyuncu nereden şutu çekiyor yani. Bunların hepsi bir değerlendirme unsuru. İkinci pozisyonda lakin orada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi penaltı olarak düşünülüyor belki ama Fenerbahçe tarafında. Mert arkadan gelen oyuncu. Arkadan koşu atıp kafaya gelen oyuncu. Gençler Birliği oyuncusu bulunduğu yerde topa hamle yapan bir oyuncu. Yani onu görüp hani Mert'e doğru bir hareketle bulunmuyor. Hiç var çağırmadı, hiç değerlendirme olmadı. Benim yanlışım yoksa Fenerbahçeli oyuncular Mert Müldür'ün pozisyonunda bir itiraza da gitmedi. Hani mesela hatırlarsınız, bir tane el pozisyonu diye Vedat'ın itiraz ettiği pozisyon oldu, başka bir pozisyona itiraz oldu ama Mert'in pozisyonuna itiraz ben hatırlamıyorum açıkçası. Orada o anda Fenerbahçeli oyuncuların da bir beklentisi yok gibiydi. Şimdi Ozan abinin söyledikleri geçerli. Yani hangi konumda bulunduğunuzda bağlı bazen değişebiliyor ifadeleriniz.
1: Mustafa Çulcu Talisca'nın pozisyonu için dün penaltı dedi. El açık dedi.
2: Evet. Yani hani dediğim gibi orada onun değerlendirmesi herhalde biraz yoruma mı kaldı artık bilemiyorum. Bir ele temas var ama yani.
1: Penaltı olmadığını söyleyenler de var ama ben Mustafa Hoca tabii bizde.
0: Şimdi iki kere iki kaç abi? İki kere iki kaç?
2: Bildiğimiz kadarıyla 4.
0: Sence kaç?
1: Bir değişiklik olmadıysa 4-4.
0: Bence de 4. 3'te 3. Bir tane doğru vardır. Evet. Doğru herkese göre değişmez. Yani sana göre doğru, bana göre değil. Üzerinde tartışılıyorsa, biraz önce bir haberle baktım. Dünkü penaltıydı, karttı, değildi. Yorumlara baktığımızda hakem hocası diye tabir ettiğimiz kişilerde bile görüş ayrılığı var. Bana diyeceksin ki 10 tane görüş alındı. İşte spor kanalları var 4-5 tane. İşte onların yorumlayan hakem hocaları bunu söyledi. Buradan ne çıktı? Penaltı çıktı A Spor'dan. Örnek veriyorum. Başka bir kanaldan hayır çıktı. Yayıncı kuruluşta 3 kişi yorum yapmış hakem hocaları. 2'ye 1. İkisi penaltı demiş, bir tanesi değil demiş. Şimdi evet, analizlere baktım. Böyle göreceliyse biz bunların üzerine durmayalım. Herkesten tam şey çıkması lazım.
1: VAR neden karışmadı diyenler varsa şöyle. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin el doğal konumda mı değil mi gibi durumlarda. Yani dünkü, çünkü mesela senin söylediğin gibi penaltı değil diyen yorumcular şöyle diyor. Diyor ki yani orada Talisca ile karşılıklı Gutas, evet, dönüyor ve döndüğü anda top şut çekiliyor. Zaten eli doğal pozisyonda, yani kaçırmasına çekmesine ihtimal yok. O yüzden penaltı değil tezini ortaya koyuyor. Hı-hı. Yani böyle düşünenler de olabileceği için Rossetti'nin talimatı şuymuş. Yani el doğal konumda mı değil mi gibi durumlarda karışılmayacak demiş. UEFA talimatları gereği pozisyonlara dün VAR hakemi de dahil olmuyor bu yüzden.
2: Mert'in pozisyonuyla ilgili
1: aynı VAR hakemi bugün Beşiktaş maçında da görev yapacak.
2: Ya aslında ben maçı izlerken Mert'in pozisyonuyla ilgili yorumları çok merak etmiştim. Çünkü futbolun içerisinde çok sık rastladığımız Ama görece değişen işte bu.

0: pozisyon. Anlık yani bu oyun. Çoğu zaman fotoğraf karesinden yorumlanıyor. Hatalar da orada oluyor. Fotoğraf karesinden bunlar yorumlanmaz.
1: Kesinlikle. Yani bir numaralı kural
0: şimdi
1: bu.
0: Şimdi Gotas'ı koy. Top tam eline vurduğunda çek fotoğrafını koy.
1: Yok yok, o zaten bir mesela, X hani, aldatmacısı. X de sürekli bu propaganda ama aracı yani, olarak
0: hani
1: kullanılır.
0: 3 metreden şut geliyor. İşte oyuncu zaten hani elini açıp da uzanmıyor vesaire gibi bir sürü unsur girebiliyor içine. Dünkü pozisyon üzerinde söylüyorum bunu sadece genel olarak. Ya fotoğraf üzerinden okumamak gerekiyor
1: evet.
0: Pozisyonları.
1: Yani şöyle onu ben altını basa basa söyleyeyim de. Gerçi bu aklı mantıklı yaklaşanlar, aşırı fanatik olmayanlar zaten bunun farkında. Örnek veriyorum. Şimdi ben şey yapmamak için, şimdi kadrajdan madrajdan çıkıp uğraşmamak için yapmıyorum bunu. Şimdi elimi senin yanağına doğru şöyle avuç içiyle koysam, hı hı, ve bunu bir fotoğraf karesi olarak paylaşsak ben sana tokat attım zannedilir değil mi yani, normalde yani.
0: Vardır ama ya öyle meşhur bir medya
1: şimdi
0: görseli.
1: Maçlara dair de mesela yani adamın ayağı normalde olmaması gereken bir yerde ama onun şiddetini veya işte süratini anlamıyorsun, şiddet aktarımını bilmiyorsun. Bunu ama X üzerinde özellikle çok fanatik hesaplar propaganda aracı olarak kullanılıyor. Futboldaki pozisyonların hiçbiri donuk kare üzerinden konuşulamaz. Tabii. Hatta el pozisyonları ağırlaştırılmış görüntü üzerinden de konuşulamaz. Çünkü ağırlaştırılmış elle oynama pozisyonlarının hepsinde el topa doğru gidiyor gibi gözükür. Bu yani bir kamera gerçekliğidir. Bir hızlı okursun, ardından yavaş okursun. İkisini bir arada değerlendirirsin.
0: Kesinlikle yani fotoğraf kareleri yanıltıcı olabilir.
1: Dünkü bu genel bir bilgilendirme. Dünkü pozisyonla alakalı değil. Onu
0: diğer yorumları bilmiyorum. Yani hakem yorumcuların da ortak kanaatte olmadığını söylüyorsunuz. Dediğim gibi biraz göreceliydi pozisyon.
2: Ya o gün ben bahanelere sığınmak istemiyorum. Söylemek istediğim o. Kimin ne dediği benim için önemli değil. Yani biz burada çıkıp yorum yapma şansına sahipsek ya bir bilgimiz, bir yorumumuz, bir fikrimiz olmak zorunda. Hı-hı. Fikrimiz olmak zorunda. Ya ben şimdi o onu demiş, bu bunu demiş, onlara çok takılı kalmam. Verilere, matematiksel görüşlere de çok takılı kalmam ama cebimde bulundururum. Biraz önce sordum ya istatistiklere baktığımızda topa evet, sahip olma. Bunlar beni benim rehberim bunlar olamaz. Onlar benim cebimde bulunacak. Anlatabildim mi? Ben onları gerektiği zaman kullanacağım. Ana ham madde bunlar değil. Ama Fenerbahçe gibi bir takım kalkıp ya daha transfer yapamamış veya bütçesinin belli olduğu, bak burada bizim camiamızı küçümsüyor musun demesin Gençler Birliği. Burada ben kalibre farkından bahsediyorum yani. Sen böyle büyük sansasyonel işler yapmaya başladım. Şunu transfer ediyorum, bunu şunu yapıyorum. Kenetlendim, yeni projelerim var. Çok güçlü bir yönetimim var derken sen Gençler Birliği'nden ezici bir üstünlükle dönmen lazım. Biz bugün baktığımızda medet uman bir futbol. Yani dakika 85 beraberliğe razıyım kardeşim diyorsun ya. Keşke yaz tatili bitmeseydi, sezon başlamasaydı diyor yani. Yani futbolun yaz tatili bitmeseydi taraftar. Yine aynı senaryo, aynı kaset. Ya tabii bunlar unutulacak. Zaman her şeyi değiştiriyor. 3 gün önce övdüğün bugün başka gözle bakıyorsun. Bugün eleştirdiğini 5 gün sonra övmek zorunda kalıyorsun. Zaten bunlar olacak. İnişli çıkışlı. Bir gün beğeneceğim Fenerbahçe, bir gün eleştireceğim Fenerbahçe olacak. Biz genel anlamda bu maçın ve doğabilecek şeyleri konuşuyoruz. 3 gün sonra rotayı bir değiştirir. Rota yeniden hazırlanıyor diye bir çıkar açıklama yapar. Anlatabildim mi? O zaman bambaşka Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bu iş Fenerbahçe'ye yakışmadı. İşin gerçeği bu. Sen şimdi 2 tane tur atlıyorsun. Bir havaya girmişsin. Tam böyle ayaklanacaksın. Uçaklarda kalkış moduna take off derler. Kule sana tekrar iniş diyor ki geri gel. Yolcuyu unut. Yani Fenerbahçe şimdi piste geri dönmek zorunda kaldı. Biz tekrar sıfırlamıştık. Mayıs'tan bitti lig.
1: Evet.
2: Fenerbahçe şampiyon olamadı dedik. Teknik direktörünü de gönderdik. Oyuncularda da şeye geçtik. Yenilemeye geçtik. Şimdi bunu unuttuk. Tekrar bir hevesle başladık. Tekrar gardımız düştü. Tekrar bir sıfırlamak, resetlemek lazım.
1: Evet. Düne dair tabii utanç verici bir hadise de yaşandı. Bu yorumu yapmaktan çekinmeyeceğiz zaten. Minik bir Fenerbahçe taraftarı üzerinde Fenerbahçe forması var diye Gençler Birliği taraftarlarının olduğu bölümden mobbinge ve zorbalamaya uğrayarak çıkarılmak zorunda kaldı. Bir polis memurumuzun kucağında forması üzerinden çıkarıldı. Evet. Ona da şu anda kamuoyunda taraflı tarafsız, yani dün ben kendi sosyal medyamda da görünce paylaştım, dayanamadım. Hı hı. Yani bir sürü Galatasaraylı'dan, Beşiktaşlı'dan mesaj var gelen. Hı hı. Yani bunları stada almayacaksın vesaire gibi. Aklı selim, vicdan sahibi herkesin tepki göstereceği bir olaydı. O kardeşimize de Fenerbahçe Kulübü de ulaşmış. Onu da

0: söyleyeyim. Hemen bir yandan da o paylaşımı da bulursam size aktarmak istiyorum. Şöyle, bu arada bakanlarımız da açıklamalar yaptı evet, konuyla ilgili olarak. Fenerbahçe Kulübü diyor ki dün oynadığımız Gençler Birliği karşılaşmasında üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılanan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir. Göktuğ ve ailesini salı günü oynayacağımız Lyon maçında misafir edecek minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir. Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur. Fenerbahçe Spor Kulübü bu şekilde bir açıklama yaptı. Göktuğ kardeşimiz ve babası Selami Bey Lyon maçını İstanbul'da Kadıköy'de takip edecekler. Utanç verici bir hadiseydi. Toplumun sağduyulu büyük bir kısmı bu azgın azınlığa karşı da yeterli tepkiyi bence gösterdi zaten. Tekrarı yaşanmaması dileğiyle.
1: Yani Gençler Birliği'nin de güzel bir açıklaması
0: Gençler
1: var.
0: Gençler Birliği de tabii aynı şekilde.
1: Evet, güzel bir açıklama.
0: Ya yok mu mantıken hiç
1: ya zaten şey bu arada yani çok kalabalık bir yanı yok. Grubun vesaire yaptığı bir şey değil. Bir iki kişinin öyle
0: evet.
1: Ortalığı kızıştırdı. Ya bu çocuk hani bunu bir heves ettiyse, o formayı giyip oraya geldiyse çocuğa karşı bu yapılmaması gerekiyor. Tabii ki yetişkinler biraz daha hani bu konularda temkinli olabilmeliyiz. O başka bir şey. Ama çocuğa karşı bu yapılmaması gerekiyor yani.
0: Gençler Birliği Kulübü'nün açıklamasında da şöyle, yaşanan bu münferit olayı, yani uzun bir açıklama, son bölümünü okuyorum. Gençler Birliği'nin değerlerinden de bahsediliyor, bu olaya karşı olunduğu da söyleniyor ve yaşanan bu münferit olayı kınıyor. Minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz diyor ve şu kısımla sonlanıyor. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Gençler Birliği Kulübü de kendisine yakışan açıklamayı bu şekilde yapmış. Dünkü konulardan birisi de buydu.
1: Ben şeyi merak ettim. Ozan abi hiç geçmişteki şeye denk geldin mi? Tribünlerin eskiden yarı yarıya olduğu ya
2: tabii,
1: da karma olduğu.
2: Tabii.
1: Ya ne zaman bitti orası tam benim dönemimde olmadığı bak, için şu an rüya gibi geliyor.
2: O gün ben böyle futbolu konuşurken İşte penaltıydı, kırmızı karttı, 4-4-2, yok çiç santrafor oyna, korner yanlıştı, taçı yanlış attı. Bu işlere ben fazla girmem. Aslında gerçekleri konuşuyoruz. Yani toplumun hissettiği, sosyal hayatta neler görüyorsak üzüldüğüm bir nokta var. Biraz önce onu söyleyecektim ama girmek istemedim bu olayla ilgili. Ayrıştırmalar başladı. İnsanları kategorize etmeler başladı. Şimdi geç kaldım ben ama geçenlerde kulüp dizisini izliyorum. Zamanında işte toplumsal şeyler, ırkçılık var. Anlatabildim mi?
0: Evet.
2: Yağmalanan, yakılan insanlar var. 80'li yıllarda ideolojisinden kaybettirilen, ayrıştırılan insanlar var. Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya vuruşturmalar. Futbolda son birkaç yıldır bunu görüyorum. Geçen sene bir olaya şahit oldum. Burada ekranlarda söyledim. Bir gün bir yemek yiyeceğiz. 4-5 Fenerbahçeli arkadaş. Ali'yi de çağırın. Ya boş ver o Galatasaraylı. Ne diyorsun sen dedim ya. Ne diyorsun? Bak, toplum şöyle başlıyor aslında baktığımızda. İlk önce aileden başlıyor. Aile. 4 kişilik bir aileyiz diyelim. Sahip çıkıyorsun. Sonra mahalleden başlıyor. Sonra hemşericilik şehirden başlıyor. Anlatabildim mi? Türk insanı yurt dışında bile birbirini gördüğünde hemşerim nerelisin diye başlar. İlk konusu budur. Avrupalı da dünyalı da başka ülkelerde nerelisin diye başlamazlar. Ne yapıyorsun diye. Ama son yıllarda o kadar üzülerek anlatıyorum ki 30'lu 40'lı yaşta arkadaşlar bunları anlayamıyor. Ben 49 yaşında Ozan Zeybek olarak söylüyorum. Belki 35 yaşında 49 yaşında söyleyen bir adamı dinlesem abi onlara bu kulağımdan girip bu kulağımdan

0: bakabilir. Her şeyin zamanla da duyarlılığı değişiyor. Ben üzülerek bunun altını çiziyorum. Son zamanlarda bütün programlarda denk getir, yani bu konular açılırsa bundan bahsetmek istiyorum. Ya biz hepimiz ya birlik, beraberlik. Eskiden maçlara bakıyorum ve zevk içinde ya. İnsanlar akşamdan gider orada yatar. Çekirdek, köfte, ekmek, muhabbet. Senle sarılır, ötekiyle hangi takımı tutarsa tutsun. Dönüşte de şehir dışından geldiyse beraber aynı arabada, aynı minibüste, aynı traktör kasasında dönen insanlar gördüm ben. Ama şimdi baktığımızda herkes birbirinin düşmanı gibi, rakibi gibi. Bir ayrıştırma var. Bunların hepsinin de tuzak olduğunu düşünüyorum. Birilerinin kendi menfaatleri için diğerlerini düşünmeyerek böyle herkesin kapışmasına göz yumarak biraz daha fitili ateşleyerek böyle hareketler ediyorlar. İyi ki de bu konuyu açmış oldun yani. O eskiden
1: nostalji fotoğraflar tabii, çıkıyor tabii, bazen tabii. Karşımıza işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar bir arada.
0: Stadın yarısı öyle, stadın yarısı böyle.
2: Tabii.
0: Dün Fenerbahçe taraftarına çok mu yer verdiler? Kale arkası komple Fenerbahçeli gibiydi. Yani orada da
2: statta değilim ama ekrandan gözüküyor.
0: Ekranda öyle görünüyordu. Mesela geçen sene Karagümrük Galatasaray'a mı çok şey vermişti? O kulüplerin elinde olan bir şey galiba.
2: Tabii, evet. Kulüp,
0: hani minimumu var. Ama. Evet, minimum vermek zorunda oldular.
2: İsterse de bunları
0: bu sene yaşarız diye düşünüyorum.
2: Çünkü ben şeyi hatırlıyorum, değil mi? Beşiktaş'ın bir Gaziantep'te şampiyonluk maçı vardı. O zaman bayağı çok ciddi sayılıyor.
1: Karagümrük de yapıyor bunu mesela sık sık. Çünkü
2: ekonomik gelir elde etmek için değerlendirilir.
1: Maçları oynarken biraz daha fazla taraftar geleceğini düşünerek hani oradan bir ekonomik gelir. Senin de dediğin gibi ekonomik gelir kazanmak adına yapılıyor.
2: Kendi taraftarı dolduramayacaksa niye vermesin yani sonuçta?
1: Zaten olimpiyatı maşallah.
2: Dün Trabzonspor'da takıldı. Bu arada şeye baktım. Az önce hemen onu söyleyeyim, program başında sordum ya siz hatırlıyor musunuz diye. Bir yandan da ilk defa oluyor böyle bir şey. Süper Lig'in ilk haftasında 4 büyüklerin 3'ünün en az 3'ünün puan kaybettiği bir hafta. Bundan önce ne zaman olmuş? 1971-72 sezonunda olmuş. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk hafta kazanamıyor. Ama o sezon Trabzonspor Süper Lig'de değil zaten, ikincilikte, ama yani 3 İstanbul'un önemli ekibi kazanamamış. Fenerbahçe Zonguldak'la 2-2 berabere kalıyor. Galatasaray daha sonra bir tek şey var. Galatasaray'ın bir de Trabzon'a yenildiği bir sezon var. Beşiktaş 1-1 Balıkesir'le berabere kalmış.
0: Ben 4-4 olur diye düşünmüyorum bu hafta ilk maçlar anlamında. Beşiktaş'ı net favori görüyorum. Ya diyeceksin, yayının başında söyledim, Fenerbahçe'yi de net favori görüyordum. Ben Beşiktaş'ın saha avantajını ve ana rakiplerinin puan kaybetmesini avantaja çevirecek diye düşünüyorum.
2: Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanındaydı. Dün 1-1 beraberlikte sonuçlandı mücadele. Maç sonunda teknik direktör Fatih Tekke ve Emre Belezoğlu neler söyledi? Bir o açıklamaları izleyelim. Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya karşı puan kaybettiği mücadeleyi konuşarak devam edelim.
3: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil. Önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncuların daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var evet, ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç evet, ilk maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söylüyorum, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksak bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursa top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım maçları da takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar demedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
4: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var. Ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İki tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.
2: Karşılaşma sonrası açıklamalar bu şekildeydi. O gün Trabzonspor'u nasıl buldun Kasımpaşa karşısında?
1: Yani beklediğimiz heyecandan uzak. Yani bir heyecan uyandırmıştı ya yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle. Evet. O heyecandan biraz uzak buldum. Çünkü Trabzonspor'un şöyle yaz dönemini hatırladığımda bir şey fark ettim. Yani çok az sayıda hazırlık maçı oynadı diye aklımda kalmıştı. Kontrol ettim. 4 hazırlık maçı oynamış. İlkini 26 Temmuz'da oynamış. 26 Temmuz gelene kadar hazırlık maçı oynamayan bir Trabzonspor var gördüğümüz kadarıyla. Ve 4 hazırlık maçı. Nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Hemen kısaca bir değinmek gerekirse. Şimdi rakiplerinden iki tanesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bakalım. Sezona ilk maça gelene kadar 4 tane resmi Avrupa maçı oynuyor. Değil mi? 4 orada. Resmi Avrupa maçı.

0: oynuyor. 5-6 tane de hazırlık maçı var. Beşiktaş'ın 6 hazırlık maçı var. 10 yani 10 maçta geliyor sezona. Trabzonspor 4 maçta yeni bir takımla geliyor. Yani neredeyse yarısı değişmiş. İşte bak dünkü kadro, hücum hattındaki ona şunun arkasındaki üçlü yeni tamamen. Aral, Metehan, Savioğlu. Arkada Malinovski 4. Orta saha ve
1: aynı.
0: Savunma aynı. Ama orta saha ve hücum hattı özelinde bakıyoruz konuya, değil mi?
1: Yani Malinovski, Savioğlu, Aral, Metehan.
0: 6 oyuncunuz var. 4'ü yeni oyun, yeni transferiniz. Ve 4 hazırlık maçıyla geliyor bu grup. Dönüşümlü oynadılar vesaire. Yani birbirine henüz uyum sağlayamamış. Henüz net bir oyunu ortaya, oyun planı net bir şekilde ortaya çıkmamış bir Trabzonspor gördüm. Ya da oyun planı eğer şayet beke verip, bekin kanada verip onun orta açmasıysa, o zaman Trabzonspor'un orta sahadan da bir şey üretmesi gerekir diyeceğim bundan sonraki aşamada. Çünkü dünkü maç özelinde orta saha üretkenliği çok zayıftı. Sürekli Trabzonspor'un oyunu işte bek kanat organizasyonunda onu aşağıya açılacak ortalara, onun da oradaki değerlendirmelerine bağlı kaldı ki birçok pozisyonda yetişemedi. Belki bir adım, iki adımda kaçırdığı pozisyonlar da oldu. Ancak özellikle merkezi işin içine katabilecek bazı şeyler ortaya koyması gerekiyor Trabzonspor. Ben Aral'ın forvet arkası oynamasına şaşırdım. Metehan soldayken Aral'ın orada oynamasına şaşırdım. Tabii ki Muçi'nin olmaması bir kayıp Trabzonspor adına. Merkezi yönetip yönlendirebilecek bir oyuncu olarak ofansif açıdan. Biraz işte merkezde üretkenlik olmayınca kanatlara sıkışmanın karşılığıydı. Çok durağan bir oyun vardı. Yani hep aynı tekrarı yaşayan bir oyun vardı. Sağda da bu böyleydi. Solda da benzeriydi. Golde nitekim belki böyle bulmuş olabilir. Hani olumlu bir örnek olarak. Metehan'ın ortasıyla arka tarafta diğer yani bir kanadın açtığı ortayı diğer kanattaki oyuncu tamamlayarak bir gol buldu ama oyunun devamında da hep aynı şey dedi Trabzonspor. Kasımpaşa sağlıklı bir duruş sergiledi devamında. Yani Kasımpaşa ne oynaması gerekiyorsa onu yaptı. Merkezi iyi kapattı bence. İyi durdu orada. İleride Benedikt da zorlamaya çalıştı. Nerede biraz hareketlendi ve değişti iş? Salah'ın girişiyle. Çünkü Salah hem kendi girdiği pozisyonlar var ve hem de içeriye girip de denemeye çalıştığı anlar var. Yani merkezi kullanmaya, merkezdeki oyuncuyla bağlantı yapıp kullanmaya çalıştığı anlar vardı. Ama ilk maç özelinde Trabzonspor henüz yeni kurulma, yeni oluşan, yeni dönüşüme uğrayan bir takım olarak hazır görüntüsünü vermedi şu an için.
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun Ozan Zeybek puan kaybını?
2: Bugün çocukluk aşkı hikayesi anlatmıştım biraz önce. Hı hı. Kim gitti çocukluk aşkına?
0: Kim gitti?
2: Koray.
1: Dur. Aynen.
2: Fred.
1: Fred'e.
0: Ha, Fred.
1: Atletico Mineiro
2: için. Keşke diyorum.
0: Hayır, Trabzonspor'dan da mı biri gitti diyorum.
1: Yok.
2: Acaba keşke diyorum Trabzonlu mu olsaydı çocukluk aşkına gitseydi. Ben kaç paraya satıldı Fred?
0: Bedeli.
2: 2,5.
1: 2,5 konuşuluyor da 2,5. Resmi bir açıklama yok.
2: 2,5. 5 verirdim Fred'e, Trabzonspor alırdı. Trabzonspor şu anda konuşulan tek isim Salah. Yani beğendiğin kimler var Trabzonspor'da diyorsun. Örnek veriyorum. Onaçu'yu beğeniyorum ama 4 tane 5 tane sayamıyorum. Yani vasat veya vasatın hafif üzerinde oyuncuları var. Trabzonspor'un mutlaka hem savunma bölgesine, yani stoper anlamında da söylüyorum, hem orta sahaya olmazsa olmaz mutlaka transfer yapması lazım. Salah bir dünya yıldızı olarak transfer edilmiş olabilir ama Trabzonspor Hagi'sini transfer etti benim gözümde. Yani bir yeni bir çağ başlatabilir. Bugün Türk futboluna Hagi gelmeseydi biz belki sınıfsal olarak veya görüş anlamında farklı bir yerde olabilirdik. UEFA kupamız da olmayabilirdi. Sen varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum dedim biraz önce ama biz varsayım, hayatta bir varsayımlar üzerine.
0: Yo, o, ama şöyle o yaşandı, onu gördük.
2: Hayır, olmayabilir, onun, olmayabilir de diyorum. Olmasaydı tabii, olmazdı diye.
0: O kadroda Hagi.
2: Şimdi Hagi'nin etkisinin ne kadar büyük olduğunu. Yani yıllarca Ronaldo, Messi, Türkiye'de de Hagi mi Alex mi? %100 Hagi. Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Çünkü UEFA kupasını alabilmek öyle kolay bir iş değil. Hatırla, gönülle, bağlantıyla, ricayla, diplomasiyle, lobiyle olacak bir iş değildi o. Şimdi Salah da böyle bir şey yaratma ihtimali var. Böyle bir şeyi gerçekleştirme ihtimali var ama sadece Salah'la olmaz bu iş. Yani baktığımızda dün oyuna girdiğinde bir bambaşka bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ama diğer yerlerinden de idare ederin üzerinde iyi anlamında geçecek. Bak iyi, güzel, pek iyi, harika, muhteşem, bak derecelere bak ve müthiş. Müthiş diyorum yani. Tamam sen müthiş bir Salah almış olabilirsin ama pek iyi not alabilecek, harika diyebileceğin oyuncuların da olması lazım. O yüzden mutlaka takviye yapmak zorunda. Yani bu oyuncu kadrosu sadece Salah'la, şimdi biz izleriz, her şey çok güzel gidiyor, toparlanacak ve gerçekten de 3-4 haftaya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Göztepe maçında da bunu gördük, hazırlık maçında.
1: Hoca şey dedi maçtan önce zaten, bana çok ilginç geldi. Ya bugün güzel oyun beklemiyorum dedi. Hmm.
2: Şimdi çok Fatih Tekke kendisi çok gerçekçi ama şunu gördüm, biraz önce basın toplantısını izledim, dün izlememiştim basın toplantısını. Fatih Tekke tatil yapmamış. Fatih Tekke'nin 2 gün nefes almaya ihtiyacı var. Fatih Tekke Trabzonspor'la futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Yani baktım o vücut dili, o gözleri, o bakışı, o maç sonundaki açıklamaları, bazen böyle fırsatlar olur. O onları değerlendirmemiş. Bir hikaye anlatacağım. Yıllar önce, bundan 20-25 yıl önce bir tanıdığım otomobil boyacı boya atölyesi var. Kalfanın üzerinden yürüyor işler. Her gittiğimde de arkadaşımın dükkanı, hep patronunu şikayet ediyor. Ne haber Mahmut, ne yapıyorsun? Abi iyiyim işte, ne yapayım ya. Her şeyi ben yapıyorum. Abi günde 10 saat burada yatıp kalkıyorum neredeyse. Şuydu buydu. Patronum da samimi arkadaşım. Yaşça da benden büyük. Dedim ki ona, atlan abi. Kahvaltı, simitler, boyozlar alınmış. Bir gün kahvaltıya gittim. Senden bir ricam var dedim. Bu Mahmut'a dedim bir 10 gün izin verir misin dedim. İkisi de bana baktı. Mahmut sen ne oldu, izin mi istiyorsun? Ben öyle bir şey demedim abi usta. Ben öyle bir şey demedim, istemiyorum. Buna dedim 10 gün izin ver. 10 günlük parasını da ben vereceğim dedim. Dedi neden böyle bir şey? Dedim bu dükkanın kıymetini anlasın. Bir 10 gün kaybolsun. Sen de bunun bu kadar becerikli bir adamı görüyorum, becerikli olduğunda. Evet. Çünkü o şikayet şeyi de kalkmış olsun ortada. Şimdi aklıma Fatih Tekke'nin bu vücut dilini görünce aklıma bu hikaye geldi. Yani baktığımda Fatih Tekke hiç tatil yapmamış ve mutlaka ihtiyacı var. Çünkü bu ne yapar biliyor musun? Şu anda daha yolun başındayız. Tamam, bir puan kaybedilebilir, yenilgi de olacak, şunlar da olacak. Ama o stres büyüdükçe, o elektrik vücutta o kadar arttıkça bir gün dönülmez bir yola sokabilir. Çünkü Fatih Tekke'nin de bir huyu var. Uzaktan olsa iyi tanırım Fatih Tekke'yi. Ağzından da bir gün bir sinirle veya bu agresifliğin doğurabileceği bir şey, stresin doğurabileceği bir şeyle ağzından çıkan lafı da geri almaz ve sıkıntılar yaşar.
1: Nasıl bunu, olacak o izin işi? Sezon
2: şu anda bak, hayır, bu şu anda bugünlerde olacak bir şey değil ama bir milli maç arası var, bir şey var. Bunun yönetimin görüp, özellikle başkanın görüp, umarım kulağına da gider. Bir Fatih Tekke gerekirse ben ne yaparım biliyor musun? Gel derim ya, 2 gün seninle ben yurt dışına gideceğim derim. Şunu yapacağım derim. Onu orada bırakırsan yine rahat durmayacak. Yani rahat durmayacak dememin sebebi yine futbol, yine şu çalışmam lazım diyecek. Yani ben mesela Ziya Doğan'la Trabzonspor'da çalıştım. Ya, tesislerden çıkaramıyorduk. Bak tesislerde yatıyor yabancı teknik adamlar için der ya, tesislerde kalıyor sabahın 7'si. Bu değil benim anlatmak istediğim. Orada o film izleyen, tiyatro izleyen yabancı teknik adam da var. Seninle masa kurup sohbet eden teknik adam da var. Tesiste yaşamak demek bu değil. Ya biz Ziya Doğan'ın ben gece saat 2:30'da yardımcısını aradığını bilirim. Şunun analizlerini bana getir. Ya hocam hiç mi uyku uyumuyorsun?
1: Veya,
2: anlatabilir
1: miyim? Yardımcı uyusun. Ha,
2: bırak.
1: Sen uyumuyorsun.
2: Yani, aynı şeyi onda gördüm. Şu anda gördüm bunu. Hani bu daha önceden düşündüğüm bir şey değil. Bu basın toplantısını gördüğümde bir yönetimden birisi duyuyorsa lütfen bu konuya bir el atın. Bir 2 gün çok iyi gelecek diye düşünüyorum.
0: Doğrudur.
2: Metal ama yorgunluğu gibi bir şey vardır ya her evet şeyde. Aynı onu hissettim onda.
1: Doğru. Şimdi Muhammed Salah'a da konuşacağız birazdan. Onu da söyleyelim. Ama şöyle çok kısa bir giriş yaparsak, nasıl, beklediğin gibi oldu mu başlangıç?
0: Yani oyuna hareketlilik kattı. Girdiği bir 2 tane pozisyon var, hatta birden fazlaydı. 2 pozisyonu var, arka direkte buluştu. Biraz çevresindeki oyuncuların oturmasıyla birlikte, yani takımın tam kurulmasıyla birlikte muhakkak katkı vereceğini zaten gösterdi. İlk maçında çalımları vesaire klasik bizim alıştığımız şekliyle hepsini gösterdi.

0: bizlere. Bir tek tabelası yoktu. Az önce Ozan abi söyledi işte, hani muhakkak takviyeye ihtiyacı var. Onlardan ikisini de bence Fatih Hoca söyledi zaten. Gözle görüleni söyledi. Yanılmıyorsam Ozan abi sen bir de savunmayı dedin. Hı hı. Çok iyi bir stoperi var Trabzonspor'un. Bence dünkü maçın en iyilerinden iki tanesinden bir tanesi de, hatta benim dediğimde birincisiydi Vivo. Çok iyi oynadı. Hatta Atılaş son dakikada yine gitti hücumda, bu sefer bir artık dayanamadı savunmadaki işe. Gitti bir de hücumda bir orta kesti, az daha yani adresi buluyordu. Lakin sol stoperde işte Savic geçen sezon çok iyi maçlar çıkardı ama sağ taraftaydı. Sağdan sola alındı. Aynı performans olur mu? Savic yaşla ilerledi. Biraz da sakatlığa müsait durumu var. Kritik noktalardan bir tanesi Batagov'du aslında Trabzonspor için.
1: Evet.
0: Dönüşüyle alakalı. Çünkü oynadığı dönemde biz ilk Trabzonspor'da bu grupta konuştuğumuz şey, daha geçtiğimiz sezonki kadrolarda konuştuğumuz oyuncu Batagov'du bizim. Olaydan öncesi hatırlayalım.
1: Doğru.
0: Çok iyi performanslar ortaya koymuştu. Hakikaten çok uzun süredir sakatlığı var. Belki de hani orada onun dönüşüne endeksli bir düşünce olabilir. Transfer yapıldı bu arada. Yapılmadı değil. Cenk Özkaçar alındı sol stoper için. Sağ tarafa da Samet Akalın alındı ama ben anlıyorum. Hani orada kaliteyi yükseltmek açısından evet, konuşuyor ama elde Savic varken de sayısal anlamda şu an zor geliyor bana.
2: Savic ama geçen sene çok maç kaçırdı diye. Yani özellikle kritik haftalarda da yoktu.
1: Evet. Bir ara verelim o zaman, aranın ardından devam edeceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bir reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlant hayata.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor.

Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur da yaz

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. A Spor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Gündemi konuşuyoruz haberlerde. Tabii ki kayıpları konuştuk, puan kayıplarını. Bugünün önemli karşılaşmasını da konuşacağız, Beşiktaş-Eyüpspor maçını. Ama dün Muhammed Salah kısmına çok kısa bir giriş yapmıştık. Oyuna sonradan dahil oldu. Evet. Nasıl buldunuz yıldız futbolcunun ilk dakikalarını Trabzonspor forması altında?
1: Yani girer girmez zaten hemen bir hareketlilik başladı. Hı hı. Sağ tarafta. İşte birkaç pozisyonda 2-3 tane rakibin arasından geçip de çıktığı anları izledik. Klasik böyle Premier Lig'den aklımızda kalan enstantaneler sanki buraya aynı şekilde gelmişti. 2 tane de pozisyonu var. Birinde sağ ayağına denk geldi. Orada iyi bitiremedi. Şimdi oyuna girdikten sonraki hareketliliği şunu gösteriyor. Yani Trabzonspor'da ne diyoruz? İşte 3-4 haftaya ihtiyaç var gibi bir görüş hakim.
0: Evet.
1: Bu 3-4 haftalık süreç içerisinde tam açığını da kapattıktan sonra, yani ilk 11'de başladıktan sonra Salah bir fark ortaya koyacağını hissettirdi kısa bölümde. Lakin burada tabii ki Salah tek başına bütün takımı kurtaracak oyuncu da olmayacak. Yani ona eşlik eden unsurlar olması gerekiyor. Özellikle merkezde. Dün de bunu birçok pozisyonda yalnızlığını hissetti maçın içerisinde. Oradan özellikle Trabzonspor'un merkezden hücum katkısı verecek oyuncu performansı çıkarması gerekiyor. Ya bu Muçi'nin dönüşüyle olacak süreç var ama o da ne kadar yoktu? Belli bir süre yok değil mi?
0: Yani, evet. Onun da eksikliği var zaten kenarda.
1: Evet, yani Muçi'nin olmayışı etkili yoksun. Ve merkezde dün Malinovski ile Bouchard oynadı. Önde Aral oynadı. Aral tam
0: 2 hafta tahmin edilen Muçi için.
1: Bir hafta daha var aşağı yukarı. Evet. Bir hafta 10 gün daha var. Aral'ı biz alıştığımız mevkisi sol kanat. Yani Danimarka'da yılın oyuncusu seçilirken soldaki performansı seçildi. Dün Muçi'nin olmayışıyla orada oynadı. Çok oraya alışkın bir oyuncu olmayarak çok oyunun içerisine giremedi. Dün Trabzonspor'da bir orta sahanın eksikliği görüldü. Bir de tabii ki burada Onuaşu'nun geç kaldığı pozisyonlar vardı. Sürekli Onuaşu üzerinden oynanan bir oyun vardı. Yani Onuaşu endeksi daha doğrusu. Yani işin finalinde amaç Onuaşu'ya topu indirim, yani onun hava hakimiyetindeki becerisiyle gol bulmaktı.

0: sürekli pozisyonlar bu yöndeydi. Arka direğe durmadan orta açılan pozisyonlar vardı ortada. Bu ama soldan ama sağdan sürekli olarak dikkat ettim mi bilmiyorum. Trabzonspor'da ceza sahasında arka direk hedef alınıyordu. Kabral'ın evet. ortaları da böyleydi, Pinya'nın ortaları da böyleydi. Biraz bundan sıyrılması lazım. Bundan sıyrılmak için de merkezden bir performans almanız gerekiyor sizin. Yani Trabzonspor'da dediğim gibi 4 hazırlık maçı oynanmış. İlk hazırlık maçını tekrar edip baktım, yani hafızamda öyle kaldığı için 26 Temmuz'da oynamış. Ve 4 hazırlık maçıyla sezona giriyor. Dolayısıyla orta saha ve hücum arasındaki blokta 6 oyuncunun 4'ü yeni gelmiş bir takım. Ve bunlar 4 hazırlık maçında zaten yan yana kaç kez oynadılar. Birbirlerine henüz alışamamış bir hücum organizasyonu var. Yani bunun zayıflığı görüldü. Evet.
1: Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi dünyada ses getirmeye de devam ediyor. Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan Mısır'da katıldığı bir yayında transferin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dilerseniz o açıklamaları izleyelim.
2: Ertuğrul Doğan Mısır'da yayın yapan On Sport'un programına konuk oldu. Trabzonspor Başkanı Doğan, Muhammed Salah'ın transfer süreci ve Bordo Mavili ekibi tercih etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salah'ın ilk görüşmede kendisine "Neden bu transferi kabul etmeliyim?" sorusunu yönelttiğini söyleyen Doğan, yıldız futbolcuya "Sen futbol adına kazanabilecek her şeyi kazandın ama burada yaşayacağın sevgiyi ve bu şehrin sana göstereceği ilgiyi daha önce hiçbir yerde görmedin" dediğini aktardı. Doğan, Salah'ın Trabzon'a geldiğinde söylediklerinin karşılığını gördüğünü belirterek, "Havalimanında 25 binden fazla kişi onu karşılamaya gelmişti. O anda bana, beni gerçekten de doğru yere getirmişsin" dedi. İfadelerini kullandı. Transferin Bordo Mavili taraftarlarda oluşturduğu heyecana da değinen Doğan, "Bizim için en büyük kazanç ekonomik değil, en büyük kazanç taraftarlarımızın yaşadığı mutluluk" dedi. Salah'ın Mısır'dan Trabzon'a yönelecek ilgiyi de artıracağını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Özellikle Mısırlı turistlerin Trabzon'a ilgisi ciddi şekilde artacaktır" şeklinde konuştu. Trabzonspor Başkanı, Mısırlı futbol severlere de "Mısırlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hepsini Trabzon'a davet ediyoruz. Gelsinler Salah'ı izlesinler. Salah bize emanettir. Ona çok iyi bakacağız" çağrısında bulundu.
1: Evet, Mısır televizyonuna yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. "Sen futbol adına kazanabilecek her şeyi kazandın ama burada yaşayacağın sevgiyi ve bu şehrin sana göstereceği ilgiyi daha önce hiçbir yerde görmedin" diyor Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'a "neden gelim size" sorusuna. Hı-hı. Peki şimdi tabii ki sevgiyi sonuna kadar Trabzonspor taraftarı ona hissettirecek. Peki Muhammed Salah Trabzonspor taraftarına neler sunabilecek?
3: Ben bu transferin fiyasko olacağını düşünmüyorum. Bazı transferler vardır, risk teşkil eder, geleceği böyle fluudur, dumanlıdır, göremezsin, sislidir. Şu var, Trabzon takviyeleri akıllıca yaparsa ve hem futbol şansı, çok, o da çok önemli. Çok doğru iş yapıyorsun. Bir sakatlık oluyor. Kazası belası var bu işin, biliyorsun. Doğru hamleler en az 2 tane daha. Ama benim gönlümden 3 tane daha geçiyor. Biz yıllarca Hacı'yı konuştuk. Bir kez daha söylüyorum. Bu saatten sonra da birkaç yıl Salah'ı konuşabiliriz. Salah bende böyle bir imaj oluşturuyor. Bak, Mısırlılar da başkana emanet etmişler. Eti senin kemiği bizim demişler. Zaten bu uyum çok güzel. Tanıtımlar çok güzeldi. Bu balayı süreci bitti şu anda. Artık şimdi gerçek şeye geçecekler. Ama izlediğimizde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor henüz hazır değil. Avans istiyorlarsa verelim. 3-4 hafta daha. Zaten Fatih Tekke söylüyor bir tek bunu. Hazır değilim. Dedim ya, kendini aynanın karşısına geçtiğinde en iyi tanıyacak olan kişi sensin. İnsanlar vitrinlere bakar Koray. Adam 130 kilodur. Vitrindeki manken 80 kilo, 1.90 boyundadır. Bu kıyafet alırsam ben de böyle olacağım diye düşünür. Halbuki öyle olmaz. Giydiğinde ya vitrinde güzel duruyordu, bende olmadı diye düşünür. Şimdi biz kafada düşündüğümüzde, kurduğumuzda, kağıt kalem aldığımızda, yazdığımızda güzel bir gidişat varmış gibi. Ama ben diyorum ki, yani sen Salah'ı aldıktan sonra tamamlayıcı figürleri de halletmen lazım. Yani ben bunu ironi olsun diye söylemiyorum. Örnek veriyorum sana. Ben Fred'i de alırdım bu takıma. Fred bu takıma çok şey katardı. Ha, sen diyeceksin ki ya Fred kendisi zaten Fenerbahçe

0: Türkiye'den ayrılma nedeni Fenerbahçe'den ayrılmak değil, ülkesine gitmek vardır. Herkes ben artık misyonumu bu ülkede tamamladım, son birkaç sezonumu şurada geçireyim. Bizim Türk oyuncular da yapar bunu genellikle. Bu olabilir ama ikna edici şeyler var elinde. Sen Salah'la, Fred'e de söylediğinde Salah'la oynayacaksın dediğinde Fenerbahçe'de %50-60 efor sarf eden veya performans sergileyen bir Fred bu Trabzonspor'da şu hücum hattında %80-90'ları görürdü. Bir fırsattı aslında o. Ama geçti artık yani. O varsayımlar üzerine yine konuşmayalım. Sana dönüyorum bu konuda. Ben Göztepe hazırlık maçında da Trabzonspor'u izledim. Yani Trabzonspor'un hazırlık, sen süreci anlattın. 4 hazırlık maçı mı oynamış?
1: Evet, yani baktığımda 4 hazırlık maçı. İlkini 26.
0: Bir tane hazırlık maçını televizyondan izlemiştim. Bir ay önce böyle bir 20-25 dakika denemeler yapıyor Fatih Tekke diye kafamda düşündüm yani. Bu normal. Yani zaten hazırlık süreci kaybedilen skor bulamamak da benim için önemli değil. Ben bir ahenk, bir ritim yakalayacak diye düşünüyorum ama direkt etki edecek. Nasıl Salah direkt etki ediyorsa, evet, direkt etki edecek. Mutlaka takviye yapması lazım. Yani bu takım Salah'la da bu şampiyon olur diyem. Hani Salah geldi şampiyon oluruz. Bu takım takviye yapmadan şampiyon olamaz. Bunu net söylüyorum.
2: Günün maçlarından biriyle devam ediyoruz. Beşiktaş da sezonu bugün açıyor. Ezeli rakiplerinin tamamı puan kaybetti. Galatasaray, Trabzonspor ikişer, Fenerbahçe 3 puan bıraktı ve Beşiktaş yeni sezonun motivasyonunun üzerine bir de bu puan kayıplarını etkili ekleyerek daha da moralli, motivasyonu yüksek bir şekilde sahaya çıkacak herhalde. Beklenti bu yönde. Son durum takımda ne? Direkt şeyi sorayım. Beşiktaşların merak ettiği, şimdi yazıyorlar bana da. Kim? Abi Vlahović oynayacak, yok mı? Trossard oynayacak mı vesaire? Vlahović zaten yok.
1: Lisansı yarın çıkacak Vlahović'in.
2: Evet.
1: Bu bilgiyi verelim.
2: Trossard.
1: O ikinci yarı oyuna girecek.
2: Sonradan süre alacak.
1: Tabii geçtiğimiz maçta da son bölümde dahil oldu. Henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösterdi. Dünya Kupası'nda sonra buraya gelip imza attı. İmzadan sonra bir tatile çıkmıştı hatırlarsanız. 15 gün kadar yoktu. O süreç biraz maç kondisyonu, maç ritmi açısından kendisini etkiledi. Zaten Vincenzo Italiano da söylüyor henüz tam anlamıyla hazır olmadığını. Dolayısıyla Trossard'ın birkaç maça ihtiyacı var. Sonradan girerek oynayacak şekilde. Beşiktaş sezonu açtıktan sonra resmi maçlarla birlikte şimdi birçok eski oyuncusundan faydalanarak oynadı aslında. Yeni grubu azdı. Yeni oyuncu grubu.
2: Doğru.
1: Hatırlayalım. Nübel vardı kalede. Yeni transfer olarak. Ön tarafta İlhan Fakıl oynadı. 6 numarada Salih Özcan oynadı. Takımın geriye kalanı geçtiğimiz sezonun oyuncularıydı. Midland teşleşmesini hatırlıyorsunuz.
2: Doğru.
1: Otlara falan 3. maçta oynadı 11'de. Şimdi Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan 8 oyuncu var. Üzerine eklenen 3 oyuncunun ikisi çok tecrübeli. Biri Salih, biri Nübel. Doğrudan katkı vermesini beklediğiniz oyuncular. Diğeri ise Fransa 2. liginden aldığınız ve henüz bu seviyelerde tecrübesi olmayan genç bir sol kanat oyuncusu. Beşiktaş böyle bir takım üzerinden sezonun ilk 4 maçında hiç kayıp yaşamadı. Geçtiğimiz sezon kötü biten bir sezonun, kaotik biten bir sezonun ardından bu oyuncularla birlikte yenilenme yaşayarak geldi bugüne. Şimdi şimdi takımı düşünüyorsunuz, görüyorsunuz ya geçen sezonun oyuncuları. Ama gelişen şeyleri hissediyorsunuz o oyuncularda da. Ve bahanelere sığınılmadı. Yani geçtiğimiz sezonun oyuncuları elde çok fazla yeni oyuncu yok, çok takviyeye ihtiyaç vardı, işte ne gelirse yapacağız değil. Net hedefi ortaya koydu Vincenzo İtalyan. Avrupa'da olacağız. Ama hangi aşamada olacağımızı şu an söylüyorum. Yönetim de benden bunu istiyor. Bir şekilde olacağız buralarda dedi. Dediğini de yaptı. Çok zor bir kura çekmişti. Bakın yani Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midland'da eşleşmek istemezsiniz. Kesinlikle. Daha sonraki aşamalarda göreceğiniz bir takım. Çünkü özellikle böyle bir düzeni olan, bir yapısı olan, beraber oynama alışkanlığı olan takımlarla karşılaşmayı arzu etmezsiniz bu aşamada. Aralı kaybettiler. Geriye kalan takım duruyordu. Sonradan Beşiktaş eşleşmesinin ardından bazı oyuncular transfer oldu oradan. Şimdi Beşiktaş'ta ise geçen sezon zaten düşük bitirmiş, moral motivasyonu olarak da aşağıda bitirmiş bir oyuncu grubundan siz mental olarak da yukarı çıkmasını beklediğiniz bir dönem geçirdiniz. Beşiktaş adına

0: Sezonun şu ana kadar gelen 4 maç periyodunda benim için en iyi performansı sahibi Vincenzo Italiano. Bir başkası Orkun diyebilir, bir başkası işte Jalo diyebilir vesaire. Çok iyi performanslar var arada. Orkun da gerçekten müthiş başladı sezona. Lakin bu oyuncu grubundan bu aşamaya getiren Italiano. Yenilenmiş bir takım, baştan aşağı değişmiş, yarısı değişmiş bir takımla oynamadı bu oyunları. Mevcutta var olanla oynadı.
1: Çoğunluğu. Oyuncularla geliştirdi.
0: Trossard daha yeni ilk maçına geçen hafta 20 dakika sonradan oyuna girerek çıktı.
2: Mesela. Oyun değişti yani değil mi Beşiktaş?
0: Değişen şeylerden bir tanesi oyun. Evet, sürekli hücumu düşünen, sürekli önde baskıyı düşünüp bunu uygulamaya da yoğunlukla çalışan bir takım. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu. Şimdi teknik adamlar bazen şunu söyleyebilir. Biz şöyle oynayacağız, hücum futbolu oynayacağız, önde oynayacağız. İşte sürekli olarak hani Beşiktaş'ın ruhuna ithafen yapılan ifadeler olur. Ona uygun bir oyun ortaya koyacağız. O maçın içerisinde ya da skoru aldığında bir görürsünüz bundan vazgeçiliyor. Skoru korumak vesaire vazgeçiliyor. Çok aksi oyunlar oynanıyor. İşte temkinli oyunlar, topun arkasına geçelim, bekleyelim, kontrol oyunları vesaire. Bunları yaşadık son 4-5 yıl içerisinde. Italiano da bunun böyle olmadığını hissettirdi şu ana kadarki performansı. Bir önceki maça dönüyoruz, son maça değil, önceki maça dönüyoruz. O maça gelene kadar ilk iki maç için şu söylendi. Rakip 10 kişi kaldı da Beşiktaş şöyle kazandı, yorumları yapıldı. Midland eşleşmesi için söylüyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü maçta Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama hiç beklemediğim, beni çok şaşırtan bir teknik bakış oldu oyuna. İkinci santrofor oyunu attı maçta. İtalyan. 0-0 da deplasmandan 0-0 dönmek istersiniz eksik kaldığınızda değil mi? Hı hı. Kendi evinize alırız maçı, turlarız.
1: Kitleyim oyunu diyebilirdi mesela, demedi.
0: Bunu yapmadı ve ben bunu çok uzun süredir görmediğim bir hamleydi. Evet. Normalde bizim alışık olduğumuz, mesela o anda kırmızı kart gördü Beşiktaş, kendi aramızda konuşurken şu yorumu yaparız. Şimdi acaba hücumdan kim çıkacak? 6 numara aldı. Endidi oyunu aldı. Hep birini çıkacak santrafordan. Bunu düşünürüz. Semih'i aldı oyuna. Endidi'yi de aldı. Biri golü hazırladı, diğeri golü attı. Kulübesinden fayda, evet, alması ayrı. Yaptığı hamlenin etkisi, cesur olması bambaşka.
1: Şimdi Ozan Zeybe'ye de söz vereceğim. O gün araya giriyorum. Bugünün maçlarını söyledik. Diyarbakır'a bağlandık. Ahmet Erzurum maçı için. Saat 19'da da Başakşehir-Kocaelispor maçı var. İbrahim Uslu da şu an Başakşehir'de, bu maç öncesi bizi bekliyor. Maça dair notlarını alalım. İbrahim'e sözü bırakıyoruz.
3: Teşekkürler Koray Boloğlu. Trendyol Süper Lig heyecanı yurdun birçok noktasında tüm hızıyla devam ediyor. Bizim lokasyonumuz Başakşehir. Saatler 19'u gösterdiğinde Rams Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Saat 19'daki karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda. Mehmet Türkmen'in de karşılaşmada düdük çalacağını belirtelim. Ev sahibi Başakşehir transfer dönemini ihtiyaçları doğrultusunda verimli geçirdi. Eksik bölgelere gerekli takviyeler yapıldı. Sürpriz bir konferans ligi vedası da gerçekleşti. Artık tüm konsantrasyonunu lige çevirmiş durumda İstanbul temsilcisi ve ilk haftada Kocaelispor'u mağlup ederek olumlu bir hava oluşturma hedefindeler. Deplasman ekibi Kocaelispor'sa 16 yıllık özlem sonrası geçen yıl Süper Lig'e geri dönmüşlerdi. İlk sezonunda ligde kalma hedefi tamamlandı. Yenilenmiş kadrosuyla Kocaelispor'da bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyor. Bu doğrultuda bugün deplasmandan 3 puan çıkarma hedefinde olacaklar. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Rams Başakşehir, kalede Muhammed'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Emin Bayram, Opoku. Sol bekte Operi. Sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Orta sahada Kemen, Umut ikilisi. Üçlü hücum hattının sağ tarafında Yusuf Sarı, sol tarafında Brnić. Forvet arkasında Başakşehir'in yıldız futbolcusu Şamurodo ve en üst noktada Bertu'yu beklediğimizi sizlerle paylaşalım. Deplasman ekibi Kocaelispor'un da beklenen 11'i şu şekilde. Kalede Serhat'ı bekliyoruz. Stoper stoper ikilisi Emir Zukur, sağ bekte Jixel, sol bekte Haydar.

0: Orta sahada yeni transfer Berkan Kutlu ilk kez forma giymesi bekleniyor. Yanında sol forvet arkasında Tayfur Bingöl, sağ açıkta Agi, sol açıkta Boku ve en üst noktada Metehan'ı beklediğimizi ifade edelim. Metehan'ı da futbol severler Eyüp Spor'dan yakından hatırlayacaklardır. Geçen sezon Eyüp formasıyla başarılı işlere imza atmıştı ve Kocaeli Spor'un yeni futbolcusu Metehan Körfez temsilcisi adına gol arayacak. Biraz buradaki atmosferi de sizlere aktarmaya çalışalım. Maçın başlamasına artık 2 saatten az bir zaman dilimi kaldı. Özellikle deplasman takımı Kocaeli Sporlu futbol severleri buradaki sosyal alanlarda görmemiz mümkün. Yine Başakşehirli futbol severler de stadyum etrafındaki sosyal alanlarda maç saatini bekliyorlar. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda hafif rüzgarlı 26 derecelik bir sıcaklık var. Maç saatinde de 25 derecelik bir sıcaklık futbol severleri karşılayacak. Biz yine Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kocaeli Spor maçını da takip edeceğiz. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Saat 21.30'da oynanacak maçları söyledik. Ahmet'le Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Aynı saatte Beşiktaş'ta Eyüp Spor karşısında sezona merhaba diyecek. O günden yine bilgileri alacağız ama Ozan Zeybe'ye de bir söz vereyim. Şu ana kadarki resmi maçlar ortada. 4 maç gol yemeyen bir Beşiktaş. Turları da peşi sıra geçti. İnşallah devamı da gelecek. Sen nasıl buldun yeni hocasıyla birlikte Beşiktaş'ı?
2: Sen uzun süredir Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Teknik direktör ikna edici geliyor mu?
3: Sana? Evet.
2: Geliyor.
3: Çok net.
2: Benim yani sorum ve cevabım bu. Çok net. Yani bu teknik direktör benim için de ikna edici bir teknik direktör. Zaten seni 11 tane oynayan oyuncu var. Yani 7-8 senede kadroda devamlı süre alabilecek 20 tane oyuncudan hepsini seni ikna etmesini beklemezsin. İlk önce liderin ikna edici olması lazım. Sonra kadronun ikna edicisi olması lazım. Şimdi İtalyano'da şunu görüyoruz yani. Bir şey vaat ediyor bize. Kadronun gölgesinde kalmıyor. Benim için önemli olan bu. Ya şimdi bir Beşiktaş'ın Avrupa maçlarından birini izliyorum. Oyuncunun gözü teknik adamında o gün. Hani bir şeyler konuşmuşlar daha önce. Şunu yapmaya başla diyor. Zamanı şimdi gibi. Anlatabilirim. Bir instantane var gözümün önünde. Oyun bir anda değişti. Fark yarattı. O yüzden ben Beşiktaş'ın bak bu şu anda hiçbir takım için bu oyun bu teknik adam şampiyon yapar diyemem şu an için. Hani bazen konuşuruz ya biz bir şeyler sezon öncesi transferler açıklandığında örnek veriyorum Jesus geldi ben dedim bu adam şampiyon yapar. Yanılırsın doğru çıkar örnek veriyorum sana. Mesela geçen sene Okan Buruk bu sene yine şampiyon yapar diye konuşuyorduk ama ben şu anda baktığımda özellikle dört büyükler diye nitelendirdiğimiz takımlarda evet bu sezonu bu alır götürür diyemiyorum. Transfer sezonu bittikten sonra biz bunları konuşacağız. Çünkü hiçbirinin hazır olduğunu görmedim. Tam anlamıyla. Yani tamam sen bu aylarda bugüne kadar hangisini gördün? Ama arada fark yaratan vardı. Bunların hepsi foto finish farkıyla birbirinden ayırt edebiliriz. Bugün ben bu avantajı iyi kullanacağını düşünüyorum ama kalkıp da bugün Beşiktaş-Başakşehir maçı olsaydı bu kadar rahat konuşamayabilirdim. Rakibine göre de ben ahkam kesiyorum şimdi bugün diyorum Beşiktaş mutlaka kazanır ve ligin ilk haftası liderlik koltuğuna oturur diye tahmin ediyorum diyorum. Oynadığı takımın da bunun etkisi var benim gözüm bu yorumumda.
1: Şimdi Eyüp Spor'da yeni bir teknik adam var. Özhan Pulat.
3: Evet.
1: Özhan Pulat'ı da biraz tanıyoruz tabii ki. Burada da konuk ettiğimiz zamanlarda da sohbet etme imkanı oldu. Özhan Hoca bir kere bu Hatay Spor'un bir çok başarılı bir dönemi vardı Ömer Erdoğan'la biliyorsunuz. Orada ciddi bir rolü vardı o kadronun oluşmasında. Ömer Erdoğan'ın ekibinde yani az parayla çok iş yaptılar geçmişte. Ve kendisi de karakter olarak da şey kısımda yani şöyle diyeyim. Hocalığa, teknik direktörlüğe Ozan abi kafayı takmış isimlerden birisi. Yani ben hocalık yapayım, cebimi doldurayım de değil de böyle ben bu işin tekniği nedir, şeyi nedir, her şeyine böyle
2: futbol ansiklopedisi gibi diyorsun. Ben bir yayını izledim burada. Son sayfada mıydı?
1: O doğru.
2: Yani bütün konulara hakim. ama şunu söyleyeyim, hocayı kesinlikle hani

0: kötülemek için veya övmek için anlatmıyorum bunları. Ben genel olarak anlatıyorum. İstisnai durumları sen devam ettir lütfen. Şunu söyleyeceğim. Yani burada kağıtta yazıldığı gibi, bilgi olarak cevap verildiği gibi, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bu şekilde gerçekleşmiyor. Sahadaki icraat farklı. İyi bir teknik adam olmak için örnek veriyorum. 10 tane özellik lazımdır. Bu hoca da 9 tanesi vardır. Bir tanesi olmayınca iş olmuyor zaten. O yüzden o gün sorulan sorular, benim tanık olduğum program, izlediğim programda hoca birçok şeyi bildi. Bizim o yarışmalarımız vardır. Evet, onlar bile çok önemlidir yani. Onlar bile yani oradaki şeyini gördüm, görüşlerini anlatabilme yeteneğini, karşı tarafta anlatıldığında gözünde canlandırabilme yeteneğini gördüm. Ama icraata geldiğinde neler yapacağını bu sezon gösterecek. Evet. Bir de şu var. Sen çok bilirsin, istediğin kadar bilirsin. Elinde ham madde, malzeme zayıfsa senin istediğin kadar bil. Hiç önemli değil. Kitaba bağlı işler ayrı. Yani kitaba bağlı işler ayrı, icraat işleri ayrı. Yıllar önce 2000 yılında, 2001 yılı, belki 2002 yılı Sibirya'ya gittim. Sibirya. İzmir'den İstanbul'a uçtum 1 saat. İstanbul'dan Moskova'ya uçtum 3,5 saat. Yine aynı Rusya toprağında Moskova'dan 5 saat Sibirya'ya uçtum. Tesadüfte uçağın ön taraflarındayım böyle. İndik, geldiler işte uçağın o soğuk şeyin o bir kimyasal madde sıktılar. Hı hı. İtfaiye evet. araçları gibi kapıları açtılar. Merdivene geldim, ineceğim. Kendi kendime dedim ki Allah'ım, daha önce buraya acaba dedim bir Alaşehirli gelmiş midir? Ben Alaşehirliyim diye. Anlatabildim mi? Sabah saatlerinde şeyde. Neyse, Sibirya'da kaldıktan sonra mühendislik yapma hayaliyle gitmiştim oraya. Tomsk diye bir şehir. Böyle biz Sibirya deyince kutuplar zannediyoruz. İnsanların şeylerde yaşadığı buzul çağı gibi bir şey düşünüyoruz. Üniversite şehri. Birçok üniversite var. Kültür merkezi. Tomsk diye bir şehir. Döndüğümde şunu gördüm. Babama anlattım. Ben dedim Sibirya hangi şehir dedi. Tomsk'ta şunlar var dedi. Bunlar var dedi. Bana birçok şey anlattı. Babam bunları kitaptan okumuş. Bugüne kadar 40 bin tane kitap okumuş. Yine bunu pekiştirmek için bir şey söyleyeyim. 3 yıl ben Plovdiv'de yaşadım, Bulgaristan'da, Filibeş yerinde. Bir gün rahmetli Kenan Işık yanıma geldi. Burası dedi ikinci Filip'in karargahıydı. Bizanslıların savaş üssü deriz ya şimdi mesela hani şey evet. merkeziydi. Yönetim merkeziydi savaş. Bu şehirde dedi şöyle bir şey olması lazım. Bu şehirde böyle bir şey olması lazım. Okuduklarıyla. Her gün önünden geçen Ozan onun anlattıklarını görmemiş. Bana diyor ki işte Anna Karenina'nın romanında hikayesinde şöyle bir şey geçer. Gittik onları bulduk. Ya Kenan abi dedim ben buradan geçip gidiyordum. Bak birisi bilgilerini orada uygulamaya çalışıyor. Ben gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada da anlattığım gibi hocadan çektik adamdan çıktı ya. Ne kadar bilgi olursa olsun icraat ve elindeki malzeme çok önemli. Ama ben geçen sene gözden çıkarılmış bir Eyüpspor vardı. Ligden düşer diye düşün. Yani benim için çok büyük başarı kaydı yaratan bir teknik adam vardı.
1: Atilla Gelin.
0: O da bir takıma gitti galiba.
1: Evet.
0: Şimdi bu hocanın da aynı efekti oluşturup oluşturamayacağını bilmiyorum. Bak ama burada anlatırken kesinlikle sakın hoca başarısı olur veya yapar demiyorum. Burada daha çok hem pratik hem kitaba bağlı şeylerin olması lazım. Ama Beşiktaş'a karşı bugün ilk maçta ben kesinlikle Eyüp'e şans
1: Kayseri
0: vermiyorum.
1: Kayserispor'a gitti Atilla Hoca bu arada. Onu da söyleyeyim. Bugün transfer konusunu bir sorayım müsaadenle. Şu an kaç takviye bekliyorsun? Adaylar kimler? Onunla ilgili de biraz bilgilendir bizi.
2: Sağ kanat, orta sağ, ilk yapılacak bölgeler, stoper bunların ardına bırakılan bölge. Beşiktaş'ta biraz gelen giden dengesine bağlı olarak bu minimum 2-3 diye beklediğimiz tablo değişebilir. Şu an bir sağ kanat, bir orta sağ konusu mevcut. Sağ kanatla ilgili zaman zaman U23 oyuncuları yazılıyor. Yani 23 yaş ve altı oyuncular, zaman zaman da tecrübeli oyuncular yazılıp istiliyor. Evet, yani birçok isim geldi geçti gündeme. Burada Beşiktaş'ta şöyle bir kriter yok. Ya yani kesinlikle buraya 23 yaş ve altı oyuncu alacağız. Ya da kesinlikle sağ kanat tecrübeli olacak diye bir kriter yok. Çünkü diğer bölge orta saha olduğu için orada bir hakkını kullanmayı düşünüyor zaten Beşiktaş. Merkezde kullanmak istiyor 23 yaş ve 6. Tabii yani orta saha için Joe Willock gündemdeydi ama Newcastle'ın istediği rakamlar yani hiç Beşiktaş'ın beklediği, arzu ettiği rakamlar değildi ve dolayısıyla bu yüzden biraz olumsuza dönmüştü son günlerde. Çünkü Beşiktaş 12-13 milyon euro bandında bir düşünceye sahipken Newcastle hiç beklenmedik şekilde ve kimsenin bu arada ön araştırma yaptığında beklemediği bir şekilde 25 milyon euro talep etti. Belki piyasada çok üst düzey oyuncularla anılmasından dolayı Beşiktaş'ın adının böyle talepler oluyor. Ama Beşiktaş'ın verdiğiyle yani önerdiğiyle Newcastle'ın istediği iki katı var, fark vardı. Burada bir beklenti bu rakamların o 20 milyon euro altına düşmesi. Yani en fazla Beşiktaş 15 milyon euro gibi bir düşüncesi var. Ve onun dışında Miretti mesela gündeme gelen oyunculardan bir tanesiydi. Lakin Miretti tarafında şöyle bir durum var. İtalya'da kalmayı önceliklendiriyor. Yani Beşiktaş'ın ilgisi, Vincenzo Italiano'nun ilgisi ve isteğine yani keyif alıyorlar bundan belki ama 23 yaşında bir oyuncu, 22 yaşında bir oyuncu olarak biraz daha lig bazlı bakıyor. Gelişim sürecinde olduğunu düşündüğü için Süper Lig'in kendilerine çok uygun olmadığını düşünüyor oyuncunun tarafı. Yani bu arada net yani kendilerinden alınan bilgiler. Dolayısıyla hani orada farklı kuzey ülkelerinden de bu arada genç oyuncular mevcut Beşiktaş'ın gündeminde bir iki tane. 1+1 olabilir orta sahaya. Ama 1+1 olması biraz da sürecin içerisinde gidecek oyunculara bağlı. İlk Udokai. Evet. Geçen hafta burada Batuhan'la yayında söylemiştim Monza istiyor diye. Udokai ayrıldı. Şimdi gelecek hafta Musrati, Onana ve João Mario tarafında bir hareketlik bekleniyor. Şimdi insanlar şöyle düşünebilir. Ya bu oyuncular zaten kadronun dışında bunlara bağlı değil gibi. Evet ama her şeyin bir limiti de var. Ve bu oyuncuların net maaşını söyleyeyim ben size. Saydığım 3 ismin net maaşı 7,5 milyon euro neredeyse geliyor. 7 milyon euro. Bir de Ricardo var işlerinde çünkü. Şimdi dolayısıyla hani bu oyunculardan çıkmaya çalışıyor. Takımın içerisinde kendisiyle zaten yeni sezonda olmayacağı söylenen Amir Acametovic. Bu daha önce açıklandığı için söylüyorum. Bir transfer tarafı var işin. Bir de gönderme tarafı var yani. Şu an sağ kanatta dediğim gibi çok fazla aday var ama işin sonuna yaklaşılmış, çok ileri aşamalarda kat edilmiş bir oyuncu söylemek zor. Luke Bakio son günlerde gündeme gelmişti. Evet, Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerden bir tanesiydi. O da Belçika milli takımında sağ kanatta oynayan oyuncu. Solunu evet. Aldık, sağına da baktık gibi oldu biraz. Ama takımında kalmak istediğini açıkladı. Bir, yani bu iş sadece kulüpleriyle anlaşmak, kulüplerinin açık kapı bırakmasıyla olmuyor. Oyuncuların da tarafı var. Luke Bakio bunlardan bir tanesi de Forbes deniliyor. Yalnız ben Forbes'la ilgili duyduğum rakamlar çok çok yüksek. Kulübünün beklentisi. Kulüp kurucu ve isteyen çok ciddi takımlar da var bu süreçte. 30 milyon euronun üzerinde bir beklentiye sahipler. Yani yeni hafta ile birlikte farklı isimlerin gündeme geleceğini düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi Koray 4 tane mi resmi maç oynadı?
1: Evet.
0: Bilmiyorum sen yorum yapar mısın ama o güne şeyi soracağım ya. Neyi iyi yapıyor, neyi yapamıyor? Beşiktaş bu 4 resmi maçta neyi gördük biz?
2: Finali iyi yapamıyor. Bitiricilikte sıkıntı yaşadığı maçlar oldu. Ancak mesela bu oyunla alakalı değildi. Çok fazla pozisyona giren ama finalde doğru vuruşa
1: bitiricilik eksikliği yaşadı.
2: Doğru vuruşa sahip olmayan oyuncularla birlikte o skoru elde edemediği maç oldu. Černý'nin ilk maç hikaye Olaytan'ı kaçırdıklarıydı. Sonraki maç Černý'nin kaçırdıklarıydı. Oh'un aynı şekilde vardı. Çok daha farklı skorlarla bitebilirdi. Ama biz şunu gördük. Beşiktaş çok fazla pozisyon üretiyor. 1,5 pozisyonla maç bitirmedi hiç. 5 pozisyon, 6 pozisyon her maçında var. Yani net ya da nete yakın diyebileceğimiz ceza sahası içi pozisyonları. İşin diğer tarafı savunmada sadece bir maç dışında aksamadı. O da Kralöv maçın dışında yani 10 kişi kaldığı maçta. çok fazla pozisyon verdi. Maçın kahramanı Nübel oldu zaten.
1: Ben katılmıyorum orada.

0: sana ya. Midtjylland maçının
1: Midtjylland maçının ilk 10 dakikasında iki tane pozisyonu var Midtjylland'ın. Her maçı 90 dakikalık maçların içerisinde bir rakip zaten iki tane pozisyon
0: hala pozisyon. Çok boğuldu, çok pozisyon üst üste verdi orada da.
1: Pozisyon dediğim şeyin bir tanesi zaten ceza sahasından dış, çok ekstra bir dıştı. O Frankelino'nun ayağının dışıyla çekti. Ya bunu mesafe, eğer onu öyle derler mesela Fenerbahçe'nin dünkü maçtaki bütün ceza sahasından kaleyi bulan İrfan Can'ın güzel kurtarışlarında pozisyonun içerisine alıp değerlendirmek lazım. Yani akan oyunda çok fazla zorluk yaşadığı bu 4 maçın içerisinde bir 10 kişi kaldığı maç var. Bir de Midland maçının ilk bölümündeki bir 10-15 dakikalık kısım var. Sonrasında zaten hemen toparladı, reaksiyonu verdi. Şimdi Beşiktaş'a biraz şöyle bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Geçmiş sezonun oyuncuları rehabilite edilerek bu noktaya, playoff'a geldi Avrupa'da. Ya işlerinde az önce saydık Nübel, Salih, İlhan. Ya şimdi İlhan'ı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci ligden alınan bir oyuncu, Beşiktaş'ta yıllardır özlemi duyulan bir sol kanatta kötü giden bir sezonlardan yeni ümitlerle başlayan sezonda baskı altında maça çıkıyor. Ama 4 maçın katılır mısınız bilmiyorum izlediyseniz çok büyük bölümünü çok iyi geçirdi. Geldiğinde beklenti çok yüksek olan bir oyuncu değildi.
0: Evet.
1: %90'ını tanımadığı, bilmediği, daha önce belki de hiç izlemediği bir oyuncuydu. Ama öyle bir oyun ortaya çıktı ki kendi kendine beklenti oluşturdu. Potansiyel itibariyle, ortaya koydukları itibariyle. Şimdi bizim saydığımız takımın içerisinde İlhan Fakılı var. İkinci ligden alınan oyuncu. Geçen sezonun oyuncu grubu var. Üzerine ne diyoruz takviye olarak? Nübel artı Salih Özcan. Ya geçen sezonun oyuncu grubuyla bunu yapıyor. Bence işin kıymetli tarafı bu. Hani
0: Calo mesela, Calo diye bir adam yok.
1: Ben geçen sezonki oyuncularla oynuyorum, işte yeni takviyeler hazır değil.
0: Tabii.
1: Daha hazır değilize sığınmadı.
0: Geçen sene bu takım bu kadar pozisyon bulmuyordu.
1: Agbodu takıma geri döndü, oynatmadı.
0: Doğru.
1: Teknik tercih bu arada. Kendi oyunu.
2: Başka bir sorun var sana.
1: Endidi geç, kaptandı geçen sezon.
2: İki takımda 4 tane resmi maç oynadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. İkisi de oynadı. Diğerleri oynamadı diye söylüyorum
0: evet.
2: Bunu. Bugün sezonun ilk maçı. Dünkü Gençler Birliği maçını unutalım. İki takım oynuyor olsaydı, Beşiktaş'ı yakından takip eden biri olarak sen bugün burada nasıl bir tahmini sergilerdin bize? Anlatabildim mi?
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe
2: bugün sezonun ilk maçını ikisi oynasaydı. Çünkü ikisini de biz dörder maç izledik resmi maçlarda. Biz Galatasaray Trabzonspor'u izlemedik resmi maçlarda. İkisi
1: aradaki farkı şöyle söylerdim. Ben Beşiktaş'ın maçı daha uzun süre nefesini yeteceğini düşünürdüm. Yani Beşiktaş'ın nefesi daha uzun süreli giderdi. Fiziksel açıdan çünkü bence takım.
0: Şöyle şeyler var şimdi. Özet geçecek olursak, bilmiyorum o gün katılmadığın yerde söyle. Bir, geçen seneye göre ve bunların hepsi mesela dediği gibi yani dahil olan oyuncu sayısı kaleci ve İlhan.
1: Bir de Salih Özcan.
0: Bir de Salih. Üç yeni takviye. Trossard gelmemiş, Vlahovic gelmemiş. Asıl yani azı dişi bunlar gelecek olanlar. Onlarsız Beşiktaş daha çok pozisyona giriyor. Beşiktaş'ın bunlar bence tartışmasız olan şeyler zaten. Geçen seneye göre daha çok pozisyona giriyor. Takımın kondisyonu çok net belli. 10 kişi kaldığı maçta düşmüyor. Bırak üzerine 10 kişiyken gol bile atıyor. Yani fiziksel olarak da çok ciddi toparlanmış. Net bazı şeyler var. Calo diye bir adam geçen sene sorsan gönderin gitsin de şu an mesela çok iyi oynuyor. Yani hoca ondan verim alıyor.
1: Muhtemelen en iyi performans olabilir.
0: Murillo'yu falan. Murillo mesela iyi oyuncuydu zaten ama Murillo'yu izleyenler diyordur şu an yani. Pedro Porro İspanya milli takım performansı. Sağ iç koridorda var, önde var, her yerde var. Farklı yani hocanın net dokunuşları çok belli. Bariz, bir de şimdi Trossard, Vlahovic gelecek. Onları da göreceğiz. Vlahovic'in açıklamaları var kulüp kanalına. İstersen onu da bir dinleyelim. Ardından son bölümü de Vlahovic'le birlikte tamamlamış olalım. Neler söylemiş bakalım sosyal medya hesabına Beşiktaş'ın Vlahovic, hep birlikte izliyoruz.
3: Hello, I am Dušan Vlahović and this is my first interview as a Beşiktaş football player. You know what, when you are a kid in Serbia, you always watch these games. Weeks before the game, the people start to talk, you start to feel the electricity, you start to feel like excitement. And you know, I was used to it. Also, when you are in the young categories of the club, or Partizan or Red Star, also when you play derbies, I don't know, at 10 years old, 11 years old, 12 years old, you feel.
4: The energy, right?
3: Yeah, yes, the energy and also everybody speak about this.

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: spor ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri bu ekranlardan sizlerle buluşturacağız. Tabii futbol gündeminde çok fazla sıcak başlık var. Dün oynanan maçlar var. Bugünün fikstüründe çok kritik eşleşmeler var. Canlı bağlantılarımız olacak. Muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz ve maç önü son gelişmeleri kendilerinden dinleyeceğiz. İlk olarak kameralarımızı Dolmabahçe'ye çeviriyoruz değerli izleyenler. Öncelikle A Spor muhabiri Efecan Öztaş'a gideceğiz. Beşiktaş bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Eyüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar sezonda Süper Lig'in açılışını kendi seyircisi önünde gerçekleştirecek. Vincenzo Italiano'nun öğrencilerinde bakalım son durum ne? Yeni transferler bu akşam süre bulabilecek mi? Muhtemel 11'lerde kimler var? Hepsini Efecan'dan dinleyeceğiz. Sözü Efecan'a bırakalım. Efecan, söz sende.
1: Teşekkürler Rezan, sana da yayınlar diliyorum da senin de söylediğin gibi Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında açılış karşılaşmalarından biri oynanacak. Beşiktaş sezonu evinde taraftarı karşısında Eyüp Spor'la açacak. Karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Oldukça da güzel bir hava var Dolmabahçe'de. Yaz günleri yaşıyoruz adeta, çok serin ve esintili bir hava var. Beşiktaş taraftarlar da bu havanın tadını çıkartarak maç saatini bekliyorlar. Yavaş yavaş da atmosfer giderek artmaya başladı. Maç saati yaklaştıkça tabii mücadeleyi de Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Andrew Dallas yer alacak. Yabancı VAR uygulamasına geçildi bu sezondan itibaren, bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii Beşiktaş yenilenen kadrosuyla, yeni hocasıyla beraber karşılaşmaya havada bir şekilde başlayacak. 4 resmi karşılaşma oynadı siyah beyazlar ve bu 4 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı siyah beyaz rakip. Bugün de Eyüp Spor karşısında kalesini gole kapatmaya çalışacak ve 3 puana ulaşmaya çalışacak. Kendi rakipleri hafta sonunda, hafta içerisinde puan kaybı yaşadı. Beşiktaş puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Tabi Oğut Dara, İlhan Fakılı, Doğal Alemdar, Nübel, Salih Özcan, Trossard ve Vlahovic'i kadrosuna katarak transfer döneminin aslında en flash ekiplerinden bir tanesi oldu Beşiktaş. Vlahovic'in kadroya katılmasıyla beraber hafta içerisinde resmi imzayı atmıştı. 2 aydır bir bekleyiş vardı Beşiktaş'ta ve bu bekleyiş sona erdi. Taraftarının karşısına çıktı, resmi imzayı attı Tüpraş Stadyumunda ve bugün de sahada olacak mı? Beşiktaşlı taraftarların en merak ettiği sorulardan bir tanesi buydu. Sırp golcü bugün sahada yer almayacak. Yarın lisansı çıkacak dünya starı Beşiktaş'ın golcüsünün, ama şu ifadeyi de kullanalım. Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdi Dušan Vlahović. Karşılaşmada forma giymek istediğini, kadroda yer almak istediğini belirtti. Vincenzo Italiano da kendisine şu an için seni riske etmek istemiyorum. Önümüzdeki hafta Alanya Spor deplasmanında seni kadroya yazacağım, merak etme dedi. Bu ifadeleri de kullanalım ve Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri Necip Uysal futbol kariyerini bitirdi ve bugün de karşılaşma öncesinde saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş kulübü kendisine veda organizasyonu düzenleyecek ve plaketini de Sayın Başkan Serdar Adalı takdim edecek. Karşılaşma öncesinde bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabi eksikler, Dušan Vlahović Beşiktaş'ta şu anda kadroda yok ve Trossard oynayacak mı oynamayacak mı, ondan da bahsetmek istiyorum. Vincenzo Italiano, Belçikalı yıldıza karşılaşmanın son 20-25 dakikası kala süre vermeyi planlıyor. Daha hazır olmadığını düşünüyor ve hazır olması için de 20-25 dakikalık bir süre vermeyi planlıyor. Tabi bu da karşılaşmanın skoruna göre belli olacak diyerek muhtemel 11'lerden de artık yavaş yavaş bahsederek sözü tekrardan sana bırakacağım Rezan. Kalede Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Emirhan Topçu'yla Thiago Jolan'ın olmasını bekliyoruz. Sol bekte Oğut Dara 6 numara pozisyonunda Salih Özcan hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve Beşiktaş'ın gol ümidinin Ohyan Yu olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim birazdan.
0: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz ve kameralarımızı bir diğer karşılaşmaya çevireceğiz. Bugün saatler 19'u gösterdiğinde yaklaşık 1 saatlik süre içerisinde Başakşehir'in konuğu Kocaeli Spor olacak. A Spor muhabiri İbrahim Uslu bizleri Başakşehir'de bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler Rezan. Başakşehir'den mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 19'u gösterdiğinde Rams Başakşehir ile Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Ev sahibi Rams Başakşehir transfer döneminde ihtiyaçları doğrultusunda gerekli takviyeleri takımına yaptı. Konferans Ligi'ne sürpriz bir veda gerçekleşmişti. Artık tüm konsantrasyon lige çevrilmiş durumda. Bugün de kazanarak 3 puanla başlayıp iyi bir sezon geçirme hedefinde turuncu lacivertliler. Rakibi Kocaeli Spor 16 yıllık Süper Lig özlemini geçen sezon sona erdirmişti. İlk sezonunda ligde kalma hedefi başarıyla tamamlandı. Yenilenmiş kadrosuyla bu sezon Avrupa kupalarına gidebilecek bir seviyede ligi bitirmeyi amaçlıyorlar. Son olarak eski Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı Körfez temsilcisi. Bugün de yine Berkan'ı ilk 11'de görüyoruz. Bu bilgiler ışığında hemen ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Rams Başakşehir, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin, Opoku, Kemen, Kalunski, Olsen, Şamurodov, Fayzullah ve Bertu 11 ile sahada olacak. Deplasmanı ekibi Kocaeli Spor'un 11'i de şu şekilde: Serhat, Uğur, Zukru, Cikstil, Haydara, Sov, Berkan Kutlu, Tayfur Bingöl, Agi'yi, Rivas ve Baku 11 ile sahada olacak Körfez temsilcisi. Hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda 26 derecelik bir sıcaklık var. Hafif rüzgarın etkisinden de bahsetmemiz mümkün. Maç saatinde de yine bu sıcaklığın 25 derece bandında olacağını belirtelim. Son olarak buradaki atmosferi de sizlere yansıtmaya çalışalım. Maçın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman dilimi kaldı. Hem deplasman ekibi Kocaeli Sporlu futbol severler hem de Rams Başakşehir sevdalıları stadyum etrafındaki sosyal alanlarda maç saatini bekliyorlar ve bugün özellikle deplasman tribününde büyük bir yoğunluk bekleniyor. Biz yine Başakşehir'de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İbrahim Uslu, teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta heyecanı hız kesmeden bugün devam edecek. Bir saat içinde Başakşehir'in maçı var. 21.30 seansında hem Beşiktaş'ın hem de Ahmet Sportif Faaliyetler'in karşılaşması var. O karşılaşmada da Ahmet Sportif Faaliyetler'in konuğu Erzurumspor olacak. Şimdi günün en kritik maçına dönelim. Beşiktaş maçına dönelim. Dolmabahçe'de 21.30'da siyah beyazlar sahne alacak. Şimdi Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu açan Beşiktaş'ın Süper Lig tarihine hep birlikte göz atalım. 68 yıllık Süper Lig tarihinde Beşiktaş toplamda 16 kez kupayı müzesine götürdü.
3: Beşiktaş ligdeki 69. sezonuna Eyüpspor maçıyla başlayacak. Siyah beyazlılar 1959'da başlayan ligde ilk şampiyonluğunu 1959-60 sezonunda yaşarken son olarak 2020-21 sezonunda kupayı müzesine götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2002 yılındaki kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Türkiye şampiyonlukları da tescil edilince siyah beyazlıların şampiyonluk sayısı 16'ya ulaşmıştı. Beşiktaş tarihinde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında peş peşe kupayı müzesine götüren siyah beyazlılar, 1991-92 sezonunda Gordon Milne yönetiminde lig tarihinin tek namağlup şampiyonu olmayı başardı. Siyah beyazlılar ligde en kötü derecelerini ise 1969-70 ve 1978-79 sezonlarındaki 9.lukla 1975-76 ve 1979-80 sezonlarındaki 11.likle yaşadı. Beşiktaş

0: a decision. I will be patient because you never know what can happen. But after speaking with my father and speaking with my family, I understand that in this moment is the best club to me to be. You know, because I know the coach. People from the club showed their desire to bring me here. Also the ambition of the club to achieve something this season. Of course, incredible fans, people in Turkey in general. And in the end, took me two or three days to make a decision. But when I took a decision, I was very, very, how you say, I was very sure about that I'm going to make the right decision, and that was the most important for me. So it wasn't difficult because I saw the fans, I saw the president, vice president, director, coach, how much they want me. So it wasn't
1: a hard one.
0: Yes, I just want to say thank you to them. I don't want to speak a lot. I know why I came here, and I will try and I will do my best to show them on the pitch what I can do, hopefully to score a lot of goals and to win the titles. So I will try to make pitch talk. So that's the only thing. I'm really grateful for how they make me feel since airport yesterday in the stadium.
2: İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Alman doğumlu stoperi kadrosuna kattı. Felix Udokai bundan böyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta değil İtalya'da forma giyecek. 2024 yazında Beşiktaş'a adım atan Udokai'nin yeni adresi İtalya oldu. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki stoperin bonservisiyle Monza'ya transfer olacağı öğrenildi. Alman futbolcu 2 sezondur giydiği siyah beyazlı formayla 58 maçta görev aldı. Kariyerinde sadece Almanya ve Türkiye'de futbol oynayan Udokai, İtalya'da yeni bir çıkış arayacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe dün başkentteydi. Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi Sarı Lacivertliler. Öne geçtiler Talişka'nın golüyle, ancak Gençler Birliği maçı çevirmeyi başardı ve Fenerbahçe sezona yenilgiyle başladı.
3: Fenerbahçe Süper Lig'e yenilgiyle başladı. Sarı Lacivertliler 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençler Birliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 13. dakikada Talişka kaydederken, ev sahibinin golleri ise 37. dakikada Franco Tonga ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti. 2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun açılışının 6'sında galip gelmiş, 3'ünde ise berabere kalmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sarı Lacivertli takımla namağlup serisi de sona erdi. Deneyimli çalıştırıcı 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında 33 maç sonra kaybetti. Sarı lacivertlilerin başında dış sahadaki son yenilgisini 15 Mart 2015'te Gençler Birliği'ne karşı yaşayan İsmail Kartal'ın serisi yine bir Gençler Birliği maçıyla son buldu. Anderson Talişka bu sezon 5. resmi maçta da gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynadığı 4 maçta da fileleri birer kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in ilk haftasında da Gençler Birliği'ni boş geçmedi. Talişka aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imza attı. Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç de 2218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.
2: Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası yapılan basın toplantısı açıklamalarına gideceğiz şimdi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmayı değerlendirirken özellikle iki penaltımız verilmedi ifadelerini kullandı. Gençler Birliği tarafında ise Metin Diyad'in takım savunmasını çok iyi yaptık dedi.
4: Buraya kazanmak için 3 puan almak için gelmiştik.
1: Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ya kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var maç sonuna kadar. Çok gol pozisyonlarımız var ve iki tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. İki gün sonra biz çok önemli bir Şampiyon Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsunuz, o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroya alamadık. Mert Günok'un sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yok. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
4: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir ama bir tercihti, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Transferle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez. 2. kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez. Peşinat da veremez. Buna göre transferi yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz, gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar, karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var.
2: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uslu'nun da bu karşılaşma sonrası gündeminde verilmeyen penaltı pozisyonları vardı. Mahmut Uslu oldukça sert konuştu. Kimse Fenerbahçe ile

0: oynamasın, elimizden gelen her şeyi yaparız dedi.
1: Şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
0: Gençler Birliği cephesine gidelim. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Gençler Birliği'nde Başkan Haydar Arda Çakmak açıklamalar yaptı. İyi oynadık ve kazanan taraf biz olduk dedi.
2: Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Bu havada, bu şeyde zor iklim şartı olmasına rağmen, sıcak bir hava olmasına rağmen biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık Gençler Birliği için. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Salı günü de onlara başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi maçlarında. İnşallah her şey de onların gönlünce olur. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde ayrılıp Gençler Birliği'ne transfer olan ve ilk resmi maçında eski takımına karşı kaleye geçen İrfancan Eğribayat dünkü karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Benim için oldukça duygusal bir mücadeleydi dedi.
3: Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. 4 senem orada geçti, kolay değil. Ama orada da söylediğim gibi ben Gençler Birliği'nin sporcusuyum artık. Gençler Birliği'nin başarısı için mücadele etmem gerekiyor. Bugün kaleci şansım da yanımdaydı. Maça da konsantreydim. Benim için iyi oldu. Gençler Birliği açısından da inanılmaz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bu sene lig çok zorlu olacak. Sezon başında toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Şimdi 4 sene büyük takımda oynadığınız zaman çok tempolu bir karşılaşma oldu benim için Gençler Birliği'nde oynayınca. Savunma arkasına atılan toplar, gelen şutlar, çok fazla uzun top da atmak zorunda kaldım. O yüzden vücudumun alışık olmadığı şeyler yaşadığım için birazcık Kasım'da biraz ağır hissettim ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her maçta bunu yapmam gerekiyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. Bu tek Fenerbahçe ya da büyük takım özelinde değil. Daha önce yanlış hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Saha dışında çok fazla şeyle uğraştım. Artık saha içine kalıp saha içine odaklanmak istiyorum. Çünkü saha içinde olan bir İrfan bugünkü gibi, Fenerbahçe'deki bazı maçlardaki gibi iyi performanslar verebiliyorum. Bunun farkına biraz belki geç vardım ama hiçbir şey içinde geç değildir. Daha önümde inşallah 10-12 senelik bir süreç var kendime iyi baktığım süreçte. Dediğim gibi saha içinde kalarak, kendi performansıma, kendi gelişimime odaklanarak iyi bir sezon, iyi sezonlar geçirmek istiyorum. Ya benim en büyük hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki milli takım bambaşka, onu hayalin dışında tutuyorum. İnşallah Avrupa'ya gidebilirim, o benim için hala geç değil çünkü. Bu sezonu iyi bir sezon, iyi bir performans verip Avrupa'da iyi bir takımda adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Milli takım özelinde de tabii ki her Türk genci gibi ben de orada olmak istiyorum, isterim. Ama bunun için performans vermeniz gerekiyor. İnşallah bu sezonun performansı veririm. İnşallah da karşılığını alabilirim.
0: Fenerbahçe'nin dün genç

0: Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hem maç sonu açıklamalarında hem de sosyal medyada ikiye bölünmüş bir durum var değerli izleyenler. Hakemin vermediği penaltı kararı daha doğrusu. Fenerbahçe'nin itirazı var. İki penaltımız verilmedi şeklinde. Hakem hocaları da bunlarla ilgili yorumlar yaptı. Şimdi Aspor ekranlarında yayınlanan 90+1 programına gidelim. Eski hakem Mustafa Çulcu bu pozisyonlarla ilgili neler söylemiş dinleyelim.
1: Günümüz futbolunda buna verse de vermesin hakemin yorumuna saygı duyacağımız bir pozisyon. Öyle bir pozisyon bu net. Gündüzcü'nün sağ ayağı topu ayak işiyle çekti ya. İkinci hamleyi yapamadan o ayak oraya gelince.
2: Önce ayağa darbe sonra topa.
1: Onun engelledi geliyor. Ondan sonra topa dokunuyor. O yüzden faul vermese daha doğru olur diye düşünüyorum. 48'de bu oldu. Bu da penaltı abi. Top oyunda çünkü. Devam. Bak devam. Daha top çıkmamış oyunda.
2: Resmen vurmuş.
1: Bu da penaltı. Kol açılmış mı? Açılmış. Doğal halinde mi? Değil.
2: Genişlemiş buna doğal mi? Doğal halinde diyen hakem hocası var biliyor musun?
1: Buna.
2: Evet.
1: Buna.
2: Evet.
1: Doğal diyor ha.
3: Doğru. Doğal olarak topa gidiyor eli. Evet. Doğal olarak topa gidiyor eli. Sen o topu bana attığın zaman mesela bu bak, elin böyle duruyorsa
1: böyle
3: bir şey
1: olmaz
3: yok.
1: Bu iş.
3: Böyle gidiyorsa doğal bak, olarak. Haydeçir oynuyorsa doğal bak. Olabilir evet.
1: Bak yani. Böyle olmaz yani bu kol bu kadar açıldıysa doğal olmaz bu ama doğal olarak ele şey
3: doğal topa olarak gidiyor. Topa gidiyor çünkü engellemesi gerekiyor öyle yapıyor.
1: Bak şimdi Götze'ye bak nasıl bir anda gördün mü?
2: Zaten parmaklara bak gidiyor, topun oynuyor. Hareketine bak iki tane
1: şimdi soruyorum, şeyin Ander nokta Dalısa, var. Çalmıyor, çay mı içiyordu kardeşim orada? Çay mı?
0: Evet şimdi dünkü karşılaşma ile ilgili bütün teknik ve taktik analizleri maç sonu açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Ancak dünkü maçta istenmeyen bir görüntü vardı. O da tribünlerdeydi. Bir küçük Fenerbahçeli taraftar babasıyla birlikte karşılaşmayı izlemeye gelmişti. Ancak Gençler Birliği tarafındaki bir grup holigan o kişilere tabiri caizse psikolojik şiddet uyguladı diyebiliriz. Küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkarmaya çalıştılar. Bu görüntüler tabii oradaki seyircilerin kameralarına yansıdı. Dolayısıyla sosyal medyada da çok paylaşıldı ve büyük de bir tepki topladı. Sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve o şüpheli gözaltına alındı. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olay gündeme oturdu. Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma bazı holiganların tepkisinin ardından çıkarıldı. Küçük çocuğun yaşadığı anlar tribünde bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli ŞA hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen ŞA polis ekiplerince gözaltına alındı. Gençler Birliği Kulübü de olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüp, yaşananların 103 yıllık Gençler Birliği kültürü ve tribün anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek minik taraftar ve ailesinden özür diledi. Yaşananların ardından Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir adım geldi. Fenerbahçe yönetimi, Gençler Birliği deplasmanında üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarılan Göktuğ ve babası Selami Bey ile iletişime geçti. Göktuğ ve ailesi 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında misafir edilecek ve maçı sarı lacivertli taraftarlarla birlikte izleyecek. Ne yazık ki bazen futbolun birleştirici gücünü unutuyoruz değerli izleyenler. İşte görüyorsunuz böyle çirkin bir olay yaşandı. Kendilerine taraftar diyen bir grup insan diyelim böyle bir harekete kalkıştılar ve sonunda da cezasız kalmadı. İnşallah bu ibret olsun diğer insanlara da böyle şeyler yaşanmasın. Çünkü sonuç itibariyle futbol bir spor ve eğlence kültürü hepimizin mutlaka gitmesi, görmesi, iştirak etmesi gereken eğlence unsurlarından bir tanesi. O yüzden bunu yeniden altını çizelim. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Şimdi tekrardan yeşil sahalara dönelim. Fenerbahçe salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin bu karşılaşma öncesindeki hakemi de belli oldu.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda Lyon'la kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertlilerin Fransız ekibiyle salı günü sahasında oynayacağı playoff ilk maçını 36

0: 36 yaşındaki Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Çobani stadındaki karşılaşmada Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Erik Müller yapacak. Karşılaşmada 4. hakemlik görevini ise Tobias Reichel üstlenecek. UEFA Fenerbahçe-Lyon maçında VAR koltuğunda Christian Dingert'in olacağını duyururken AVAR'da ise Pascal Müller'in görev yapacağı bildirildi. 2022 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev yapan ve asıl mesleği bankacılık olan Sven Jablonski, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe maçı yönetecek. Jablonski 2024-2025 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı.
1: Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a geçelim. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor dün İstanbul deplasmanındaydı. Bordo Maviler Kasımpaşa'ya konuk oldu. Öne geçtiği mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona beraberlikle başladı.
2: Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Bordo Maviller öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor bu sonuçla birlikte ilk hafta maçını deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig sezonunun 8'ine puan kaybıyla başladı. Bu süreçte Karadeniz ekibi ikişer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo bordo mavili formayla siftah yaptı. 43. dakikada bir diğer yeni transfer Metehan Mimaroğlu'nun asistinde takımını 1-0 öne geçiren Saviolo, Trabzonspor formasıyla ilk maçında gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da bordo mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi. 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil olan Salah 3 kez ceza sahasında topla buluştu. Yıldız oyuncu 7 kez orta yaparken 3 isabet yakaladı ve 2 şut pası verdi. Karadeniz ekibinin yeni transferleri Melih Kabasakal ve Lopez Cabral da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve bordo mavili formayı ilk kez giydi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20'de Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Her iki mücadele de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Bordo Maviller Avrupa mesaisinin arasında Süper Lig'in ikinci haftasındaysa 23 Ağustos Pazar günü Başakşehir'i konuk edecek.
1: Kasımpaşa ve Trabzonspor arasında 1-1 biten mücadelenin ardından basın toplantılarına, maç sonu açıklamalarına gideceğiz. Fatih Tekke'nin yaptığı açıklamaları dinleyelim. Trabzonspor'da üzücü bir sonuç aldık dedi. Aynı zamanda önümüzdeki maçların çok daha zorlu olacağının altını çizdi Fatih Tekke. Öte yandan Kasımpaşa'da ev sahibinde Emre Belezoğlu maçın bize geldiği anlar oldu derken kulübün transfer politikası ile ilgili açıklamalar yaptı.
3: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncuların daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var. Evet, ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksak bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursak top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım maçları da takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlıklar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar edemedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
4: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İki tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi duruyor.
1: Trabzonspor'un dün oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde yıldız futbolcu Muhammed Salah oyuna sonradan dahil oldu. Yaklaşık yarım saatte olsa bordo mavili formayı giydi ve seyircinin önüne çıkmayı başardı. Muhammed Salah'ın girdiği belli başlı pozisyonlar da vardı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki maçlarda çok daha uzun süre alacak gibi görünüyor. Şimdi tabii bu transferin Avrupa'daki yansımaları devam ederken bir yanda da Mısır'da yerel basında tabii ki çok konuşuldu. Mısır ülkesi için Muhammed Salah oldukça efsane bir futbolcu. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da Mısır'da bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk oldu. Muhammed Salah'ın Trabzon'a geldikten sonra neler hissettiğini, transferin perde arkasında anlattı ve aynı zamanda Mısırlı futbol severlere de bir mesajı vardı.
5: Ertuğrul Doğan Mısır'da yayın yapan On Sport'un programına konuk oldu. Trabzonspor Başkanı Doğan, Muhammed Salah'ın transfer süreci ve Bordo Mavili ekibi tercih etmesiyle ilgili

0: dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salah'ın ilk görüşmede kendisine "Neden bu transferi kabul etmeliyim?" sorusunu yönelttiğini söyleyen Doğan, yıldız futbolcuya "Sen futbol adına kazanabilecek her şeyi kazandın. Ama burada yaşayacağın sevgiyi ve bu şehrin sana göstereceği ilgiyi daha önce hiçbir yerde görmedin." dediğini aktardı. Doğan, Salah'ın Trabzon'a geldiğinde söylediklerinin karşılığını gördüğünü belirterek, "Havalimanında 25 binden fazla kişi onu karşılamaya gelmişti. O anda bana, beni gerçekten de doğru yere getirmişsin," dedi. İfadelerini kullandı. Transferin Bordo Mavili taraftarlarda oluşturduğu heyecana da değinen Doğan, "Bizim için en büyük kazanç ekonomik değil, en büyük kazanç taraftarlarımızın yaşadığı mutluluk," dedi. Salah'ın Mısır'dan Trabzon'a yönelecek ilgiyi de artıracağını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Özellikle Mısırlı turistlerin Trabzon'a ilgisi ciddi şekilde artacaktır," şeklinde konuştu. Trabzonspor Başkanı, Mısırlı futbol severlere de, "Mısırlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hepsini Trabzon'a davet ediyoruz. Gelsinler, Salah'ı izlesinler. Salah bize emanettir. Ona çok iyi bakacağız," çağrısında bulundu.
1: Bültenimize Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılarda transfer konusunda hareketli saatler yaşanacak. Sarı Kırmızılılar bu hafta 10 numara transferini bitiriyor. Galatasaray 21 yaşındaki Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferi konusunda kulübü Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı. Batrakov Sarı Kırmızılılardan yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreten Alexey Batrakov birçok Avrupa devinin de transfer gündemine gelmişti. Galatasaray'da transfer hamleleri bekleniyor. Bir yandan da kulübün içerisinde belli başlı karışıklıklar söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Lucas Torreira ile ilgili değerli izleyenler. İddialara göre, özellikle Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Lucas Torreira Galatasaray'da son dönemde ciddi bir buhranda ve mutsuz durumda. Bu sebeple de ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi bu haberler doğrultusunda harekete geçti ve Torreira ile özel bir görüşme yapacak.
2: Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ayrılık kararı alması şok etkisine neden oldu. Torreira'nın menajerine kulüp bulma talimatı verdiği ifade edilirken, Uruguaylı futbolcunun bu kararında İstanbul'da yaşadığı saldırının etkisi olduğu belirtildi. 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde maruz kaldığı fiziksel saldırının failinin serbest kalması ve şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediği belirtilirken, tecrübeli ismin bu durumdan son derece rahatsız olduğu kaydedildi. Yaşanan ilk saldırı sonrası sarı kırmızılı yöneticiler 30 yaşındaki futbolcuya iki koruma tutmayı teklif etmişlerdi. Haziran ayında tatile çıkan ve kalmaya karar veren Torreira'nın takımdaki yakın arkadaşları Mustera ve Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve bu nedenle İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi. Teknik heyet ve yönetim cephesi Lucas Torreira ile özel görüşme yaparak kararından vazgeçirmeye çalışacak.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında karşılaşmalar devam ediyor. Bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çeviriyoruz. Ekip arkadaşımız Sinan Yılmaz bizi orada bekliyor. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor Futbol Kulübü arasında oynanacak olan mücadele öncesindeki son gelişmeleri Sinan'dan dinliyoruz. Sinan, söz sende.
3: 16 yıllık hasret sona erdi. Diyarbakır'ın bir takımı Süper Lig'de Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı ve bugün sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Hemen Diyarbakır Stadyumu'nun önündeki son durumu ekranlara taşıyalım. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok sayıda Ahmetsporlu taraftar stadyumun önüne geldi ve biraz sonra stadyuma giriş yapacaklar. Evet, yoğun bir talebin olduğu söyleyebiliriz. 33 bin bilet satıldı. Biletlerin tamamı satıldığını söyleyebiliriz. 15 dakika içerisinde biletler tükendi ve taraftarlar stadyumun önüne gelmeye başladı. Gerçekten büyük bir heyecan var. Çünkü 16 yıllık bir hasretten bahsediyoruz.

0: cebinden takip edecekler diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde hem Beşiktaş'ın Eyüp Spor maçı var hem de Ahmet Sportif faaliyetlerinde Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaşması var. Bu maçlarla ilgili son gelişmeleri aktardık. Maçlar sonrasında da yine yayınlar tabii ki kaldığı yerden devam edecek. Şimdi ana haber bültenimizde ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. 1935
2: yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yani Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Haber bültenimizde ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümü Beşiktaş'la başlayacağız. Saatler 21.30'u gösterdiğinde siyah beyazlar Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yeni sezonda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesindeki son gelişmelerle ilgili canlı bağlantılarımız olacak ilerleyen bölümlerde. Ancak öncesinde Beşiktaş'ın transfer gündemine bir göz atalım. Siyah beyazlar resmi 5. maçına çıkacak bu karşılaşmayla birlikte. Önceki maçlarda belli başlı defoları vardı aslında Beşiktaş'ın. Her ne kadar istediği sonuçları alsa da özellikle orta saha mevkiine bir transfer ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Buradaki programlarımızda da konuşmuştuk. Bu bağlamda Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Rotasını İtalya'ya çevirdi. Juventus forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi Beşiktaş gündemine almıştı. Oyuncunun menajerinden Beşiktaş'la ilgili açıklama geldi.
1: Fabio Miretti'nin menajerinden transfer açıklaması geldi. Beşiktaş'ın orta saha için adaylarından biri olan İtalyan futbolcunun menajeri siyah beyazların ilgisi hakkında konuştu. Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Miretti'nin menajeri Brancini, Vincenzo Italiano gibi bir teknik direktörün ve Beşiktaş gibi saygın bir kulübün ilgisinden dolayı çok memnunuz. Bu ilgi bizleri mutlu etti. Ancak şu an için Miretti'nin geleceğiyle ilgili karar vermedik dedi. Juventus 2003 doğumlu futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor. İtalyan kulübü Miretti için yalnızca bonserviste ayrılık seçeneğini değerlendiriyor. Beşiktaş'ta şartların oluşması halinde İtalyan futbolcu için somut adım atmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. İtalya milli takımında da bir kez forma giyen genç futbolcunun Juventus'la sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
0: Beşiktaş'ın orta saha transferi konusundaki tek hedefi Fabio Miretti değil. Aynı zamanda siyah beyazların başka alternatifleri de var. Bir diğer alternatif ise 22 yaşındaki Kevin Danoa.
2: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş orta saha rotasyonunu güçlendirmek çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Fransa Lig 1 ekiplerinden Auxerre'de forma giyen Kevin Danoa'yı gündemine aldı. Beşiktaşlı idarecilerin 22 yaşındaki Fransız orta saha için temaslara başladığı öğrenildi. Leandro Trossard'ın da menajerliğini yapan Dirk Hebel, Danoa'nın transferiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Beşiktaş yönetiminin genç futbolcunun transfer şartları ve olası anlaşma formülleri üzerine görüşmeler yaptığı belirtildi. Fransa U21 milli takımında da forma giyen Kevin Danoa'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Rennes ve Lille'in de ilgi gösterdiği ifade edildi. Auxerre'in gelecek vadeden oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisinin bulunduğu kaydedilirken, siyah beyazlı yönetimin bu rakamı daha makul seviyeye çekebilmek adına farklı transfer formülleri üzerinde çalıştığı aktarıldı. Beşiktaş cephesinde Danua'nın genç yaşı, gelişimi açık yapısı ve ilerleyen yıllarda önemli bir piyasa değerine ulaşabilecek potansiyeli nedeniyle dikkatle takip edildiği belirtiliyor. Geride kalan sezonda Auxerre formasıyla Lig 1'de 33 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki orta saha 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
0: Beşiktaş'ta orta saha arayışı sürerken bir yandan da sağ kanat transferiyle ilgili harekat var. Siyah beyazlar özellikle Černý ile rotasyona girebilecek potansiyelli bir oyuncu arıyor. Bu bağlamda gündeme Benfica forması giyen Luke Bakayoko geldi.
2: Beşiktaş sağ kanat transferi için harekete geçti. Şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar sağ kanat takviyesinde önceliğini Dodi Luke Bakayoko'ya verdi. Benfica forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi konumunda. Luke Bakayoko geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu. Siyah beyazlı yönetim Belçikalı kanat oyuncusunu bu rakamın altında bir bonservisle kadroya katmayı hedefliyor. Beşiktaş

0: Transferin şartlarını yakından takip ederken uygun zeminin oluşması halinde görüşmeleri hızlandıracak. Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Luke Bakayo 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Belçikalı futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş, Luke Bakayo transferinde olumsuz bir senaryoya karşı alternatifini de belirledi. Siyah beyazlıların listesinde Club Brugge forması giyen Carlos Forbes da yer alıyor. Luke Bakayo için yapılacak görüşmelerde bonservis ya da sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması halinde Beşiktaş'ın rotasını Forbes'a çevirmesi bekleniyor. 23 yaş kategorisine uygun olması Portekizli futbolcuyu yabancı kontenjanı açısından da avantajlı hale getiriyor. Beşiktaş'ta sağ kanat için öncelik Luke Bakayo olurken Carlos Forbes da güçlü bir alternatif olarak hazırda tutuluyor.
1: Siyah beyazlılar bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesini kendi seyircisi önünde açacak. Beşiktaş bu akşam Eyüpspor'la Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak. Şimdi kameralarımızı Dolmabahçe'ye Tüpraş Stadyumu'na çeviriyoruz. A-Spor muhabiri Efecan Öztaş, A-Spor yorumcusu Caner İşbeğendiren'le birlikte bizde Dolmabahçe'de bekliyor. Maç öncesindeki son gelişmeleri, yorumları, analizleri kendilerinden alacağız. Sözü oraya bırakalım.
2: Teşekkürler Ezan. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'de sezona Eyüpspor karşılaşmasıyla başlayacak. Dolmabahçe'de karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Var koltuğunda ise Andre Dallas yer alacak. Atmosfer oldukça yükselmeye başladı. Beşiktaş taraftarlar yaklaşık 38 bin ila 37 bin arasında bir kapasiteyle stadyumu dolduracaklar. Neredeyse full kapasite olacak stadyum. Bugün Vlahović kadroda yer almıyor Caner abi. Evet. Öncelikle sana da hoş geldin diyorum.
3: Hoş bulduk.
2: Turor Sarı'nda maçın son 20-25 dakikasında süre almasını bekliyoruz. Necip Uysal Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından biri. Geçtiğimiz sezon sonrasında futbol kariyerini bitirdi ve bugün de saatler 20'yi gösterdiğinde Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine bir plaket verecek ve futbol kariyerini sonlandırdığını tekrardan resmi bir şekilde açıklayacak. Öncelikle hem bu vedayı söyleyeyim, Beşiktaş efsane kaptanına veda diyor, hem de nasıl bir 90 dakika bekliyorsun, bunlardan başlayabiliriz.
4: Evet, kuşkusuz tabii Necip Uysal hakikaten Beşiktaş tarihi adına en özel isimlerden biri haline geldi. Beşiktaş'a kaptan olarak veda ediyor. Senin de belirtmiş olduğun gibi Mayıs ayının son evresinde, artık sezon sonunda kariyerini tamamlayacağını, sonlandıracağını açıklamıştı ve nihayetinde de Beşiktaş'a güzel bir veda etti ve bu akşam da aslında taraftarla birlikte aslında bir bakıma güzel, anlamlı bir veda yaşanacak. Tabii herkese bu şekilde bir veda nasip olmuyor. Necip Uysal gibi bir kariyer herkese nasip olmuyor. Ama Beşiktaş'ta bu ahde vefa ortamı o kadar yoğun ki kendi değerlerine oldukça sahip çıkıyor Beşiktaş camiası. Bu bakımdan kesinlikle güzel bir jest olacak. Tabii karşılaşmaya gelelim. Beşiktaş sezona pozitif sonuçlarla başladı. 4 tane Avrupa kupalarında 4 eleme mücadelesi oynadı. 4 galibiyet aldı ve bu 4 galibiyetin neticesinde de hiç gol yemedi. Bu tabii en önemli unsurlardan bir tanesi. Italiano gelir gelmez en önemli dokunuşlarından birisi oldu. Ya yani takımda ahenk var, yüzler gülüyor, arzu var, baskı var, pres var, uyum var. Yani bir de öylesine bir süreç içerisinde ki şu anda bir yandan işte yeni sezon başladı ve ligin ilk haftası itibariyle rakiplerinin de sezona takılarak başlamasıyla aslında önemli bir avantaj elde etmiş oldu şu anda Beşiktaş'ta. İtalyanı şu anda çok güçlü bir psikolojik fırsatı eline geçirmiş oldu. Dolayısıyla bugün de iç sahada başlayacak olması ayrı bir avantaj. Tabii tribün desteğini de arkasına alarak onunla birlikte, tribün desteğiyle birlikte, taraftar desteğiyle birlikte, o itici güçle birlikte Beşiktaş bugün 3 puanın peşinde olacak. Tabii diğer tarafta Eyüpspor geçtiğimiz sezon biliyorsun ki ligin son evresinde, son döneminde ligde kalmayı başarmıştı. 1 puanla bir basamak üstünde, ateş hattının bir basamak üstünde tamamlamıştı sezonu. Ligin son haftasında Fenerbahçe ile beraber kalmışlardı. Onlar için oldukça zor bir sezon geçti. Geçtiğimiz sezon biliyorsun ki maçlarını Kasımpaşa Stadyumu'nda oynuyorlardı, iç saha karşılaşmalarını. Bu sezon bu stadyum belirsizliği vardı ve yakın zamanda onlar da da maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacaklarını duyurdular. Yeni sezonda iç saha karşılaşmalarını orada oynayacaklar. Takımdan ayrılan birçok oyuncu oldu. Onun yerine farklı bölgelere farklı isimler transfer ettiler. Başta teknik direktör Özhan Polat önderliğinde kendisinin de referansıyla gelen oyuncular oldu. İşte Hatay Spor zamanında birlikte çalıştığı bir Masanga var. Onun haricinde Butuba var. Onlar yine birlikte çalışmış olduğu isimler. Ve onun haricinde yapılan bazı transferler özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi kaleci Moldovan. Kaleci Moldovan Atletico Madrid takımından kiralandı. Şöyle söyleyelim, aslında şu anki mevcut Eyüpspor kadrosuna baktığımızda şu kadrodaki belki de en göze çarpan isimlerin başında geliyor hiç kuşkusuz. Çünkü her ne kadar son sezonunda Oviedo'da çok fazla şans bulamasa da yani Atletico Madrid CV'sine sahip bir kaleci geldi ve Euro 2024 elemelerinde Romanya milli takımının birinci kalecisiydi. Bu çok önemli bir artı tabii elbette. Yine Elyamik var, stopere transfer ettikleri faslı oyuncu, sağ stoperde. Son iki sezonda yine resmi maç sayısı oldukça az, oldukça tecrübeli bir isim ama biraz böyle defektleri de olan bir isim. Yani baskı altında zayıflıkları olan, işte top kaybedebilen bir isim ve özellikle çok fazla foul ve çok fazla kart gördüğünü de paylaşalım. Yani bu maç içerisinde bakalım Eyüpspor'daki ilk resmi maçında nasıl bir performans ortaya koyacak. Yine Zak Güles var. Bu akşam belki de muhtemel 11'lerde sol bekte görünüyor ama normalde orijini sol stoper olan bir oyuncu. Şu anda Eyüpspor mevcut kadrosunda bir sol bek oyuncusu yok. Yani bu da aslında basın toplantısında Özhan Hoca'ya sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Transfer döneminin son evresine kadar bir sol bek transferi gerçekleştirecekler mi? Bunu da bilmiyoruz. Son 7 sezonda da İngiltere Lig 1'de, yani İngiltere'nin aslında 3. ligine tekabül eden seviyede mücadele etmişti. Önceki sezonlarda aslında şu an mevcut yapılan yeni transferlerin biraz daha dışında tutuyorum bu ismi, Zak Güles'i. Çünkü diğer isimlere nazaran biraz daha istikrarlı forma giymiş bir oyuncu. Yani daha fazla forma şans bulmuş bir oyuncu. Masanga zaten az önce bahsetmiştim. Hatay Spor'da yine Özhan Hoca ile birlikte çalışmış isimlerden bir tanesi. Sabiri yine dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Faslı 10 numara bölgesine gelmiş isimlerden biri. O da Fiorentina'da forma giymişti. Son iki sezonunda resmi maç sayısı aslında oldukça az. Onu da paylaşalım. Tabii çok kaliteli bir isim. 2022 Dünya Kupası'nda, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas milli takımında aslında birçok karşılaşmada forma şansı bulmuş bir isim. Çok yetenekli, teknik bir oyuncu ve bakalım bugünkü karşılaşmada zaten ilk 11 başlamasını bekliyoruz. Yani ilk karşılaşma itibariyle nasıl bir performans vereceği açıkçası merak konusu. Yine bahsettiğim isimlerden bir tanesi Butuba. Cezayir asıllı Fransız oyuncu. Yine sağ önde başlamasını bekliyoruz Hatay Spor'da. Özhan Hoca ile birlikte çalışmış isimlerden bir tanesidir. Yine Gezal stili, Raşit Gezal stili bir oyun yapısı var. Şutu var, serbest vuruştan goller kaydediyor. Aslında tehlikeli isimler de var. Ahmet Abdullahi diye bir isim var. Yine onu da paylaşalım. Nijeryalı santrafor. Akademisini Gent'te, yani Belçika'da almış bir isim ve orada 38 maçta 21 gollük bir performansı vardı alt yaş gruplarda. Ancak önceki dönemde Sunderland U21 takımında oynadı. Yani aslında profesyonel seviyede çok fazla izlediğimiz ya da tanıdığımız, aşina olduğumuz bir oyuncu değil. Bu gibi bir oyuncunun da tabii Süper Lig'de nasıl bir, uzun vadede nasıl bir performans vereceğini merak ediyoruz. Aslında çok karma bir takım var. Yani Eyüpspor tabii birçok hazırlık karşılaşması da oynadı. Bu akşam tabii ki en büyük motivasyonları şu olacak hiç kuşkusuz. Karşılarında büyük bir rakip var ve büyük bir rakibe karşı bugün bir sürpriz peşinde olacaklar ama bunu gerçekleştirmeleri oldukça çok zor. Onu da paylaşalım çünkü Özhan Hoca'nın kadrosunun oldukça düşük bütçelerle kurulduğunu paylaşalım. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz sene TMSF'ye devredilmişti Eyüpspor ve bu sezon bütçeleri oldukça kısıtlı olan bir ekip. Dolayısıyla işleri bu sezon oldukça zor görünüyor. Yine Beşiktaş'a dönelim. Tabii Beşiktaş açısından...
3: Muhtemel 11'i vereyim istersen tabii ki, öyle tabii devam ki. Edelim. Tabii. Alexander Nübel'in kalede olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattında Emirhan Topçu'yla Thiago Jallo, sol bek
2: birlikte Oğut'ta arayı bekliyoruz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, 8 numara pozisyonunda oynayacak ikili ise Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan, sağ kanatta Vassal Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında Ohyan Yun'un olmasını bekliyoruz. Tabii Vincenzo Italiano uzun bir süredir aslında Avrupa kupalarında da bu kadroyla çıkıyor. Bir değişiklik yapmıyor. 8 numara pozisyonunda sadece şunu söyleyebilirim. Junior Olaytan yerine Wilfred Endidi olması da muhtemel. Tabii bu ikiliden biri oynayacak. Onu söyleyelim. Bizim muhtemel 11'imizde şu anda Junior Olaytan var. Sen Beşiktaş'ın 11'ini nasıl değerlendiriyorsun? Eyüpspor'a karşı bu formasyonda Beşiktaş neler verebilir?
4: Yani senin paylaştığın ilk 11'den çok fazla değişiklik olacağını ben de düşünmüyorum. Maksimum bir oyuncu belki değişirse değişebilir. Senin belirtmiş olduğun gibi Olaytan yerine Endidi tercihi belki biraz daha ön planda olabilir. O da çünkü şu anda çok yoğun bir maç temposu içerisinde

0: Yine girdi Beşiktaş, 4 tane resmi maç oynadı. Yine hafta arasında Perşembe günü bir Avrupa Kupası mücadelesi oynayacak Kaunas Algiris karşısında. Dolayısıyla bu yoğun maç fikstüründe, bu yoğun takvimde ufak tefek rotasyonlar muhakkak olacaktır. Aslında İtalyan önceki çalıştırdığı takımlarda da gerek Fiorentina'da gerek Spezia'da birçok kulüpte zaten çok sık rotasyon yapmasıyla bilinen bir teknik adam. Dolayısıyla her oyuncuya aslında hazır olun mesajını devamlı veriyor. Bugün aslında senin de belirtmiş olduğun gibi maksimum bir, hadi bilemedik iki tane değişiklik olursa olur ama öyle çok köklü bir değişim, çok radikal bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Şayet Ndidi ile başlarsa belki Salih Orkun biraz daha önde konumlanır diye tahmin ediyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın bugün elbette hem kendi evinde oynayacağı hem de daha dominant olacağını öngörerek bunu tahmin ediyoruz sonuçta. Bugün önemli bir fırsat var. Siyah beyazlar adına lider olma şansı var. Ve daha önce şu bilgiyi de verelim. Beşiktaş son 13 sezonda ilk maçlarında genelde kazanıyor. Yani son 13 sezonun 12'sinde Beşiktaş ligin ilk haftasında galibiyetle sezona başladı. Sadece bir yenilgisi var. Yani Beşiktaş aslında sezona genelde galibiyetlerle başlıyor. Bu pozitif bir hadise ama tabii ki en önemli unsur bunun sürdürülebilir olması. Biliyorsunuz son yıllarda Beşiktaş'ın en çok zarar gördüğü hadiselerden bir tanesi bu oldu. Sezona iyi başlıyor ancak daha sonrasında pozitif sonuçlar alamıyordu ve tabiri caizse sezona erken havlu atıyordu. Dolayısıyla az önce de senin belirtmiş olduğun gibi çok radikal bir değişiklik beklemiyoruz. Bu arada tabii taktiksel formasyon anlamında da biraz konuşmak lazım İtalyano'nun çizdiği setler hakkında. Özellikle Hrades Kralove maçında çok başarılı setler çizdi. Yani Murillo, Cerni, Olaitan üçlüsü üstünden yapılan denemeler oldukça pozitifti mesela. Yani çünkü İtalyano'nun en önemli dokunuşlarından bir tanesi genelde kanat bekleri içe de kat ederek efektif biçimde kullanıyor. Bu ve bunun gibi tercihler aslında bu sezon genelinde çok sayıda göreceğiz diye düşünüyoruz. Yani burada aslında bu üçlü üzerinden çizdiği setlerin birçok örneğini gördük. Yani Hrades Kralove maçını ben burada stadyumdan sonra bir de evde tekrarını izleme şansım oldu ve bir kez daha İtalyano'nun gerçek anlamda çizmiş olduğu set dokunuşlarını aslında daha net biçimde gördük. Yani orada Murillo'nun içeri kat ederken Cerni'nin merkeze doğru geriye koşuşu, Olaitan'ın yine iki blok arasında savunma stoper ve bek arasında attığı o koşular vesaire, bunları tabii daha dikkatli biçimde izleme görme şansımız oldu. Yani çizgiyi maksimum genişlikte kullanıyor olması aslında İtalyano'nun en önemli unsurlarından bir tanesi. Zaten sezon içerisinde Vlahovic de takıma eklendikten sonra hem Vlahovic'in hem Trossard'ın işleyeceği o back stopper arası boşluklarla Beşiktaş aslında hücumda oldukça efektif bir görüntü sunacaktır. Tabii sezon başı itibariyle belki siyah beyazlı taraftarlar belki takımı attığı gol sayısı üzerinden eleştirebilirler ama henüz takımın tabii ki oyun kimliğinin tam anlamıyla oturmadığını da paylaşalım. Çünkü sonuçta Vlahovic ve Trossard da denkleme dahil olacak ilerleyen günlerde. Onlar dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın elbette bu hücum performansına, gol sayısına da olumlu anlamda etki edecektir zaten. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi namı diğer rotasyon olan bir teknik adam İtalyano ve onun da hünerlerini göstermesi adına önemli bir fırsat olacak.
1: Teşekkür ediyorum Caner İşbeğendiren.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yorumlarınla bize katkıda bulunduğun için. Sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim tekrardan Reza.
2: Efe Can Öztaş'a ve Caner İşbeğendiren'e teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe'de düdük çalacak ve Beşiktaş'la Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Şimdi Beşiktaş'ın diğer gündem maddelerine göz atacağız. Siyah beyazlarda bir ayrılık gerçekleşti değerli izleyenler. Felix Udokai Serie A ekiplerinden Monza'ya transfer oldu. O zaman şimdi Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Tabii Beşiktaş'ın gündemini oldukça değerlendirdik. Karşılaşma ile ilgili canlı bağlantılarımızı yaptık. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe'de Sidiki Şerif transferi büyük bir umutla transfer edilmişti. Özellikle oyuncunun genç yaşta olması, potansiyelli olması, Avrupa'dan da taliplerinin olması sarı lacivertlerde oldukça heyecan yaratmıştı, beklenti yaratmıştı. Ancak oyuncu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın da kadro planlamasında yer almıyor.
3: Sidiki Şerif Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer oluyor. (Gülüyor) Romelu Lukaku transferinin ardından takımdan ayrılmıştı.

0: Alınacak oyuncular üstüne yoğunlaşan Fenerbahçe'de Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred'in ardından 19 yaşındaki forvette de yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa ekibi Angers'den 4 milyon euro kiralama, 18 milyon euro da bonservis bedeli ödeyerek aldığı Sıdıkı Şerif'in transferi için Coventry City ile 22 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sıdıkı Şerif, Coventry City'de Frank Lampard'la birlikte çalışacak. Fenerbahçe'de 11 ilk 11'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıkan Şerif, 3 gol 1 asist katkısında bulundu.
1: Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Sarı Kırmızılılarda özellikle sol kanat transferi bekleniyor. 10 numara transferi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Galatasaray'ın listesinde gündeminde olan oyunculardan haberler gelmeye başladı. Onlardan bir tanesi de Gabriel Martinelli. Londra basının iddialarına göre oyuncu Arsenal'dan ayrılmak istemiyor.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat bölgesi için son günlerde Gabriel Martinelli ismi öncelik haline gelmişti. Sarı Kırmızılı Kulübün Arsenal'a 40-45 milyon euro seviyelerini bulan teklif sunduğu ifade edilmişti. Brezilyalı futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını Gabriel Martinelli'nin Galatasaray'a transfer olmak istemediğini Arsenal'a bildirdiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun Arsenal'la olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor ve kulübün kontratı 2028'e kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Haberde Arsenal'ın Martinelli için cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak baktığı, ancak yıldız futbolcunun ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ifade edildi. Arsenal'da 278 maça çıkan Gabriel Martinelli 62 gol atarken 36 asist yaptı.
1: Galatasaray ve Arsenal arasındaki transfer görüşmelerinde yalnızca Martinelli'nin değil aynı zamanda Ethan Vaneri'nin de ismi geçiyordu. Oyuncunun geleceğiyle ilgili teknik direktör Mikel Arteta'dan açıklama geldi.
3: Arsenal Ethan Vaneri için kapıları kapattı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, Galatasaray'ın gündeminde yer alan 19 yaşındaki Ethan Vaneri'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Vaneri'nin yeteneği ve futbolu olan tutkusunun tartışılmaz olduğunu belirten 44 yaşındaki çalıştırıcı, genç oyuncunun Arsenal'da kalmasını istediğini söyledi. İspanyol teknik adam, Vaneri'nin daha fazla forma süresine ihtiyaç duyduğunu vurgularken, Arsenal'da kalması halinde bu süreyi alabileceği bir plan hazırlaması gerektiğini de ifade etti. 10 numara dışında sağ açık ve santrforda oynayabilen Vaneri, geride kalan sezonda Arsenal ve kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da tüm kulvarlarda toplamda 23 maça çıktı. 927 dakika sahada kalan İngiliz futbolcu 3 gol 1 asist katkısında bulundu. Futbolcunun Arsenal'la olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Şimdi de Trabzonspor'un transfer gündemine bakalım. Bordo Mavililer'de Muhammed Salah transferinin ardından yeni hamleler de bekleniyor. Özellikle yaklaşık bir haftadır Darwin Núñez ismi çok konuşuluyordu. Muhammed Salah'ın da Liverpool'dan eski takım arkadaşı biliyorsunuz. Uruguaylı futbolcu şu anda Suudi Arabistan'da oldukça mutsuz ve Avrupa arenasına geri dönebilmek için Trabzonspor hamlesini o da değerlendirmeye başladı. Trabzonspor yönetimi bu transferi bu hafta içerisinde açıklayabilir.
4: Trabzonspor Darwin Núñez'i kadrosuna katıyor. El Hilal'de Benzema'nın gelişi sonrası liste dışı kalan Núñez'i kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi oyuncuyla ön protokol imzaladı. Sürecin resmiyete dökülmesi için El Hilal kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzayı atması beklenirken yıldız futbolcunun da süreci büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla takip ettiği belirtildi. Transferde teknik direktör Fatih Tekke, Uruguaylı oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek yeni sezon hedefleri, oyun sistemi ve beklentilerini aktarırken 27 yaşındaki futbolcunun da bir an önce bordo mavili formayı sırtına geçirmeyi arzuladığı belirtildi. İş henüz resmiyete dökülmese de Trabzonspor Núñez'in Türkiye'ye gelişiyle ilgili seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladı. Kiralama yoluyla gerçekleşecek transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist üretti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu.

0: Bunda Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasına geçebilmek adına mücadele verecek. Trabzonspor'un bu iki karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Bu maç öncesinde Ferencvaros tarafından açıklamalar geldi. Ferencvaros teknik direktörü Haynal ve takım kaptanı Dibuş Trabzonspor maçını değerlendirdi. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Ferencvaros'ta zorlu eşleşme öncesi açıklamalar geldi.
1: Két védővel szemben Yusuf, gyorsabb náluk, Yusuf gol!
0: Macar ekibinin teknik direktörü Tamás Haynal ve takım kaptanı Dibuş Deneş, Karadeniz ekibinin karşısında tur şanslarını değerlendirdi. Avrupa kupalarında yola devam etmenin takım için önemli bir motivasyon olduğunu belirten Haynal, en kötü senaryoda konferans ligine kalacaklarını hatırlattı. Macar teknik adam, Trabzonspor'un kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesi nedeniyle turun favorisi olarak gösterildiğini bildiklerini söyledi. Haynal, sahada gösterecekleri mücadeleyle bu algıyı değiştirmek ve turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını ifade etti. Ferencvaros kaptanı Dibuş Deneş ise Trabzonspor'u ciddi bir oyun gücüne ve önemli bireysel yeteneklere sahip bir takım olarak nitelendirdi. 2022 yılında oynanan maçlarda da forma giyen deneyimli kaleci, iki takımın da kadrosunun ciddi değişimler yaşadığını belirtti. Trabzonspor Ferencvaros maçı 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak. Ekipler 27 Ağustos Perşembe akşamı ise bu kez Macaristan'da kozlarını paylaşacak. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda Perşembe günü sahaya çıkacak aynı saatte. Bu iki takımımızın karşılaşmalarının hakemleri de belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre Beşiktaş'ın evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Steiler yönetecek. Steiler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Laszlo Kozlowski ve Jonas Weikenmayer üstlenecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac görev yapacak. Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenika ve Ivan Mihal görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan Karadeniz temsilcisi oldu. Çaykur Rizespor deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şimdi maç sonu yapılan açıklamaları dinleyelim.
2: Öncelikle yani Konyaspor'dan burada 3 puanla ayrılmak, yani böyle bir zor deplasmanda 3 puanı alıp eve gitmek çok mutlu verici bizim adımıza. Yani zor bir deplasman. Birinci devre biraz dengeli bir oyun diyebilirim. Bence ikinci devreye bakarsak oyunu domine ettiğimiz için bence hak ettiğimiz bir 3 puan. Mutlu şekilde biz evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz.
3: Tam artık maç 0-0'a giderken her iki takım da ne kadar da galip gelmek istese bir puana razı olacak bir durum ortaya çıktığında maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı. İncelemede hiçbir şekilde demeyeyim ama çok az bir temas yok dahilinde bir temas olabilir. 2-3 adım atıp yere düşüyor Çaykur Rizespor oyuncusu ve maalesef ki bir penaltı vuruşuyla veya bir penaltı atışıyla 1-0 geriye düştük ve maçı 1-0 kaybettik. Tabii ki üzgünüz. Hem ilk maçımızda hem kendi seyirci önümüzde daha iyi bir skor elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik. Ama eksiklerimizi de gördük. Bunun üzerinden çalışmalarımız tabii ki devam edecek. O yüzden üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldıracağız, daha iyi çalışacağız. Ve inşallah daha iyi skorlar alacağız.
0: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Alanya Spor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maç sonu açıklamalarına gidelim. İki teknik direktör Mirel Radoy ve João Pereira açıklamalar yaptı.
4: First half not the way that we wish and we discussed.
5: Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bugün bu akşam biz kazanmayı beklediğimiz bir maçtı aslında. Ama maalesef maça istediğimiz gibi de başlayamadık. Bunu zaten devre arasında oyuncularımızla da konuştuk. Şunu da söyledim. 3 yıldır onlara karşı, Alanya'ya karşı galibiyetimiz yok. Bizim için pozitif bir sonuç değil tabii ki de bu. Maçın geneline baktığımız zaman ilk yarı, ikinci yarı belki 14-15 defa rakip kaleye gittik ama 4'ü falan offside'dı. Pozisyon ürettik ama tabii ki de gol bulamadık. herkes kazanır.

0: kazanmak ister. Herkes 3 puanı ister. Bütün oyuncular gibi ben de öyle aynı şeyi istiyorum ama sonuç bir puanda beni mutlu ettiğini söyleyebilirim.
1: I think clear the first half was our.
2: Alanyaspor'un iyi bir ilk yarı oynadığını düşünüyorum. Daha iyi futbol oynayan, daha çok pozisyon üreten takım bizdik. Gaziantep'in sadece bir şansı var hatırladığım kadarıyla ilk yarıda. O da Frick'ten gelen pozisyon. Yine de kaleyi bulmayan bir şut. İlk yarıda net olarak biz daha iyiydik. İkinci yarı daha farklıydı. Gaziantep daha iyi olan taraftı. Saha içindeki diriliğimizi kaybettiğimizde, yorulduğumuzda baskılarda sorun yaşamaya başladık ve Gaziantep alan bulmaya başladı. Ama buna rağmen en iyi pozisyonları gol pozisyonuydu. Bizim kalemize geldikleri. Ama dediğim gibi yaptığımız hatalar bizim buradan bir puanla ayrılmamıza sebep oluyor. Genel olarak mutluyum çünkü oyuncularım onlardan ne istediğimi gayet iyi anladılar. Ama tabii ki daha çok antrenman yapacağız, daha çok tecrübe edeceğiz ve bu şekilde gelişeceğiz.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perde yarın Karadeniz'de kapanacak. Samsun Spor ve Göztepe yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda ilk haftanın perdesi Samsun'da kapanıyor.
4: Orta geldi. Kafa vuruşu Muandil, maçı ikinci pozisyon ve gol. Samsun Spor ikinci yarıya golle başlıyor.
3: Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Samsun Spor'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Geçen sezonu 7. sırada tamamlayan Karadeniz ekibinde Tanguy Kolibali, Elias Tavsan, Yunus Emre Çift, Jure Asumu ve Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Elliot Botsa, İskoçya Futbol Federasyonu'nun verdiği bir maçlık ceza nedeniyle görev yapamayacak. Geride bıraktığımız sezonu 6. sırada bitiren Göztepe'de ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Sarı Kırmızılar'da yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Enrique, Alex Matos ve Luka Gugashvili forma giymeleri halinde Süper Lig'de ilk maçlarına çıkacak. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ev sahiplerinin üstünlüğü dikkat çekti. Göztepe sezonun ilk karşılaşmasını 2-0 kazanırken Samsun Spor'da son haftadaki randevuda rakibini 3-0 mağlup etti. Sezonu Avrupa Kupaları hedefi doğrultusunda başlayacak iki takım arasındaki maç Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanacak. Saat 21.30'daki karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta forma giyen ve transfer sezonunda adı Türk takımlarıyla da anılan milli futbolcu Ahmet Can Kaplan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği NEC Nijmegen takımına bonservisiyle transfer oluyor.
5: Ahmet Can Kaplan'ın Ajax macerası sona eriyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre NEC Nijmegen, Ajax'tan kiraladığı 23 yaşındaki savunmacının bonservisini satın almak için anlaşma sağladı. NEC'in bu transfer için Ajax'a yaklaşık 2,5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ahmet Can Kaplan'ın yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalaması ve 2030 yılına kadar NEC forması giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ekibinde 30 resmi maçta görev alan Ahmet Can, 2 kez de gol sevinci yaşadı ve gösterdiği performansla kulübün beğenisini kazandı. 2022 yılında Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer olan sol ayaklı stoper, Hollanda devinde 25 resmi karşılaşmaya çıktı. Transferin tamamlanmasıyla birlikte Ahmet Can Kaplan, NEC'te Türk futbolcu Emre Mor'la takım arkadaşı olacak. Nijmegen ekibi Philip Sandler'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle savunmaya takviye yapmayı öncelik haline getirmişti.
3: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da değişim yaşanıyor değerli izleyenler. Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk üçte yer alan Jeff Bezos Liverpool'a ortak oldu.
6: İngiliz devi Liverpool'da hisseler bir kez daha el değiştiriyor. Kulübün sahibi olan Fenway grubu, Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un da aralarında bulunduğu bir konsorsiyumun kulübün yaklaşık %30 hissesini satın aldığını duyurdu. Açıklamaya göre Hint milyarder Lakshmi Mittal'in damadı Amit Bhatia liderliğindeki yatırımcı grubu, Liverpool'un değerini 6 milyar dolara çıkaran anlaşmayı kabul etti. Konsorsiyumda Amazon'un sahibi Bezos'un yanı sıra Facebook'un Brezilyalı kurucu ortağı Eduardo Saverin gibi girişimciler de bulunuyor. Amerikan şirketi Fenway Group, kulübü 2010 yılında 400 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Kırmızılar 30 yıllık bir bekleyişin ardından yeni patronuyla önce 2020'de, daha sonra da 2025'te yeniden Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yaklaşık 280 milyar dolarlık serveti yöneten Jeff Bezos'un

0: Liverpool'a ortak olması tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiliz milletvekili Zara Sultana, Bezos'un şirketinin işçi hakları ve sendikalar konusundaki tartışmalı siciline değinerek, bu kulüp bir milyarderin portföyündeki sıradan bir varlık haline gelmemeli ifadesini kullandı. Sultana ayrıca şirketin teknoloji biriminin soykırımcı İsrail hükümetine hizmet sağladığını da hatırlattı. Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly'de yeni patronlara mesafeli durarak, bu anlaşma taraftarlar için birçok soru işareti barındırıyor. Üyelerimizle durum tespiti yaparak resmi inceleme kurumlarıyla konunun takipçisi olacağız açıklamasında bulundu.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla boy gösteren ve şampiyonlukta pay sahibi olan Ferran Torres'in yeni adresi belli oldu. Değerli izleyenler, İspanyol futbolcu Barcelona'dan 50 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e gitti.
2: Fransa Lig 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Taraflardan bonservis bedeliyle ilgili açıklama gelmezken Avrupa basınında transferin 50 milyon euroya gerçekleştiği iddia edildi. Futbol kariyerine 7 yaşında Valencia altyapısında başlayan Torres, 18 yaşındayken 33 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. İki şampiyonluk yaşadığı Premier Lig serüveni 2 yıl süren başarılı futbolcu, bonservis bedelini yükselterek 55 milyon euro bedelle Barcelona'ya geçiş yaptı. Torres Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa ve 1 Kral Kupası kazandı. Milli takım formasıyla 65 maçta 25 gol atan İspanyol forvet, 2024'te Avrupa, 2026'da da dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
1: Hem Fransa'nın hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu, hatta bu kupayı üst üste ikinci kez kazanan Paris Saint-Germain, Ferran Torres transferiyle durmadı ve bir yeni hamle daha yaptı. Paris Saint-Germain'in bir sonraki hamlesi Ajax'tan geldi. Mika Gotsch'u kadrosuna kattı. Bu transfer içinse kasadan 45 milyon euro çıktı.
3: Paris Saint-Germain yönetimi tüm hızıyla transferlere devam ediyor. Lucas Digne, Akliuş ve Ferran Torres'in ardından Mika Gotsch da kadroya dahil edildi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 45 milyon euro ödendiği öne sürülen Belçikalı futbolcunun da takıma katılmasıyla birlikte Paris Saint-Germain'in yaz transfer dönemindeki harcama miktarı 150 milyon euro seviyesine yükseldi. Mika Gotsch, Anderlecht ve Genk altyapısının ardından 2023'te Ajax'a geçiş yapmıştı. 2 sezondur Ajax forması giyen genç yetenek 32 maç görev aldığı geçtiğimiz sezonu 17 gol 12 asistle tamamladı. Belçika'nın 19 yaş altı tüm genç takımlarında yer alan Gotsch, bu yıl ilk kez çağrıldığı A milli takımda iki kez forma giydi.
1: La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den de bir transfer haberi var. Diego Simeone'nin öğrencileri İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Cristiano Romero'yu renklerine bağladı.
2: La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid kadrosunu Cristiano Romero ile güçlendirdi. Başkent ekibi Arjantinli stoper için Tottenham'a 40 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 5 sezondur Londra'da forma giyen 28 yaşındaki savunmacı ayrılma kararı verdikten sonra birçok Avrupa divinin radarına girmişti. Romero'nun kararında teknik direktör Diego Simeone ve takımdaki diğer Arjantinlilerin de etkili olduğu belirtildi. Atletico Madrid kadrosunda hali hazırda 4 Arjantinli futbolcu bulunuyor. Molina, Thiago Almada ve Nico Gonzalez ise yaz transfer döneminde takımdan ayrıldı. Romero 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin üst üste ikinci kez final oynamasında büyük rol oynamıştı. Tecrübeli futbolcu sorunlu bir sezon geçiren Tottenham'ın da en istikrarlı isimlerinden birisiydi. Cristiano Romero Premier Lig ekibiyle son sezonunda 32 maça çıktı ve 6 gol 4 asistlik performans

0: Ergiledi.
1: Ülkemizde Beşiktaş formasını da giyen ve özellikle Lazio kariyerinde müthiş başarılara, bireysel performanslara imza atan İtalyan futbolcu Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
2: Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ciro Immobile aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. 36 yaşındaki İtalyan santrfor son olarak Fransa'nın başkent temsilcilerinden Paris FC'de görev yapıyordu. Paris FC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Ciro. Paris her zaman senin evin olacak." ifadeleriyle golcü futbolcuya veda edildi.
3: Just a big thank you from the whole club, from the team. We all love you. Thank you.
2: Futbolun efsanelerinden biri olarak tanımlanan Immobile'nin 650 maçta 320'den fazla gol attığı belirtilerek birçok nesilde iz bırakmış bir futbolcu tanımına yer verildi. Paris FC teknik heyeti, yöneticileri ve oyuncuları tarafından alkışlarla uğurlanan tecrübeli golcü veda sırasında duygulu anlar yaşadı. Beşiktaş'ta 2024-25 sezonunda çıktığı 41 maçta 19 gol atan Ciro Immobile, başarılı kariyerinde Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Bologna gibi takımlarda da oynadı. İtalya milli formasıyla 57 maça çıkan başarılı futbolcu 17 gol

0: Önümüzdeki hafta UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu resmen başlayacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'da lig aşamasında yer alabilmek adına mücadele verecek. Bir erteleme maçı vardı. O erteleme maçında alınan sonuca ve playoff turuna hep birlikte bakalım.
1: Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde eleme aşaması sona erdi. Yoğun sis nedeniyle Lech Poznan takımının Faroe Adaları'na ulaşamaması nedeniyle ertelenen maç bir gün gecikmeyle tamamlandı. Polonya temsilcisi Lech Poznan, 3. eleme turu rövanşında Klaksvik'i 5-0 yenerek turlayan taraf oldu. Mavi beyazlı takım Polonya'daki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı. Adını playoff turuna yazdıran Lech Poznan, İsviçre temsilcisi Thun'la eşleşti. Yoluna Konferans Ligi playofflarından devam edecek Klaksvik ise Letonya takımı Riga'nın rakibi oldu. Playoff karşılaşmaları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.
0: Çekya Ligi'nin iki ezeli rakibi Sparta Prag ve Slavia Prag arasında gerginlik yaşandı değerli izleyenler. Bu gerginliğin sebebi de Sparta Prag'ın son yaptığı transfer Jurasek'ti. Jurasek daha önce Slavia Prag formasını giyiyordu ve forma giydiği dönemde Sparta Prag'la ilgili dikkat çekici paylaşımları vardı. Özellikle taraftarları kızdıran paylaşımlardı. Sparta Prag transferi olduktan sonra tribünlerinde tepkisini çekti.
2: Çekya'nın köklü takımlarından Sparta Prag'da yeni transfer krizi yaşanıyor. Kulübün ezeli rakibi Slavia Prag altyapısında yetişen Matej Jurasek, kiralık olarak geldiği Sparta'da kabul görmedi. 22 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı Sparta'ya ölüm paylaşımları nedeniyle ilk maçında yoğun bir ıslık yağmuruna tutuldu. Koyu bir Slavia taraftarı olarak bilinen genç futbolcu, Vlasim ve Karvina takımlarında görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl Norwich City'ye transfer olmuştu. Sparta Prag'ın Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği maçta Jurasek 16 dakika sahada kaldı. Genç yetenek sahaya çıkar çıkmaz tepkiyle karşılanırken Prag teknik direktörü Brian Priske tribünlerden ricacı olmak zorunda kaldı.
0: Bültenimize basketbol gündemiyle devam ediyoruz. Real Madrid basketbol takımı NBA'den transfer gerçekleştirdi. İspanyol devi Fransız pivot Olivia Sarr'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Real Madrid basketbol takımı uzun rotasyonuna NBA'den önemli bir takviye yaptı. İspanyol ekibi son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Fransız pivot Olivier Sarr'ı kadrosuna kattı. Real Madrid 27 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2 metre 08 santimetre boyundaki Sarr'ın transferi Usman Garuba'nın yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığının ardından geldi. Fransız uzun fiziği, hareketliliği, çember savunması ve dış şut tehdidiyle Real Madrid'in pota altındaki seçeneklerini artıracak. Olivier

0: Hasar NBA kariyerinin büyük bölümünü Oklahoma City Thunder'da geçirdi. NBA'de çıktığı 50 maçta 4.7 sayı ve 3.4 rebound ortalaması yakalayan Sar, 3 sayı çizgisinin gerisinden %39.1 isabetle oynadı. Olivia Sar'ın kardeşi Alex Sar da 2019 ile 2021 yılları arasında Real Madrid altyapısında forma giymişti.
1: NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves takımı kulüp tarihinin efsanelerinden Kevin Garnett'ı onurlandırmaya hazırlanıyor. 28 Şubat tarihinde Kevin Garnett'ın 21 numaralı forması emekliye ayrılacak.
0: NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden Kevin Garnett'i özel bir törenle onurlandıracak. That's a real size mismatch. Timberwolves Hall of Fame üyesi efsane oyuncunun 21 numaralı formasını emekliye ayıracağını açıkladı. Tören 28 Şubat'ta Target Center'da Boston Celtics ile oynanacak karşılaşmanın ardından gerçekleştirilecek. Böylece Garnett, Malik Sealy'nin ardından Minnesota tarihinde forması emekliye ayrılan ikinci oyuncu olacak. Kariyerinin ilk 12 sezonunu Timberwolves formasıyla geçiren Kevin Garnett, 2003-2004 sezonunda takımını Batı Konferansı finallerine taşırken NBA'de en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı. 2007'de Boston Celtics'e takas edilen Garnett, İlk sezonunda NBA şampiyonluğuna ulaştı. 2015'te yeniden Minnesota'ya dönen efsane isim 21 sezonluk kariyerini de Timberwolves formasıyla noktaladı. Kevin Garnett sayı, rebound, asist, blok ve top çalma da dahil olmak üzere birçok istatistik kategorisinde Minnesota Timberwolves tarihinin zirvesinde yer alıyor.
1: Boks haberleriyle devam edelim. UFC'de Dağıstanlı dövüşçü İslam Makhachev, İrlandalı rakibi Ian Gary ile karşılaştı ve onu da mağlup ederek galibiyet rekoru kırdı.
2: Dağıstanlı şampiyon İslam Makhachev kendisine meydan okuyan İrlandalı Ian Gary ile Philadelphia'da oktagona çıktı. UFC 330 olarak adlandırılan karşılaşmada üstünlüğünü ortaya koyan Makhachev, rakibinin boy avantajına rağmen 5 round sonunda geriye hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti. Başarılı dövüşçü bu sonuçla yarı orta siklet kemerini korurken bir de rekor kırdı. Makhachev'in UFC'deki galibiyet serisi 17 maça çıktı ve Anderson Silva'ya ait 16 maçlık rekoru tarihe gömdü. Şampiyon Dağıstanlı dövüşün ardından yaptığı açıklamada, "Ayen harika bir dövüşçü ve iyi bir insan. Ona saygı duyuyorum. Bana gerçekten çok zor anlar yaşattı," dedi. 28 yaşındaki Gary ise gezegendeki en iyi pound for pound dövüşçüsüyle karşılaştım. Bu sporda önümde uzun bir kariyer var. Mental olarak kurşun geçirmezim. Geri döneceğim ifadelerini kullandı.
1: Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Maç gününe hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta heyecanı devam ediyor. Sürprizlerin yaşandığı.

0: Birinci haftada bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde ise iki karşılaşma oynanacak. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetlerle Erzurum Spor Futbol Kulübü ve İstanbul'da Dolmabahçe'de ise Beşiktaş'la Eyüp Spor karşı karşıya gelecekler. Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesi ise 1-0 devam ediyor. Birazdan karşılaşmada ikinci yarı başlayacak. Bizler de maç günü programında bugün Emre Eren ve Okan Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş yayınlar. Bulduk.
0: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Top da yakışıyormuş ayağına. Biraz geçmişinde falan var mı öyle bir
0: yani
1: organizasyonun
0: işte,
1: konsantı?
0: Sokakta var bizde öyle
1: sokakta
0: profesyonel
1: değil. Biz de sokakta. Nerede büyüdük yani? Çimlerde
0: yok,
1: mi büyüdük?
0: Stanford,
1: biz de sokakta çocuğuz yani.
0: Sokaklar,
1: kalkıp mermerli evlerde büyümedik senin gibi. Sobalı evlerde büyüdük.
2: Santrayı Furkan yapacak zannettim ya.
1: Yani,
2: maç santrası.
1: Bir de yakışıyor yani top farkındaysan.
2: Evet.
1: Yani o deriz ya koordinasyon topla ilişkisi koordinasyonu. O duruşu falan.
0: Kumaş
1: topu
0: var mı?
1: Ha?
0: Kumaşın var mı?
1: Geçti artık o dönem.
0: Tabii
1: yani
0: canım.
1: Ya yani sokakta bizden... Bak şimdi ne diyor gördün mü Emre abi? Sokakta büyüdüm diyor. Biz sanki şeyde büyüdük, saraylarda büyüdük. Biz de sokakta
2: büyüdük. Toprak sahalarda büyüdük ya.
1: Biz ne yapardık biliyor musun? Dediği gibi o metal şeyleri reklama girer ismini vermeyeyim. Onları evet. Ezerek o kaldırımlardan kale
2: onlarla
1: yapardık.
2: Top
1: taşlarla
2: oynardık,
1: onlarla top oynardık. Mücadele ederdik. Senin gibi orada biz keyif yapmazdık sosyal medyanın başında. Tırnaklarımızı kazıya kazıya geldik Furkan.
2: Doğru. Doğru söylüyorsun
0: Emre abi.
2: Kesinlikle. Okan doğru söylüyor.
1: Hele var ya.
2: Gazoz kapaklarıyla oynuyorduk.
1: Reha Hoca biçerde o anlatsa onlar o zaman var ya. Kim bilir nelerle oynamıştır.
2: Tabii. Onların zamanı
1: ama
2: daha
1: Reha Hoca da ne topçuymuş
2: büyük
1: ya anlatıyorlar.
2: Ben Altay'da çok maçlarını izledim ya.
1: Hocam buradan ona selamlarımı sevgilerimi yolluyorum.
0: Selamlar hocama da.
1: Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun.
1: Hayatımda iki kere hata yaptım öbürünü söylemeyeyim. O hatalardan birisi Reha Hoca'yı dinlememek. O zaman yayında da söyledim. Dinlemiş olsaydım çok farklı yerde olurdum. Tabii o zaman gençliğin vermiş olduğu heyecan, o işte o anki durumlar falan.
2: Enerji.
1: Enerjinin dışında yani kafa yapısı diyelim. Tabii. Farklı yerlere yönlendiriyordu seni ama... O bizi doğru yoruya yönlendiriyor. Bakıyorsun o tünel var iki tane. Birisi karanlık gibi geliyor ama o karanlığın sonunda müthiş bir aydınlık
2: doğru.
1: Yol vardı. Oraya girmiş olsak çok farklı yerler olurduk da.
2: Ama
1: onun
2: şimdi...
1: o sistemi, kondisyonu, iş disiplini falan bunlar çok önemli. O zamanlar tabii değerini bilemedik. Çok kıymetliydi.
2: Okan, ama Okan şey. Koçu Furkan şimdi Beşiktaş'ın sağ ön tarafına düşünsene bak şimdi Trossard solda. Ön tarafta Vlahovic. Arkada
0: Orkun
2: Gökçü. Okan Koç'u da koy sağ tarafa.
0: Oynamak ister miydin Vlahovic'le?
2: Neler yapardı biliyor musun?
0: Vlahovic'le oynamak ister miydin?
1: Bak sana bir şey söyleyeyim. Ağzına getirdim.
2: Resital yapardım.
1: Ağzına alırdım bak o topu var ya. Şu topu gördüm zaten şu anda yerimde duramıyorum. Taciz ediyor. Tarih ediyor beni. İkide bir kalkasım geliyor. Yeşil zemin falan. Yani bunlar bize bak sana bir
0: ya
1: şey
0: biz engel olmayalım bu arada. Hani varsa... göstermek istediğim bir iki hareket.
1: Ya ben burada gösterirsem şimdi tekrar beni transfer
2: tekrar ettik. Tekrar sahalara çağırabilirler.
1: Yani teklifler, talepler
0: o zaman
1: gelir.
0: Biz seni kaybetmeyi göze alamayız o yüzden.
1: Ya estağfurullah ama şu top var ya şu zemin değerini bilin arkadaşlar, genç kardeşlerim samimi söylüyorum var ya.
2: Bak
1: şu
2: iyi anda, yerden geldin. Semih Kılıçsoy'la ilgili bir şey söylemedin.
1: Şu anda bir saniye abi şunu söyleyeyim de. Şu anda samimi söylüyorum yani bu futbol konjüktüründe inanılmaz maddi manevi her anlamda büyük getirileri var.
2: Tabii.
1: Biraz sıkın. Biraz böyle oraya odaklanın, fokuslanın. Hocalarınızın dediklerini yapın. Biz dinlemedik hocalarımız. Buradan girdi, buradan çıktı.
2: Doğru.
1: Ama şu anda yani böyle bir fırsatı gerçekten değerlendirin. Çok kıymetli.
2: Mesela Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy gibi bir değeri var değil mi? Yani altyapımızdan çıkmış.
1: Tabii.
2: Yani önemli işler yapabilecek potansiyele sahip.
0: Bu arada stadyumun da çevresinden canlı görüntüler de ekranlara geliyor. İyi bir kalabalık var gibi sanki.
2: Oradan bağlayacağım Okan'ın söylemlerine. Ya
0: buyurun.
2: Semih biraz daha vereceksin işe kendini.
1: Tabii,
2: anlatabiliyor muyum ya? Yurt dışına gittin mesela oynadığın zaman zaman iyi işler yaptın. Kötü maçlar da oynadın ama geri döndün. Şimdi bak Oh'un önüne geçemedin mesela değil mi? Hani sezon başı biraz iyi bir görüntü versen. Ya bu teknik adamlar, yabancı teknik adamlarla Okan da çalıştı, ben de çalıştım. Yabancı teknik adamlar hiç gözünün yaşına bakmazlar. Büyük oyuncuymuş, iyi oyuncuymuş falan değil. Hak edene formayı verirler.
1: Tabii tabii zaten
2: kendin
1: onu,
2: alacaksın.
1: Onu gösteriyor farkındaysan rotasyonu müthiş değerlendiriyor.
2: Yapıyor.
1: Değişkenlikleri mesela oralarda yapıyor. Genç, yaşlı fark etmiyor senin dediğin gibi. Bir anda veriyor. Formu orada kardeşim alın diyor.
2: O kadar.
1: Ya bu yabancı değil. Yerli teknik adamlarımız da yapıyor bunu. Yapmayanlar da var. Yapmayanlar zaten nerede olduğunu görüyoruz. Ne olduğunu görüyoruz. Bunlar büyük avantajlar. Bak şu Dolmabahçe dedin ya. Şuradaki atmosfer, ambiyans, o taraftarın şu anki psikolojik ruh hali ne biliyor musun? Artık inanmışlık var. İnandıran bir teknik direktör, bir sistem, bir oyun planı, bir formasyon ve coşku oyun deriz ya mesela. Taraftara bunu aşılamışsın işte. Bak taraftar ne yapıyor? Geliyor. müşteridir, talep eden taraftardır. Taraftarı sen taleple oynadığın oyunda o müşteriyi tatmin edersen şu anda oraya giden taraftar acayip mutlu umutlu. Önceden gidiyordu arma için. Tabii ki de her zaman arma için gidiyor. Yani ne olur skor acaba gibilerinden tereddüt yaşıyordu. Şu anda bakıyorsun abi hepsi umutlu yani. Beşiktaş bugün kazanır diyor. Dedi

0: tam bir oyuncu topluluğu, teknik direktör, coşkulu o futbolculara, taraftara sirayet etmiş.
1: Ve bunu bunlar çok önemli kısa de, zamanda yaptı Vincenzo İtalyan'da.
0: Dünyanın en güzel lokasyonu ya.
1: Kesinlikle öyle.
2: Müthiş bir stadyum ya.
0: Ya git oraya.
1: Hava da çok güzel.
0: Hava güzel, deniz tarafından hafif böyle esiyor. Belebe var ya, oynadık bu dönemlerde o esintiyi, o deniz kokusu. Yani çimlerle bir karışıyor.
2: O sana
0: bir
2: şey seyirci.
0: Şimdi var ya, aklıma geliyor ya. Bak yemin ediyorum şu topu var ya, yesim geliyor, koşuldum geliyor Furkan. Kalkacağım dayanamayacağım.
2: Sezen Aksu'nun bir şarkısı oradan var ya, şimdi bana diyor, kaybolan yıllarımı
0: benim
2: şarkım, verseler.
0: Benim şarkım o. Gelme, yaramı deşme. Bak sen şimdi yarama tuz atıyorsun Emre abi, yapma, gözünü seveyim ya.
2: Ama çok güzel bir atmosfer gerçekten, burada keyif alırsın. Ben geçen seneden beri Okan, İzmir'den gelip gidiyorum ya, maç günleri, maç sonları falan. Bugün taraftarla birlikte İzmir'den uçakla geldim. İlk kez taraftarda şu vardı, Okan'ın söylemi çok doğru. Bugün kazanacağız, rahat kazanacağız.
1: Maç için gelen taraftarlar mı vardı İzmir'den?
2: Tabii canım.
0: Sadece İzmir'den değil,
2: her yerden, Türkiye'nin her yerinden.
0: Dünyanın her yerinden gelen.
2: Uçakta 50-60 tane Beşiktaşlı vardı.
0: Sen Beşiktaş'ın genetiklerini...
1: Ben asla çok iyi bilir ya,
2: o da bilir Okan.
1: Yani ben hani 2,5 sene, tabii kısa bir süre sizinle kıyaslanmaz ama...
0: Senin şanssızlığın ne biliyor musun? O kötü döneme denk geldin sen.
1: Aynen. Ben öyle demeyeyim aynen ama...
2: Başarısız yani döneme.
1: Bu günlerle kıyaslayınca tabii ki biraz daha kaotik yönetildi günlerdi.
0: Yani sonuçta büyük camia. Bak Beşiktaş hep derlerdi, konuşurlardı. Ya işte para var mı, alabilir mi, edemez. Bak çatır çatır gidiyor, oraya atıyor, buraya atıyor, gidiyor, gidiyor. Önemli olan doğru atışlar yapmak lazım. Bak Vlahovic, Trossard, Nubel, Salih... Anladım. Yap bu transferleri, taraftar ayağa kalkar. Bunlar oynar, karakter de koyar. Ama yarım bırakmayacaksın. Tamamlayacaksın. Anladın mı? İyi oyuncularla beraber o zaman seyret neler oluyor. Bir de abi teknik adam. Bir felsefe belirlemiş. Oyun planı. Yani bazı maçları Furkan izlersin ya. Ya bu maçta gol olmaz. Veyahut da bu maçı bugün o takım kazanma ihtimali zor dersin. Bu hocanın o futbolculara aşılamış olduğu bir mentaliteden dolayı artık taraftar şunu diyor. Ya diyor Beşiktaş bugün gol atar, yener, pozisyona girer. Yani bakıyorsun son 4 resmi maçta toplayalım abi. Bakalım tek tek pozisyonla. Minimum 20 pozisyonu yoksa %100 bak.
2: Var.
0: %60-%70 gol öncesi pas filan deriz ya. %100 yoksa ben adımı değiştim.
1: Tamamını gol yemeden kazandı bu arada 4 maçın hepsini.
2: Mesela Midtjylland maçının ilk yarısı, deplasmanda oynanan ilk yarı biz eyvah dedik. Yani,
0: tabii.
2: Ya takım savunma yapıyor. 15
1: dakika.
2: Pozisyon veriyor. Rakip iyi geliyor. Hoca bir dokundu devre arası.
0: Tabii.
2: Başka bir portre çıktı orada. Doğru, yani bu hocanın, Vincenzo İtalyan'ın dokunuşları çok değerli olacak.
1: Çekke deplasmanı Beşiktaş 10 kişi kaldı. Semih hamlesi geldi. Çift santrafora döndü İtalyano. 10 kişi kaldığı maçta 1-0 kazanmayı başardı.
0: Bravo. İşte orada ne biliyor musun? Oyunu okumak. O riski almak. Risk almazsan hedefe gidemezsin. Başarılı olamazsın. Risk alacaksın. Büyük takımlarda özellikle. Ha, her maç tabii ki de sana risk al şu maç falan olmaz. Onun dengesini ve zamanlaması çok önemli. Bir de yani Önder Özen'in de hakkını vermek lazım.
1: Tabii.
0: Geldi, ne yaptı? İtalyano'yu getirdi, çekti. Gitti Nubel'i aldı. İlhan denilen gencecik 19 yaşında çocuk getirdi.
2: Salih için.
0: Salih. Yani bilinmeyenler üzerinde yürüyorum yani, anladın mı? Yani bunları getirip bulmak, bu sorumluluğu almak ve bunların sahadaki gösterdiği performansla beraber ne olur abi, Önder Özen şu anda gururla geziyor. Ya futbol aklı deriz hep, futbol aklı. Doğru insanlara teslim edersen hedefe, başarıya gidersin ve başarılı olursun. Sen de başarılı olursun. O yüzden sevgili Önder Özen'i tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Muhteşem işler yaptınız. Hakikaten böyle devam edin. Beşiktaş taraftarı, ben uzun yıllardır, 6 senedir, 5 senedir kötü gidişattan bahsediyorum. Daha önceler tabii çok önemli işler yapıldı ama 6 senedir gittiği şekilde kara bulutlar, sıkıntılar yaşıyordu. Şu anda müthiş bir şekilde inanmış, umutlandı. Diyorum ya, başkan şovunu yapıyor, transferleri yapıyor. Başkan demiş ya, ben demiş buraya şov yapmaya değil, şampiyon yapma. İşte taraftar şimdi bunu istiyor. Şovunu nasıl yaparsın? Transferlerle yaparsın.
1: Tabii.
0: Vlahovic'i getirsin, Trossard'ı getirsin. Niye daha önce bu şov yapmam, transfer yapmam mevzusu olmadı? Şimdi oldu, doğru futbol aklıyla olmaya başladı. Daha önce de sen geldin, bir sürü oyuncular aldın. Ama şimdi doğruları yapıyorsun. Artık Beşiktaş taraftarı bütünleşti, kenetlendi. İnanıyor. Bak, eğer ki bu inancın önüne bir set koyulmaya çalışılırsa farklı bir unsurlar tarafından, büyük reaksiyon, tepki gösterir. Çünkü birikmişlik var. Bak çok büyük bir birikmişlik var.
2: Bir patlama
0: patlar yaşayacak. Yani bu duygu patlaması deriz ya, o duygu patlaması, patlamaları falan farklı yerlere gider. O yüzden ligimizde çok kaliteli takımlar var. İyi Anadolu takımları var.
1: Bu arada yani
0: keyifli maçlar
1: sezon
0: izleyeceğiz.
1: Sezon inanılmaz sürprizlerle başladı. Yani Galatasaray'ın cuma akşamı yaşadığı puan kaybı, dün Trabzonspor yine Kasımpaşa deplasmanındaki puan kaybetti. Fenerbahçe Başkent'ten mağlubiyetle döndü. Bu anlamda henüz tabii belki takımlarımız hani sezonun ilk hafta zaten

0: çok hazır olamıyorlar ama bu sezonun da aslında ne kadar zor geçeceğini de bir kez daha görmüş olduk. Sanki
1: her maçın kendine göre zorlukları olacak zaten sezon geneline baktığımız zaman
0: Emre
1: ama
0: Eren, sanki bu sezon puan ortalaması biraz daha düşük olacakmış hissiyatı verdi
1: onu,
0: ilk hafta
1: ama
0: maçları.
1: İlk maçla ilgili karar vermek biraz yanıltıcı olabilir izleyicilerimizi ama Beşiktaş takımının ben şunu söylemek istiyorum. En önemli transferinin Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Yani oyunun her bölgesinde ya. Şimdi oyuncuya dokunmak çok önemli ya. Oyuncuya dokunabiliyor hoca. Yani oyuncunun içeride ne hissetmesi gerektiğini çok net bilen bir teknik adam. Yani şimdi baktığımız zaman 4 maç oynadı Beşiktaş takımı. 3 tane transferle oynadı. Bir Salih, bir Nübel, bir İlhan Fakılı'yla. Yani daha Trossard piyasaya çıkmadı. Daha Vlahovic gelecek. Sayın Başkan Serdar Adalı sağ ön kenara bir tane çok ciddi bir transfer arayışında. Sol stopere bir oyuncu geldiği zaman bambaşka bir Beşiktaş konuşabiliriz. Bambaşka bir Beşiktaş konuşabiliriz.
0: Yani Beşiktaş içerisinde de
1: başka yere doğru evrildi.
0: Takım içerisinde de yeni transfer etkisi veren isimler var mesela.
1: Jalo.
0: Thiago Jalo bunların başında geliyor.
1: Geçen sene biz mesela lig biterken en çok konuştuğumuz mevzu Beşiktaş'ın savunmasıydı. Yani evet. Rıdvan'ın bu sene Beşiktaş takımında çok zor oynayacağını.
0: Mesela Mourinho'yla
1: Jalo'nun, Emirhan'ın çok zor oynayacağını.
0: Kullanımı değişti sanki biraz daha. Yani beklerin kullanımını daha farklı yapan bir teknik adam da var.
2: Bu arada kızım bizi izliyor. Çok çok
0: selamlar.
2: Size sevgiler. Selam var. Masal aşkım kızıma buradan
0: Masala
2: çok
0: selam sevgili Masal'a kocaman selamlar gönderiyoruz.
2: Selamlarımız olsun. Yani şunu söyleyeyim bak çok güzel bir yere değindin. İçeriden transfer. Her futbolcunun bir potansiyeli vardır, yeteneği vardır, yapabilecekleri vardır değil mi? Önemli olan onları çıkarabilmek. Neden Jalou'yu geçen sene çıkartmadık? Bu adam iyi oynarken kulübede oturdu. İyi oynarken kulübede oturdu. Belli bir zamandan sonra oyuncu sahada oynamaya o özgüvenini kaybetmiş, isteğini kaybetmiş bir oyuncudan sen çok fazla bir şey bekler misin? Beklemez. Çünkü sana inanmayanlar vardı seni oynatanlardan, anladın mı? Ama şimdi sana inanan, seni oynatıp da o sorumluluğu veren bir teknik adam, bir takım arkadaşların. Ne oluyor bu sefer? Potansiyelin ortaya çıkıyor. Muazzam işler yapıyorsun. Bak Jalou. Müthiş işler yapıyor. Şu anda Jalou gibi bir stoperi bu performansıyla Avrupa'dan bir yerden almaya kalksan. Yaşı da 26 galiba genç. Nereden baksan?
1: Genç.
2: Genç yani 20-30 milyondan aşağı kapı açmazsa.
1: Doğru.
2: Bu büyük bir kazançtır. İçeride bak. Bak Salih Hoca yıllardır oynamıyor. Milli takımda İspanya maçı bazı milli hazırlık maçlarında harika işler yaptı. Ne oldu? Burada da Beşiktaş'ta oynamaya
0: başladı. Orkun'la
2: evet. Çevresindeki oyuncularla
0: 2000 doğumlu.
2: Harika işler yapıyor.
1: Okan Amerika Birleşik Devletleri maçında hatırlayacak olursan Orkun'la ikisi muhteşem bir ikili oldular yani.
0: İspanya deplasmanı. Yine.
2: Okan,
0: İspanya
2: deplasmanı. Vardır. Bak hep söyleriz Emre abi de bile. Atasöz, at sahibine göre kişiler. Bunlar çok önemlidir. Abi at sahibine. Yani futbolcu da teknik adama göre performans sergiler. İnanacak, güvenecek ikisi birbirine. Sorumluluğu vereceksin. Bak her futbolcu sorumluluğu. İlhan denilen bir genç oyuncu var ha. Beşiktaş forması giyiyorsun. 19 yaşındasın. Her türlü organizasyona sorumluluğa giriyorsun. Çalım, şut. Geçen hafta ikinci maçta hatırlar mısın? Geçen hazır bir Avrupa maçında ikinci yarı.
1: Evet.
2: Bir tane sen niye? İkincisi de Trossard'da karşı karşıya
1: net
2: müthiş
1: pozisyon.
2: Çaprazdan ters top ve karşı karşıya bırakıyor. Yani o nedir biliyor musun? Sorumluluk futbol zekası, futbol aklı yetenektir. Karşı karşıya bırakıyor. Yoksa o ikisini onlar atmış doğru. Olsa şu anda İlhan hakkında farklı şeyler konuşacak.
0: Bu arada bir
2: ama önemli olan onları buluşturup onlarla
1: yapabiliyor işte bu
0: muhtemel
1: çok değerli.
0: Üzerinden de konuşalım mı biraz? Muhtemel 11 üzerinden. Tabii zaten olur. Yaklaşık 15 dakika sonra ilk 11 açıklanacak ama bizim Beşiktaş'ın maça başlamasını beklediğimiz 11 şu şekilde. Kalede Nübel'i bekliyoruz. Mourinho, Jalo, Emirhan ve Ouattara, Salih, Olaytan, Orkun, sağda Çerni, solda İlhan ve Oyan zaten çok fazla değişiklik yapmadı İtalyano resmi maçlarda da. Belki acaba savunmanın merkezinde, göbeğinde yani Jalou, Akpadu değişikliği olur mu diye ben bir düşünüyorum.
1: Ufak bir sakatlığı vardı.
0: Hafta
1: bir
0: içindeki maçı düşünerek de riske etmeyebilir belki Jalou'yu.
1: Olabilir belki Akpadu ile başlayabilir ama hoca bazı sistemi oturtturmaya çalışıyor. Yani defans kurgusu çok önemlidir. Yani yıllarca yaşadık tabii, bunu. Yani o defans ikilisini çok doğru oynattığınız zaman sonuç alabiliyorsunuz. 4 maçta da bunu çok net bir şekilde yaşadı ama şunu da söylemek lazım. Evet Beşiktaş teknik direktörüyle, oyuncu kalitesiyle 12. adamın sinerjisiyle çok önemli işler yapacak ama zaman zaman benim dikkatimi çeken de bir performans var. Şimdi hocanın hem Bologna'da hem Fiorentina'da muhteşem bir 3. bölge oyununu çok doğru oynatabilen bir özelliği var ama bunun yanında da savunma anlamında da çok net pozisyonlar verebilirsin. İşte orada takım savunmasını doğru yapabilirsen en baştan, yani santrafor oyuncusundan stopere kadar o savunmayı çok doğru yapabilirsen bence Beşiktaş'ın yolunun çok açık olduğu günler Beşiktaş'a doğru kayıyor.
2: Şimdi 3. bölge organizasyonu dedin ya, oralarda oynadığım için söylüyorum ama oradaki oyuncuların da kalitesi üst seviyede olması gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: O organizasyonu yap. Çünkü rakip kapanıyor. Dar alanda kreatif çalım atan, çabuk karar verip hareket eden oyunculara eğer sahipsen o zaman o hedefin içerisine yarışa gidebilirsin. Defansta da dediğin gibi açıklar vermek zorundasın. Çünkü biz bunu gençlerimle birçok takımda oynadık.
1: Evet.
2: O baskılı ön alan oyunda arkada alan veriyorsun. İşte orada ön alandaki rakip çıkarken baskı yaparken kaynağı adam markajını çok doğru bir şekilde, sadece benim topa gittiğim dönem, adama baskıya gittiğim dönemlerde arkadaşımın da çok akıllı hareket etmesi gerekiyor. Niye? Rakibin pas opsiyonunu engellemesi için öbür arkadaşa, öbür rakibin oyuncusuna hamle yapması lazım. Alanını kapatması lazım. Yani bunlar hep böyle şey, domino taşı gibi olması gerekiyor ama yani iyi oyuncular da olması, karakterli oyuncular, oyun sistemi, kondisyon, bunlarla birleştirdiğin zaman ama arkada sonuçta ne olursa olsun pozisyon vereceksin, veriyorsun. Yani bunu kim olursa olsun o oyun çok riskli bir oyun. Bazen yorgun oluyorsun, basmaya gidiyorsun. Doğru zamanda o baskıyı yapamıyorsun. Kırıyorlar o hattı. Hattı kırdığı zaman arkada alan veriyorsun.
1: Ama işte hocanın
2: kaymalar zaten birlikte hareket etmesi gerekiyor.
1: Zaten Okan hocanın en büyük özelliği o. O çok kısa alanda oynatıyor. Yani 50 metrenin içerisinde oynatıyor ki orada kaybettiğin topu çok çabuk kazanabilesin. Tabii. Bunu yaptığınız, şimdi Trossard geldiği zaman, Vlahovic geldiği zaman bambaşka bir şey konuşacağız. Bir de kenara, sağ kenara bir oyuncu gelirse orada o kreatif, yaratıcı o özelliğini
2: şimdi
1: doğru
2: kullanan oyuncu. Şimdi Orkun'un yanına da bir tane böyle Sosa tarzı bir oyuncu hayal etsene abi oralarda.
0: Evet, bir merkez orta saha ihtiyacı var Beşiktaş'ta.
2: Bir 6 numaraya bir de stopere
1: de tek konuşuluyor ama bilmiyorum yani.
2: Olmaz. Ben de işte onun yani, bak neden olmaz? Geçmişte çok iyi oyuncu. Geçen yayında da düş söyledim de.
1: Düşüş yaşamaya başlamış.
2: Abi düşüş bir de aşil tendonu tehlikeli bölge.
1: Tehlikeli.
2: Oradan 2 kere 3 kere tedavi görmüş. Yani kopma riski olan ve takımındaki teknik direktörün devamlılığı olmayıp da oynatmayan, kopmasından dolayı o riski yaşayan bir kulüpten böyle bir oyuncu 20 milyonlardan bahsediliyor. Evet. 3-5 daha var, daha iyi oyuncu.
0: Yani rakamlar bence biraz Vlahovic için
2: yoksa
0: yüksek.
2: geçmişte yani sakatlık yani, evet, olayı olmasa neler yapardı?
0: Arsenal akademisinden çıkmış bir oyuncu. Hani önemli bir referansı var bu anlamda belki ama yaşadığı sakatlıklar yani bu denklemde sanki maliyetleri biraz fazla gibi konuşulan rakamlar.
1: Zaten
0: 15-20 milyon euro
1: yüksek bir oyuncuya girmeyecek diye konuşuyorlar. Yani orada hocanın sistemine uygun biraz atletik yapısı yüksek bir oyuncuyla konuşuyorlar ama bir tane de sol stoper mutlaka Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Yani
2: ya ilk önce sen 3. bölgeyi çöz. Uzun yıllardır Beşiktaş tarafları hasret kalmış yani o bölgeye. Ben yavaş yavaş çözdün. Bir sağ kanat, bir de Orkun'un yanına. Orkun'un yükünü hafifletecek. Çünkü Orkun'u dikkat edin hep aktif. Niye? Yanındakiler onun istediği şekilde aktifleşemiyor. O action dediğimiz pozisyonları yaratamıyor. Şutmuş, ara pası ama olayı tanla müthiş çıkış var son haftalarda. 3 maçtır var ya, harika oynuyor. İçinden bir şey çıktı sanki.
1: Başka bir şey çıktı.
2: Deko çıktı içinden. Bir ara Deko vardı bilir misin?
0: Portekizli.
2: Bravo. O çıktı içinden. Harika asistler, goller. Bak geçen itiraf etti. Ben dedi oyunda dedi sağ tarafa Raşiska'ya attığım pasta onun orada bulunacağını hissederek o pası verdi dedi. Bu nedir biliyor musun? Çalışılmışlıktır Furkan.
0: Tabii.
2: Adam ezberliyor. Çalışıyor. Futbol ezber oyunudur yeri geldiği zaman. Bazen o saniyelik anda karar vermen gerekiyor. Nasıl karar vereceksin? Bakıp da vermen, zaman kaybı yaşatıp o topu rakibe kaptırabilirsin. Ama öteki türlü o çalışılmışlığın vermiş olduğu
0: tabii, ezber.
2: Ezberden dolayı atıyorsun abi, işte bak bunlar güzel şeyler oluyor. O enerji, o mesafe kat ediş, orta sahada topu görüyorum ya şimdi gidesim geliyor. Bak dayanamıyorum, kalkacağım. Artık yani şu topu önümden kaldırın gözünü seveyim.
0: Reklam arasında bir çözüm de bulalım yoksa Okan Koç'u kaybedeceğiz.
2: Ya biz şimdi Turkuaz Medya olarak yayıncı kuruluşuz ya. Kupa maçları falan gidiyor, statta yayın yapıyoruz ya. O çimlerin kokusu var ya.
1: Acayip
2: yani. Bir duyguya büründürüyor seni. İnanır mısın o sahada olmaktan daha zor orada olmak biliyor musun? O ekranların başı. Çünkü oralardan geliyorsun. Ya yapamadıkların aklına geliyor. Şimdi olsa diyorsun ben bunların çok çok daha iyisini yaparım ama vur kafayı duvardan da.
0: Ama çok da
2: şimdiki genç kardeşlerimize bunları anlatıyorum işte.
0: Ama hayatta keşke dememek gerekiyor. Senin de çok bence gururla hatırlayacağın bir futbolculuk kariyerin var mı?
2: Ya anlamda? Var, çok şükür var. Kısa dönem var. O da yapabilecek bir şey yok. Çok şükür onları da yaşadık. Yani yapacak bir şey yok. Allah'a şükürler olsun. Şimdiki genç kardeşlerimiz artık bunlardan, geçmişten, yaşananlardan en azından bir şeyler alıp bu söylediklerimizden Yani o hatalara düşmesin. Büyük camialar bunlar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Bunlar büyük camialar. Anadolu takımlarımızda da çok köklü, kaliteli kulüplerimiz var. Yani potansiyeli kadar git oralarda o formaya sımsıkı sarılın kardeşim. Aslan midede değil artık, ağzını mideye gir. Sarılın, o topu ısırın, alın. Sahanın içinde o mücadeleyi, isteği, taraftar en kötü istediğin hareketleri yapamasan bile o mücadelede tatmin et.
0: Bak, İlhan onu gösterdi mesela. Çok kısa sürede bence İlhan Fakalı.
1: Sorumluluk alıyor. 20 yani yaşında bir
0: Okan'ın söylediği gibi arzuyu,
1: sorumluluk alırsan, istersen, yani, oynamaya çalışırsan, biraz da yetenekliysen olur.
0: Formanın
1: olur
0: da yani. Değerini bence farklı.

0: farkında olduğunu bu 4 maçta hissettirdi. Aldığı her dakikada, her sürede bence çok faydalıydı İlhan Fakalı.
1: Ya bu Kralöver maçı biliyorsun değil mi, ikinci maç?
0: Evet. Burada İstanbul'daki
1: maçta. İstanbul'daki maçta bak, az önce çok önemli bir detaydan bahsettim. Kaçırmışsın orayı. Yakaladın mı?
2: Hangisi? İki tane ters top
1: bak,
2: attı diyorsun.
1: İki tane ters tabii, top attı.
2: Bir tane de Trossard'a çıkardı.
1: Ağzına verdi, ağzına. Al da at dedi. Orada Trossard tabii ki de kondisyon eksikliğinden. Cerny de fazla açtı. O ikisi de resmen %100 gol pası. Ya %100. Kimse yok etrafında. Tek istabilizyen karşı karşıya. Uzak köşe ya da yakın köşe.
0: Şöyle destekleyeyim senin, Midtjylland maçı, İstanbul'daki maç.
2: İlk maç.
0: Orkun'un attığı golde de yine ters kanadı pası veren oyuncu yine İlhan.
2: Hem ondan.
0: Cerny'ye verdi. Cerny Orkun'a çıkardı.
1: Ama ondan önce pas deriz ona.
0: Evet.
2: Ama bravo. Ondan önce 3 dakika önce aynı pozisyon. İlhan soldan aldı. Oyunu olgunlaştırdı Beşiktaş ikinci bölgede. İlhan ters topu oynadı Cerny'ye. Cerny çıkarttı. Orkun vurdu, rakipten döndü. 3 dakika sonra aynı pozisyon. Çalışılmış bunlar. Şimdi ya hoca
0: zaten
2: çalıştırıyor bunları.
0: Bence
2: hoca
0: merkezde yani yay çevresinde Orkun çok fırsat bu yaratma çok noktasında bir çalışması var. Özellikle İtalyano'nun. Bir dokunuşu var bu anlamda.
2: Ya hocanın zaten sezon
1: hoca her yere dokunuyor. Abi. Hoca sahada oyunculara dokunuyor, sisteme dokunuyor, taraftara dokunuyor. Ekran dokunuyor. Başında izleyicilere bakıyorsun. Yani şu anda oynanan maçlar totalinde en hazır, en tempolu, hakikaten bir oyun sistemi, disiplin olan takım kim diyebilirsin? Beşiktaş. Şimdi İlhan Fakıl'la ilgili daha önemli detaylardan bir tanesi, tamam sorumluluk alıyor, yapıyor ama o sorumluluğu vermek çok önemli işte. Onu veriyorsan sen bana, sen başarılısın. Sen o adamı kazandırmaya çalışıyorsun. Seni tebrik, takdir ederim kulübedeki bençteki adam, hocayı. Alkışlarım. O çocuk 19 yaşında. Bak Beşiktaş forması, bir de oynadığı bölge itibariyle oyun sisteminde içine atarak dar alanda oynuyorsun. Dar alan orası. Kaos futbol deriz. Kapatırlar her yeri. Oralarda giriyorsun, icraat yapıyorsun. Penaltı yaptırdı, görmedin mi? Olayıtan'ın attığı pasla.
0: Evet.
1: Nasıl çekti içeri. Çizgiden gider gibi yaptı. Bir çaldı içeri abi. Adam ne olduğunu şaşırdı. Çokoprans almaya gitti. O ara taktı ayağına.
2: Mesela yani,
1: onu demek istiyorum. Bunları yapabilmek tabii ki de önemli, kıymetli, değerli bir durum ama bunları ona yaptırabilmek daha da değerli.
0: Kesinlikle.
1: Anlatabildim mi?
0: Teknik adam bence farkı abi, o zaten.
2: Furkan, teknik adam ne yaptı biliyor musun? Dünya devi bir oyuncusu geldi. Yani Trossard bence Beşiktaş'ın en değerli transferlerinden biri. Trossard oyunu aldı. Nereye aldı?
0: Sağ
2: öne aldı. Evet. Niye almadı İlhan'a
0: dokunmadı.
2: Çünkü İlhan o hakkaniyeti veren bir teknik adam. İlhan diyor ki orada çok iyi oynuyor. Ben orada devamını istiyorum İlhan'dan diye. Yani sonra öbür tarafa bile alma.
0: Ben sana güveniyorum mesajı,
2: tabii ki,
0: değil mi bir anlamda?
2: Ya, 19-20 yaşındaki bir adam bu kadar güvenirsen arkadan çok önemli işler gelebilir. Bence bugün de kilit oyunculardan biridir yani. Bu maçın kilit oyuncularından biridir.
0: Peki Trossard tabii ki çok büyük bir yıldızdan bahsediyoruz. Krelove maçında biraz hazır olmadığını gördük ki doğal zaten.
2: Normal.
0: Çünkü çok yoğun bir yaz dönemi de geçirdi bu anlamda. Peki ne kadarlık bir süre sizce, yani eski iki futbolcu gözüyle bunu soruyorum ikinize de. Ne kadarlık bir süreye ihtiyacı var sizce Trossard'ın tam
2: ben
0: olarak hazır olması
2: için? Bir hafta 10 günlük bir süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Mesela Fenerbahçe derbisi var 4. hafta.
2: Ben
0: biraz
2: Fenerbahçe
0: daha oralarda artık
2: iki oyuncu
0: hazır olur mu?
2: Vlahovic'in de Trossard'ın da o maçta hazır olacağını düşünenlerdenim. Çünkü Vlahovic hocanın vermiş olduğu teknik taktik doğrultusunda 15 gündür çalışıyor, bireysel çalışmalar yapıyor. Hatta bu maçta oynamasını bile düşünüyormuş. Diyormuş ki hocam diyormuş oynamak istiyorum Eyüp maçını, taraftarı gördükten sonra, ama çok erken tabii ki. Ama ben Fenerbahçe derbisine, zaten ligin Fenerbahçe derbisiyle birlikte çok önemli bir hal alacağını düşünenlerdi.
1: Fenerbahçe derbisine dediği gibi Emre abinin artı sağ kanat, orta saha, bir de 6 numara, belki stoper de gelir o, o döneme kadar. Zaten gidilen, görüşülen oyuncuların birkaçının ismini duydum. Muhteşem isimler. Eğer onlar gelirse ben sana bir şey söyleyeyim
0: mi? Sen çok kolay kolay isim paylaşmazsın ama ben sorayım yine de, var
1: olmaz
0: mı?
1: Olmaz abi, şimdi bunları paylaştığın zaman bu fırsatçı menajerler var. 3'se 5, 5'se 10 istiyorlar.
0: Maliyetler artık.
1: Olan kimi oluyor? Kulübü oluyor. Camialar tabii oluyor. Yani Galatasaray'da da Fener'de de olsa bu doğru değil.
0: Ha, bir ama seni heyecanlandıran isimler mi?
1: Sözleşmeler imzalanın.
0: Seni heyecanlandıran isimler mi?
1: Az önce söyledim mi? Heyecandan her gece hayalini bir şarkısı var biliyorsun. Heyecandan
2: ya Okan çok terledin ya. Ben de çok terledim ya. Niye
0: sıcak
2: öyle
0: mı
2: olduk biz ya?
1: Abi Furkan. Işıklar bir de stüdyo sıcaktı ama alışırız ya, bir şey olmaz.
2: Değil mi? Çok terledim.
1: Ya fark etme, biz her şartlarda oynamaya hazırız abi. Sonuçta yani sıcakmış, karlıymış, yağmurluymuş. Bir dalı krampon geliyor şu anda mesela. Lastik kramponla çıkıyor sahibi. Ya şu topu al Allah aşkına, kalkacağım zorla. Bakıyorum
0: reklama bekliyorum ben. Ha? Reklam arasında bir çözüm bulacağım.
1: Ya şaka.
0: Hava karardı bu arada Dolmabahçe'de. Birazdan da ilk 11 belli olacak. Bir bağlantımız da olacak Tüpraş Stadyumu'na. Diyarbakır'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü maçı var. Oraya da yine bir bağlantı yapacağız. Saat 21.30 seansında iki mücadele var. 19'da başlayan Başakşehir Kocaelispor maçında ise

0: Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikada 66'ya girmek üzereyiz. Yeni transferlerden bahsettik. Zaten Fenerbahçe derbisi transfer dönemi sanırım kapanmış oluyor. Eylül'ün ilk evet. haftası 6 Eylül sanırım tarihi maçın. Artık zaten kadro iyice oluşmuş belirlenmiş ve belirlenmiş oluyor. Olacak bu anlamda. Performanslar işte Vlahovic, Trossard gibi isimlerin daha da hazır hale gelmelerini bekliyoruz. Beşiktaş'ta bu sezon Orkun Kökçü'nün peki nasıl bir takımda liderlik üstlenmesini bekliyorsunuz? İyi başladı o da sezona. Geçen sezon çünkü
1: Orkun
0: biraz...
1: Orkun zaten geçen sene de çok güzel liderlik yaptı ama evet. yaratıcı oyuncu eksikliğinden dolayı yani Beşiktaş orada skor üretemedi. Kötü mağlubiyetler aldı. Şampiyonluğun dışında kaldı. Türkiye Kupası'ndan elendi. Ama bu sene bambaşka bir Orkun göreceğiz.
0: Bir de Orkun sanki geçen yıl biraz daha farklı bir baskıyla da başladı sezonu.
1: Ya sadece Orkun'la, sadece Çerni'yle bu işi çözemezsin. Yani topyekun bir oyundur futbol. Yani 11 kişinin birbirine bağlı olduğu bir oyundur. Zincirler, halatlar çok yakındır birbirlerine ama kaliteli oyuncularla kaliteli iş ortaya çıkar. Bence Orkun'un Trossard'ın gelmesiyle, Vlahovic'in gelmesiyle performansı çok daha üstte. Hatta Salih'in de performansı, bence Orkun'un performansı çok üste çıkartıyor Okan.
2: Tabii doğru. Orkun'a sahipsen 6 numara, 8 numara, 10 numaraya sahipsin. Yani evet. içerisinde 3 bölgede oynayabilecek potansiyelde yetenekli bir oyuncu. Zaten hep söylerim yani. Dümenin başında kaptan abi. Yani senin dediğin gibi çevresinde kaliteli oyuncular onu anlayabilecek. Onun tabii verdiği ki. Pasları değerlendirebilecek. Geçen sene mesela dikkat edin. Bak Orkun'u bir bakın geçen sene bütün maçları.
1: Kendi yarattığı izleyin. Pozisyonlar.
2: Yarattığın dışında müthiş asistler paslar verdi. Değerlendiremedi oyuncular. Yani bunları da tabii göz önüne alırsak bunlar da oldu. Ama Orkun ayrı seviyede abi. Futbol aklı çok üst seviyede. Çabuk karar veren, düşünebilen ve onun ötesi sorumluluk alıyor sahada. Yani güven veriyor arkadaşlarına. Şimdi Orkun'la oynamak da büyük bir avantaj. Şimdi Vlahovic biliyor. Orkun'a geldiği zaman ben diyor koşu yapayım. O top bana gelir diyor. Bazı oyunculara güvenemiyorsun. Koşu yapıyorsun. Hadi bir, iki, üçüncüsünde atamıyor. Koşman gereken yerde koşmuyorsun. Atamıyor abi. Atamaz diye koşmuyorsun. Ama Orkun'da defalarca koş. Ben mesela kanat forvet oynuyorum. Sağda da solda da oynasam mesela Beşiktaş'ta Orkun gibi bir futbolcuyla ne yaparım biliyor musun? Topu ayağıma istemem ha. Tabii oyun çok sıkıştı mı o pas bağlantıları deriz ya oyunu açmak için. Ama çabuk hareket etmek gerekiyor orada. Ben sadece sırta, stoperle bekin arasına devamlı koşu yaparım. 10 kere mi, 15 kere mi eninde sonunda bir kere o beni karşı karşıya buluşturur. Onu bilerek hareket ederim. Ama oyuncular da çoğu da bunu biliyor. Yani bu da büyük bir avantaj bir takım içerisinde.
0: Ama sen de çok iyi orta sahalarla oynadın.
2: Ya oynadım ben, kötü orta sahalarla oynadım demedim ki.
0: Yok, hayır
2: ben?
0: Hayır.
2: Orta saha benim oynadığım diğer futbolcu.
0: Hayır yani senin de o koşuyu.
2: Karşı karşıya getirmeye hayır. çalışıyorsun beni ya. Hemen var atıyor, senin de... atıyor beni.
1: Hemen ateşe atıyorsun bak.
2: Sanki Orkun'dan daha kötüleriyle oynadın. Şimdi bana saydın
0: mısın? Hayır senin ya? O koşuları yapman normal yani. Hani senin o pası beklemen normal. Sen de çok özel isimlerle oynadın.
2: Özel mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya bakıp buraya atıyorlardı ya. Bak buraya bakıp böyle ben buradan koşu yapıyorum. Beni nasıl gördün diyordum mesela. Atıyor adam abi, o bu zeka işte, biliyor yani. İşte az önce söyledim ya, olaydan Şiska'nın koşacağını biliyor. Benim de biliyor. Ben de onu biliyordum atacağını. Ama şimdi Emre abinin ayağına gelse koşmam. Ayağıma atıyorum.
0: Aşk olsun.
1: Stoperim, doğru söylüyor.
0: Emre Eren, size cevap hakkı doğdu.
1: Ya stoperdim ben ama yani ben biraz sert adamdım ama. Yani
2: sen olsan var ya, sen olsan. Aman dedim hemen geriye koş Okan, topu kaptırdı, kontu atan yemeyelim.
1: Ben de zaten ne yaparım biliyor musun? Oyunu olgunlaştırdığım zaman Okan'a atmam. Çünkü koşu atacağını bilirim.
3: Ama atardı.
0: Bak, ben, atardı. Bence bir gün bir.
2: Gerçekten hafife alıyorsun dedi.
0: Bence bir gün bir oynayalım.
2: Senin az önce o topa dokuşundan ben senin var.
1: Dokunuşundan
2: senin
1: anladın gibi, mı Okan?
2: Bak senin gibi bir cevherin kaybolmasından dolayı şu anda büyük bir derin bir burukluk yaşıyorum.
0: Estağfurullah.
2: Keşke o dönemler sana bir dokunabilseydim de seni kazandırdım. Furkan'ım benim ya.
1: Furkan, Orkun bence Türkiye'de şu anda yerli olarak en iyi orta saha oyuncusudur. Bu sene de performansını çok daha bir üst dakika. Seviyeye taşıyacaktır. Yabancı da dahil. Yabancı da dahil. Hani Türk oyuncusu ama yabancı
2: ama
1: da.
2: Ama ben bir şey söyleyeyim. Bak, onu biraz daha açalım mı?
1: Açalım.
2: Bence Avrupa'da dahil ilk 5'e girebilecek bir orta sahalar diyebiliriz mesela.
1: Orada çok iddialı oluruz ama 5-10 arası bir şey olabilir.
2: Ben
1: doğru.
2: İlk 5'e girebileceğini düşünüyorum Orkun.
1: Önemli oyuncular var çünkü dünyada.
0: Ben Beşiktaş maçlarını izlerken Orkun'u izlerken Beşiktaşlı taraftarların böyle zaman zaman geçen yıl vesaire hani statta da bunu görmüştüm. Yani Orkun nasıl Beşiktaş'ta, bunu pozitif anlamda söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın, şaşkınlığını yaşayan taraftarlar hatırlıyorum. Yani bu yaşta bu kadar yetenekli.
1: O büyük Beşiktaşlılık duruşundan kaynaklı.

0: Zaten yürüdüm, transfer ama geldiği sürecinde...
1: gün hatırlayacak olursan geldiği gün yani imza
0: günü. Bu arada Beşiktaş'a gelmeden önce Liverpool vesaire yani Avrupa'nın birçok büyük kulübünün de ilgisi vardı Orkun'da ama gerçekten tamamen aslında böyle Beşiktaş'a olan sevgisi ve aidiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tercih etmişti o dönem Orkun ve hala hani zaman zaman bunun şaşkınlığını tırnak içerisinde yaşıyor Beşiktaş taraftarları. Çok vallahi özel bir oyuncu.
1: Ama yani Orkun'da şöyle bir gerçek var. Aslında Orkun 6 sene önce gelmeyi planlıyordu yani. Babasıyla görüşmeler oldu. Daha önceden gelecek.
0: Tabii Feyenoord öncesi
1: çok istiyordu. Feyenoord öncesi çok istiyordu. Ama o dönem olmadı. Bu dönem geldi. Mesela 30 bin, 35
0: çok bin. Çok özür diliyorum bu arada. Başakşehir, Kocaeli Spor karşısında durumu 2-0 yapıyor. Şomurodov topu ağlara gönderdi.
2: İyi santrafor Okan.
0: Kocaeli Spor kalecisi Serhat sanırım bir sakatlık yaşadı ama bir inceleme olacak mı? Şu anda henüz beklemekle belki biraz daha fayda olabilir. Serhat bir sakatlık yaşadı, Kocaeli Spor kalecisi. Şomurodov topu ağlara gönderdi. Golde herhangi bir offside yok gibi. Evet, yok. Yani burada topu
3: çarpışma var. Gol.
0: Top ağlara gittikten sonra bir çarpışma gibi bir durum yaşanıyor ama gol geçerli olacaktır.
3: Çarpışma var. Bence gol yani. Gol
0: evet,
3: geçerli
0: olur. Vuruştan sonra oluyor zaten temas. Durum 2-0 oluyor. Şomurodov geçen yıl bıraktığı yerden devam ediyor o da Süper Lig'de. Onu açıyla beraber gol krallığını paylaşmıştı Eldor Şomurodov. Durum 2-0 oldu İstanbul'da. Bunu da aktarmış olalım. Lütfen bırakayım tekrar size sözü Emre Eren.
1: Orkun Kökçü'nün ilk geldiği gün imza töreni yapıldığında 28-30 bin civarında bir taraftar vardı ve Orkun Kökçü gerçekten ağladı orada. Yani o kadar büyük bir Beşiktaşlı olduğunu çok net bir şekilde hissettirdi ki taraftara. Taraftarın zaten göz bebeği. Hani bu sene Beşiktaş zaten o yola girecektir. Hem yönetim kurulu, hem teknik direktör, hem Önder Özen, Okan'ın söylediği gibi çok kutlamak lazım. Önemli transferler yapıyorlar. Orkun'un da performansı üst seviyeye çıktığı takdirde Orkun gerçekten belki de Beşiktaş'ı yıl sonunda ya da önümüzdeki sene çok ciddi bir bonserviste bir Avrupa kulübünden önemli bir kulübe gitme şansı da olabilir tabii ki yani.
0: Bu arada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Çok ciddi sürprizleri içerisinde barındıran bir 11. Vincenzo Italiano göreve geldikten sonra belki de ilk kez bu kadar çok değişiklik görüyoruz Beşiktaş'ın 11'inde. Birazdan arkadaşlarımızı ekranlara getirecekler. Hatta Tüpraş Stadyumu'na da bir bağlantı yapacağız. Efecan bize oradan konuyla birlikte yayını aktaracak ve 11 de geldi. Kalede Alexander, Nübel, sağ bekte Taylan, solda Rıdvan, stoper ikilisi Akbadu ile beraber Thiago Jalo, Salih, Olaytan, Orkun, solda Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça 11'de başlayacak Belçikalı Yıldız, sağda Černi ve santraforda Semih Kılıçsoy'u bugün tercih ediyor Vincenzo Italiano. Yani bakıyorum Semih, Trossard, Akbadu, Taylan, sanırım 4 farklı isim var Beşiktaş'ın 11'inde.
3: Evet.
0: Nasıl buldunuz 11'i?
3: Yani nasıl bulduk değil. Oyuncuları nasıl bulacağız önemli olan. Şimdi oyunculara büyük fırsat şans düştü. Yani bak hep söylerim böyle bir hocayla çalışmak. Bak büyük bir şanstır ha. Taylan için, Semih için, Hekimoğlu için, işte İlhan için. Devamlı rotasyon. Hazır olun kardeşim diyor. Ben diyor size şansı vereceğim. Al bak işte kendi seyircinin önünde müthiş bir şölen. Hava güzel, zemin güzel, taraftar sonuna kadar arkanda. Yeteneklerini sergile. Çok fazla ekstraya da kaçma yani. Git oralarda. Hocanın istediği doğrultuda, kendi yeteneklerini doğrultusunda hareket et. Şimdi Semih'e güzel fırsat doğmuş. Bak Trossard getirir, Serni getirir. Orkun mesela seni buluşturur. Olaytan oraları karıştırıyor. Atıyor topları. Devamlı boş koşu göster. Burada şu anda verilen şansı değerlendir. Taylan mesela. Oyun sistemi tam senin istediğin tarzda. Hücum. Sen de içeri bir de kat ediyor. O koridor tamamıyla sana kalıyor. Orada devamlı koşuları yap. Genç oyuncusun o dinamizm, atletizmini değerlendir orada. Bunlar büyük fırsattır. Bak ben sana söyleyeyim. Akbadu zaten oynayan bir oyuncu. Akbadu, Jalu, Emirhan oralarda devamlı o sirkülasyonu göreceğiz. Hoca orada arayış içerisinde. Jalu bir yazılıyor. Onu ben hocanın biraz tanıyorsam ya da analiz ettiysem hocanın kafasında Jalu bir numarada. Şimdi Akbadu mu Emirhan mı? Ya da yeni gelecek transfer mi? Orada onlar arasında bir arayış içerisinde. Ama şimdi Trossard fizik kondisyon olarak ben son maçta oyuna girdikten sonra gördüm istenilen seviyede değil. Oynadıkça 50 dakika 60 dakika belki 60'tan sonra girip 40 dakika oynayıp da o istenilen kondisyonu yakalar 50'den sonra. Yani burada artık önemli olan benim için ne? Bir sistem. Hocanın istediği bir oyun, taraftarın istediği bir coşkulu bir futbol mücadele karakteri.

0: Onlara sadece abicim şey olun. Yani ne deniyor o kelimeyi bulamadım.
1: Adapte.
0: Yani. Adapte olun. Anladın mı? Olduğun takdirde.
1: Hemen yardımcı olurum.
0: Teşekkür ederim.
1: Takım oyunu biliyorsun. Senden
0: müthiş yardımcı oyuncu olur. Attın önüme bu sefer. Teşekkür ederim. Yani bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendirecektir. Yani sonuçta kendi sahanda oynuyor. Ama en değerli olan, en kıymetli olan ben bu hocayla çalışsam, oynasam da oynamasam da abi her
2: hazır gün, olurum.
0: Her hafta kendime dikkat ederim. Güzel yaşarım. Antrenmanda çalışırım. Yani niye biliyor musun? Ya bu adam her an oynatabilir. Bak oyunculara da böyle bir fırsat geldi. Semih İtalya'da oynadı, attı attırdı. Ligde de oynadı, attı attırdı. Zaten Tayland geçen sene birçok şans buldu. Yani göreceğiz abi, bugün sonuçta ne kadar anlatırsan konuşursan konuş, çok yetenekli bir takım oluşturursun ama o gün sahaya çıkarsın abi, bir bakarsın hayal kırıklığı yaşarsın. Beşiktaş'ta öyle bir durum yok, sadece en azından mücadele ediyor, istiyor. O çok çok değerli, kıymetli bir şey. Bak bunları aşılayabilmek, alıştırabilmek oyunculara hakikaten önemli detaylardan bir tanesi. Bugün Beşiktaş yine o alışılmış oyun, ön alan baskısı. İşte oyun alan baskısında en önemli detay nedir biliyor musun? Çabuk karar verip hızlı hareket etmek. Yani o işte paralel pas, pas, pas derler ya. Onu yaparsa rakip yerleşir. Alanı açamazsın.
1: Doğru, yan pas değil.
0: Olmaz. Biraz daha... Yani Salih, Orkun, Olayıtan üçlüsü zaten 3 maçtır, 4 maçtır müthiş bir uyum yakaladı. Çok iyi oynuyorlar. Nerede duracağını, nerede
1: evet, hoca orayı bozmuyor bu
0: geri
1: arada.
0: Geri geliyor o üçgen organizasyonları orta sahada o kalabalığın içinde yapıyorlar. Yapmak kolay değil burada. Sağ kanattan, sol kanattan atakları çok iyi değerlendiriyor Beşiktaş'ın mesela kim oynarsa. Bu da oyunun vermiş olduğu, hocanın vermiş olduğu sistemden dolayı olan yaşanan şeyler. Yani... Ya ben yani şimdi oh niye oynamıyor diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü şimdi Semih de bir potansiyel yetenekli bir oyuncu.
2: İşte er meydanı bugün.
0: Kendi stadında, sahanda er ve istediğin bölgede oynayacaksın oyunu. Git gel oyun oynamayacaksın. O büyük bir avantaj. Bakalım göreceğiz abi, maç başlayacak ama şunu söyleyeyim. Yani artık Beşiktaş taraftarı futbolun sahanın içinde kalmasını istiyor. Bazı faktörler, hakem hataları, onlar bunlar artık bir kenaraya geçsin ya, konuşulmasın. Bak ligin ilk haftası neler konuşmaya başladık. Dün gördük birçok şeyi. Yani artık evet, bunlar konuşulmasın. Bunlara bir önlem alınsın. Yani bu hadi hakem görmüyor, VAR'daki niye görmüyor? Mesela bu konular artık yani konuşulmasın, içinde kalmayalım.
1: Beşiktaş Eyüpspor maçının da VAR hakemi Andrew Dallas, yani Hugh Dallas'ın geçmişte Merkez Hakem Kurulu'nda danışmanlık yapmıştı. Onun oğlu İskoç. Hatta dün Fenerbahçe maçının da sanırım yine aynı isimde VAR hakemi. Bu da çok konuşulmuştu. Yani yabancı
0: vay, vay, vay, vay.
1: VAR hakemleri. Eyvah,
0: eyvah. Dünkü VAR hakemi o muymuş?
1: Dünkü Gençler Birliği Fenerbahçe maçının da VAR hakemi eyvah, aynı
0: eyvah.
1: İsimde.
0: Evet. Eyvah eyvah. Şimdi bir şey soracağım sana.
2: Şey olmaz.
0: Dünyanın en büyük, en önemli teknolojilerinden bir tanesine sahipsiniz. Elinizde muhteşem imkanlar var değil mi?
1: Evet.
0: Her şeyi her açıdan görebiliyorsunuz. Sanırım 11-12 açıdan görüyorlar veyahut da 14 açıdan. Nasıl göremiyorsunuz abi?
1: Doğru.
0: Benim kabul edemediğim, yadırgadığım ve itiraz ettiğim, isyan ettiğim konulardan bir tanesi bu biliyor musun? Sen bunu nasıl göremiyorsun? Hadi içerideki göremeyebilir. Bir anda dalgınlık, işte o kalabalığın içinde, o kaos futbolda kaçırabilirsin. Gayri ihtiyar, normal karşılarım. Ama senin önünde bir sürü yardımcıların, sen varsın. Onları nasıl görüyorsun? Evet. İnsanların kabul edemedik onlardan.
1: Katılıyorum. Biz tekrar konuşmaya devam ederiz ama bir Tüpraş Stadyumu'na gidelim. Efecan Öztaş ve Caner İşbeğendiren hazırmış. Ekip arkadaşlarımız Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesi son notlar için sözü onlara bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Süper Lig'in ilk karşılaşmasında evinde Eyüpspor'la karşılaşacak. Karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı, mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Andrew Dallas yer alıyor. Tabii Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından, emektarlarından biri Necip Uysal bugün kendisine aslında Sayın Başkan plaket verecek, onurlandıracak taraftarın önünde. Hem bu konuya değinmek istiyorum Caner abi, hem de Beşiktaş'ın muhtemel 11'inden bahsederek sözü sana bırakacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz demiştik. Muhtemel 11'imizde sadece sanırım Vincenzo Italiano bizi birazcık burada arka plana attırdı. Sağ bekte Taylan Bulut var. Orta alanda Agbodu'yla Thiago Diallo. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını gördüğümüz gibi Orkun Kökçü ile kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Çerni, sol kanatta Trossard. Biz ikinci yarı oynamasını bekliyorduk ama Vincenzo Italiano kendisi bugün ilk 11'de yer verdi ve taraftarın karşısında aslında ilk 11'de başlattı. Belki de ilerleyen dakikalarda alkış atabilir, onu da söyleyelim. 9 numara pozisyonda Semih Kılıçay'ı görüyoruz. Ohyanyu yedek bugün kulübede. Sen Beşiktaş'ı nasıl yorumlarsın, nasıl bir ilk 11 olarak görüyorsun? Rotasyonlu bir 11.

0: bir Vincenzo Italiano da zaten İtalya'da da rotasyonlu bir hoca olduğunu biliyorduk. Sen nasıl yorumluyorsun?
1: Bunu önceki saat diliminde de aslında ifade etmiştik. Bugün ufak çaplı bir rotasyon beklediğimizi ifade etmiştik ama biraz radikal bir değişiklik oldu. Çünkü bunun aslında Avrupa Kupaları temelli olduğunun da bilincindeyiz. Çünkü 4 tane resmi maç oynadı siyah beyazlar ve önümüzdeki perşembe günü yine çok kritik bir Avrupa Ligi playoff mücadelesi oynanacak Kaunas Žalgiris karşısında. Dolayısıyla bugün bir rotasyon bekleniyordu. Tabii Vlahovic'in olmadığı bir denklemde taraftarların en çok merakla beklediği isimlerin başında hiç kuşkusuz Trossard vardı ve bugün kendisinin ilk 11'de olması taraftarları heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi. Ve bununla birlikte tabii ki Avrupa kupalarıyla Süper Lig maçlarını şöyle de ayırmak lazım. Bugün çünkü Avrupa maçlarında belki biraz daha fazla alan bulabiliyorsunuz ama bugün nispeten biraz daha derin blokta bekleyen bir Eyüpspor'la mücadele edecek Beşiktaş. Dolayısıyla orada Trossard gibi bir oyuncunun sahadaki varlığı özellikle kilit açma bakımından, içeri kat etme bakımından çok daha kıymetli ve değerli olacaktır. Ve yine işte forvette Semih Kılıçsoy tercihi zaten sezon başında Italiano ilk geldiğinde de söylemişti. Bu sezon Semih Kılıçsoy'a önemli ölçüde şans vereceğini ve sadece Semih Kılıçsoy özelinde değil, sezonun geri kalanında da birçok oyuncuya aslında birçok oyuncuya aynı şekilde hepinize hazır olun şeklinde bir mesaj verdiğini de belirtmişti. Tabii ki az önce sen de Necip Uysal'dan bahsettin. Necip Uysal bir futbolcudan çok daha fazlası Beşiktaş için. Çünkü tamamen 22 yıl, 4 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası, bununla birlikte 2 Süper Kupa zaferi, sayısız önemli zaferlerde hep başrolde olmuş bir isim. Yani bir futbolcu bir kaptandan ziyade Beşiktaş'ı hakikaten sahada temsil eden en önemli aidiyetlerden bir tanesi, öz kaynaklardan birisi. Dolayısıyla bugün çok anlamlı bir veda olacak kendisi adına da, Beşiktaş camiası adına da güzel bir seremoni yaşanacak yaklaşık 15 dakika sonra diyelim, saatler 21'i gösterdiğinde. Bakalım, biz de merakla heyecanla bekliyoruz mücadeleyi çünkü Beşiktaş adına önemli bir fırsat bugünkü mücadele. Rakiplerinin puan kaybettiği bir senaryoda psikolojik bir fırsat aslında şu anda.
2: Şeye yakın şu an tribünler.
1: Evet, kesin.
2: Taraftar desteği var.
1: Kesinlikle öyle, yani çok çok önemli bir fırsat. Şu anda tabii ki arka arkaya alınan galibiyetlerin de etkisiyle birlikte camiada şu anda yüzler gülüyor. Taraftar da aynı şekilde şu anda taraftarı da sirayet etmiş durumda. Takım özgüvenli. Oynanan performanslar yine aynı şekilde.
2: Gol yemeyen bir
1: Beşiktaş. Evet, skor anlamında belki eleştirilebilecek noktalar vardır. Çünkü alınan galibiyetler hep düşük skorlu sonuçlar ama tabii ki henüz takıma adapte olacak isimler var. Vlahovic en başta. Trossard şimdi bugün ilk kez ilk 11'de başlayacak. Karşılarında Eyüpspor. Eyüpspor da yenilenmiş bir takım. Geçtiğimiz sezondan çok daha farklı bir takım. Onlar da önemli ölçüde kendi bütçeleri nezdinde önemli transferler gerçekleştirdiler. İşte kalecileri Moldovan çok dikkat çeken bir isim. Romanya milli takımında Euro 2024 döneminde playoff elemelerinde takımı taşıyan birinci kaleciydi. Bununla birlikte stoper savunma hamlesine yapılan hamleler var. Yine orta sahaya 10 numara pozisyonuna Sabiri geldi. Faslı oyuncu ki 2022 Dünya Kupası'nda, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda geniş rotasyonun önemli parçalarından bir tanesiydi Fas milli takımında. Bununla birlikte aslında çok sayıda belki tanımadığımız ama belki de yakın zamanda tanışacağımız birçok oyuncu da olacak. Onların da tabii performansını merakla bekliyoruz. Ya Eyüpspor adına evet zor bir sezon olacak. Çünkü hem mevcut bütçelerin nezdinde hem biliyorsun ki geçtiğimiz sezon bir puanla lige tutunmayı başarmışlardı. Kulübün şu anki ekonomik koşulları ve içinde bulunduğu durum itibariyle onlar bu sezon lige tutunma mücadelesi verecekler. Zaten biliyorsun geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile aynı stadyumu paylaşıyorlardı. Bu sezon iç saha maçlarında Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynayacaklar. Dolayısıyla bir iç saha avantajı da çok kolay bir şekilde gerçekleşmeyecek onlar adına. Çünkü Eyüp Sultan'dan birçok taraftarı Esenyurt'a taşımak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla onlar için çok zor bir sezon olacak ama bugün belki de en büyük motivasyonları Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı bu deplasmandan bir sürpriz koparmak hedefinde olacaklar. Ama tabii ki Beşiktaş elbette kadro kalitesiyle de zaten bu maçın favorisi. Daha dominant olacağını bekliyoruz siyah beyazların. Yani şaşırdık açıkçası tercihlere. Taylan Bulut tercihi zaten kampta aslında Slovakya kampında birçok hazırlık karşılaşmasında değerlendirmişti Italiano. Ama sezon genelinde ilerleyen dönemlerde de Italiano'dan çok kez gol yiyeceğiz bu konuda. Bence bunu tahmin edebilmek bu kadroları kestirebilmek.

0: Çok güç ama her oyuncuya hazır olun, hepinizi oynatacağım mesajını keskin biçimde bugünden itibaren vermiş oldu İtalyan teknik adam.
1: Güzel iş beğenlere teşekkür ediyorum ben yorumlarına teşekkür beraber. Ediyorum. Evet, Beşiktaş Eyüpspor'la karşılaşacak, saatler 21.30 gösterdiğinde başlayacak. Bu mücadele bizde Caner iş beğendirenle beraber son gelişmeleri aktardık. Sözü tekrardan sana stüdyoya aktarabilirim Furkan Yıldız.
2: Teşekkür ediyoruz. Efecan Öztaş ve Caner İşbeğendiren Tüpraş Stadyumundan notlar aktardılar. Bir bağlantıyla daha devam edeceğiz. Akşamın bir diğer mücadelesinde ise Diyarbakır'da Süper Lig'in iki yeni ekibi Ahmet Sportif Faaliyetlerle Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecekler. Sinan Yılmaz Diyarbakır'da bizi bekliyor. Sözü ona bırakalım.
3: 16 yıllık hasret sona erdi. Diyarbakır'ın temsilcisi Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı ve bugün sezonun ilk maçına çıkıyor. Erzurumspor'u konuk ediyor. Peki ilk 11'ler neler? Hemen ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Ahmet Spor'la başlayalım. Lafont, Delova, Bates, Mehmet Yeşil, Sor, Cem Üstündağ, Revelson, Krasnigi, Orban, Sabah, Cagna 11 ile Ahmet Spor sahada. Konuk ekip Erzurumspor'da ise Arbaniç, Orhan Ovacıklı, Gerhalo, Yakup Kırtay, Miyakiç, Baye, Sefa Akgün, Rodriguez, Fernando Andera, Mustafa Fetaoğlu, Eren Tozlu 11 ile sahaya çıkıyor Erzurumspor. Dün Erzurumspor Diyarbakır'a geldi ve dün akşam saatlerinde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren ve Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı ile beraber akşam yemeğinde bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Diyarbakır'daki bütün biletler tükendi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Yaklaşık 10 dakika 15 dakika içerisinde 33 bin biletin tamamı tükendi. Taraftarlar stadyumu doldurdu ve yaklaşık 40 dakika sonra Diyarbakır Stadyumu'nda maç başlayacak. Diyelim, söz tekrardan size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Sinan Yılmaz da Diyarbakır'dan Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü maçına dair son notları bizlerle paylaştı. Saat 21.30'da iki karşılaşma futbol severleri bekliyor olacak. Bizler de konuklarımız Okan Koç ve Emre Eren'le birlikte maçları değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Ama reklam vaktimiz gelmiş. Önce bir kısa reklam aramız var. Ardından maç günü devam edecek.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Reklamların ardından maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Emre Eren ve Okan Koç'la birlikteyiz. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta heyecanı devam ediyor demiştik. Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu bir kez daha. Beşiktaş ve Eyüpspor'un 11'ini aktaralım. Beşiktaş'ın kalesinde Nübel forma giyecek. Taylan Akbadu, Calo ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Orta alanda Salih, Orkun ve Olaytan. Sağ önde Çerni, solda Trossard ve Santrafor'da ise bugün Semih Kılıçsoy'u tercih ediyor. Vincenzo Italiano. Hemen Eyüpspor'a bakalım. Özhan Pulat'ın 11'inde ise kalede Moldovan forma giyecek. Talha Elyamik, Yuls ve Calegari savunma dörtlüsü. Sabiri, Masanga ve Costa orta sahanın merkezindeki üçlü. Sağ önde Mialak, solda Pintor ve Santrafor'da Abdullahi de konuk ekip Eyüpspor'un bu akşamki 11'i. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Emre Eren, sizden de bir kadro değerlendirmesi almak isterim.
1: Tabi bugün rotasyon var Beşiktaş'ta ama ben Fenerbahçe maçı öncesindeki yapılan rotasyonun çok doğru bir rotasyon olmadığını kendi adıma söylemiştim. Ama bugün bence yapılan rotasyon doğru mu yanlış mı bunu 90 dakika sonunda göreceğiz. Ama tabi rotasyona baktığımız zaman Trossard oynuyor. Yani Trossard çok hazır olmamasına karşın ilk 11'de şans buluyor. Yani inşallah kaza bela sakatlık falan olmaz. Ama Semih için bence büyük bir şans. Bu teknik direktör şansı. Yani böylesine önemli bir maçta ki ligin ilk müsabakası içeride oynayacaksın ve camianın en büyük sahibi olan taraftarın bugün aşkıyla buluşma maçı bu. O yüzden burada Semih'e çok önemli görevler düşüyor. Konsantrasyonu en yüksek seviyede oynaması lazım ve Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek bir santrafor görüntüsünde bulunması lazım. Akbadu'yu geçen seneden tanıdığımız, bildiğimiz devre arası geldi. Çok ciddi bir maliyete transfer oldu. Yani savunma ikilisinde zaman zaman Akbadu oynayacak, zaman zaman Emirhan oynayacak ama Okan'ın söylediği gibi Jalo bence hocanın vazgeçilmezlerinden biri. Ben Beşiktaş'ın ön alan baskısıyla çok doğru bir potansiyel oyununu ortaya koyabileceğini, Eyüpspor takımına baktığımız zaman bir iki tane evet tehlikeli oyuncuları var. Pintor ve Mialak, bunlara dikkat etmek lazım. Ön alan baskısını yaparken arkada kontra yaşarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz ama ben her şeye rağmen Vincenzo Italiano'nun kim oynarsa oynasın Beşiktaş'ın potansiyelinde bir oyun ortaya inşa ettiğini ve bu oyun sonunda da Beşiktaş'ın bu oyunda kazanabilecek güçte oyunculara sahip olduğunu, Orkun'un ön plana çıkabileceği bir 90 dakikayı izleyebiliriz ama ben bugün mesela Trossard'ı oynatıyor ama sağ tarafta İlhan'la devam eder diye düşünüyordum. Çünkü Çerni 4 haftadır oynuyor, yüksek performans oynamaya çalışıyor. Oynayabildiği kadar oynuyor. 60 dakika, 70 dakika ne kadar gücü varsa o kadarını sahaya yansıtmaya çalışıyor ama ben bu rotasyonun Beşiktaş'a sıkıntı yaşatacağını düşünenlerden değilim. Onu söylemek istiyorum.
0: Bu arada tabii Eyüpspor geçen sezon aslında kendi adına çok büyük bir sürprize imza atarak dikte kalmayı başarmıştı. Atilla Gerin sonrasında ayrıldığı Kayseri Spor'a geçti. Takımın başına Özhan Pulat geldi. Özhan Pulat'ın yakından tanıdığı isimler var. Mesela bu takımda Masanga o isimlerden. Hatay Spor'da birlikte çalışmışlardı. Savunmada Elyamik faslı oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. Yeni bir takım Eyüpspor, yeni bir teknik direktör. Biraz daha ön görülemez aslında bir takım belki de şu an rakip anlamında Beşiktaş açısından. Ama bugün herhalde maçın hikayesini kuşkusuz Beşiktaş yazacak demek de yanlış olmaz değil mi?
1: Tabii kadro kalitesine baktığınız zaman, yani kağıt üzerine baktığımız zaman Beşiktaş çok daha üstte gözüküyor. Ama tabii böylesine maçlar çok kolay maçlar olmaz ama Beşiktaş oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde o baskıyı çok doğru yapabilirse, oradan da bir golle çıkabilirse ikinci yarı çok rahat bir maç izleyebiliriz diye bekliyorum ben.
2: Doğru, yani ben de sevgili Emre abiye katılıyorum. Yani bir de şimdi Eyüpspor'un ne yapacağı, nasıl bir oyun formasyonuyla sahaya çıkacağı belli. Yani adamlar birinci ile ikinci bölge arasında alanları daraltıp kapatmaya çalışıp kontra atakta pozisyon bulmaya çalışacak. İşte senin ne yapacağın burada, Semih'in, Serni'nin, Trossard'ın, arkada Orkun'un, hep söylerim çabuk hareket etmesi gerekiyor. Yani Semih'in bugünkü performansını çok merak ediyorum. Semih potansiyelli, genç, yetenekli oyuncu. Attığı Avrupa maçından dolayı, golden dolayı hocanın da onu ödüllendirdiğini düşünüyorum ki bugün hakikaten onun günü olacaktır. Olması da gerekiyor. Yeteneğin var. Kondisyonun, fizik gücün yüksek. Çevrende seni o paslarla besleyebilecek kaliteli oyunculara sahipsin. Burada artık kendi potansiyelini, yeteneğini sun artık taraftara. Taraftar senden gerçekten ciddi anlamda beklenti içerisinde. O beklentileri de karşılarsın. İyi bir takımda oynuyorsun. Büyük bir camiada oynuyorsun. Ya bunlar önemli detaylar. Ya bakalım, göreceğiz. İnşallah bugün yani iki takım açısından da sakatsızız, cezasız, böyle yani güzel bir maç olsun. Sonra işte futbolculardan hep temenni ederiz. Yani biz sahaya çıkarken, yani sakatlık çok kötü bir şey futbolcular açısından. Ama Beşiktaş'ta bugün yetenekli, potansiyelli oyuncular devamlı sorumlu kalması gerekiyor. Çabuk düşünmesi gerekiyor. Futbolda çalım vardır. Çok hoşuma gider. Özellikle 3. bölgede rakibin üstüne gideceksin abi. Defans oyunu üstüne gideceksin. Gittiğin takdirde rakibi tedirgin edersin. Bir kere iki kere geçemezsin ama 3.sine geçtiğin zaman tabela yaparsın. Biliyorum çalım nasıl atılıyor biliyor musun Furkan? Yani yok. İç sahalarda alı sahada oynadın mı? Gel istiyorsan.
3: Benim özelliğim
1: ama reklamda mi? Gösterdin Okan.
2: Yok bir daha göstereyim istiyorsan sana çalım mesela özellikle. Tabii yapalım fark mı? Etmez nerede istiyorsan. Yani ama
3: çalım
2: işte
3: atmayı o... bana öğretecek misiniz?
2: Ya öğren yani ekran başındakiler de belki bahsediyor.
3: Gelelim mi Ali abi?
2: Yani şimdi
3: İznin var
2: bunlar
3: mı?
2: Önemli detaylar. Ya serbest futbolun içerisinde oluyor. Buyurun. Herkes atıyor. Ben buyurun. De atarım başkası da atıyor
1: Okan,
2: ama.
1: Okan bir çalım göstersene.
3: Ya buyurun. Şimdi göster mesela her meydanı. Okan
2: rakip
3: Bey.
2: Karşında tamam mı? Geç karşıma. Evet, yanımda geldi. Değil. Rakipsin karşımda. Yanımda tamam. Dur. Sen kaleye gider gol atarım. Sen tamam. Kaleyi savunacaksın. Burada defans mıyım? Oyuncusun. Anladın mı? Topu alacaksın abi. Kaleci. Şimdi kale senin arkanda. Ne yapman gerekiyor? Birebir kaldın. İkiye bir yapamıyorsun.
3: Ben artık sol bek miyim?
2: İş sende. Sorumluluk alman gerekiyor. Bravo. Sol beksin mesela. Tamam. Kale bu tarafta. Sorumluluk alman gerekiyor. Artık o durumda bakıyorsun arkadaşına pas opsiyonu. İşte o kapalı, bu kapalı. Ne yapman gerekiyor? Orada o dengeyi bozacaksın. Bir sol beki geçtiği zaman stoper üstüne çıkıyor. O stoper çıktığı zaman ne oluyor? Santraforla arkadan gelen kanat forvete bir de Orkun gibi cevaplayacağız. Sahasının içinde bulunan oyunculara koridor açmış oluyorsun. Orada mesela yakalayacaksın abi anladın mı? Fake yapabilirsin mesela. Topun üstünden o Ronaldo'nun dediği o hareketler var mesela. Onları yapabilirsin. Bir de abi çok güzel çalımlar var mesela. Çeker böyle yanından gidersin.
3: Gördün mü?
2: Bunlar önemli ya, detaylar. Bak ya, gördün fake oraya gitti.
3: Gördün mü?
2: Bunları kenarda yakaladın mı sol beki?
1: Bak yayının başından beri yapmak istediği hareketi yaptı.
2: Ya daha neler var? Yaptım. Daha bir sürü hareket yaparım.
3: Reklam ama bak yedin çalım. Çok çalıştı ama reklam arasında.
2: İşte yok. burada o çalımı her maç yapmayacaksın. Her maç yaptığın takdirde ne oluyor biliyor musun? Sol bek artık onu ezberliyor. Ezberlediği zaman yemiyor çalım.
1: Artık arkadaki stoper de kapatıyor. Yapacak.
2: Vurup gideceksin.
1: Bazen peki sen o çalımı attın şimdi sol beke. Ben mesela arkada stoper olarak kalsaydım beni geçemeyecektin.
2: Tabii. Seni mi?
1: Beni geçemezdin orada. Oradan geçişte ben kapatacaktım.
2: Yürüyerek geçerdim seni.
1: Çünkü
2: yürüyerek geçerdim seni. Sen bari depar atmama gerek yok. Efor sarf etmeme gerek yok. Yürüyerek geçerdim Ebrahim. Yapma gözünü seveyim. Allah'tan var. Senin en büyük şansın benimle karşı karşıya oynamam. Yoksa futbol kariyerim biter.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Açsın tabelayı izlesin. Çanakkale Dardener Rizespor maçı. Açsın.
3: İşte var mı?
1: Oynadık mı oynamadık mı? Baksın bakalım. Kaçıncı dakikada oyundan çıkartmışım Okan Koç'u.
3: Bir dakika.
1: Seyredin. Ben sol bek oynuyorum. Burada Okan Koç sağ ön oynuyor.
3: Başka bir boyut
2: açıldı.
3: Hayır
2: o gün büyük ihtimal iddialı bir maç değildi.
1: O gün sıkıntısı vardı.
2: Çok fazla sıkmadı.
1: Tabii o gün sıkıntısı vardı ondan sıkmadı. Yapıyordu.
2: Emre abi de hakikaten pozisyon
1: bilgisi. Gerçekten
2: ayak tekniği, top tekniği
1: Okan,
2: yani oyun görüşü falan iyiydi abi.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Şakayı bırakalım. Gerçekten Türkiye'de önemli oyunculardan biriydi. Çok ciddi bonservisle Beşiktaş'a gelmişti. Çok büyük umutlarla gelmişti. Dediği doğru. Yayının başında söyledin. Ben dedin o tünelin içinden o çıkışı yapamadım dedin.
2: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Ama baktığımız zaman gene hiçbir şey kaybetmemişsin. Gene çok rahat adamı eksiltebiliyorsun yani.
2: Şimdi bir de en önemli detaylardan.
3: Ama çok beni baz almayalım. Yani.
2: Önemli olan
1: tamam da senin zaten tane duruşun da yanlış Furkan. Önemli yan olan durman lazım. Güven Çoşan'ın hiç dinlemedin
3: ama
1: mi pozisyonlarını?
3: Ama benim mevkim değil. Sol bek.
2: Fark ya etmiyor. Benim
3: özelliklerim
2: ne oynuyorsun? Ne oynamayı seviyorsun? Hangi mevkide?
3: Merkez ortası.
2: Merkez ortası. Sen basan pitbull gibi böyle tabiri vardır ya sağ sola.
3: Ben oyun kuruyorsun.
2: Çift yönlü değil mi oynuyordun?
3: Tık tık böyle
1: temizliyor
3: temiz.
1: Biraz
2: galiba. Çok temiz.
1: Ayak tekniği yüksek.
2: Bırak. Tabii. Delgado tarzı. Her neyse şimdi tabii ironi yaptık yani sürçülisan ettiysek affola. Şunu söyleyeyim. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Sonuçta ne olursa olsun. Ama bir takım daha kontrollüyünüp bir takım da daha baskılı. Beşiktaş baskıyı kurmaya çalışacak seyircisiyle beraber. İşte hep söylerim. Bazen oyun kilitlendiği zaman kanat forvetler veyahut da kanat beklerin devreye girmesi.
3: Şu ekranı alma şansımız var mı Ali abi? Okan
1: onları
3: Bey'in
1: da çok
3: arkasında.
1: Burada da Vincenzo Italiano ile yapıyor Okan.
2: Yapıyor. Yaptırıyor. Dikkat et. İç koridorlara bekleri koşturuyor. Oralar mesela dışarıdan içeriden. Bir de onlar için önemli
3: avantajlar. Vincenzo Italiano'nun maç oyunu açıklamaları. Lig çok özel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İlk maçta güzel bir iş yapmak istiyoruz diyor Vincenzo Italiano. Şu ana kadar hedefimiz Avrupa maçları oldu. İlk hedefimiz Avrupa'ydı. Bunu başardık. İki farklı rakibe karşı oynadık. Fiziksel rakiplerdi. Lig çok daha farklı. Ligdeki rakipler, oyun sistemleri farklı. Eyüpspor'a karşı hazırlanmak için 2 gün süremiz vardı diyor yine Vincenzo Italiano. Elimizden geleni yaptık. Avrupa'daki rakiplerimize göre çok daha farklı bir rakip. Bazı yorgunluklar vardı. Rotasyon yaptım. Perşembe günü tekrar maç var diyor. Maç önü röportajı bu kadar mı?
2: Şimdi en önemli detaylardan bir tanesi. Kadar, evet. Lig farklı. Ligdeki takımlar çok farklı oynuyor. Niye? Kapanıyor. Alanları daraltıyor. İşte onu gördü. Lig maçlarını izledi. Geçen sene de izlemiştir. Takımları, Anadolu takımı gittiği şekilde analiz ettiğini düşünüyorum. Çünkü işini seven, aşk gibi, duygu gibi bağlı olan bir teknik direktör.
1: Çok heyecanlı.
2: Rakip ne olursa olsun fark etmiyor. Yani küçümsemiyor ve hatta rakibi çok büyük görmüyor. Buradaki detaylardan ligin farklı olduğunu benimsemesi, kabul etmesi çok önemli. Çünkü büyük ihtimal oyuncular biliyor ama oyunculara ne yapması gerektiğiyle ilgili talimatlarda bulunmuştur. İşte nedir bunların en önemlisi? Bence çabuk karar vermek, çabuk oynamak. Rakibin pozisyon almasını engelleyeceksin. Bir de sorumluluk alacaksın. Beklere de, kanat forvetlere de, üçüncü bölgede mesela Semi potansiyellisin. Çık oyna, hep söyleyeyim ya. Bak adam sana çık oyna.
1: Verdi, şansı verdi ya.
2: Çık kardeşim, sen yetenekli oyuncusun. Gol atıyorsun, çalım atıyorsun. Ön direk koşusu, arka direk koşusu, oralarda çapraz koşular. Bazen topa sırtı dönük alamadığın dönemler, oyundan küsmeyeceksin. Ne yapacaksın? Koşu yap. Koşularla en azından takip stoperleri, stoper oynadın. Mecbur takip etmek zorundasın değil mi abi?
1: Götür stoperleri, boz orada.
2: Bravo. Tabii takip ki. Edeceksin. Takip ettiğin zaman Orkun'a, Senli'ye, Trossard'a alan açıyorsun.
1: Aynen.
2: Bak senin o yaptığın bazı yerler tarafından, kesimler tarafından görünmeyebilir ama
3: evet, teknik direktör açıklamalar gelmeye devam ediyor bu arada. Doğan Alemdar Beşiktaş'ın yeni transferlerinden, o da maç önü açıklamalarında Süper Lig'e başlıyoruz. İnşallah Avrupa'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Kampın başından bugüne inanılmaz gelişim var takımda. Çok güzel bir ortam var. Lig'e iyi başlamak istiyoruz. Sonunu da güzel bitirmek istiyoruz demiş. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Doğan Alemdar bu yaz transfer döneminde Başakşehir'den takıma katılmıştı. Bu arada Başakşehir'de Kocaeli Spor 2-0 mağlup etti. Bir sonraki hafta Trabzonspor'a konuk olacak Başakşehir. Lig'e galibiyetle başlıyor Nuri Şahin ve öğrencileri. Açıklamalar bu şekildeydi. İtalyan'ın açıklamaları üzerinden devam edebiliriz. Buyurun.
1: Aslında hem Avrupa'da hem ligde çok zor rakipler var. Fakat Beşiktaş Midtjylland maçında 110 milyon euroluk bir takıma karşı oynadı. Sonra Kralove 13,5 milyon euro. Şimdiki geldiğimiz takım Zalgiris 7,5 milyon euro. Yani Beşiktaş ayarında takım olmadıkları çok net ortada ama teknik direktör diyor ki çok yorulan oyuncularımız var. Havalar çok sıcak.
2: Tabii tabii.
1: Çok ciddi bir antrenman potansiyeli var hocanın ve bunu çok doğru sahaya yansıtabilen bir takım kurgusu ortaya koydu. Ben bugünkü rotasyonların Beşiktaş'a fayda sağlayacağını, bugün Trossard'dan da bir şeyler bekliyorum Okan. Yani o dar alanda senin dediğin gibi o 2'ye 1 yapıp çok net gol pozisyonları Orkun'a çıkartabilir. Tek vuruşları var. Tabii, tabii. Öyle gol yapabilir. Yani Beşiktaş bence bugün taraftarıyla birlikte, 12 adamıyla birlikte o gerçekten o öndeki baskıyı çok doğru yapıp ilk yarıdan bence skoru tayin etmesi gereken bir 90 dakika
2: Trossard
1: düşünüyorum.
2: Çok farklı seviyede, Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası, Premier Lig şampiyonu, evet, yıllardır oynamış ve iş disiplini, oyun disiplininden bir saniye ödün vermeyen profesyonel, yetenekli, kreatif bir oyuncu. Ama işte fizik kondisyon olarak hangi seviye?
1: Evet.
2: İşte önemli olan yeterli seviyede olsun. Doğru. Bunları fazlasıyla yapar. Çünkü
1: çok fazlasıyla
2: hep
1: yapar.
2: Söyleriz abi, futbol takım oyunudur. O takımın içerisinde kaliteli oyuncuların varsa sen de kaliteli

0: Dediysen ön plana çıkıyorsun. Hem seni çıkartıyoruz hem sen çıkıyorsun. Arkadaşını çıkart.
1: Doğru.
0: İşte Trossard bunları yapar. Yapabilecek potansiyel. Semi. Bak hep söylerim. Fizik gücü çok üst seviyede. Aklıyla biraz oynasa var ya Semi çok farklı yerlerde olur. Böyle bir teknik direktör çok önemli arkadaşlar. Bak futbolcu abim var yanımda. Futbolcu kardeşiniz evet. var yanında. Abiniz var yanında.
2: Çok önemli.
0: Yani böyle bir teknik direktör size hiçbir büyük anlamda baskı kurmuyor. Ya işte şunu fazla yapma diyor. Veyahut da şunu yapmaman gerekir değil. Seni görüyor, evet. analiz ediyor, çık oyna diyor kardeşim diyor.
1: Evet.
0: Sana bırakıyor. Bu bak.
1: Bu arada Özhan Pulat da maçın açıklamasında Çerni ile Orkun'a biraz dikkat çekmiş. Ligin ilk haftası oynanıyor. Genel olarak Beşiktaş lige en hazır takım. Beşiktaş'ın 4 maçtır yenilmemesinin altında önemli taktik detaylar yatıyor. 88 şut girişimi var. Beklerin rakip ceza sahası içinde konumlanma isteği var. Çerni'nin Orkun'a şut imkanı sağlama çabası var. 3-4 tane net spesifik organizasyonları var demiş Özhan Pulat. Devamı var. Taraftar özgüveni gelmiş bir takım. Yeni bir teknik adamın heyecanına ve disiplinine aynı duygularla cesaretle karşılık vermek istiyoruz. Futbolun doğruları için geldik. Oyunu çirkinleştirmeden Eyüpspor camiasına yakışan bir oyunla buradan ayrılmak istiyoruz diyor yine Özhan Pulat. Bu tarz özellikle Beşiktaş seviyesindeki takımlarla isimler değişse de şablon aynı kalıyor. İçerideki iki Avrupa maçında canlı izledim. Son maçta yorgunluk sonrası bu tarz bir rotasyon bekliyordum demiş Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat. Okan Koç.
0: Şimdi tabii ki de Beşiktaş'ı analiz etmeye çalışmış. Az önce ne dedi? Senli Orkun organizasyonu.
1: Evet, i̇şte kanat 4 tane spesifik organizasyonları var diyor
0: kanat
1: Beşiktaş.
0: Kanat beklerin iç halt pes, alt pes dedikleri iç koridor koşuları. Bunlar çok çok değerli ve çok kıymetli. Yani bunları bir takımda yapabilmek için o sorumluluğu vermen gerekiyor. Ve oyun sistemiyle beraber bağladığın zaman ortaya çıkıyor. Ama Beşiktaş üçgenleri de çok iyi yapıyor. Bak pas bağlantıları orta sahada, kanatlarda o koşu, sırt koşusu dediğimiz koşuları mesela İlhan'la, Senli'yle defansın arkasına işte orada değerlendirmek önemli olan bunları. Bunları da yapabilen ve mesafe kat edebilen oyuncular var. Bunları önlem almak kolay değil. İşte yeter ki o gün o oyuncular potansiyelli, yetenekli, bunları yapabilen oyuncular o gün gününde olduğu takdirde fizik kondisyon, mental olarak o zaman çok fazla önlem alamazsın. Hep söylerim. Rakibinin müsaade ettiği kadar oynarsın.
2: Aynen.
0: Rakibin sana ne kadar müsaade eder ama sen ne kadar istiyorsun. Bunlar çok önemli çarpışmadır. İşte burada senin devreye girmen gerekiyor. Eğer yetenekli oyuncuysan bazen oyun kilitleniyor. Kanatlardan az önce söyledim. Beklerin devreye girmesi gerekiyor. Bak bunu söyledi mesela Eyüpspor'un hocası. Ama sen İşte ne kadar oyun içerisindeki oyun disiplininden ödün veriyorsun, vermiyorsun, o sahanın içinde belli oluyor. İstediğin kadar çalış, istediğin kadar onun tekrarını yap. Karşındaki oyuncu bir anda bir çalım attığı zaman abi bir anda o denge dağılıyor.
2: Dağıldığı anda da gol yiyorsun.
0: Az önce söylediğim gibi Semih fizik gücü olan futbol aklıyla birleştirdiği zaman muazzam işler yapabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ne dedim? Sırtı dönük istediklerini alamıyor musun? Koşu yap. Ön direk, arka direk veyahut da defansın arkasında.
2: Oyunun içinde ol.
0: Alanını aç. Oyun içerisinde devamlı mobil, gez, hareketli.
2: Doğru.
0: Bunları yapabilen bir oyuncu bunlar. Yapabilecek potansiyelde yapması gerekiyor. Ya bunlar güzel şeyler. Futbol keyifli oyun. Zevkli bir oyun. Futbolda çok fazla o sahaya çıktığın zaman kendini kasmayacaksın. Dengesini sağladığın zaman zaten istediklerini ortaya çıkartıyorsun. Taraftarın mutlu tatmin ediyorsun. Bir de o taraftarın desteği de önemli. Bugün senin o sahada coşkusu. Verdiğin o taraftara sirayet ediyor. O coşkuyla birleştirdiğin zaman sahada müthiş bir enerji, sinerji, mücadele ortaya koyuyorsun. Bugün hocanın ben sana söyleyeyim Eyüpspor merkez alanını daraltacak. Kanat beklerde de büyük bir ihtimal tedbir aldı. Bak onu söylüyor mesela
2: alacak.
0: Kanat beklerin o iç koridor dış koridor ama işte burada oyun aklı deriz. Bazen çalım atamayabilirsin. Bazen içeri kat edemeyebilirsin. Topla. Ama ne yapacaksın biliyor musun? O koşuları topsuz yapacaksın. Anladın mı?
2: Yapma
0: sadece
2: o.
0: Bir oyuncu değil. İki tane kanat. Top Orkun'a mı geliyor? Bendim. Ben Orkun'um mesela. Düşün yani. Karşında Orkun var. Sen de rakipsin. Niye güldün?
2: Gene bir hareket gösterdim.
0: Anlatırken diye. Hayal kurarak, yaşayarak anlatıyorum. Sen de hemen benim hayallerimi.
1: Ben hayal ettim.
0: Alt üst ediyorsun, kırıyorsun yani. Psikolojimi bozuyorsun. Aşk bütün olsun. Konsantrasyonum yerle bir oluyor.
1: Az önce,
0: hayal kur. Karşında
1: sen
0: Orkun. Sen defans oyuncusun. Sol tarafta Trossard, sağ tarafta örnek mesela. Sen önde de Semih. Sen top bendeyken sadece Semih'in veyahut da Orkun'un, Senli'nin sol tarafta Trossard'ın bir tanesinin koşu yapması değil. Bunların da devamlı hareketli, mobil olması gerekiyor. Çünkü sen mobil olduğun zaman o defans ne oluyor?
2: Savunmanın şaşırıyor. Dengesini bozman
0: adam,
2: lazım.
0: Adam ne diyor biliyor musun? Bunlar ne oluyor diyor. Devamlı hareketli falan. Şaşırıyor. Kademesini kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. Oradan bekler devreye bir giriyor abi. Ondan sonra bir anda bir bakıyorsun tabelaya baktırıyor. Ya bunlar önemli detaylar. Kapalı defansları, yeteneğin, potansiyelin varsa futbol aklınla, hareketliliğinle

0: iş disiplininle her türlü sıkıntıya, probleme sokarsın.
1: Evet.
0: Bunlar önemli şeyler.
1: Son 3-4 dakikamız.
2: Mesela teknik direktörün bak şöyle bir söylemi var. Diyor ki 88 şut atmış diyor ve kanatlardan çok iyi geliyorlar ve Orkun'a çıkartıyorlar, Orkun şut atıyor.
0: Tabii.
2: Bunu herkes biliyor. Tabii. Teknik direktörü de çok çalışmıyor ama Okan'ın dediği gibi orada kaliteli ayaklar, işi devre bitirecek ayaklar ve dengeyi tabii bozabilecek ayaklar sahneye çıkacak. Beşiktaş'ın öyle gücü var, böyle de oyuncuları var.
0: Tabii tabii.
1: Necip Uysal için de maç önünde bir veda töreni gerçekleşti. Sayın Başkan kendisine bir plaket takdim etti. 22 yıl Beşiktaş'ta geçen
2: alt 22 dahil
1: sezon, 22 yıl. Evet, 16 yıl sanırım A takımda. 6 yılda
2: altyapıda.
1: 6 yapıda akademide Necip Uysal için. Necip'le ilgili de yorumunuzu almak isterim. Bence yani benim tabii yorum yapmam belki doğru olmaz ama
2: niye sen de yorum yapabilirsin? Niye yorum yapmayacaksın? Yani, Furkan yapabilirsin.
1: Hani geçen sezon biraz sanki o kadro dışı kararı çok doğru bir karar değildi. Sanki
0: zamanlama bugün yöntem çok yanlıştı. Bence de katılıyorum sana.
1: Evet,
0: yani doğru yani bence söylerken tereddütte kapılma. Ben o futbolcunun yerine koyuyorum. %100 katılıyorum.
2: Çok
0: altına
2: haklı
0: imzamı atarım. Dediği gibi çok haklısın kardeşim. Yani o futbolcu 20-25 yıldır doğduğu, büyüdüğü, kendini geliştirdi. İyi kötü fark etme dönemler yaşayabilirsin. Ama Necip hiçbir zaman oyundan kaçmadı, mücadeleden kaçmadı.
1: Tabii.
0: İstekten, hırstan yüreğini, ciğerini, karakterini koydu. Olabilir kötü oynadı. Bak potansiyeli tartışılır iyi kötü. Ama adam çıktı orada her şeyini yaptı. Geçen seneki yani o yönetim şekli benim hiç hoşuma gitmedi. Hak etmedi. Ha bugün taraftar zaten gerekli teveccühü, hakkını her türlü veriyor. Her zaman da verecektir. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Sonuçta her zaman görev alacaktır. Allah yolunu, bahtını, şansını açık etsin derim bundan
1: dün
0: sonra.
1: Dün de bir açıklama yaptı artık. Bundan sonra hani futbolcu Necip değil ama taraftar Necip olarak yine Beşiktaş'ı desteklemeye devam edeceğim.
2: Ya tabii
1: dedi.
2: Yetenekleri sınırlı olabilir. Bunu tartışabiliriz. Herkes tartışabilir ama 22 yılını vermiş ve Beşiktaş A takımında yani ben onun yapmış olduğu antrenman durumlarını arkadaşlarımdan öğrendim. Yani en fazla kendini antrenmanda bile veren, maçta da elinden gelen bütün
0: gayreti gösteren. Abi vermese zaten oynayamaz.
2: O kalamaz fizik, o kadar.
0: Aynen
2: 16
0: öyle,
2: sene A takımda kalabilir mi? Herkes
0: yani bu kadar çalışmasa
2: hani
0: kalamaz.
2: Hani Necip diyor burada oynuyor. Ya bunu bilmeden konuşan arkadaşlarımız var ama bence Beşiktaş camiası çok doğru bir hareket yaptı. İlk maç öncesi de plaketini de verdi. Onur'a da etti. Taraftarın da karşısına çıkardı. Yolu bahtı açık olsun inşallah.
0: Oluyor bu sirkülasyonlar, kopmalar, vedalaşmalar. Tabii
2: hep
0: ki
2: olacak
0: oluyor. Yapacak
2: ya
0: bir şey yok abi.
1: Ya,
0: yani
1: mesela
0: ölümler oluyor.
1: Kaç teknik direktör değişmiştir onun döneminde 16 yılda ama yani hemen hemen
2: valla
1: birçoğu
2: 5 senede 12 tane değiştiğine göre düşün yani.
1: Yani hemen hemen birçoğu hep Necip'i oynattı yani.
2: Oynattılar.
1: Hiç vazgeçmediler yapacak öyle kolay.
2: Tamamlayıcı şey olarak oynattılar. Oyunun son bölümünde oynattılar. Ona güvenerek kafadan
0: tabii
2: oynattılar. Kaptanlık bazı bandını verdiler. Bu kolay bir şey değildi.
1: Değil. Katılıyorum. Ona da bundan sonraki hayatında
2: başarılar diliyorum.
1: Başarılar dileyelim. Bilmiyorum. Belki bir işte antrenörlük
2: mutlaka
1: ya da
2: bir antrenörlükle ilgili bir planı
1: vardır. Planı var mı ama yakın zamanda o da
2: Okan
1: zaten
2: mesela antrenörlük yapmadı.
0: Yok yok,
2: ben
0: öyle bir diploma, menajerlik,
2: ben de kan,
0: o bu tarzı şeyler hiç aynen düşünmüyorum. Burası güzel abi. Hep sahadaydık. Şimdi biraz perde arkasına. Devre arası yayında beraber galiba değil mi?
1: Yok, Koray Bey ile
0: Koray
1: Baba
0: devre arası. Yani,
1: ben
0: tamam
1: birazdan scoreboard için diğer yayına geçeceğim ama noktalıyormuşuz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çalma atmayı öğrenmişsindir inşallah.
1: Yayını geriye sarıp izleyeceğim.
0: Hatta yayından sonra da öğretirim.
1: Devam ederiz peki.
0: Her yayında.
1: Değerli izleyenler, biz noktalıyoruz maç gününü. Saatler 21.30'u gösterdiğinde scoreboard programı Aspor ekranlarında olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Scoreboard yayınına hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta mücadelesinde Beşiktaşlı Eyüpspor Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecekler ve Diyarbakır'da ise Ahmet Sportif faaliyetlerle Erzurumspor Futbol Kulübü Süper Lig'in iki yeni ekibi sezonu açıyor. 21.30 seansında iki maçın da dakika dakika heyecanı Scoreboard programında olacak ve çok sevgili hocam Burak Kural'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sezonun ilk Scoreboard yayını birlikte hayırlı olsun sezon. Hepimize. Bizler için de hayırlı olsun. Oldukça sürprizlerle başladı ilk hafta maçları. Şu ana kadar favorilerin biraz kazanmakta zorlandığı ve puan kaybettiği maçlar oldu. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları şu ana kadar damgaya vurdu haftaya. Bakalım Beşiktaş Eyüpspor karşısında nasıl bir 90 dakika çıkaracak? Hepsini konuşacağız. 11'leri aktarmak istiyorum hocam öncelikle. Sonrasında sizden de bir kadro yorumu alacağım. Beşiktaş'ta bugün İtalyano'nun kadroda dikkat çeken tercihleri var. Kalede Alexander Nübel maça başlıyor. Taylan, Jalo, Akbadu ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Salih, Olaytan, Orkun sağda, Çerni solda. Trossard ve Santrafor'da ise Semih'i tercih etti. Vincenzo Italiano. Eyüpspor'un kalesinde ise Moldovan forma giyiyor. Calegari, El Yamik, Talha ve Zek Jules savunma dörtlüsü. Orta alanda Costa, Sabiri ve Masanga, kanatlarda Mialak'la Pintor. En önde ise Abdullah Eyye, yine Özhan Pulat'ta Eyüpspor teknik direktörü tercih etti. Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle de Dolmabahçe'de mücadele başlıyor. Hocam nasıl buldunuz Beşiktaş'ın özellikle 11'ini, İtalyano'nun tercihlerini?
1: Evet, öncelikle sezon hayırlı olsun diyelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, güzel bir karşılaşma bekliyor bizi. Eyüpspor'da biliyorsun geçen sene son anda ligde kaldı. Sönede.
0: Evet, Fenerbahçe maçında çok zorlu bir deplasmanda puan alarak ligde kalmayı başarmışlardı son hafta.
1: Evet. Bak, şimdi kadroya da biraz baktım. İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Böyle scouting transferleri var. Böyle genç oyuncular var. Onlardan konuşacağız. Ama tabii mutlak favori olan Beşiktaş'tan da bahsetmek gerekiyor. Beşiktaş Avrupa'da da iyi başladı. Ligde de iyi başlamak istiyor taraftar ve Beşiktaş'ın havası çok yüksek. Tabii transferlerden sonra bugün de tribünler tıklım tıklım dolu. Kadro noktasında çok ekstra şaşırtıcı bir durum yok bence. Beklediğimiz bir kadro sahada var.
0: Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor mücadelesi sanıyorum henüz başlamadı. Bir yandan da kontrol ediyorum. Başladı. O karşılaşma da başlamış. Orada da maçta yaşanılanları yine Scoreboard programında aktaracağız. O bu arada Erzurumspor golle başladı. Erzurumspor Ahmet deplasmanında maça golle başlıyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından birisiydi Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü mücadelesinde. Sanıyorum Fernando golü atan oyuncu Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Uzun bir pas savunma arkasına Fernando'dan önce kontrol, ardından da çok düzgün bir vuruş ve muazzam bir golle Erzurumspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Ligin yeni ekibi Erzurumspor, bir diğer ligin yeni ekibi Ahmet Sportif faaliyetler deplasmanında maça golle başlıyor. Durum 1-0. Burak hocam müthiş bir gol atmış bu arada Fernando. Müthiş. Çok tecrübeli bir isim.
1: Gerçekten harika bir gol. Yani Erzurumspor'un da lige, ben özellikle Serkan Özbalta yönetiminde çok ciddi derecede keyif katacağını düşünüyorum. Çünkü Serkan Hoca benim yıllardan beri çok beğendim. Önemli bir taktisyen. Yani tam en altlardan buraya doğru geldi. O anlamda da Süper Lig seyircisinin de böyle bir teknik adamla, işte İlhan Hoca'nın bir ne diyelim ilk çıktığı gibi düşünülebilir.
0: Doğru.
1: Yaş olarak İlhan Hoca'yla hemen hemen aynı yaştalar. Ama Süper Lig izleyicisi bu anlamda ikinci defa sanıyorum hocayı görmüş olacak. Daha çok sezon başı yapmış haliyle göreceği için de Serkan Hoca da önemli bir teknik adam. Umarım o da diğer teknik adamlar gibi başarılı olur.
0: Bu arada gol geçersiz. Burada evet Fernando'nun ikili mücadele esnasında elle topa müdahale ettiğini, temas ettiğini belirliyor karşılaşmanın hakemi ve gol geçersiz. Durum yeniden 0-0. Diyarbakır'da Fernando'nun attığı muhteşem gol elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayılıyor. Oyun da yeniden başladı. Ahmet Sportif faaliyetler 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, mücadele devam ediyor.
1: Bu güzel gol, evet. Ele çarpmayla.
0: Gole biraz yazık oldu sanki ama tabii bir ihlal varsa da karar bu yönde değişebiliyor. VAR kontrolü, maçın da hakemi Halil Umut Meler. Ligimizin en deneyimli hakemlerinden birisi. VAR'da ise Sarper Barış Saka var. Ames Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü maçında. Maç çok hızlı başladı. Golle başladı ama VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayılıyor. Ames Sportif Faaliyetlerinde teknik direktörü Benik Kassi, o da yıllarca Belçika'da Anderlet'te özellikle görev yapmıştı. O da Ahmet kariyeriyle birlikte Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek. Besni Kassi.
1: Bu arada Beşiktaş olay tanrı bir pozisyon yakaladı. Özellikle sağ tarafta rakibi üzerine çekip Orkun'un harika bir arkaya pası Çerni'ye. Çerni'nin de getirdiği topta olay tanrı pozisyona girdiler ama pozisyonu golle sonuçlandıramadı Beşiktaş. O da İstanbul'da İnönü'deki mücadelenin aslında ilk pozisyonuydu diyebiliriz.
0: Hocam bugün mesela Taylan gibi, işte Semih gibi isimleri tercih ettim. Evet. Vincenzo Italiano, ki hoca özellikle İtalya kariyerinde çok fazla farklı 11'lerle oynamayı da seven bir teknik direktördü. Bu anlamda bugün bazı isimlerin vereceği performans da herhalde rotasyonun genişlemesi adına belirleyici olabilir, değil mi?
1: Tabii, evet. Ya Avrupa'daki hocalar bunu çok yapıyorlar. Bizim ülkede tutmuyor. Biliyorsun herkes yaptı bunu.
0: Mourinho mesela yaptı. İsmail Hoca bu yüzden çok eleştirildi.
1: Jesus yaptı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Vitor Pereira yaptı.
0: Doğru.
1: Yani bunlar işte Sergen Hoca şampiyon olduktan sonraki sene yaptı. Fatih Hoca yaptı en son gelişinde. Pek biz

0: bu iş tutmuyor. Bizim ülke dar rotasyonlar. Ya bu TFF 1. Lig'de de böyle, inanır mısın? 2. Lig'de de böyle, 3. Lig'de de böyle, Süper Lig'de de böyle. Bizim bunu yani beden eğitimi okuyan genç antrenör arkadaşların araştırmasını tavsiye ediyorum. Bir araştırma
1: tezi. Test konusu olabilir. Evet.
0: Gerçekten bak. Yani ülke, yani diğer ülkelerde bu kadar geniş rotasyon varken bizde niye geniş rotasyonların başarılı olamadığı? Ama hoca da deneyecek. Bir de hoca böyle doğrularından çok da vazgeçen bir tip değil. İtalyano. Kenarda da çok yine fokus ve agresif bir duruşu vardı.
1: Evet, bir an tansiyon yükseldi. Orkun'la Abdullah'ı arasında bir mücadele. Burada Orkun yerde kaldı. Sonrasında Abdullah'ın Orkun yerdeyken biraz hani böyle topa topla karışık Orkun'a bir müdahalesi, teması oldu. Orkun da bu müdahale sonrası biraz sinirlendi ama tansiyon daha da yükselmeden sakinleşti şu anda ve oyunda yeniden başladı. Orkun serbest vuruşu kullandı. Hafta içerisinde Beşiktaş Zalgiris'i konuk edecek. Avrupa Ligi playoff turunda perşembe akşamı mücadele İstanbul'da oynanacak. İlk maç rövanş Litvanya'da. Şimdi Orkun yerden bıraktı. Semih'e gelmedi top. Bir uzun top Eyüpspor savunmasından ama Abdullah'ı isabetli değil. Akbadu topun kontrolünü sağlıyor Beşiktaş savunmasında. Leandro Trossard bugün. Bu arada sanıyorum bir düdük var. Evet, bir offside kararı. Şimdi endirekt serbest vuruşta oyun Eyüpspor yarı sahasında yeniden başladı. Moldovan Engeri'de pasta çıkmaya çalışıyor. Eyüpspor Elyamik'ten Moldovan'a, Sabiri, Costa, paslaşmalar Eyüpspor'da. Uzun bir pas kanada doğru Rıdvan kafayla indirdi. Eyüpspor atağı, David Costa uzaklardan vuruş. Top yandan avuta gidiyor, etkili geldi Eyüpspor. Fakat isabetli değil David Costa, yeni transferlerinden Eyüpspor'un ve bu şutunda isabeti bulamıyor Eyüpspor. Hocam bu yeni kurallar nasıl etki etti sizce şu ana kadar ilk haftada? Yani oyun, bir hızlanma görüyor musunuz tabii oyunda?
0: Oyunu genel olarak hızlandı. Hele bizim lig için var ya, çok önemli, çok güzel kurallar. Yani özellikle Dünya Kupası'nda oynanan kurallar bizim için çok önemli. Çünkü bizde çok oyun yavaşlatılıyordu. Herkesin de işine geliyordu. Kaleci dahil, özür dilerim, hakemler dahil. Yani öyle tatlı tatlı böyle duran bir maç. Sadece bizlerin, yani izleyenlerin hoşuna gitmiyordu bu iş. Bir de teknik adamlar açısından da çok bence iyi değil oyunun akmaması. Ama yeni kurallar çok daha akışkan hale getirdi.
1: Bir top kaybı Eyüpspor'da. Şimdi Rıdvan uzaklardan kaleye deniyor. Kötü bir vuruş, isabet yok. Rıdvan Yılmaz hücuma katkı vermişti Beşiktaş'ta. Çıkarken topu kaybetti Eyüpspor. Hızlı paslaşmalar. Rıdvan uzaklardan kaleyi yokladı ama çerçeveyi bulamıyor Rıdvan Yılmaz.
0: Hoca da eşofmanla.
1: Hoca hep eşofmanla sezon başından bu yana. Sanırım bütün maçlarda hep aynı kombinle sağ kenarındaydı Vincenzo Italiano ama enerjisi gerçekten muazzam. Yani hani hocam bir tabir vardır ya, maçı yaşıyor diye kenarda. Evet, gerçekten evet. Öyle.
0: Ya zaten pozisyonu bırakayım konuşacağım.
1: Evet. Orkun'la bu kez Beşiktaş'a etkili geldi. Olaytan'ın bir driblingi, savunmanın müdahalesi vardı. Top bir anda Orkun'un önünde kaldı. Orkun sol ayağıyla vurdu ama top bu kez yandan avuta gidiyor. Beşiktaş arka arkaya önce Rıdvan ardından Orkun'la kaleyi yokladı ama çerçeveyi bulamadı. Orkun da sezona iyi başlayan isimlerden birisi Beşiktaş'ta bu dönemde. Özellikle Midtjylland mücadelesinde İstanbul'daki maçta golü atan isimdi. Deplasmanda da penaltıdan yine golü attı Orkun.
0: Şimdi İtalyano'nun bu isteğinden, arzusundan bahsediyorduk.
1: Evet hocam. Ya
0: çok tutkulu bir teknik adam. Tarz olarak da böyle hani bazı teknik adamlar biraz daha cool, soğuk durur. Öyle bir değil, tam tersi. Satan bizim iklimimize, Beşiktaş'a da çok uygun bir teknik adam. Bir de baktığınızda çok futbolla da ilgili gerçekten iyi bir teknik adam. Burada başarılı olur olmaz. Başarı kriteri nedir, o da ayrıca tartışılır. Ama gerçekten çok önemli bir teknik adam. gitti takımlarda hep kendi oyununu yansıtmış ve başarı elde etmiş. Özellikle hücum futbolunda da

0: önemli işler yapmış. Avrupa'da finaller oynamış bir teknik adam. Bir de bu tarz böyle büyük futbolcudan gelmeyen teknik adamların obsesiflik derecesinde çalışkan olmadığı takdirde başarı gelmez hocam. Yani çünkü bu adamın başarılı olmaktan başka çaresi yok. Çünkü sırtını yaslayabileceği bir camiası yok. Eski bir futbolculuğu yok yani.
1: Seri D'de, çok az.
0: Seri D'lerde oynamış. En fazla bir seri B oynamış galiba, az da olsa. Onun için bu tip adamlardan korkacaksın. Yani bu tip insanlar inanılmaz çalışkan, inanılmaz ne diyeyim, kendini bu işe adamış insanlar olurlar. Zaten kısa sürede de çok başarılı olmuş bir teknik adam.
1: İlk kez İtalya dışında görev yapıyor o da kariyerinde.
0: Onun için büyük sınav aslında.
1: Evet. Büyük kolay bir meydan şey okuma aslında onun açısından da. Ama şu ana kadar gerçekten tabii çok erken, hani çok böyle peşin hükümlü de olmamak gerekiyor. Belki pozitif anlamda da hani beklemek gerekebilir. Fakat en azından enerji ve tutku noktasında taraftarla biraz sanki bir uyum yakalamış gibi görünüyor şu ana kadar.
0: Ya hem öyle.
1: En azından taraftarın sevdiği profilde bir
0: %100
1: duruşu var.
0: Hem öyle, bir de hocam şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bu hocalara siz bir sezon vermedikten sonra bu hocaları değerlendiremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani en azından ya bir sezon olmasa bir şey, nasıl Tedesco geldi? Yani yarım sezondan fazla kaldı değil mi?
1: Tabii.
0: Hatta neredeyse bir sezon
1: bitirdi.
0: Kaldı. Tabii. Ve yani Mourinho'dan sonra hemen geldi.
1: Evet,
0: doğru mu?
1: Doğru. Hatırlıyor. Eylül ayı gibi yani, bir süreydi galiba.
0: Bir sezon gibi düşünebilirsin. Şimdi ancak öyle değerlendirebilirsin hocaları. Yani adam geliyor burada bir sistem kuruyor. Ligin, yani her ligin, tamam futbol her yerde aynı oynanıyor. 105-60, 11-11 oynanıyor da öyle olmuyor işte. Her ligin kendine göre dinamikleri var. Her ülkenin dinamikleri var. Orayı öğrenecek. Onun için biraz da ne diyeyim, sağduyulu bakmak lazım hocaların geliş gidişine. Ha tabii, şimdi bariz hatalar var. Bazı şeyleri kabul edemeyeceğin hatalar oluyor bazen. Ama o öyle hatalar olduğunda tamam, tabii ki sonuna kadar eleştirebilirsiniz ama biraz işi akışına bırakmak lazım İtalyan anında. Çünkü bu sene de lig çok sert. Hocam 4 takımında bence şampiyonluk iddiası var. Ya şimdi öyle deme, son 3 yıldır değil mi hep koptu yani.
1: Evet, lig yani en koptu. Azından hep böyle 1-2 takımın tabii çok domine ettiği sezonlar gördük son dönemde ama bu sezon daha ilk haftadan puan kayıplarıyla başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Sanki puan ortalaması biraz daha düşük olacak hissiyatı verdi en azından şu ana kadarki maçlar.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şöyle de ekstra bir şey. Bu arada çok ilginç bir faul saçından çekip Calo oyuncuyu düşürdü, fark ettin mi?
1: Evet. Sonrasında itirazı da var hatta Eyüpspor'lu oyuncunun. Biraz ilginç bir enstantane gerçekten.
0: Çok net bir sarı kart ama. Yani saçından çekip düşürmesi. Yani,
1: evet.
0: Biraz sinirlendirir de oyuncuyu yani.
1: Doğru. Zaten sinir, yani bence biraz sinirlenmişti aslında Eyüpspor'lu oyuncu ama bunu tabii bu arada geriye doğru biraz riskli bir pas. Moldovan öndeydi Eyüpspor kalecisi ama topu yakalamaya başardı. Şimdi Elyamik uzun pas, iyi pas. Calegari iyi çıktı Eyüpspor baskıdan. Mialak, yakından tanıdığımız bir isim, Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyiyor. Mialak yerde kalan oyuncu var ama oynayın diyor Oğuzhan Çakır. Trossard yerde kaldı. David Costa faul yapıyor.
0: Trossard'ın soğukkanlılık nasıl?
1: Topu aldı, baskıyı kırdı, faul de kazandı. Takımını sanki biraz rahatlattı gibi burada. Ama burada da sanki biraz Trossard'ın sol ayağına doğru bir teması var. Yani David Costa'nın.
0: Sarı kart kokuyor. Yani bir dakika içinde iki sarı kart kokan hareket.
1: Biraz kartlarını çok bonkör kullanmadı gibi şu ana kadar ama Oğuzhan Hoca.
0: Üst üste gelirse kullanmak zorunda kalacak çünkü şeyi kaçıracak. Yani oyunun ritmini kaçıracak. Daha doğrusu kontrolünü kaçıracak. Bak mesela sertleşti oyun, farkındaysan. Ama
1: hocam,
0: şey yapmıyor,
1: şunu
0: oynatıyor.
1: Da sormak istiyorum. Şimdi bir teknik direktör gözüyle özellikle Kralove maçında, İstanbul'daki maçta Trossard ilk kez süre aldı. Evet. Ve çok hazır olmadığını gördük oyuncunun zaten. Evet. Yoğun da bir yaz dönemi geçirdi. Yani Dünya Kupası, çok dinlenme fırsatı bulamadı belki de.
0: UEFA'nın da en son maçında oynadı.
1: Doğru, evet. Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi. Ne kadar süre tahmin ediyorsunuz hazır olması için? Yani ne kadarlık bir süre ihtiyacı var sizce Trossard'ın?
0: Ya tabii hani burada antrenmanlarda görmek lazım ama şimdi bu maçın da ilerleyen dakikalarında da daha iyi fikir sahibi oluruz ama sanki 2 haftaya falan toparlar diye düşünüyorum. Çünkü biraz da minyon bir oyuncu ya. Bu oyuncular daha rahat forma girer hocam. Yani kalıplı oyunculara, size'lı oyunculara göre Trossard bir de çok büyük klas. Ya çok büyük klas bir oyuncu gerçekten.

0: çok iyi bir oyuncu. Ligin en iyi transferlerinden biri. Ben 2 haftaya kendini %100 olması da toparlayacağını düşünüyorum.
1: 4. hafta derbi mücadelesi var. Süper Lig'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Tabii Beşiktaşların en çok merak ettiği nokta şu anda özellikle Vlahovic ile Trossard derbiye kadar hazır olacaklar mı %100? Bunu merak ediyorlar. Vlahovic yazı biraz daha boş geçirdi
0: Trossard'a. Onun işi zor anlaştılar. Bir de size'lı oyuncu.
1: Evet.
0: Onunla Lukaku'nun işi biraz zor hocam.
1: Černý yaptı ortayı. Elyami karşıladı. Şimdi top Jalo'ya geldi. Ondan Olaytan, Junior Olaytan içeriye devrildi. Semih baskı var. Semih topu kaybediyor. Kalegari baskı var. Salih hemen baskıya geldi ama serbest vuruş kararı Oğuzhan Çakır'dan.
0: Kart çıkacak galiba.
1: Son sürede, yani son dakikalarda daha doğru ifadeyle biraz daha fauller artmaya başladı mücadelede. Burada da Salih'in bir faulü var. Saibari yerde kaldı.
0: Hocam bu da net sarı kart biliyor musun? Bunu da vermeyecek ama. Yani bu şekilde maçın kontrolünü kaybeder. Ben çok hakem yorumlamam biliyorsun.
1: Evet.
0: Uzmanlık alanım da değil bu arada.
1: Çok sevmezsiniz de.
0: Bir de saygı konuşmayı diyorum hocam. Ben uzmanlık alanına saygı duyuyorum. Ben Mustafa Hoca kadar yorumlayamam. Yani yıllardır Süper Lig'de hocalık yapmış. Yani bu ana mesleği, yani şey, futbol anlamındaki mesleği bu. Ben şimdi saygı duyarım. Dinlerim hakem hocalarını, öğrenmeye çalışırım. Biz de kendimizce biliyoruz ama herkes kendi işini yorumlaması benim daha çok saygı duyduğum bir şey açıkçası. Bu arada iyi geldi Eyüp. Çok iyi ara pas. Ama dönemedi. Bu oyuncu da Sander Nett'ten almışlar.
1: O bu arada.
0: Evet.
1: O bak. Evet. Sanırım ilk kart çıkıyor.
0: İş başka yere.
1: Nübel sinirlendi.
0: Evet. Yani hani iş başka yere gidecek ama şimdi hakem orada, bak yine hakem.
1: Yani Oğuzhan Çakır aslında belki kendi açısından iyi niyetliydi. Hani çok fazla kartına başvurmayı tercih etmedi şu ana kadar ama sertlik dozacı biraz son dakikalarda arttı maçta. Temaslar artmaya başladı. Evet. Burada da Abdullahi'nin Nübel'e bir müdahalesi. Nübel sinirlendi. Sonrasında bir tepkisi oldu. Şimdi Oğuzhan Çakır Abdullahi ile konuşuyor. Burada Nübel topu ayağından çıkardıktan sonra Abdullahi'nin müdahalesi
0: hocam,
1: temasta var.
0: Çok net sarı kart. Bak, evet. Son iki pozisyon, yani dediğim gibi hakem yorumlamak istemiyorum ama yani şimdi bu da bariz kaçırılan noktalar. Maçın 18. dakikası, ortalığı şey yaparsın yani, bulandırırsın.
1: Doğru. Kontrolü kaybetmek de ne başka problemler zaten yaratabilir.
0: Bir 10 dakika önce maç kızışacak. Yani böyle belli devam ederse bu sertliğin dozu artacak.
1: Temaslar çok arttı son evet birkaç dakikadır.
0: Şimdi vermezse ne yapar futbolcu? Futbolcu da faydalanmaya çalışır şey Furkan.
1: Daha da hırslanır bir de hocam.
0: Tabii. Bir de şimdi darbe aldı. Yani dolayısıyla bu anlamda daha hocanın dikkatli olması
1: hocam,
0: lazım.
1: Hocam bilmiyorum hatırlar mısınız ama geçen yıl Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı.
0: Hatırlamaz mıyım?
1: Orkun'un kırmızı kart gördüğü pozisyon. Hatta onu pozisyonla ilgili şöyle yorumlar vardı. Maç içerisinde sanırım Jadon Osterwolde'nin Rafa Silva'ya yaptığı bir faul vardı. Hı hı. Ve maçın hakemi, ismini şu anda hatırlayamıyorum hakemin, ama orada çıkmayan bir kart Osterwolde'ye ve işte sonrasında mesela o pozisyonun Orkun'u tetiklediği, yani orada çıkmayan kartla birlikte Orkun'un daha da hırslanarak devamında işte yaptığı hareketi hatırlıyoruz hepimiz. Ve kırmızı kart görmüştü mesela. Yani bu tip durumlar da doğurabiliyor aslında maç içinde verilen veya verilmeyen kartlar ya da fauller.
0: %100 çok güzel, çok güzel. Maçı da dün gibi hatırlattın bana. Bilmiyorum beraber miydik ama.
1: Olabilir. Yani belki de beraberizdir. Evet. Doğru.
0: Yani hatta Osterwolde'nin pozisyonu dedik, bu sarı kart dedik.
1: Yani Osterwolde bile... Evet. Belki de o tabii pozisyonda kartı, sarı kartı kabul etmişti en azından. Zaten kırmızı olabilir mi diye konuşulup tartışılabilirdi belki de.
0: Zaten biz scoreboard ekibi olarak eğer kart diyorsak yani o kadar barizdir ki. Çünkü hem
1: çünkü o yorum yapmayı
0: evet,
1: sevmiyorum
0: biz
1: genelde.
0: Biz çok girmiyoruz. Evet. Ben de hakem konuşmayı sevmiyorum ama bugün hani ilk defa beni izleyenler ilk konuşmayı sevmiyorsun diyecekler ama çok bariz şeyler olduğu için yine biz işi uzmanlarına, hakem hocalarına bırakalım. Fena bir orta gelmeyecek gibiydi ama. Bu arada maç
1: Masanga topu kornere gönderdi. Beşiktaş bir köşe vuruşu kazandı. Buyurun hocam.
0: Furkan maç da hiç oturmadı, farkında mısın? Yani hiç sete oturamadı.
1: Evet. Yani iki taraf da birbirine evet bir üstünlük kuramadı. Yani Beşiktaş da belki evet kendi temposunu şu ana kadar yakalayabilmiş değil. Eyüpspor hani zaman zaman kontralarla etkili olmaya çalışıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş, Orkun. Ama bekleyin diyor Oğuzhan Çakır. Ceza sahası içerisinde bazı itişmeler vardı. Uyarılar Oğuzhan Çakır'dan iki takım oyuncularını

0: Evet. Açısından.
1: Ki bu arada bekleri de aktif kullanmayı çok seven bir teknik direktör Vincenzo Italiano. Şu ana kadar Rıdvan'la Taylan çok fazla oyuna dahil olamadılar.
0: Tabii şimdi ne yapman lazım onları sokabilmek için? Yarı sahada topa tutacaksın ki
1: gerekiyor.
0: Adamlar bindirsin. Şimdi yapamazsan onun nasıl çıkacak oyuncu?
1: Mesela şimdi Orkun sağ kanatta Vaslav Černý topla buluştu. Taylan da hücuma katkı verdi ama Černý yine Orkun'la oynadı. Olaytan baskı vardı. İyi sıyrıldı rakibinden. Junior Olaytan. Olaytan Taylan'ı düşündü ama top Taylan'ın gerisinde kaldı. Şimdi kontra atak şansı Eyüpspor için.
0: Olaytan fena başlamadı sanki. Dinamik bugün.
1: Bugün evet, faydalı da kullandı topu. Pintor yerde kaldı. Burada Salih gelmişti baskıya ve topu rakibinden kazanmayı başardı. Taç Eyüpspor'la yine sanırım. Evet. Zach Schultz. Elyamik'ten bir hatalı pas. Şimdi Salih. Semih. Yine Salih'e doğru. Olaytan topun üzerinden atladı. Salih yerde kaldı. Kalk diyor Oğuzhan Çakır. Biraz sanki kolay bıraktı Salih kendisini burada.
0: Bakalım, biraz uzaktı, ben tam çözemedim ama. Ya böyle oynatma. Tamam, şimdi sertlikler okey, onlara kartlar ayrı da akışkan oynatmaya çalışıyor. Onu da söyleyelim. Evet. Hakkını verelim hocanın.
1: Hoca biraz hani oyunun temposunun çok düşmesini istemiyor şu ana kadar Oğuzhan Çakır. Ama çok yüksek bir tempo da yok maçta. Tabii burada işin bir diğer gerçeği.
0: Ya sezon başı bizim ligde pek iyi olmuyor maçlar zaten.
1: Sanki takımlarımız ilk birkaç haftayı biraz daha böyle hani hazırlık maçları havasında geçiriyor gibi hocam.
0: %100 haklısın. Şöyle de istatistik verelim istersen. 24 dakikada isabetli şut yok. Gol beklentisi 0.11 Beşiktaş'ın, 0.02 Eyüpspor. Rakip ceza sahasında topla buluşma 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Yani neredeyse maçın 4'te 1'inden fazlası geçti hocam bu arada.
1: Yani 24 ikili mücadelenin de 13'ünü Beşiktaş kazanmış, 11'ini Eyüpspor kazanmış.
0: Kafa kafaya yani.
1: Dengeli bir maç bu anlamda da.
0: Ama Eyüpspor'da şu ana kadar, tabii tek taraflı yorumlamayalım. Eyüpspor'da ben yani mücadele ve fizik anlamında fena bulmadım. Bilmiyorum, katılıyor musun bana? İstekli,
1: yok,
0: arzulu.
1: Katılıyorum, evet.
0: Motive gelmişler. Gayet de elinden geldiğini yapıyorlar. Ama tabii
1: çok erken teslim olmadı.
0: Tabii. Yani
1: şu ana kadar da maçın içerisinde kalmaya başardılar.
0: Tek bir problem onlar adına, kontraya hiç çıkamıyorlar. Kontraya çıkamayınca Beşiktaş'ı geri koşturamıyorsun. Geri koşturamayınca yoramıyorsun. Şu ana kadar Beşiktaş çok yorulmadı.
1: Evet. Şimdi sol çizgide Trossard topla buluştu. Rıdvan geldi bindirmeye. Trossard'dan muazzam bir ayak dışıyla pas ama biraz hızlı Rıdvan yakalayamadı o topu. Top Eyüpspor kalecisi Moldovan'da kaldı. Taylan'dan bir baskı ve topu kazanıyor hemen Beşiktaş. Şimdi Olaytan. Olaytan sağda, Taylan top istemişti. Olaytan harika pas. Vaslav Černý ve topu ağlara gidiyor. Beşiktaş golü buluyor. 25. dakika Vaslav Černý ama Junior Olaytan harika bir pas. Ve Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'de İlk golünü Vaslav Černý ile buluyor. Burada Taylan topu kazanıyor. Olaytan Černý'den muazzam bir koşu savunma arkasına ve Olaytan'ın pası Černý'de çok iyi bitirmiş.
0: Gelişine mükemmel bir gol. Yani Olaytan iyi başladı demiştik.
1: Kralov ve maçından sonra Eyüpspor maçında dağları sarsıyor Vaslav Černý. Bu dönemde özellikle biraz tartışılan isimlerden birisi Beşiktaş'ta. O da sanki golden sonra biraz sitem barındıran bir gol sevinci geldi Vaslav Černý'den ama Olaytan'ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Çok iyi bir pas ve Beşiktaş 25. dakikada Vaslav Černý'nin kaydettiği golle Eyüpspor karşısında durumu 1-0 yapıyor. Çok düşük tempoda giden bir oyun ama işte bir anlık rakip savunmanın da burada hatası.
0: Ekstra bir iş yaptı, evet. Orada ama bir de Olaytan iyi başlamıştı gerçekten. Çok müthiş bir asist yaptı. Yani kendisinden böyle asistleri görmeye alışkın değiliz. Černý de çok doğru koşu, bir de yani gelişini o topa öyle vurmak çok kolay bir şey değil. Hem de sprint devamında harika bir gol oldu bence. Hazırlanış açısından ve bitiriş açısından Beşiktaş şimdi rahatlayacak.
1: Olaytan iyi başlamıştı hocam. Siz de değinmiştiniz hatta. Evet. Burada da bir asistle şu ana kadarki performansını süslemiş oldu Junior Olaytan. Ahmet Spor.

0: Sportif faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü maçı 0-0 devam ediyor. Erzurumspor'un maçın başında Fernando ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti ve yine Beşiktaş geliyor. Salih'ten Olaytan kaleye baktı. Olaytan'ın vuruşu
1: bu sefer
0: savunmadan
1: çok,
0: döndü bu kez.
1: Çok kötü bir tercih bu sefer.
0: Yine Taylan'dan baskı. Topu yine kazanıyor Taylan Bulut. Vaslav Çerni, Orkun Taylan'ı gördü aradan. Taylan yaptı ortasını arka direğe doğru. Moldovan dokundu. Beşiktaş biraz baskıyı arttırdı bu dakikalarda. Yine ön alan baskısı ve topu yine kazanıyor Beşiktaş. Leandro Trossard, David Costa baskıya geldi. Orada sıkıştı oyun. Yerde kaldı Trossard. Ve sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart David Costa'ya çıkıyor Eyüpspor'da. Orada Trossard yerde kaldı. Çizgiye sıkışan oyun. Evet, biraz eller orada, müdahaleler. Yalnız sonrasında tepkisi Costa'nın ve Oğuzhan Çakır'dan sanırım tepkiye çıkmış zaten, evet. Burada kart.
1: Tepkiye çıktı. Daha önce de bir pozisyon içinde vardı zaten. Yine Trossard'ın ayağına basmıştı. Sarı kart geliyorum, evet, diyordu Costa için. Biraz duygularına hakim olamıyor bugün. Saçından çekildikten sonra bayağı bir sinirlendi ve o siniri devam ediyor.
0: David Costa ilk sarı kart ona çıktı bugün mücadelede. Orkun topun başında. Beşiktaş bir serbest vuruş kullanacak. Az önce bu arada çizgi kenarındaki mücadelesi de alkış aldı Beşiktaş tribünlerinden. Trossard'ın, Orkun paslaşarak kullandılar. Rıdvan'la Orkun yaptı ortaya, yerden arkaya doğru. Kimse dokunamıyor. Beşiktaş'ta Salih orada uzandı fakat vuruş gelmedi Salih Özcan'dan. Vaslav Çerni yeni sezona golle başlıyor Beşiktaş'ta. Ondan beklenti tabii ki çok büyük ve Dušan Vlahović mücadeleyi tribünden takip ediyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı bu maçın kadrosunda yok. Lisansı da henüz çıkmadı Dušan Vlahović'in. O da takım arkadaşlarını bugün tribünden takip ediyor. Salih'ten Olaytan'a Beşiktaş yine geliyor. Dakika 30 Dolmabahçe'de. Hocam Salih de sanki fena başlamadı Beşiktaş kariyerine.
1: Evet evet.
0: Yani çok uzun yıllardır sanki bu takımda oynuyormuş gibi çok hızlı adapte oldu.
1: Kesinlikle. De o Beşiktaş'ın, daha doğrusu bizim ligin istediği o sertliği ön libero'da çok iyi yapıyor. Ve o çabukluğu da var. Araları iyi kapatıyor. Agresyonu yüksek bir oyuncu. Pres gücü yüksek, dayanıklılığı yüksek. Bir de hırslı, karakter olarak da çok hırslı bir oyuncu. Bu anlamda Beşiktaş'a fayda sağlıyor. Bu maçın 3'te 1'ini geçtik. Beşiktaş tek sabit şutla 1-0'ı yakaladı. Bu arada Trossard'ı ben şu ana kadar beğendim. Elinden geldiğince savunmaya da yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii ki fizik olarak tam hazır değil ama.
0: Ama sanki böyle biraz rölantide oynuyor gibi. Yani çok fazla kendini zorlamadan.
1: Evet. Kendini biliyordur oyuncu.
0: Yani tabii çok oyuncular, büyük bir kalite, çok büyük bir tecrübe.
1: Kendini bilir bu oyuncu yani. Onun için nerede zorlayacağını, nerede zorlamayacağını. Ama klası çok belli. Ben bu sene damga vuracak oyunculardan biri olarak görüyorum Trossard'ı. Belki çok böyle hani böyle ne diyeyim, bir tabii Salah gibi o kadar ünlü olmasa da veya ne bileyim işte ilk geldiğinde burada Osimhen kadar sükse yapmasa da çok iyi bir oyuncu, çok büyük kalite katacağını düşünüyorum Beşiktaş'a.
0: Eyüpspor bir köşe vuruşu kazandı. Jalo bu karardan çok memnun değil. Orada aslında çok rahat bir pozisyondaydı Jalo ama Abdullahi'nin baskısı vardı ve
1: biraz ama
0: evet sanki out gibi ve evet karar değişiyor ki zaten yeni kurallardan birisi bu. Hatalı kornerlerde karar değişebiliyor ve burada da VAR devreye girdi. VAR'da da Andrew Dallas var, yabancı VAR hakemi ve Oğuzhan Çakır'ı uyardı. Köşe vuruşu kararı kale vuruşuna dönüşüyor. Süper Lig'de yeni uygulanmaya başlanılan kurallardan birisiydi bu. Dünya Kupası ile birlikte hayatımıza girmişti.

0: 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Trossard'ı konuşuyorduk. Hocam şunu söyleyecektim aslında. Şunu sormak istiyordum size de. Trossard şimdi topla buluştu. Pozisyonu
1: kötü kullandığı topla bile kornere aldı.
0: Evet, kornere dönüştü burada. Aslında çok büyük bir isim olduğundan bahsettiniz siz de yani.
1: Evet. Gösterişsiz ama çok büyük bir isim ya.
0: Belki hani yani Beşiktaşlılar bilmiyorum katılacak mı ya da kızacak mı bana ama yani Salah'ın transfer süreci Trossard'ın tam gelişine de biraz denk geldiği için belki ne kadar aslında büyük bir oyuncunun lige geldiğini tam olarak idrak edemedik. Yani tüm kamuoyu olarak bundan bahsediyorum. Gerek basın gerek taraftar nezdinde. Aslında ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu belki biraz daha zaman ilerlediğinde anlayacağız. Bu arada Václav Černý, Moldovan atak devam edecek. Jalo ıska geçti. Ama hata sürecek Beşiktaş'ın. Şimdi Orkun aradan bıraktı. Trossard orada yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam ediyor. Rıdvan yerden çevirmek istedi ama savunmaya çarptı. Olaytan hemen topu kazanıyor Beşiktaş. Yine baskı Olaytan yaptı ortaya arkaya doğru. Kafa vuruşu gelmedi orada. Orkun Olaytan gerçekten şu ana kadar maça damga vuruyor. Her aksiyonda var. Asist var. Karşı pres top kazanma. Burada da Václav Černý ikinci gole çok yaklaştı ama vuruşunda Moldovan geçit vermedi.
1: Bak Trossard'ın soğukkanlına bakar mısın? Bak bak o harmanlara bak. Çok büyük topçu. Zaten Arsenal'de
0: Olaytan'ın bakar mısınız? Burada ikili mücadele topu kazandı. Döndü. Yaptığı orta.
1: Hocam Olaytan ligi hep böyle
0: çok
1: başlıyor.
0: İyi maç çıkarıyor şu an.
1: Göztepe'de de inanılmaz sezon başlangıcı vardı. İlk Trabzon'a karşı mı ne izlemiştim? Bildiğim bir oyuncu
0: ben
1: değildi.
0: Ben bir Göztepe Beşiktaş maçını statta izleme şansı bulmuştum. O dönem görevli olduğum için İzmir'deki maç. 3-0 hatta Göztepe kazanmıştı o maçı. Yani o maçta Sergen Hoca görevliydi. Bence şöyle bir talihsiz tercih vardı hocanın. Necip Uysal'la eşleştirmişti Olaytan'ı o maçta. Ama yani Necip adına da çok iyi geçmeyen bir maç olmuştu tabii. Ve Olaytan gerçekten hocam inanılmaz bir maç çıkarmıştı. Yani biraz daha şunu söylemiştim hatta. Biraz daha becerikli bir oyuncu olabilse hani son vuruşlarda ve atak sonlandırmada belki çok daha farklı bir Göztepe galibiyeti olabilirdi o akşam. Trossard getirdi bu arada. Trossard Elyamik yerde kaldı ve Eyüpspor lehine faul kararı Oğuzhan Çakır'dan.
1: Ya sezona çok iyi giriyor zaten. Geçen sene de sezon başı çok iyiydi. Ama bugün de sahanın en iyilerinden biri. Trossard'dan da bastık. Böyle biraz da pozisyon oyuncu, farklı oyunculara değiniyoruz ama ben Trossard evet fizik olarak tam hazır değil ama çok etkili. Gerçekten çok etkili. Ya bir defa kapalı savunmaları açma namına çok çok etkili bir oyuncu. Soğukkanlı görüyor musun? Kapalı savunma yani rakip kapansa evet. Da neler yapıyor? Topa basıyor. Böyle eskiler harmanlamak derdi ona. Yani çok güzel işler yapıyor. Fake'li çalımı var. Fiziğini aslında ufak tefek bir oyuncu ama çok güzel rakiple arasına giriyor. Rakiple topun arasına çok iyi sokuyor vücudunu. Çok da faal alır. Ben şu ana kadar zaten çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ya bir de evet çok güzel bir yere girdin de pozisyon oldu. Ne dedin? Dedin ki hani belki Salah hususundan dolayı çok fazla dikkate alınmadı bu transferin büyüklüğü ama şunu hiç unutmayalım. 70'te mi oyundan çıktı Şampiyonlar Ligi finalinde ve bu adam 30 yaşta, evet. 30'lu yaşlarda. Hani Dzeko da 35'inde geldi sanki.
0: Tam 30 sanırım Trossard. Hemen bakacağım hocam ama yanlış da bilgi vermiş olmayayım.
1: Dzeko da Şampiyonlar Ligi finali oynayıp Fenerbahçe'ye geldi.
0: Evet, Inter forması. 31 evet. Yaşında, 94 doğumlu.
1: Ama Dzeko 35'inde geldi.
0: Evet.
1: Ki Dzeko da inanılmaz bir oyuncuydu bu arada.
0: 2 sezon forma giydi Fenerbahçe'de. Bence iyi de işler yaptı.
1: İnanılmaz bir oyuncu Dzeko. Ancak Trossard yani Şampiyonlar Ligi'ni oynayıp 31 yaşında geldi. Yani bunu hiç unutmayalım. Çok büyük bir kariyer.
0: Eyüpspor geldi. Sabiri vuruşu. Pintor'un şutu. Alexander Nübel'de kaldı. Eyüpspor
1: ilk defa geldi.
0: Maçtaki isabetli şutu konuk ekibinde. Pintor burada Sabiri ile bir paslaşma ardından şut. Nübel iyi yer tuttu.
1: Yalnız Eyüp'ün de işi biraz zor. Yani yetenek anlamında biraz kısıtlı bir kadro.
0: Şimdi top sekti Elyamik'ten. Semih solda

0: Trossard var. Semih bıraktı Trossard'a. Trossard Orkun'un koşusu var. Geçmedi. Semih zorluyor. Elyamiek uzaklaştırdı. Orada Trossard Orkun'u topla buluşturabilseydi tehlikeli olabilirdi Beşiktaş adına bu atak. Olaytan yine topla buluşan oyuncu merkezde döndü. Thiago Jalo'ya. Yani Eyüpspor için tabii henüz erken ama ilk maçı itibariyle sanki yine yani geçen sezonki gibi zor bir sezon olabileceğinin sinyallerini veriyor. Yani dediğiniz gibi kadro ve yetenek anlamında biraz kısıtlı bir kadro gibi şu ana kadarki görüntü.
1: Evet. Tabii peşi konuşmamak lazım ama şu ana kadar gördüğümüz o.
0: Transfer dönemi devam ediyor. Belki tabii takviyeler de olabilir 4 Eylül'e kadar. Trossard, Kalegari geldi önüne. Trossard top hala onda. Trossard bir pas denemesi. Ayak koydu Kalegari ama topu kaybetmedi Leandro Trossard. Döndü şimdi Akbadu'ya. Akbadu en sağda Cherny boş. Onu gördü. Vaslav Cherny, Taylan. Olaytan'ı düşünmüştü Cherny ama Taylan anlaşamadı orada iki takım arkadaşı.
1: Yalnız Taylan maçı iç koridorda oynuyor, onu da söyleyelim yani. Sağ bek gibi oynamıyor.
0: Evet, bu arada golde de bir yalancı koşusu vardı onun da.
1: False bek gibi yani, sahte bek, Pep Guardiola'nın futbol dünyasına kazandırdığı terim. Yani
0: Abdullah Hoca da çok severdi onu. Evet. Abdullah Avcı.
1: İç koridorda, yine iç koridorda topla buluştu. Evet. Tamamen iç koridorda oynuyor maçı. Onu da söyleyelim. Biraz daha onun topla ilişkilerinde kullanmaya çalışıyor hoca.
0: Taylan da tabii çok ciddi bir yatırımla geldi. Yani 6 milyon euro ödendi bonservisine. Geçen yıl biraz yani Beşiktaş'ta o kararsız geçen süreçlerde o da ondan nasibini aldı aslında o süreçten. Belki o kadar da göz ardı edilecek bir isim değildi. Ama İtalyan ona inanıyor. Yani hatta bir dönem Trossard şimdi. Trossard Moldovan. Trossard yine taşıdı. Dar alanda çok şık bir çalımla sıyrıldı Kalegari'den. Moldovan'dan döndü. Beşiktaş'ın atağı devam ediyor. Oyun biraz daha Beşiktaş lehine döndü. Orkun'a doğru Olaytan'dan bir pas. Kalegari ayak koydu ve köşe vuruşuna dönüşüyor bu pas. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Evet. Tayland'da sanki hocam yani İtalyano takımda kalmasını istiyormuş bu arada, ondan bahsediyordum. Bazı transfer teklifleri olduğunu Efecan bahsetmişti yayınlarında. Hı-hı. Ama hoca ayrılığına izin vermemiş Taylan'ın.
1: Görmüş onda bir potansiyel. Oradan da kullanmayı düşünüyor. Yalnız deminki pozisyonda bir konuşalım.
0: Trossard'ın mı?
1: Evet.
0: Buyurun hocam, hatta yaptı. Devam edebiliriz oradan.
1: Orada dar alanda şöyle anlatalım, aldı topu yine. Rakibin üstüne gitti. Çok rahat geçti yani, böyle Yusuf Şimşek vari. Yusuf Şimşek'e yetiştin değil mi?
0: evet son dönemine.
1: Ya Yusuf Hoca gerçekten.
0: Yani Beşiktaş dönemini, o şampiyonluk sezonunu hatırlıyorum, evet. Yani, devre arasında gelmişti.
1: O sezona yetişmen yeterli, inanılmaz bir oyuncuydu. Onun gibi böyle dar alanda öyle bir geçti ki oyuncuyu, böyle bir anda da hızlandı. kalecinin üzerine vurdu, iyi vursa golü de atabilirdi.
0: Orkun yaptı ortayı, savunmada müdahale. Şimdi Trossard sekti, Semih bir karambol. Masanga orada ayak koydu ve uzaklaştırıyor Eyüpspor savunması. En geride Olaytan karşıladı. Akbadu ve Nübel'e kadar geliyor top.
1: Bir anekdot ekleyeceğim.
0: Buyurun hocam, tabii ki.
1: Müsüse sol kornerleri izledik. Ne gördük? Bir Rıdvan kullandı sol ayakla, içe kavisli. Demin sağ ayaklı oyuncu dışa kavisli. Özür dilerim, Rıdvan dışa kavisli.
0: Orkun.
1: Evet, Orkun. Sen söyle adını.
0: İçe.
1: İçe kavisli kullandı. Yani bu da şöyle, rakibi... Ne diyeyim? Rakibin ezberini bozmak, rakibin pozisyon alışını bozmak anlamında bu zenginlikler çok önemli. Bunlar çok detay gibi gözükür ama işte bu hoca, yani İtalyano gibi hocalar bu detaylarla farkı yakalayan isimler. Çünkü sürekli rakip senin o atışına göre pozisyon alabilir. Sen sürekli aynı şeyleri atarak, mesela biz nasıl milli takımda Dünya Kupası'nda hep aynı ortalara, evet, attık hatırlıyorsan kornerlerde.
0: Ve hiç sonuç alamadık.
1: Evet, hiç sonuç alamadık. Farklı şeyleri deniyor. Bu da önemli bir anekdot. Yakalamışken söylemek istedim.
0: Yani bu şunu da bize gösteriyor. Antrenmanlarda demek ki buna da
1: tabii.
0: Vakit harcanıyor. Bir praktik yapılıyor bu anlamda demek ki.
1: Kesinlikle. Mutlaka yapmadığı şeyi istemez zaten hoca. Bunları detaylı çalıştırıyordur. İşte böyle oluyor zaten Avrupa'da. Yani ben başarısız da olsa hoca, iyi hoca her zaman iyi hocadır hocam. Yani başarısız da olsa. Bak Mourinho buraya geldi, çok başarısız oldu. Real Madrid'e gitti şimdi.
0: Tabii. Yani,

0: Benfica yaptı, sonra Real Madrid yaptı.
1: Anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için Italiano gibi teknik adamların da bu anlamda işte Konferans Ligi de olsa iki tane final oynamak kolay değil yani.
0: Tesadüf değil.
1: Değil tabii ki.
0: Taylan döndü geriye. Şimdi Olaytan, Beşiktaş özellikle golden sonra tamamen kontrolü eline geçirmeye başardı oyunda.
1: Eyüp de düştü hocam. Yani 30-35'ten sonra iyice düştü. Bak bir şey söyleyeyim Furkan müsaadenle.
0: Buyurun. Estağfurullah.
1: Sen de belki bu gözle daha çok dikkat edersin. Daha önce belki yayınlarda da konuşmuşuzdur. Buradaki güç farkları özellikle 35'ten sonra çok belirleyici oluyor hocam. Yani mesela 30'a bak, dikkat et. Böyle büyük takımlara karşı oynayan maçlarda rakipler çok düşüyor. Yani böyle özellikle hazır olmayan takımlar. Ve 30'dan sonra hiç yok Eyüp Spor.
0: O Trossard'dan iyi pas. Şimdi Salih. Önü kapandı. Rıdvan yaptı ortayı.
1: Müthiş çalım bu arada. Bir çalım.
0: Olaytan topu kaybetmedi. Vaslav Černý. Akbadu, Salih ve Jan. Hocam şunu fark ettim ben de.
1: Hayra yine içeride, görüyor musun? Santifor evet. Gibi.
0: Jalo ileriye çıktı. Bir çalım. Top hala Jalo'da. Şimdi Rıdvan, Trossard.
1: Kayra şu an santifor gibi ya.
0: Hocam Jalo da çıktı şu anda öne. Yani, Taylan evet. Şu anda penaltı noktasının orada.
1: O kadar ciddi bu Pep Guardiola'nın
0: yaptığı. Ve topu yine hemen kazandı Beşiktaş. Ya benim bugüne dair en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresi. Bir de kenar ortalarından sonra özellikle dönen toplarda Beşiktaş hep yayın orada. Evet. Karşılayıp topu kazanmayı başardı. Dönen topları özellikle.
1: Kesinlikle. Bak şimdi yerleşik oyunu nasıl güzel oynuyorlar, görüyor musun? Rakip de yoruldu ya.
0: Evet.
1: Zaten orada o farkı şeyden sonra çok iyi görüyorsun hocam. 30'dan sonra. Mesela bir Samsun gibi takımla oynadığında öyle düşmez. Kuvvetli takımla oynadın ama bu tip takımlarda ligi hazır olmayan mütevazi kadrolarda çok ciddi o farkı görüyorsun. O da turnusol kağıdı gibi oluyor hocam. Düşmeyen takımı zaten
0: hocam, peki
1: kuvvetli
0: bu,
1: alıyorsun.
0: Yani fiziksel anlamda bir konu mu, yoksa hani biraz daha işte rakibin işte belki golü bulması ya da gücüyle bir bağlantılı bir durum, yoksa tamamen o takımın kendi fiziksel seviyesiyle mi alakalı?
1: Kendi fiziksel seviyesi ve şöyle, şimdi hem hazırlığı hem de bir potansiyeli var ya, ulaşabileceği maksimum.
0: Evet.
1: Şimdi her oyuncunun fiziksel maksimum kapasitesi aynı değil. Hem ligin başında hazır olmaması var, bir de oyuncular o kadar fiziksel oyuncular değil. İkisi üst üste gelince
0: sonuç böyle
1: bu şey oluyor.
0: Doğru. Bir serbest vuruş kazandı Beşiktaş. Biraz etkili olabilecek bir nokta.
1: Bir şey daha ekleyeyim mi hazır durmuşken oyun? Bu Kayra ile Taylan'la ilgili. Taylan'ın orada pozisyon almasını neden altını çiziyorum? Hocam eşleşme problemi oluşturuyor orada.
0: Normalde, karıştırır biraz
1: tabii,
0: orayı.
1: Olmaz mı şimdi? Sende kimde yani? Orada santrafor ve sağ bekin oraya gelmesi. İkinci
0: ama rakipler acaba bir süreden sonra Beşiktaş'la ilgili buna bir önlem alabilir mi?
1: Ya tabii panzehir.
0: Hani her geçen hafta biraz daha.
1: Yani panzehir yaparsın hani, doğru. Evet, önlemeye çalışabilirsin ama bu önlenmesi biraz zor bir iş. Ben bunu İstanbul Spor'da Yalçın Koşukavak döneminde de görmüştüm. Canlı da izlemiştim. Ya Pep'in öğretisi bu bana da. Pep Guardiola'nın. Pep Guardiola bazen bekini santrafor gibi de kullanır. O orayı o kadar karıştırıyor ki hocam. Ya hiç bildiğin gibi değil yani. Çünkü yani bir de hani savunma oynayan oyuncunun da psikolojisini az çok bildiğim için ya orada eşleşme problemi oluşturduğunda mutlaka bir tane kişi boşta kalıyor. Mesela orada Černý genelde boşta kalıyor. O da rakibi biraz savunma noktasında zorluyor.
0: Orkun topun başında serbest vuruş kullanıyor Beşiktaş. Dakika 45 artı 1 geldi ilk yarıda. İşaretle geliyor. Orkun geliyor. Orkun'un vuruşu, top barajdan döndü. Yine Orkun'da. Orkun bir kez daha barajdan seken top. Yalnız Eyüp Spor yani topu hiç verimli kullanamıyor gerçekten bu bölümde. Yine hemen bir top kaybı geldi.
1: Hocanın işi çok zor ya. Daha ilk hafta ama mutlaka transfer yapacaklardır diye düşünüyorum.
0: Yani elinde çok genç de bir kadro var Özhan Hoca'nın.
1: Dur.
0: Çok yeni bir kadro.
1: Bir de savunmada da bir takım hatalar yakalıyorum, pozisyon hataları. Özellikle merkez stoperin, daha doğrusu sağ stoper.
0: Rıdvan şimdi hata destek verdi, ortasını yaptı. Çern'den önce Talha, kritik bir müdahale, top tam Çerni'ye gelmek üzereyken Rıdvan da iyi bir orta yaptı.
1: Bak yine gördüm.
0: Yine topu
1: kaldı.
0: Kazanıyor Beşiktaş. Trossard bu kez topu kazandı. Gerçekten bugün yani topu geri kazanma konusu belki de ilk yarıda fark yaratan hususlardan birisi oldu Beşiktaş lehine. Ve ilk yarı sona eriyor. Vaslav Černý'nin 25. dakikada attığı golle Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde geliyor. Junior Olaytan'ın asisti. Vaslav Černi'nin golü, ilk yarıda tek gol var Dolmabahçe'de. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı ligin ilk mücadelesinde ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlamayı başarıyor. Dolmabahçe'de iyi de bir taraftar desteği var bugün Beşiktaş'a. Biz skorboard'a devam edeceğiz ama ilk yarı değerlendirmesi için sözü Koray Baloğlu ve Okan Koç'a bırakalım.

0: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında saat 21.30'da başlayan iki mücadele var. Ahmetspor Erzurumspor karşılaşması golsüz olarak ilk yarısı sona erdi. Beşiktaş'ta Eyüpspor karşısında 25. dakikada Çerli'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde giriyor. Okan Koç'la birlikte Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısını konuşacağız. Okan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, kolay.
0: Beşiktaşlılar şu anda çaylarını tazelemeye gidiyor, örnek veriyorum, mutfağa gidiyor, işte içeri gidiyor eve,
1: evet,
0: odada nasıl gidiyor, yüz ifadeleri nasıl sence şu an ilk yarının sonunda?
1: Ya sordun sorun cevabını gülerek verdiğin için yüz ifadeleri yani gülüyor, tebessüm ediyor, mutlular, huzurlular. En fazla mutlu eden konulardan bir tanesi de futbol. Mükemmel bir oyun vardı ilk yarı. Bir ara Barcelona mı oynuyor dedim. Yani gözlerimin pasını sileyim dedim. Ne oluyor, kim var dedim. O tiki takalar, paslar. Yani harika işler. Dikkat ettiysen bütün oyuncular arzulu, istekli, iştahlı. Devamlı hareket halinde yani. Her bölgenin oyuncusu fark etmeksizin. Yani ne öresi olursa olsun devamlı arıyorlar. Koşu yapıyorlar, istiyorlar, mücadele ediyorlar, dönen topları alıyorlar. Yani rakibe bir an bile göz açtırmıyor. Bu çok önemli bir şey. İşte bu hocanın vermiş olduğu katkı, hocanın dokunuşu, hep söyleriz. Bu ne değişti Beşiktaş'ta geçen sene? Lan sahaya bakıyorsun, 3 tane oyuncu. Salih, Trossard, bir de şey, Nubel.
0: Evet.
1: Ama ne değişti? Oyun mentalitesi, isteği, arzusu, sorumluluk. Bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman böyle futbol izlersin. Bir de kaliteyle, yetenekle harmanladığın zaman o zaman bir bakmışsın abi skor farklı farklı yerlere gelmiş olur. Bugün iki kere Beşiktaş 3'ü de 4'ü de yakalardı. Ama önemli olan, benim için değerli olan ne biliyor musun? Rakip kafasını kaldıramıyor. Dikkat et. Dönen toplar, ikili mücadeleler, sarkan toplarda hep rakibin yanında iki kişiler, bir kişi fazlalar. Rakibe göz açtırmıyorsun. Rakip istediklerini sergileyemiyor. Bunları sahanın içinde yaptığın zaman belli bir zamandan sonra gardın düşüyor. Tamam, teslim oluyorsun. At gel diyorsun. Farkındaysan zaten ona döndü oyun. İlk 20 dakika, 15 dakika rakip alanları kapattı. Beşiktaş aradı sağdan, soldan, merkezden, her yerden arayış içerisinde. Bir koşu, hep söylerim, boş koşular çok değerlidir. Sen koş bir kere, iki kere, üç kere. Bazen istediğin o varyasyonu içeri kat edip çalım atmaya çalışırsın. Dışarı çalım atmaya çalışırsın. Şu çekmeyi. Bunları iki kişiyle kapatırlar. Yapamazsın ama bir değerli koşu bak seni ön plana çıkart. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ulay İtan ne yapıyor bugün ya? İçinden deko mu çıktın? Ne çıktı bilmiyorum.
0: Bugün değil. Özelinde de değil aslında.
1: Üç maçtır. Farklı seviyede muazzam işler yapıyor. Çok büyük oynuyor. Çok büyük katkı sağlıyor. Yani sadece top bak topla alıyor gidiyor çalım atıyor. Müthiş bir pas attı, gol asist yaptı biliyorsun. Bunu daha önce Midland'te de Kraliova maçlarında da yaptı. Ama bugün topsuz alanda da dikkat edin bak olayı tana. Devamlı arıyor. Sırta koşu yapıyor. Geliyor mesafe kat ediyor. Rakibini takip ediyor. İçeri daraltıyor. Ön alanda mesela senli baskıya giderken yardım ediyor. İkinci baskıyı da yapıyor orada. Yani çok farklı şeyler yapıyor. Acayip içinden acayip bir şeyler çıktı. Abi hep söylerim. Potansiyelini ortaya koyan, o potansiyeli bilip ortaya koyan teknik direktör büyük teknik direktördür abi. Büyük teknik direktör olma yolunda ilerlemede mesafede kat ediyordur. Ya bugün bakıyorum abi hakikaten sahada yani futbol adına yapılması gereken her şeyi yapan bir Beşiktaş vardı. 4 senedir 5 senenin hasretini gideriyor. Beşiktaş taraftarını görmüyor musun ne kadar coşkulu? Sen oyna, o taraftar sonuna kadar o sahada, tribünlerde her anlamda sana destek olur. Ya muazzam işler yapıyor Beşiktaş bugün.
0: Şimdi tek tek konuşacağız hepsini oyuncuların ama bu arada şeyi de söyleyelim yani Eyüpspor için şunu diyeceğim. Tamam gerideler belki. Beşiktaş çok baskın da oynuyor ama bence ona rağmen çok ciddi şekilde efor sarf ediyorlar ve alanları iyi kapatıyorlar. Yani Trossard'ın başında, her oyuncunun başında 2-3 kişiyle birlikte karşılamaya çalışıyorlar. Belki bu mücadeleyi vermeseler çok daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi.
1: İşte bunun bilincinde olan bir teknik direktör var. Zaten söyledi maç öncesi yayında dedi. Merkezden, içeriden, kanatlardan, her yerden organizasyonla delen, arayan bir Beşiktaş var dedi. Alanları kapatmamız gerekiyor gibilerinden ifadede bulundu zaten.
0: Özhan Bulat dersine iyi çalışmış yani, ama gücüne kadar yetecek takımın
1: şey
0: o ayrı.
1: Belli bir

0: Ne kadar senin gücün yeter ama o senin sahanın içerisindeki kaliteli oyuncular devreye girdiği zaman gücünü de kırıyor belli bir dönemden sonra. İstiyorsun, arıyorsun, alanları kapatıyor. 20 dakika az önce söylediğim gibi mücadele etti, alanları kapattı, pozisyon vermemeye çalışıyor. Sen ne alıyor, senin başına iki kişi, sol tarafta Trossard alıyor, Trossard'ın başına iki kişi ama iç koridorda kim var abi? Rıdvan gidiyor, Taylan gidiyor, Olaytan evet. gidiyor. E oralara nasıl önlem alacaksın? Semi biraz hareketli olsa, kafasını kullansa çok daha farklı şeyler
1: basit. Çok statik kaldı değil mi?
0: Statik kaldı. Hep söylerim abi, statik durma. Ara, çünkü sende fizik gücü potansiyeli olan bir oyuncu. Sadece aklını kullan o sahanın içerisinde. Aklını kullan ne anlamda? Topla değil. Topsuz. Bak az önce ne dedim? Sen de müthiş bir topsuz koşu yaptı, gol oldu. Sen de o koşuları yap. Ara en azından... Taraftar der ya, topla alıp istediklerini veremiyor, alamıyor. E koşularla arayış içerisinde olduğunu izleyicilere empoze ettir. Bunu ara. En azından bir şeyler yapmanın derdinde olduğunu gösterirsin. Çünkü yetenekli oyuncu. Senin o dar alanda çok fazla alıp iki kişi, üç kişi sendin. Messi de geçemez o kaos futbolun içerisinde. Ama işte orada aklını kullanacaksın. Çok basit. Hep söylerim ya, her yayında da söylerim bunu. Boş koşular yapın arkadaş. Bak yaptın, gol oldu. Yaparsan atacak oyuncular var. Ama Olaytan mükemmel. Bak. Geçen sene izledik Olaytan'ı. Maytap vardı, çocukluğumuza yakardı biliyorsun. Yanıp evet. sönerdi, yanıp sönerdi. Bir maç iyiydi, bir maç kötüydü. İki maç iyiydi, üç maç kötü. Ama dört maçtır neler yapıyor. Hoca çıkartmış içindeki cevheri. Çık dedi kardeşim. Bak sen busun dedi. Çık. Al işte bak. Ya adam üç kişiden alıyor topu. Orta sahada bakıyorsun iki kişinin baskısının altında alıyor, dönüyor. Mesafe kat ediyor. Vücudunu önüne koyuyor. Alıyor topla dribling yapıyor. Paslar, bağlantılar önceden hep neyi yadırgardık, eleştirdik. Final paslarını yapamıyordu. Bunları da yapıyor artık. Ben sana bir şey söyleyeyim. Farklı bir seviyeye çıkıyor. Maşallah diyelim. Nazar değil misin? Hakikaten çok iyi oynuyor. Muazzam işler yapıyor.
1: Hiç hesapta olmayan bir oyuncu performansı var yani. Bak. Beşiktaş'ta. Yeni transfer gibi adeta.
0: Bravo. İçeriden işte hep söylerim. İçeriden yapılan transferler büyük avantajdır. Zaten dışarıdan getirdiğin oyuncular da o seviyede, kalitedeyse o zaman şampiyon olursun. Arkada Jalo. Bak içeriden transfer. Geçen sene bir vardı bir yoktu. Oynatılıyordu. Oynatılıyordu. Küstürülmüştü ama bak neler yapıyor. 4 maçtır, 5 maçtır. Takımın en iyilerinden arasında bir tane oyunculardan bir tanesidir. 3 oyuncunun arasına girer. Gizli kahraman kim biliyor musun bugün?
1: Kim?
0: Sana göre kim?
1: Salih.
0: İyi izlemişsin, analiz etmişsin. Tebrik ederim. Bak sahipsiz toplar, doğru yerde duruyor, doğru pozisyon alıyor, oyunu kuruyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sahada müthiş bir katkı fayda sağlıyor. Az önce söylediğim detayları çok iyi yapıyor. Bir de topu da iyi kılıyor. Özgüvenli, kafası hep Bobese kamerası gibi. Kafası da kalkık ya. Sadece top almayı, mücadele etmeyi, ikili mücadeleleri girmiyor. Topla da takımına katkı sağlıyor.
1: Evet.
0: Müthiş işler yapıyor Salih bugün. Harika işler yapıyor. Trossard %40 ile oynuyor, ben sana söyleyeyim. Daha fizik kondisyon, maç kondisyonu olarak yeterli seviyede değil. %40 ile oynuyor. Abi kolay değil. Geçen sene Premier Lig'de kaç maç oynadı? Şampiyonlar Ligi, doğru. Dünya Kupası. Bir ara verildi. O aranın içerisinde bir aktif dinlenmeye geçiyorsun. Vücudu yenilemen gerekiyor. Bir daha geliyorsun. Bir hafta olmuş, 10 gün olmuş. Bir anda tempolu, yoğun, yüksek mücadele maça çıkıyorsun. Bak 2-3 hafta sonra o Trossard var ya, kapalı defanslar dediğimiz yerleri Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden bir tanesi neydi? Açamıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi Trossard da oraları muazzam açar Beşiktaş. Şutu var, futbol aklı var, oyun zekası var. Yani... Hocayı tebrik etmek lazım. Gerçekten tebrik etmek lazım.
1: Şimdi rakamlarda Beşiktaş'ın isabetli şut sayısı fazla olmayabilir. Ki onları da hemen paylaşayım bir yandan yani söyleyeyim. 3 tane isabetli şutu var Beşiktaş'ın karşılaşmanın ilk yarısında. Gol beklentisi 0,64. Onun dışında toplam 10 şut denemesi var. 5 isabetsiz, 2 tanesi savunma tarafından engellenmiş. Rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu Beşiktaş. Eyüpspor'a ise sadece bu fırsatı 2 defa verdi. Eyüpspor Beşiktaş ceza sahasında 2 kez topla buluştu. 1 isabetli şutu var konuk takımın. Toplam 2 şutu var. Gol beklentisi 0 Eyüpspor'un. Şimdi az önce yayının başında bahsettiğimiz Özhan Polat dersine çok iyi çalışmış ki maçtan önce yani canlı olarak Beşiktaş'ı 2 defa izledim dedi. İşte sağ beki iç koridorda kullanıyorlar, hücuma katıyorlar. Çerni Orkun'a şut alanları açmak için çabalıyor dedi. Birkaç tane böyle farklı organizasyonunu dile getirdi. Dersine iyi çalışmış Eyüpspor, net fırsat vermemek için elinden geleni yapıyor. Ama bir yerde bence onlar adına dezavantaj Beşiktaşları mest eden durum. Topu kazanıyor Eyüpspor. Kazandığına kazanacağına pişman oluyor. Evet. Bir iki saniye, üç saniye bilemedim Beşiktaş topu geri alıyor. Yani rakibin kafasını kaldırtmayan bir oyun anlayışı var. Italiano seçilirken Önder Özen demişti ki kriterlere baktık. Bizim için en değerli bulduğumuz kriterlerden birisi buydu dedi. Daha birinci hafta Beşiktaş şu an için 45 dakikada bunu beklenen, istenen, arzulanan şeyi neredeyse mükemmele yakın yaptı.
0: Fazlasıyla yapıyor, mükemmel yapıyor. Bir de

0: oynamayan oyuncular, gelecek oyuncular birkaç hafta daha geçtiği zaman oyun formasyonu sistemi tamamıyla oturduğu dönemlerde çok fazla önlem alamazsın Koray. Bak alamazsın. Bireysel olarak oyuncuları kitleyebilirsin. Az önce sen de söyledin. Kanatlarda ikişer pozisyonla mark etmeye çalışıyorlar. Ama içeride hareketlilik var. Mobil var. Devamlı hareketli. Hangisini tutacaksın? İşte bu hocanın vermiş olduğu formasyonda, sistemde, taktikte bir anlayış çalıştırmış. Devamlı gidip geliyor. Devamlı. O stoperlerin yerine koy. İkimiz stoperiz. Bir bakmışım buradan biri gidiyor. Biri gidiyor. Öbürü gidiyor. Öbürü gidiyor. Arkadaşın da artık ne oluyor biliyor musun? Şirazen kayıyor. Hangisini takip edeyim? Hangisine tabii gideyim? Dengen bozuluyor. Hadi kanatları kilitledin. İçeri nasıl önlem alacaksın? Hadi onu soruyorum. İşte biraz orada Semih devreye girse daha farklı şeyler izlettirler bize. Tabii. Yani bunlar çok önemli şeyler. İstediğin kadar önlem al. Hareketliliği önlem alamıyorsun kardeşim. Değil hareketliliği mi? Önlem alamıyorsun. Bir de o hareketliliği, o paslar atabilecek oyuncuların varsa Orkun atıyor. Olaytan neler yapıyor ya. Maşallah bak sana bir şey söyleyeyim. Deco vardı biliyorsun bir ara.
1: Evet, Porto'da.
0: Barcelona. Aynı onun gibi. Ona bürünmüş bir anda içinden Deco çıkmış adamın ya. Hakikaten inanamıyorum ben. Ben bu kadar beklemiyordum. Bağ üstüne koyarak da gidiyor adam. Bugün attığı pası gördüm Koray. 3 kişi var önünde. Onu var ya sahneselik karar vermen gerekiyor ya onu. Koşuyu gördü. Zınk kaldırdı bıraktı önüne. Ya onu sahneselik karar vermen lazım o an onu yapabilmek. Çünkü tamamıyla kapalı.
1: Tabii.
0: Ama çok değerli bir koşu var orada da sahnede.
1: Normalde mesela Serni saha içi nerede pozisyonlanır desek herkes sağ kenarda taç çizgisinin bir metresini orada bekler.
0: Bravo.
1: Ama merkeze mesela kaçtı orada.
0: İşte.
1: O alandan uyuttu kendini, evet, bir an. Yani rakip savunmayı uyuttu daha doğrusu. Bir hızlı şiddetli
0: ama
1: koşuyla.
0: Ama stoper de orada Semih'e mi çıktı? Tabii. Birisi vardı. Kim vardı? Çıktığını gördü. O boş koridor, iç koridor deriz. Half space derler. Yeni, evet, tabir vardı. O iç koridora, o koridoru görüp o koşuyu yapması önemli. İşte yapacaksın. Oluyor çünkü. Ne oluyor? Forvet öne hamle yapıyor. Arkası boşalıyor. Stoper geliyor. İşte sen orada hareketlilik, mobil, devamlı oralarda arayacaksın. Aradığın zaman problem yaratıyorsun. Bir de en önemli şey ne biliyor musun? Dikkat et. Top rakibi alıyor. Sen çok güzel bir yere değindin. Top rakipteyken abi, hemen topu kazanma arzusu, iştahı çok önemli. Bazen aktif dinlenmeye geç. Ya bırak dersin, biraz da aktif dinlenmeye geç. Onu kabullenmemiş bir oyuncu topluluğu. Yok diyor kardeş, top bende kalacak. Sen seyredeceksin.
1: Top ayağındayken dinleniyor Beşiktaş.
0: Sen bravo, bravo. Sen topla dinlenmeyeceksin diyor. Ben topla dinleneceğim, sana topu müsaade etmiyorum. Bak bu çalışa çalışa, öğrete öğrete Önder Hoca'yı tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın en iyi transferi Önder Özen bence. Bak hocayı getirdi. Bu domino taşı gibi. Nubel, İlham, Salih, işte Vujalovic geliyor. İşte bu futbol aklı doğru kişilerle, doğru futbolu bilen insanlarla yönetildiği zaman o zaman abi taraftarı da mutlu ediyor. Sen Beşiktaş maçlarını son yaklaşık 4 senedir izliyorsun. 5 maçtır bu kadar coşkulu, iştahlı, inanmış bir taraftar topluluğu uzun zamandır gördün mü?
1: Ya işte geçen sene kupada Konya ile eşleşme ve hedef maçlarda yani.
0: İşte 5 maç üst üste. 1 maç, 2 maç bakıyorsun. Tabii. Niye? Çünkü sen abi ne veriyorsun sahada? O taraftarı umutlandırıyor musun, mutlu ediyor musun? O taraftarı diri tutuyor musun? Oradan belli olur zaten.
1: Tabii.
0: İlk yarı çok iyi, çok tempolu. Hakikaten rakip kim olursa olsun en önemli detaylardan bir tanesi içeride büyük sıkıntıya sokar Beşiktaş. Bir de bitiricilik anlamda problemleri çözerse son 5 maça bak ya. Sadece son 5 maça. Resmi maçlara, bu lig maçı da dahil. Beşiktaş'ın girdiği pozisyonlar, %100 girdiği pozisyonların hepsi gol olsaydı. Bak %100, %70 var, %80 gol öncesi pası falan deriz mesela. Cıldız ataklar da, onlar da güçlü ataklardı ama %100 pozisyonlar olmuş olsa Beşiktaş şu anda 7 gol 0, attığı gol belki 20'leri bulmuştu. İşte ne? Hep istiyor oyuna, top bende kal, ben oynayacağım diyor. Futbolcuları buna empoze etmişsin.
1: Evet.
0: Aşılamışsın. Yani hocayı tebrik ederim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Uzun zamandır biliyorsun bir teknik adam üzerinde bu kadar net, bu kadar böyle pozitif, çok kolay kolay konuşmam. Ama şimdi neyi düşünerek, hayal ederek bunları yorum yapıyorum biliyor musun? Yaşanmışlık olarak. Yaşadım kardeşim. Yaşadım. İyi kötü yaşadım. Çok şükür. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi. Oynadık. Ha, biraz daha da iyi yerlerde oynardık.
1: Tabii.
0: Ama o futbolcuların o sahanın içerisindeki ruh halini hissedebiliyorum. Adamlar keyif alıyor oynamakta.
1: Şöyle örneklendirelim mesela. Bugün Mourinho kenarda oturuyor Beşiktaş'ta. Taylan Bulut oynuyor. Taylan gitsin işte, kim aldı bu Taylan'ı denilen Taylan bugün aynı Mourinho'nun oynadığı gibi oynuyor. Dikkat edersen sağ bekte değil. Her zaman ileride ceza sahasına koşu atıyor. İç koridorda var. İkinci santrfor gibi var.
0: Zaten
1: demek ki bu Mourinho ne yapıyorsa aynısı Taylan'da.
0: Atılan golde Taylan'ın o an timingi, baskısı, topu kapıyor. Olaytan sen ne gol. Oradaki o gol öncesi baskıyı, sezgileri müthiş yerde duruyor, baskı yapıyor, golü kazandırıyor. Yani golde de büyük katkısı var oyuncunun. Hem oyunu örüyor, kuruyor. Oynadıkça daha da özgüven kazanacak.

0: yeteneklerini daha da fazla sergileyecek, gösterecek insanlar. Abi, at sahibine göre kişiler. Taylan geçen sene düşünülmedi, küstürülüyordu. Jalo küstürülüyordu. Bakıyorsun kim var? Olayıtan bir var bir yoktu. Ama ne oldu bu sene şu anda en çok kimden bahsediyoruz? Jalo ile Olayıtan'dan bahsediyoruz. Bak yeni transferler de dahil. En iyi performansı, maksimumunu şu anda Beşiktaş'ı ilk üçe sok desen ikisi ilk üçtedir. İşte teknik direktörlük farkı, dokunuşu, potansiyelini çıkarttı, ortaya sundu. Alın izleyin dedi, sen dedi bunları yaparsın dedi. Niye sistem, formasyon, hocayı dinleyeceğim? Dinlemedik zamanımızda. Bak Reaco ile ilgili az önce yayının iki diliminde söyledim. Ben mesela onun istediği şekilde şekillenmiş olsaydım farklı yerlerde olurdum. Onun gibi bir iki teknik direktör evet. daha vardı. Yani hocaları dinleyeceksin abi. Dinleyin. Gençsiniz, yok ben biliyorum, ben yaparım, ben ederim filan. Bu tarz şeylere kapılmayın. Hoca ne diyorsa, hoca senin iyi olman için, takımına katkı sağlamanı gördüğü için evet. sana bu tavsiyelerde bulunuyor. O yüzden Beşiktaş ilk yarı muazzamdan öte bir futbol sergiledi.
1: Bakalım ikinci yarı nasıl oynayacak tabii ki. Maç 90 dakika, bu hatırlatmayı da her zaman yapmakta yarar var. Beşiktaşlı oyuncular ve Eyüpsporlu futbolcular sahaya çıktı ikinci yarı başlamak üzere. Bir skorboard programı için sözü yeniden Furkan Yıldız ve Burak Kural'a bırakıyoruz.

0: Skorboard'da ikinci yarı için yeniden birlikteyiz. Dolmabahçe'de Beşiktaş Eyüpspor mücadelesinde ilk yarı 1-0 sona ermişti ve Diyarbakır'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Değişiklikler olacak sanıyorum. Eyüpspor'da Şars oyuna girecek ve evet 15 numaralı formasıyla Şars oyuna girerken Sabiri kenara geliyor Eyüpspor'da. İkinci yarı öncesi tek değişiklik Özhan Pulat'tan Beşiktaş ise aynı 11 ile devam ediyor hocam.
1: Bu arada Furkan 17,5 dakikayı bulduk yine maç yani, başlangıcında. Bir
0: hocam süper 17,5 iyi bence. Yani daha kötülerini
1: hocam
0: gördük çünkü.
1: Şu işi çözemiyoruz hocam.
0: Çözemiyoruz maalesef. Yani Dünya Kupası'nda bakıyoruz asla sarkma yok. UEFA organizasyonlarında yok. Avrupa'nın da büyük liglerinde görmüyoruz. Ama bizde yani 15. Dakikada başlayan bir karşılaşma hatırlamıyorum ben yakın zamanda ikinci yarı.
1: Çok ilginç ya.
0: Aslında çok basit yani burada prosedürler, kurallar, talimatlar. Yani dördüncü hakemler aslında iki takımı
1: gelirler
0: yani sahaya ona göre
1: tabii canım,
0: çağırıp
1: kapıya bizi dirlik vermiyorlardı bize yani soyunma odasında tak tak tak
0: rahatsız etmesi
1: vuruyordu.
0: Gerekiyor yani gerekirse
1: yapıyorlardı hatta. Yani
0: evet.
1: Ve 13. dakikada başlıyordu bu iş yani şimdi hadi bir dakika eritirsin de nasıl eritiyor yani.
0: Evet enteresan bir konu. Beşiktaş'ta bir değişiklik yok dediğim gibi. Eyüpspor tek değişiklikle başladı. Biraz Eyüpspor'un açısından da belki hocam konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Aslında fena başlamamışlardı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi belki de ilk yarım saatte evet, daha diri ve iyi bir görüntüsü vardı Eyüpspor'un ama ilk yarının son 15 dakikasını çok iyi geçirmedi Eyüpspor.
1: Evet ya yetenek
0: sonuçtan
1: olarak,
0: bağımsız.
1: Yetenek olarak da çok kısıtlı bir takım. Beşiktaş da çok tempo yapmadı. Beşiktaş tempo yapsa farkı da arttırabilirdi. Beşiktaş da böyle rölantide oynuyor açıkçası. Rakibin de çok zayıf olduğunu kendileri de görüyorlar. Tehdit olarak da görmedikleri için çok da fazla yani maçta ekstra da efor sarf etmediler şu ana kadar. Eyüpspor'un en önemli sıkıntısı kontraya çıkamaması. Hiç yani hücum namına hiçbir şey yapamıyorlar. Savunmada da basit hatalar yapıyorlar. İlk 30 dakika falan ortayı iyi kapattılar merkezi. Topun arkasını iyi geçtiler. Çok adamla kapatmaya çalıştılar. Ama ondan sonra ufak ufak tabii biraz yetenek de ortaya çıkıyor. Trossard'ın sol kenarda yaptıkları, sağda özellikle Çerni'nin zaman zaman etkili olması ve Olayta'nın merkezde gerçekten oyunun hücum tarafını çok iyi oynuyor olması da.
0: Kusursuza yakın bir maç oynuyor Olayta'nın.
1: Yani neredeyse Semih'e çok iş düşmeden... Yani santrafor'un çok
0: bir, göremedik de Semih'i sanki
1: evet,
0: ilk yarıda hocam.
1: Çok bir efor sarf etmeden Beşiktaş 1-0 yakaladı. Ha, aman aman bir oyun mu oynuyor Beşiktaş? Değil. Ama özellikle işte 30'dan sonraki o set oyununu gayet Trossard'ın liderliğinde gayet iyi oynadığını söyleyebiliriz.
0: özür diliyorum. Eyüpspor Lig'de kalmak adına sanki bu arada Eyüpspor ata Abdullah'ı ama öncesinde bir serbest vuruş kararı Beşiktaş lehine ve sarı kart çıkıyor.

0: 4 çağırsa ben müdahaleyi ilk başta göremedim. Bir tekrarını izlemek gerekiyor belki pozisyonun. Evet, burada topu biraz ayağından aşıyor Şars ve Salih Özcan'a sanırım bir müdahalesi var.
1: Direkt sarı kart.
0: Sonrasında da Oğuzhan Çakır burada, evet, biraz zamanlama sanırım burada hatalı. Şars'tan önce Salih'in müdahalesi, ardından ayağa biraz basma ve sarı kart görüyor Eyüpspor'da. İkinci yarıda oyuna giren Şars.
1: Mesela Trossard'a yapılan harekette vermedin kartı.
0: İlk yarıdaki, evet.
1: Burada verdin şimdi. Yani savunmadakini vermedin, hücumda yaptığını verdin yani.
0: Hocam şunu sormak istiyorum. Yani Eyüpspor transfer dönemi de devam ediyor dedik. Zaten kulüp hani çok kolay günler geçirmedi, hala daha geçirmiyor. Ama sanki ligde kalabilmek adına birkaç takviye daha şart Eyüpspor'a, evet, kalite
1: tabii,
0: anlamında.
1: Tabii ligin çok başı henüz, ancak yetenek seti çok kısıtlı takımın. Yani merkezde bir oyun kurucusu yok. Ne bileyim, lider bir stoper yok. Kaleci ilk defa izliyorum. Çok ekstra bir durumda düşmedi kaleci ama ne bileyim, santraforu çok genç. Yani kenar oyuncuları çok kısıtlı. Böyle bir takım nasıl ligde kalır?
0: İşi zor. Şu nedenle işi zor. Yani ligin de sanki alt basamaklarındaki işte takımlar diyelim, hani orada da sanki seviye biraz daha arttı bu sene.
1: Bu sene evet. Yani mesela bir Çorum çıktı. Çok iyi kadrosu var hocam.
0: Dün Gençler Birliği'nin galibiyeti. İşte Kasımpaşa Trabzonspor'dan puan almayı başardı.
1: Kasımpaşa da fena değil. Hadi yine Gençler Birliği, yani Gençler Birliği'nin işi de çok zor bence.
0: Geçen zaten sezon mesela hocam lig, evet, başladığında neredeyse, evet, yani hani bir iki takımın çok zaten iyi bir görüntü vermediği birkaç haftada belli olmuştu. Yani altta bir kopma olacağını zaten bekliyorduk ki Karagümrük mesela bunu işte, evet, ligin henüz neredeyse başında yaşadı. Evet. Çok erken koptular ligde kalma yarışından belki de, ama bu sezon, evet, sanki çok hani o kadar ciddi kopma olmaz gibi en azından.
1: Tabii.
0: İşte belki Eyüpspor şu ana kadar bu anlamda en kötü görüntüyü veren takımlardan birisi.
1: Tabii yani, tabii ilk hafta ama genel bir görüntü var. Bu arada aynı oyuncu yine ayağa bastı. 15
0: Şars,
1: numara.
0: Az, evet, önce sarı kart gören. Yani evet.
1: Aynı pozisyon, bu sefer savunmada bastı. Neredeyse atılacaktı yani ikinci sette.
0: Kez serbest vuruş kararı çıktı sadece. Kartına başvurmadı Oğuzhan Çakır.
1: Biraz acemice oynuyor Eyüpspor. Farkında mısın?
0: Çok temaslı oynuyorlar bir de hocam.
1: Biraz, evet,
0: biraz fazla temaslı yani.
1: Temas da hep ayağa temas ama. Yani hani vücut, doğru, teması değil. Teması futbolu güzel ama yani faullü futbol demek değil.
0: Tabii.
1: Biraz faullü oynuyorlar.
0: Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Orkun ve Vastav Černý topun başındalar. Beşiktaş açısından özellikle ilk yarım saat sonrası rahat bir oyun, rahat bir maç oluyor. Golden sonra da Černý geldi. Yerden vurdu, top direkten dönüyor. Vastav Černý yerden uzak direğe doğru. Çok etkili bir vuruş geldi. Černý tek golü atan isim şu ana kadar. Bu arada Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetlerin golü geliyor. İkinci yarıda Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında golü buluyor değerli izleyenler.
1: Oo, ilk temas nasıl müthiş bir gol.
0: Çok soğukkanlı. Savunmadan uzun bir pas savunma arkasında ama Diaz Sabah zaten çok teknik bir oyuncu. Burada da olağanüstü bir top kontrolü ve çok soğukkanlı iki rakibini aynı anda neredeyse tek bir hareketle etkisiz hale getiriyor Diaz Sabah ve topu ağlara gönderiyor. Çok kalite kokan bir gol gerçekten ve Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'deki ilk golü Diaz Sabah'dan geliyor. Diyarbakır'da durum 1-0. İstanbul'da da Diyarbakır'da da ev sahibi ekiplerin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. İki karşılaşmada da ikinci yarılar oynanıyor. Ahmet Sportif faaliyetler az önce Diaz Sabah'ın attığı golle durumu 1-0 yapmayı başardı. Erzurumspor'un ilk yarıda attığı bir gol
1: çok iyi çıktı.
0: Geçersiz sayılmıştı. Kalegari yerde. Bu kez Eyüpspor'la yine serbest vuruş. Kart bekliyor Eyüpspor ve evet, Oğuzhan Çakır'dan Trossard'a çıkıyor sarı kart. Hoca da biraz tutucuydu kart konusunda ama son bölümde kartlara başvurmaya başladı Oğuzhan Çakır.
1: Astrosat da çok güzel sprint attı geriye.
0: Leandro Trossard'a çıkıyor sarı kart. Maçtaki 3. kart sanırım. Burada Černý'nin serbest vuruşu da.
1: İyi çıkarmış ama.
0: Evet, kalecinin de son anda bir müdahalesi var.
1: Çok iyi çıkarıyor.
0: Sonrasında direğe çarpan top. Gole yaklaşmıştı Beşiktaş bu pozisyonda.
1: Benim gibi saçlar erken beyazlar. Trossard.
0: Trossard. hocam. Yani hayat mı yormuş diyelim, ne diyelim artık.
1: Derin konulara.
0: 31 yaşında biraz derin bir konu olacak ama.
1: Scoreboard'da giremiyoruz ya, son sayfa olsa bir gün son sayfaya gelirsem
0: bunun
1: orada girelim.
0: Bunun için bambaşka bir konsept de gerekebilir hocam belki.
1: O işlerde de varız yani, o işleri de konuşuruz.
0: Her zaman bekleriz.
1: Ama tabii Trossard da biraz yorulmuş demek ki. Kim yorulmuyor ki yani? İmzanın dünyası.
0: Trossard. Yaş olarak da çok yakınız aslında. Ben de mesela yakınım. Ama
1: sen 95'li misin?
0: Evet.
1: Senden 4 yaş mı büyük?
0: Bir yaş.
1: Ha, 94'lü değil mi Trossard?
0: 94'lü evet. Yani. 31 işte 32 yaş. Beraber. Benden yani. Bir yaş büyük.
1: Tabii. Ama hakikaten.
0: Ama hayat Trossard'ı yormuş hocam yani biraz. Saçlar erken beyazlamış. Bu arada Vincenzo Italiano da mücadeleyi, özür diliyorum, Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden takip ediyor. Bir başka İtalyan teknik adam Türk futbolunun. Patronu, milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella. Bu arada Taylan topla vurdu. Taylan vurdu top yanağlarda. Köşe vuruşu bekliyor Taylan. Bugün özellikle 3. bölgede fena işler yapmadı.
1: Hocam bak işte ne güzel bir bak, görüyor musun? Ne yapıyor? Bakalım pozisyon analiz edelim bak. Černý çizgiye basıyor.
0: Evet.
1: Şey sürekli içeride.
0: Hep içeride
1: tabii,
0: bu arada.
1: Kayra diyorum.
0: Taylan.
1: Yani zaman zaman iç koridorda, zaman zaman asist sonda. Yani gerçekten son derece etkileyici bir oyun sergiliyor. Bu da hocanın kurgusu. Tek başına yapmıyorlar bunları. Černý sürekli çizgiye basıyor. Normalde ne yaparsın? İçe kat eder kenar oyuncusu. Bek biraz daha kanattan bastırır. Öyle yapmıyorlar. Černý'yi taç çizgisine açıyorlar. Bek de ona çıkma durumu olabiliyor. Ya da efendime söyleyeyim, kenar oyuncusu onu takip etmek durumunda kalıyor. Orada da eşleşme zorluğu çıkartıyor iç koridorda. Çünkü tabii şimdi görüntüyle anlatsak çok daha iyi olacak ama özellikle oradaki şeyi çok bozuyor. Yani savunma kurgusunu, savunma dörtlüsünü, adam alan paylaşımını çok ciddi derecede bu iç koridorda oynatmasıyla oyuncuyu ciddi derecede bir denge bozucu unsur oluyor.
0: Tayland'da biraz daha özgüvenli görünüyor bu anlamda da.
1: Ayakları da iyi çocuğu. Evet. Soğukkanlı. İş yapıyor yani orada. Çünkü öyle de bir oyuncunun lazım. Şimdi
0: hızlı çıktı Beşiktaş. 3-3 pozisyon. Junior Olaytan. Olaytan sağında Orkun'u gördü. Orkun kontrol. Olaytan yine Orkun. Orkun topuna müdahale var. Yerde kaldı ama oynayın diyor Oğuzhan Çakır. İyi değerlendiremedi.
1: Tekte Trossard'ı görseydi.
0: Görebilirdi evet.
1: Tekte verseydi çok etkili olabilirdi. Ama yerden
0: Orkun
1: kalkamadı.
0: Da yerden kalkamadı. Tabii yeni kurallarda oyuna sağlık görevlileri girdiğinde o oyuncu 1 dakika sağ kenarına geliyor. Şimdi Abdullahi, Rıdvan geldi kademeye. Trossard topu taca gönderiyor. Orkun henüz yerden kalkamadı.
1: Burada tekte veremedi. Göremedi, o çevre kontrolünü yapamadı. Var mı faal?
0: Yani
1: gibi mi?
0: Bilemedim hocam. Yani çok, yani böyle bir müdahale var gibi de değil, yok gibi de değil. Orkun da yeniden ayağa kalktı.
1: Şimdi top taca atıldı. Hakem sağlık istiyor musun dedi. Yok dedi. O zaman oyun niye durdu?
0: Evet, şimdi zaten Eyüpsporlu oyuncular da topu Beşiktaşlı oyunculara gönderdi. Tempo çok düştü bu arada karşılaşmada. Eyüpspor tamamen artık kendi bölgesinde oyunu karşılamaya ve baskıyı da sanki bu anlamda topu da Beşiktaş'a bırakmayı kabullenmiş gibi. Bu arada Taylan'dan yine bir koşu var. Taylan faul yaptı diyor.

0: Talha'ya. Taylan Bulut yine hücuma çıktı Taylan bu bölümde, ama burada Talha ile girdiği ikili mücadele ve rakibine faul yaptığını tespit ediyor Oğuzhan Çakır.
1: Taylan bugün ısı haritası ikinci santrfor gibi yani.
0: Yani bir bek gibi değildi bugün, bir kanat forvet gibi oynadı. Masanga riskli pas. Salih'in baskısı var. Şimdi Akbado. Akbado'nun pası hatalı. Trossard'a gelmedi. Akbado baskı. İki rakibinden de sıyrıldı. Kalegari. Kontra atak şimdi Eyüpspor için. Pintor. Pintor. Şars. Boştaydı, atmadı ona. Pintor yerden çevirdi. Savunmada Taylan ayak koydu ve köşe vuruşu kazanıyor Eyüpspor. Akbadu'dan basit bir top kaybı geldi orada. Topu takım arkadaşına aktaramadı Trossard'a ve devamında bir geçiş hücumu Eyüpspor'dan. Köşe vuruşu kazanıyor. Bu ilk köşe vuruşu olabilir Eyüpspor'un maçta, yanlış hatırlamıyorsam. Dakika 59. Eyüpspor köşe vuruşu kullandı. Arkaya doğru gelen top Zekjus. Trossard şimdi topla buluşan oyuncu. Kalegari geldi baskıya. Trossard iki oyuncu birden var. Karşısında Kalegari, Trossard. Taç Beşiktaş'ın diyor yardımcı hakem. Trossard da bugün aslında hiç kendisini zorlamadan, aynen, bir 60 dakika oynadı.
1: Ve gayet de iyi oynadı.
0: Evet, faydalı işler de yaptı.
1: Yani %100 hazır olduğunda çok büyük iş yapacak.
0: Ahmet Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 2-0 yapıyor Diyarbakır'da. Süper Lig'in iki yeni ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor ve Diyarbakır'da durum 2-0 oldu değerli izleyenler. Yine Diya Sabah, yanlış görmüyorsam. İlk gol atan isimdi. Burada da yine sahneye Diya Sabah çıkıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 2-0 yapıyor. Trossard, Trossard uzaklardan kaleyi denedi ama çerçeveyi bulamadı. Bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Bir kısa aramız var. Ardından scoreboard devam edecek.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Reklamların ardından skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetleri 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Diyarbakır'da Diaz Saba'nın attığı 2 gol var. Ahmet Sportif Faaliyetler 2-0 önde. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında. İstanbul'da ise tek gol şu ana kadar Vaslav Černi'den geldi. İlk yarıda dakikalar 25'i gösterdiğinde Černi topu ağlara göndermişti. Değişiklikler var Beşiktaş'ta. 2 değişiklik birden geldi. 62. dakikada Semih ve Trossard kenara geldi. İlhan Fakalı ile Oyan Gü oyuna girdiler. Konuk ekipte ise Eyüpspor'da ise Lenny Pintor'un yerine Bilal Butaba oyuna girdi. İkinci hamlesini de bu şekilde yapmış oldu Özhan Pulat. Hocam yavaş yavaş artık son 25 dakikaya girmek üzereyiz normal bölümde.
1: Ya ikinci devrede tempo yok Furkan. Pozisyon da yok.
0: Ben isabetli şut da çok hatırlayamıyorum. Evet. Sanırım tek isabetli şut ikinci yarıda mıydı Eyüpspor'un?
1: Eyüpspor'un bir tane isabetli şutu
0: ilk yarıda mıydı yoksa?
1: İlk yarıydı sanki. İlk yarıydı. İlk yarıydı.
0: Galiba ilk yarıdaydı. Yani ikinci yarıda sanırım maçta hiç isabetli şut olmayabilir.
1: Yani bir, maçın
0: şimdi bakacağım.
1: Hani ilk haftalar tamam düşük tempo kalitesi oyun okey ama baya baya kalitesi bir maç izliyoruz. Onu da söylemek gerekiyor. Beşiktaş da vitesi çok arttırmadı. Ama yine bir gol bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü futbol bu. Her an
0: tek isabetli şut görünüyor ikinci yarıda. O da Beşiktaş'tan.
1: Onu bile şu an ezberden hatırlayamıyoruz yani demek
0: ki. Evet, zaten maçta da toplam 5 isabetli şut var. 4'ü Beşiktaş. Birisi de
1: Eyüp'ün şut da şut Eyüp'ten gibi değildi yani. O uzaktan böyle değil mi?
0: Evet,
1: kaleciyi çalıştırır gibi. Ya sağ kanadı çok etkili kullandı Beşiktaş ama sol kanadı aynı şekilde etkili kullandı mı? Özellikle ikinci devre bilemiyorum.
0: Erzurumspor Futbol Kulübü durumu 2-1 yapıyor. Burada bilmiyorum gol iptal olmadıysa eğer. Kalecinin evet bir hatası ama burada yani bir müdahale yok gibi görünüyor en azından. Durum 2-1 oluyor. Diyarbakır'da itiraz var Halil Umut Meler'e. Bakıyorum gol geçersiz.
1: Vermedi bunu.
0: Evet. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün İkinci kez maçta bulduğu gol yine geçersiz. Kaleciye bir müdahale var diyor Halil Umut Meler. Ahmet filebekçisi Lafon.
1: David Costa attırdı.
0: Ve yani. David Costa çift sarı kart. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Eyüpspor 10 kişi. Dakika 68. David Costa. Yani belki de bu kart geliyorum dedi Eyüpspor için. Çünkü çok temaslı oyun. Çok fazla. Yine ayağa basma hocam yalnız. Yani
1: hemen çekiyor ama
0: yine biraz zamanlamada bir hata. Oyan Gün'ün ayağına bir basma David Costa'dan ve ilk yarıda görmüş olduğu bir sarı kart vardı. Oğuzhan Çakır ikinci sarı kartına başvuruyor ve Eyüpspor 10 kişi. Ama tabii yeni kurallarla birlikte ikinci sarı kartlar da vardan artık dönebiliyor. Biraz daha beklemek gerekebilir bu anlamda.
1: Ya hem basıp çekti yani. Biraz tartışılabilir.
0: Evet. Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat da oyuncularına 4-4-1.
1: Klasik.
0: Yani kırmızı kartla birlikte. Evet. Ahmet Sportif Faaliyetler 3-0 yaptı.

0: az önce Erzurumspor'un bulduğu gol geçersiz sayılmıştı ve bu kez fark 3'e çıkıyor. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Gol atan oyuncuyu göremedim. Ama Gökhan Gül sanırım. Burada da Samuel Bale'nin golde çok ciddi bir payı var. Bomboş pozisyonda Gökhan Gül, Bale'nin asistinde topu ağlara gönderiyor. Ahmet Sportif faaliyetler için kolay bir maç oldu şu ana kadar. Ama Erzurumspor Futbol Kulübü'nün de maç içerisinde bulduğu iki golün iptal olduğunu, VAR'dan döndüğünü aktaralım. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş.
1: Diyarbakır'da tribünler ama dolu.
0: Evet, tabii orada da farklı bir heyecan var. İlk maç şehirde, Süper Lig'de. Kalan bölümde Eyüpspor 10 kişi mücadele edecek. Orkun Kökçü serbest vuruşta kaleyi bulamadı ama etkili bir vuruş Orkun'dan. Kapattı köşeye doğru Moldova'nın. İyi de bir vuruş uzak direğe doğru ama top az farklı avuta gidiyor. Orkun, onun denemesi başarılı olmadı. 21.30 seansında iki heyecan İstanbul'da ve Diyarbakır'da. Beşiktaş 1-0 önde. Ahmet Sportif faaliyetlerinde 3-0'lık üstünlüğü var. İlk hafta heyecanı Trendyol Süper Lig'de. Yeni sezon şu ana kadar sürprizlerle başlamıştı. Favoriler, şampiyonluğun adayları olarak gösterilen takımlar puan kayıpları yaşamıştı. Dün Fenerbahçe Başkent'te 2-1 mağlup oldu Gençler Birliği'ne. Trabzonspor İstanbul'da Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ve Galatasaray ise açılış maçında cuma akşamı sahasında Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş ise taraftarı önünde 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor. Bu sezon tabii ki yeni bir teknik direktör, yeni bir futbolcu grubu ve şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor Beşiktaş en azından. Bu anlamda hafta içerisinde de Avrupa Ligi'nde playoff turunda Žalgiris'i konuk edecek Beşiktaş, Litvanya ekibiyle İstanbul'da ilk maçı oynayacak. Rövanş ise önümüzdeki hafta Perşembe akşamı, bir sonraki hafta daha doğru ifadeyle, bu kez Litvanya'da Žalgiris'in sahasında olacak. Bu Costa'nın itirazdan dolayı gördüğü hocam ilk sarı karttı.
1: Evet.
0: Burada ilk yarıda gördüğü kart, bu da ikinci yarıda Boyan Güya yaptığı müdahale ve gördüğü ikinci sarı kart.
1: Beşiktaş taraftarı bana kızmasın ama yani bu ayağa basmalarda çok hiçbir standardı yok hakemin. Yani vermedi.
0: Biraz sakınıyor aslında sonra yani. Hani müdahale tabii, evet tabii. Var, temas, evet. Kontak var ama sanki sonra hemen o kontakta çok ısrar etmiyor.
1: Evet, hemen Costa çekiyor. Yani ikinci sarıdan atmayabilirdi. Ama Costa'nın devamlı da bir faali vardı.
0: Siz söylemiştiniz. Evet, yani bu temaslar devam ederse kırmızı kart olasılığından bahsetmiştiniz ilk yarıda.
1: Ama kararlarında bir şey var. Yani tutarsızlık var hocanın ayağa basma kararlarında.
0: İlhan'dan iyi pas. Orkun biraz geç kaldı, bekledi. Geri döndü Eyüpspor savunması. Şimdi Salih, Akbadu ve Taylan. Beşiktaş ikinci golü arıyor. Tempo düşük karşılaşmada. Orkun Kökçü, şimdi Olaytan, Oyangü topu kaybediyor. Şimdi bir kontratak şansı Eyüpspor için. Mihalak. Bu Tuaba. Olaytan geldi oraya. Olaytan'ın müdahalesi ve serbest vuruş kazanıyor Eyüpspor. Şars yerde kaldı. Olaytan müdahalesi biraz sert de bir müdahale ama
1: kartsız kurtardı
0: ama diyor, bu da net Eyüpspor cephesi.
1: Net sarı kart bence de bu. Surat yani yüzüne doğru
0: yüze müdahale doğru, var. Evet. Eyüpspor serbest vuruş kullanacak. Dakika 74. Dolmabahçe'de 1-0 önde Beşiktaş.

0: Rakip Eyüpspor 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. Siyah beyazlar bir kişi üstün götürüyor mücadeleyi. Butaba topun başında. Eyüpspor'da Bilal Butaba. O da sanırım Hatay Spor'da forma giymişti değil mi hocam? Yani Özhan Hoca'nın eski öğrencilerinden.
1: Aynen.
0: Burada var Masanga, evet. Butaba gibi isimler.
1: Düşük bütçeli hoca bir takım kurmaya çalışmış.
0: Butaba yaptı ortayı. Rıdvan topu karşılıyor.
1: Yalnız Beşiktaş'ın maçı bir türlü bitirememesi de ilginç değil mi? Yani bir kontrol olur, bir şey olur. Duran top olur,
0: tabii
1: hata
0: Beşiktaş
1: olur.
0: Beşiktaş bunları yaşadı geçen sene özellikle.
1: Riskli bir skor yani.
0: Yani belki şu anda Eyüpspor çok tehdit edemedi Beşiktaş'ı, evet. Ama futbol sonuçta. Şars Eyüpspor ata. Masanga yerden isabetli değil.
1: Özhan Polat'ın da ilk sezon başı teknik direktör olarak. Hatay'da son iki maça çıktı değil mi Süper Lig'de?
0: Evet, yani ilk kez sezonu bir takımda Süper Lig'de açıyor Özhan Hoca da. Onun açısından da zor da bir dönem.
1: Tabii başlangıçlarda Özhan Hoca gibi yani eski profesyonel futbolculuğu olmayan teknik adamlar için ancak böyle şans bulabiliyorsun zaten. Buralarda çok önemli işler yapmak.
0: Tabii bu fırsatları değerlendirmek, aynen. Fark yaratmak gerekiyor biraz.
1: Çok zor.
0: Ki Atilla Hoca mesela bunu geçen yıl başardı. Yani
1: zor. Çünkü
0: çok olağanüstü bir süreçten geçiyordu Eyüpspor. Hatta ligde neredeyse düşmesine kesin gözüyle bakılan ilk takımlardan birisiydi. İşte birçok oyuncu sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı ama devre arasında yapılan birkaç takviyeyle beraber Atilla Hoca Eyüpspor'u ligde tutmayı başarmıştı geçen sezon. Sonrasında ayrıldı. Kayserispor'a gitti. Evet, Kayserispor da bugün sanırım kazandı. Yani Sivasspor'la bir maçı vardı. Evet, 2-0 onlar da mağlup ettiler Sivasspor'u. Ama evet, haklısınız. Yani bu tip fırsatlar zaten tabii, bizim ülkemizde bir de çok kolay şartlarda, evet, gelmiyor zaten.
1: Yani tabii bu eski profesyonel futbolcu olmayan isimlere ancak bu kadar çok zor şartlarda gidiyor. Onlar da eğer başarılı olurlarsa devam edebiliyorlar. Ya, şimdi diğer ülkeler kadar cömert değil bu anlamda bizim ülkemizde iş fırsatları teknik adamlık noktasında. Daha çok eski oynamış oyuncular burada çok daha rahat şekilde şans buluyorlar.
0: Evet. Salih baskısı var. Abdullah'a müdahalesi, faul kararı. Dakika 77. Eyüpspor 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. Burada Oyan Gü'ye Rıdvan'ın pası, Oyan Gü'nün vuruşunda top Jules'tan dönmüştü. Eyüpspor savunmasında Abdullah'ı yerden kalkamadı. Salih'in müdahalesi sonrası. Hocam, Süper Lig'de peki nasıl bir sezon öngörüyorsunuz? Yani tahminleriniz, beklentileriniz, temennileriniz?
1: Ya temennimiz güzel futbolun olduğu, keyifli maçların olduğu, sakatlıksız, kazasız, belasız, kavgasız, dövüşsüz bir lig. Ama beklentimize gelince bu sene biraz sert olacak. İki takıma kalmayacak şampiyonluk mücadelesi diye düşünüyorum. Geçen sene de tabii Trabzonspor da mücadelenin içindeydi.
0: Doğru,
1: ama
0: son 4 hafta 5 haftaya kadar.
1: Hiç kimse Trabzonspor'un yani hemen hemen şampiyonluk noktasında olabileceğine inanmıyor değil mi?
0: Fatih Hoca da zaten, evet, çok böyle bir, evet, hedef koymamıştı sezon başında.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçti. Ama en azından biraz makas azalmıştı Trabzonspor lehine. Bu sene yani 4 takımında bence hayli iddialı transferleri, elinde tuttuğu oyuncuları var. Mesela işte Beşiktaş'ta işte İtalyano transferi baktığında bu sene şöyle bir farklılık görüyorum. Tabii ne kadar doğru çıkar bilmiyorum ama sanki dört büyükler geçen yıllara göre Anadolu takımlarına daha az puan kaybedecek. Biraz da iş aralarında oynadıkları maçlarda bitecek.
0: Derbilerde.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Santraforlar ligde bu sezon biraz dikkat çekiyor. Daha doğrusu hücumcular, yani kanat, evet, noktasında da çok önemli isimler var ama santraforlar özellikle Vlahovic'in de transferiyle beraber, işte Dušan Vlahovic Zaten Victor Osimhen gerçeği vardı Süper Lig'de son iki sezondur. Fenerbahçe Lukaku'yu kadrosuna kattı. Vedat Muriç de çok iyi bir La Liga'da Mallorca sezonu geçirdi. Trabzonspor Onuachu geçen sezonun en çok gol atan iki isminden biriydi. Ve Nunez transferi konuşuluyor mesela bugünlerde. Tabii ki Şomurodov da mesela bugün o da yine Kocaelispor'a karşı sezonu golle açtı ama gerçekten bir santrafor ligine döndü gibi hocam sanki Süper Lig.
1: Evet, yani çok önemli santraforlar geldi. Tabii performansları da çok önemli ama dediğin gibi kenar oyuncular da Muhammed Salah gibi bir kenar oyuncusunun gelmesi, Trossard'ın gelmesi, Greenwood'un gelmesi ki Galatasaray'da yapacaktır transfer. Baktığında gerçekten umarım sahaya döner yani bu kadar akıtılan paraların sahada bir karşılığını oyun zevki olarak görürüz diye düşünüyorum. Çünkü oyun kalitesi biraz biliyorsun bizim ligimizde maalesef düşük. Avrupa'da da takımlarımızın bu sene dördününde Başakşehir elendi çünkü.
0: Evet.
1: Dördünde maalesef gruplarda iyi işler yapacağını, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lige kalması çok keyifli olacaktır. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da iyi kadroları var yani gerçekten Avrupa'da da. Takviyeler de gelecek diye düşünüyorum çünkü hala belli eksikler var. Daha iyi olur diye düşünüyorum ama senin de altını çizdiğin gibi ilk hafta olarak takımların çok hazır olmadığında düşünüyoruz. Aslında Avrupa'da daha iyi oynuyorlar ama demek ki ligin atmosferi...
0: Evet bu arada ya, özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş Avrupa'da iyi sınavlar verdiler ama ligdeki görüntüleri... Yani Beşiktaş mesela 1-0 evet. Önde ama oyun olarak bence çok...
1: Pozisyon yok hocam.
0: Evet, tatmin etmedi şu ana kadar.
1: İkincide de pozisyon yok. Evet belki rakip hani evet rakibin tabiri caizse atarı yok gibi gözüküyor ama futbol bu. Yani hiçbir şey bilemezsin.
0: Şimdi İlhan sol kanatta. İlhan bir çalım denemesi. Kalegari İlhan mücadelesi. Kalegari topu kazandı. Devamında da İlhan'a faul yaptı diyor Oğuzhan Çakır. Serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Hocam İlhan sizce katkı sağlar mı Beşiktaş'a uzun vadede bu sezon?
1: Ya tabii oyuncunun zamana ihtiyacı var. Tecrübelenmesi lazım. Yani bir potansiyel vaat ediyor. Ama biraz da zaman ve devamlı zaman bulması lazım. O zamanı bulabilecek mi, o süreyi bulabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Mesela potansiyeli yüksek bir oyuncu o da.
0: Son 10 dakikaya giriyoruz normal sürede. Beşiktaş 1 Eyüpspor 0 Eyüpspor 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. David Costa kırmızı kart görmüştü. Şimdi Orkun solda yine İlhan topla buluştu. İlhan bir çalım rakibine İlhan Orkun'a bıraktı. Orkun offside beklentisi var. Orkun yerden top dışarı çıkıyor.
1: Çok zekice düşündü.
0: Santimlerle belki de direğin hemen dibinden dışarı çıkan top Orkun. İlhan burada Orkun'a bıraktı ama offside yokmuş. Orkun çok arka direğe doğru yavaş yavaş süzülerek top direğin yanından dışarı çıkıyor. Beşiktaş yine etkili geldi. Peki inşa dönemlerinde hocam özellikle Beşiktaş gibi takımlarda kazanarak devam etmek de çok kritiktir değil mi? Yani yeni teknik adam, yeni oyuncu grubu.
1: Hocam teknik direktörün bir tane dostu vardır.
0: Galibiyet.
1: Evet, 3 puan. onun için çok önemli. Takımın havası için çok önemli. Bir de bu haftalarda evet hep aynı şeyi söyledik. İlginç de bir konu ama takımlarımız genel olarak zaten hazır olmuyor. Mesela bak Galatasaray puan kaybetti.
0: Evet.
1: Fenerbahçe maç kaybetti.
0: Takımlar da hazır olmuyor bu arada. Yani bizde kadrolar da hazır Bravo. Olmuyor. Yani oyunlar zaten olmuyor ama
1: Bravo.
0: Biz kadroları da hazır hale getiremiyoruz bu tarihlerde.
1: Çünkü düzenle pek işimiz yok. Yönetimler çok değişiyor. Yani istikrar lazım. Teknik adamlar çok değişiyor. Ya hocam şu an sen de yakından takip ediyorsun. Kaç tane teknik direktör var? Üçüncü yılını tamamlayan şu an ligde üst üste 3 yıldır çalışan bir teknik direktörü yok.
0: Hocam Okan Buruk dışında yok.
1: Ha işte o kadar zaten.
0: Yani
1: Fatih Hoca 2,5 sezon oldu sanki Fatih Tekke.
0: Fatih Hoca'nın
1: 2,5 sezon oldu.
0: Bir önceki sezonda yarım dönemi var. Bir tam sezonu var evet. 1,5 işte ikinci
1: sezonla
0: ikinci giriyor. Sezon başlangıcı aslında
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii. Yok yani hocam. Nasıl olacak o zaman düzen dirlik? Olmaz. Çok kolay değil.
0: Şey, yani bu arada ligde de şampiyonluk yaşamış, sanırım daha önce şampiyonluk yaşamış kariyerinde tek teknik direktör şu anda Okan Buruk Süper Lig'de.
1: Doğru. Stoylov'un var. Göztepe hocasının var, evet. Şampiyonlukları. Kazakistan'da var, Bulgaristan'da var. Onun haricinde ben de bilmiyorum.
0: Yani geçen sanırım öyle bir habere denk gelmiştim. Okan Hoca'nın böyle bir farkı da var. Ama o da bugünlerde Okan Hoca'nın da biraz tabii canı sıkkın olabilir. 2 puan kaybı, transfer konusundaki işte yani, durum malum. Evet. Ama Galatasaray tabii ki transfer yapacak gibi görünüyor.
1: Ya bir de hazır
0: kalmış. Yeni hafta mı? Biraz daha bu anlamda hareketli tabii. Geçebilir Galatasaray için.
1: Tabii. Ve Çorum da kadro olarak iyi takım yani. Bakma.
0: Çok 18 transfer yaptı hocam ve 15.6 milyon euro harcadı transfere. Yani
1: parası var.
0: Hani Galatasaray zaten transfer yapmadı neredeyse hani Leslie dışında 3 büyük takım dışında da transfere en çok para harcayan takım Çorum Futbol Kulübü.
1: Tabii. Yani ciddi yatırım yaptılar. Oyuncular iyi oyuncular, hep oynamış oyuncular baktığında.
0: Mialak oyundan çıkıyor ve Yusuf Barasi oyunda. O da Kasımpaşa'dan geldi. Tabii. Yusuf.
1: Yani şeyin Eyüpspor'un kadrosu çok çok zor işi yani Eyüpspor'un hocam. Gerçekten çok zor.
0: Birkaç takviye gerekiyor gibi takıma. Yani, yani yoksa
1: sen yine mütevazi konuşuyorsun. Çok şey lazım takıma yani. Çok zor
0: işi. Beşiktaş'ta da birazdan değişiklikler olacak. Raşit Sağ sanırım oyuna girecek.
1: Ya bir de o agresyonu yani nasıl anlatayım? Acemi bir agresyon var takımda. İşte kendilerini attırdılar. Tam belki evet. Atılmayabilirdi ama daha önce de atılabilirdi o Costa.
0: Doğru. Yani Oğuzhan Hoca kart konusunda evet. Çok hani tutucu davranmasaydı uzun bir süre maçta belki daha farklı da olabilirdi durum. Yani kırmızı kart noktasında bunu evet. Söylüyorum. Hocam biz sanırım noktalıyoruz değil mi Ali abi? Peki biz noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim Burak evet. Kural, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler biz Scoreboard'u noktalıyoruz. Birazdan Aspor ekranlarında maç sonu yayınlarımız devam edecek.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: yansın. Parafın katkılarıyla.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: 90+1'e hoş geldiniz. Süper Lig'de heyecan pazar günü maçlarıyla devam ediyor. Dolmabahçe'de Beşiktaş Eyüpspor karşısında 1-0 önde, artık uzatmada son dakikanın içindeyiz. Şenli'nin golü var Tüpraş Stadyumu'nda. Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Maçın son bölümünde topu daha fazla ayağında tutmak istiyor siyah beyazlılar. Ben bunu söylerken Oğuzhan Çakır da mücadeleyi noktalayan düdüğü çalıyor ve dört büyükler içinde Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan tek takım böylelikle Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Eyüpspor'u az önce de söylediğim gibi Çerni'nin golüyle 1-0 mağlup ediyor. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Orada da Diasaba'nın etkileyici golleri vardı. Önceki bölümde saat 19'da başlayan maçtaysa Başakşehir Kocaelispor'u 2-0'la geçti değerli izleyenler. Reha Hocam, şimdi Beşiktaş maçın başından sonuna kadar oyunu force eden, istekli, arzulu, ikinci hamleleri, topu geri kazanma süresini kısaltmış bir görüntüde oyuna işte dikine gidip dinamizm katmak isteyen bir görüntüde. Zaten Avrupa maçlarında da bu görüntü vardı. Burada da devam etti. Belki biraz bitiricilik probleminden bahsedilebilir ki onun için de Vlahovic alındı. Nasıl buldunuz? Belki 1-0'lık skor Eyüpspor'un da 10 kişi kaldığını vurgulayalım 68'de. Ligin mütevazı kadrolarından birine sahip olduğunu göz ardı etmiyorum ama Beşiktaş'ın şu görüntüsü bir umut vaat ediyor diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Vallahi yani bu akşam tek bir takım sahada vardı. Siyah beyaz formalı Beşiktaş. Yani Eyüpspor'a ortak bile, yani burnunu maça sokmaya bile izin vermedi. Senin az önce söylediğin gibi geri topu kazanma süresi çok kısa, çok istekli, coşkulu, çok enerjisi yüksek bir takım İtalyanların yarattığı bir Beşiktaş seyrettik. Yani oyunun her yerinde mesela oyunu kontrol ettiler, domine ettiler. Belki çok üretken değillerdi ama yani, maçı baştan sona hak ettiler.
0: Evet.
1: Hiç tartışmasız, hiç baştan sona net bir şekilde temiz bir galibiyet aldılar. Beşiktaş şu anlamda kutlamak gerekir. Ben Beşiktaş'ın sezon başından beri tabii hazırlık maçları dahil hepimiz gibi Avrupa maçları hepsini seyrettim. Beşiktaş'ın bir kere en iyi bölgesi geçtiğimiz sezonlarda sallanıyordu. Bana göre orta saha gücü mükemmel. Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü birbirini tamamlayan mükemmel bir üçlü orta sahada var. Yani hem enerjik, hem topu geri kazanan, hem Orkun'un liderliğinde, takım lideri aynı şekilde orta sahanın liderliğinde, Olaytan'ın canlılığı, yaptığı asistler, geçen Avrupa maçı, bu maç, Salih'in orada özellikle X stoperin önünde 6 numara topu hareketlendirmesi, sağ iç parsasyonu, alanları kapatması mükemmel. Yani Beşiktaş'ı bir kere, Beşiktaş'a rakibi olmak istiyorsa karşı takım mutlaka orta sahasını Beşiktaş'ın bir şekilde yani ele geçirmesi gerekir. Ama Beşiktaş takım buna izin vermiyor. Sezon başından beri hep güçlü bir orta saha üçlüsü var. Ne savunma, ne kenar beki, ne de forvete göre çok farklı. Mesela sezon başından beri formda mesela Nübere belki top gelmedi.
0: Bir tane isabetli şut var.
1: Yani çok çok iyi oynadı. Bunun en büyük nedeni, çünkü Beşiktaş'ı böyle düşünüyorum. Beşiktaş şampiyon oldu. En son senede Wellington oynuyordu, Vida oynuyordu. Dışın Alliance Spor'dan alınan Wellington'da Vida oynuyordu. Ama hiç top gelmedi. Kalede Dersin vardı en çaylak zamanı. Ama kim vardı merkezde? Josep de Sousa ve Atiba. Mükemmel oynadılar orada taşıyıcı kolon olarak. Beşiktaş'ın o sene şampiyon olmasında, o 2021 sezonda en önemli unsurdu bana göre. Orta sahadaki ikisi. Josep ile Atiba'nın. Aynı şekilde burada bir üçlü var. Yani 4-2-3-1 gibi. Ve de yeri geldiğinde 4-3'e dönen o saha içindeki İtalyan'a esneklik de vermiş. Olaytan ucuma çıkıyor. Orkun'un yanında 6 numara gibi Salih kalıyor. Ve de Beşiktaş takımı mesela genel olarak baktığımızda mesela, şöyle ben söyleyeyim. Mesela Nüber güven veriyor. İki tane kenar beki tabii.

0: Bugün için söylüyorum, daha tam hazır değil, Rıdvan da hazır değil, Taylan da hazır değil.
1: Ama orada alternatifler var.
0: Alternatifler var. Genel olarak Muriel mesela eksikliği net sağ bekte.
1: Muriel ile Quattara var.
0: Tabii yani o da sonradan girdi zaten. Hı-hı. Yani genel yapı olarak tabii bugün baktığımızda yani stoper tercihi Emirhan mesela bench'teydi.
1: Sanıyorum İtalyano'da Avrupa maçını düşündü.
0: Tabii Akbotu oynadı Emirhan'ın yerine ondan sonra. Ama genel yapı olarak mesela forvet zaten Orkun takımın lideri, her şeyi. Salih dinamizm getiriyor. Aynı şekilde dinamizm, atletizm ve akıl koyan, yani geçen seneye göre gelişim sağlayan bir olay tam var. Sağ tarafta Çerni sezonu belki maçları kötü başladı Avrupa maçlarına ama son Avrupa maçı ve bu maçta da daha kendine geldi. Çerni gibi oynamaya başladı. Solda baktığımızda Trossard'ın biraz daha zamanı var. Tam böyle fit halinde değil ama klas, özellikle set ucumlarına çok etkili olacak. Semih şansını daha iyi kullanmalı. Daha hareketli, daha pas bağlantısını doğru yapmalı. Çok bağlantı oyuncusu değil ama daha orada etkili olmalı. Tabii Vlahovic gelecek bu takıma. UO var. Eksikler tamamlandıktan sonra Beşiktaş mutlaka bu oyun kimliğiyle beraber, özellikle İtalyan'ın istediği canlı, istekli, ön alanda bastı, top alamadı. Tekrar bir reaksiyon, özellikle orta saha merkezinde 3 oyuncu da çok çabuk topu geri kazanabiliyor. Ve de baktım forvet oyuncuları da geri pres anlamında gelip orta saha yardım ediyor. Yani çalışılmış, derslerini çalışmış, sezon başından beri hem fiziksel hem oyun anlamında daha gelişen bir Beşiktaş var. 4-4'lük mü? Tabii değil. Ama şu kısa vadede bile Beşiktaş'ın gelişimini görüyoruz. Gelen oyuncularla beraber ve de süreçle, haftalar geçtikçe Beşiktaş takımı daha iyi olacak. Burada en önemli şey Beşiktaş'ın bu galibiyette, şunu söyleyeyim. Sezon başlarında hep sıkıntılarla başladılar. 1, 2, 3. haftalarda hep yarıştan koptular. İşte Kasım, geçen sene Eylül'de koptular. Bu sene bir kere bu galibiyet o açıdan çok önemli. Bir de bu galibiyet niye önemli? 10 puan aldılar bir galibiyetle. 3 puan Fenerbahçe kaybetti. 2 Trabzon, 2 Galatasaray. 10 puanlık maçı kendi hanelerine yazdılar. Bu çok önemli. Zaten Beşiktaş milli takım arasına kadar eksiği gediği olacak. Transferler olacak. Vlahovic gelecek. Diğer oyuncular gelecek.
1: Trossard buraya mutlaka biraz
0: tabii,
1: daha oturacak.
0: Daha form tutacak. Daha maç ritmi olacak. Beşiktaş buraları böyle kayıpsız geçerse ben milli takım arasından sonra, o süreçten sonra daha iyi bir Beşiktaş seyredeceğiz. Daha oturmuş fiziksel olarak, oyun anlamında. Çünkü ne gibi sıkıntısı var? Şimdi 4 takım şampiyonluğa oynuyor. Okan Buruk 5. sene devam ediyor. Fatih Tekke 1,5 sene önce geldi, devam ediyor. İsmail Hoca evet 2 sene önce çalışmıştı ama sonuçta yani burada olan
1: bildiği bir yere
0: tabii
1: geliyor.
0: Fenerbahçe kulübünün ettiği, tabii dışında olsa bile içinde, yani aynı çalıştığı 2 sene önceki o 99 gol 99 puan aldığı sezondaki oyuncular da var içeride. Bir tek 4 büyük takım içinde İtalyan oyunu geldi. Onun için bu kredisi var. Kredisini doğru kullanıyor. Bugün yaptığı birkaç rotasyonda doğru. Neyi değiştirmedi ama en önemli rotasyon yaptı. Orta sahayı değiştirmedi. Dikkat et. Orta sahaya hiç dokunmadı. Resmi maçlardaki aynı orta saha üçlüsüyle çıktı. Beşiktaş kısaca iyi yolda, zaman ve süreç gelecek transferlerle beraber Beşiktaş'ı iyi noktaya getirecektir.
1: Peki sevgili Murat Özbostan, dünkü Fenerbahçe maçında 6 rotasyonlu ilk 11'den sonra bugün Beşiktaş'ın da işte beklerde farklılık var, stoperde farklılık var ama ön bölgede Yang Yoh yok mesela. Ya falan diyen Beşiktaşlılar oldu. Serviste mesela ya neden falan gibi. Fakat Beşiktaş hiç tereddüte meydan vermeyecek bir oyun oynadı 90 dakika boyunca. Serdar Başkan da hani başlangıçları özeldir, taraftarımız bize destek versin diye bir çağrıda bulunmuştu. Öyle de oldu. Zaten Avrupa maçlarında da benzer görüntü vardı. Bir belki Salah transfer süreci biraz memnuniyetsizlik yaratmıştı ama Vlahovic ile o dalgada
0: gazını aldılar tarafa.
1: Dolayısıyla böyle her şeyiyle odaklanmış ve Eyüp karşısında da hemen hiç sıkıntı yaşamadan galibiyet almış bir Beşiktaş var. Ne vaat ediyor bu Beşiktaş size?
2: Yani bir kere umut vaat ediyor bence Beşiktaş taraftarına. Çünkü tribündeki, yani başından sonuna kadar bir kere muhteşem bir taraftarı vardı. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani tribünler aç olduğu için oyuncular da buna karşılık verdiler. Yani o destek, o istek, o arzu. Yani şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da iki tane tur atlamış. İşte kaleci sorununu çözmüş. Almanya milli takımının kalecisini getirmiş Nubeli. Trossard gibi Arsenal'den bir yıldızı transfer etmiş. Tribünde arkadaşlarını alkışlayan, hafta içinde işte muhteşem bir imza töreni olan Vlahovic'i getirmiş. Her şeyden önce İtalya'da en çok konuşulan başarılı bir hocayı takım başına getirmiş. Bir de bunların yanı sıra taraftar da bu arka arkaya gelen şeylerle bir havaya girmiş ve aç bir taraftar kitlesi var. Yani 5 yıllık özlemin bu sene giderileceğine inanıyor. Yani inanmaya başlamışlar. Çünkü her sene işte sonbaharda, Ekim'de, Aralık'ta havlu atan bir taraftar, bir takım, sürekli kongre yapan bir kulüp, sürekli başkan değiştiren, sürekli teknik adam değiştiren ve arka arkaya hep travmalar yaşamış bir kulüpten bahsediyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş taşların yerine oturdu. Umudun olduğu bir Beşiktaş var. Bir her şeyden önce bir umut var. O umudu veriyor. Bu umudun olmasındaki en önemli etkenlerden biri de, ki bana göre en büyük transferi, hocası. Hocası, yani ben maçı izlerken mesela şunu düşündüm. Dünkü maça döndüm. Gençler Birliği işte Fenerbahçe maçı 85. dakika. Fenerbahçe golü yiyor. Kameralar İsmail Kartal'ı gösteriyor ve hoca bitmiş. Sahanın kenarında bitmiş, tükenmiş bir yüz ifadesi. Biz ne yapacağız? Eyvah, bu maçı çeviremedik. Nitekim de çeviremedi. Yani yani bir hocanın ne kadar bir farklılık katabileceğini, bir takımı ne kadar etkili olabileceğini, takım üzerinde psikolojikmen, işte mental olarak sahadaki verdiği enerjiyle ne kadar etkili olduğunu da yine bugün bir kez daha bu maçta da gördük. Tabii daha eksikleri var. Hocam onları zaten çok iyi analiz etti ama en azından biraz önce dediğim gibi ya, bir umut var. O en önemlisi bu Beşiktaş. Umudu var şu anda.
1: Peki Mustafa Hocam, şimdi en önemli artısı Beşiktaş'ın İtalyan oynadı Murat Özbosan. Oradan devam edelim. 5 maç oldu resmi. 5 maç. 5 maçta 5 galibiyet elde etti resmi maçta. Kalesinde gol görmedi Beşiktaş. Şimdi bir yandan tabii ki gol atmak önemli, üretmek önemli. Orada bir problemden bahsediyoruz. Fakat takım savunmasını doğru yapan, topu çok çabuk kazanan bir Beşiktaş görüyoruz. İtalyano yönetiminde. Elbette bazı şeyler için karar vermek adına erken, fakat iyi kredi kazandı diye düşünüyorum. Şu anda bence en önemli şey böyle kredi kazanabilmek Beşiktaş'ta. Çünkü öyle ya da böyle, yani sabır biraz sınırlı Beşiktaş'ta şu anda camiada. Keza işte Fenerbahçe'de de öyle. Dolayısıyla bu çok önemli bir başlangıç değil mi İtalyano için?
3: %100 katılıyorum. Muazzam bir başarı. Şimdi Beşiktaş'ta görünen bir özlem var, tamam. Sabırsızlık var, tamam. Ama gelişim çok üst seviyede. Hem rotasyonlu kadro, hem ideal kadro sahaya çıktığı zaman, güzel olan şu, İtalyano'nun felsefesiyle muazzam bir oyun oynuyorlar. Giren de çıkan da, rotasyonlu kadroda, ideal kadroda fark etmiyor. Aynı tempoda oyun oynuyorlar. Topu çok çabuk kazanıyorlar. İyi hücuma çıkıyorlar. Baskılı oynuyorlar. Nefes aldırmıyorlar. 1-0'ın yettiği tur maçında bile istekli ve coşkulu başlayarak rakibi haptettiler. Bu akşam da bunu yaptı. Bunun tek müsebbibi sağ kenarındaki İtalyanların ve ekibinin başarısıdır. Beşiktaş seyircisi de bunu özledi mi? Fazlasıyla özledi. Hak ediyor mu? Ediyor. Geçmiş dönemlerde de güzel anlatıldı. Şimdi Murat Bey'le, Reha Bey'le konuları. Beşiktaş havlu atıyordu çok erken. Ama bu Beşiktaş direnen, coşkulu, istekli futbol oynayan, hedefi zorlayan, ben de varım diyen, bu sene çok iyi bir takım olma yolunda hızla gidiyor. Hoca baktığın zaman oyuncuların hepsini formayı adaletli dağıttığını ve herkese de şans verdiğini görüyoruz. Bu da takımın başarısı için çok değerli. Bu akşam da Semih, evet, oraya koydu. Trossard yetersiz kaldı. Neden? Herhalde hazır değil, ondan kaynaklanan. Ama Semih'e de şans verdi. Geçen maçta golü atınca ilk 11'de başlattı. Ama Semih de o stoperlerin arasında da kayboldu. Yan toplar yaptılar. Lakin Eyüp Spor'un stoperleri çıktı da aldı. Ona fırsat vermedi. Boğdular. Sonra oyundan aldı. O hamleleri de doğruydu hocanın. Rakip 10 kişi kaldı. Beşiktaş'tan beklenen 2. 3. gollerdi. Bir cümleyle kapatıyorum. Yetişiriz ona. Vahilovic Beşiktaş'ın o sıkıntısını giderecek isim.
1: Peki. Zaten Vahilovic için parantez açacağız. Rıdvan konuşuyor.
4: Başladık. Bugün ligi de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staffı, işçisi, yönetimi. Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu sezon için bizim. 5
5: maçta 5 galibiyet. Ancak maçın toplam kurduğunda biraz böyle
4: ya tabii ki de bunun için çok çalışıyoruz zaten. İkmanlara çalışıyoruz bitiricilik konusunda. Bence bunun ana nedenlerden bir tanesi takımın daha %100 kesin bir şekilde hazır olmaması. O da gelecek, o da olacak. Maç tempomuzu kazandıkça azından bundan sonrasında haftada 3 gün, artık 3 günde bir maç oynayacağız. Onların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum ben. Ya ben bunu açıkçası rekabet olarak görmüyorum. Bir dostluk, bir emek paylaşması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takım olarak burada başarılı olmak. Oğutlar da çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki burada çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Güzel de bir arkadaşlığımız var. İnşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz.
6: Başka sorusu olan?
5: Hocanın bek oyuncularından beklentisi çok.
4: Hoca zaten bizlerle birebir yani elinden geldiğince konuşmaya çalışıyor. Bu bence bir oyuncu için çok değerli. Yani ikili ilişkilerde çok iyi bence. Bize de zaten antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söylüyor, beklentilerini söylüyor. Biz de bunun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki de atak konusunda, hücum konusunda buradaki en önemli faktör rakibi nasıl pozisyon aldı. Bunu okuyup iyi değerlendirip ona göre bir atak varyasyonu geliştiriyoruz. Öyle yani her topu aldığımızda atağa çıkıp geri gelmek tabii ki de mümkün değil. O da rakibin pozisyonuna göre bir açıklık varsa bekler olarak onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.
6: Lütfen teşekkür ederim.
4: Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin herkese.
1: Evet. Rıdvan da 9'da 8 ikili mücadele gayet iyi bir görüntü çizdi. Orada Ouattara da var. Bakalım hangisi forma giyecek. Bir gelenler gidenlere bakalım mı? Ercan onu verebilirseniz. Beşiktaş'ta evet. Trossa geldi. Kasım Ouattara geldi. Nübel var. İlhan var. Doğan Alemdar. Dušan Vlahović en son gelen ve Salih Özcan. Şimdi bir kere Nübel'in çok net bir şekilde güven verdiğini söyleyebiliriz. Yani adam ya, daha gol yemedi diye ya, söylemiyorum bunu.
7: Şunu söyleyeyim pardon da. Fabri'den sonra Fabri de çok böyle buraya yani şeyde gelmedi. Çok üstün mesela işte baktığımızda seviyeli takımlardan çok iyi halde gelmedi. Hatta gittikten sonra 3. kaleci falan oldu yani. Ama Fabri şampiyonlukta büyük etki sağladı. Fabri'den sonra gelen en iyi kaleci.
3: Nübel değil mi hocam?
7: Evet.
3: Çok iyi.
7: Nübel. Çok Fabri'den sonra gelen o ara boşluk.
3: Evet.
7: En iyi, en dengeli, bir kere en önemli güven veriyor Ender. Ya yani takım arkadaşlarına veriyor. Bench'te oturan oyuncuya, teknik direktöre, tribünde seyreden taraftarına, Beşiktaş taraftarına, televizyonda seyreden keza aynı şekilde Beşiktaş taraftarına güven.
1: Hocam bir oyuncu 17 isabetli şut varmış 5 maçta. Gol yok kalesi. Yani maç başına 3.5'a yakın bir kurtarma, 3.4 kurtarış
2: ama
1: yüzdesi var.
2: Ama tabii önündeki defans hattının, beklerin, stoperlerin de
7: var ama pozisyonları yani, da rakip girdi. Yani şu 5 maç Ender'in
1: şöyle diyelim örneğin
7: kurtardı.
1: Dün iki pozisyonu var Gençler Birliği'nin, ikisi de gol.
2: İkisi de gol oldu.
1: Gibi.
7: Ya, şimdi Avrupa maçlarında ya takım yeni birlikteliği var. Çok iyi pozisyonlar kurtardı. İnanılmaz. Şu 4 maçı oynadıkları Avrupa maçlarında 4 maçta senin söylediğin gibi çok net pozisyonlar çıkardı.
1: Var var. Yani böyle kırılma pozisyonları hem de.
7: İşte kırdırtmıyor takımını. En önemli kaleciye hep Ender bu. Kırmayacak, düşürmeyecek. Evet. Düşürmedi adam. 4 maçta da bu maçta da bir top da gelse başlıyor. Bitti.
2: Ama şey, Beşiktaş'ın yani, kaleci orası sorunluydu hocam. Yani hem Ersin hem Mert. Tabii. Yani o olmadı yani. Bir türlü olmadı. Yani orada

0: rotasyona da gitti. Bir o olaydı, bir o. İkisi de tamam, çok belli maçlarda böyle bir patlama yapıyorlardı. Ama mesela Mert sık sık sakatlanıyordu. Nitekim şimdi Fenerbahçe'de de yine bir sakatlık yaşıyor. Ersin de psikolojikmen tepkiyi almaya başladığında bitti. Yani Beşiktaş orada gerçekten çok önemli bir karar aldı ve dedi ki ben burayı baştan şey yapacağım. Hem işte Nuber'i getireceğim hem de Doğan Alemdar'ı, iki tane iyi kaleci aldı bana göre.
1: Yani Doğan da genç zaten, 22-23 yaşında, o da genç, o da ileriye dönük. Doğru, iki tane doğru hem genç yaptı yedeğini, ama aldığı kaleci bir kere var ya, güven veriyor. Kaleci bu ya. Tabii kaleci tabii olduğunu yani hissettiriyor. Beşiktaş taraftarı diyor ki ya top geldiğinde ne olur falan soru şey. Kalede Nübel var diyor. Bitti.
2: Olay
1: bu çok önemli. Ya. Olay bu.
2: Önde oynayanlar için.
1: Transfer bu. Transfer bu. Yapıyorsan transfer, tartışmayacak kimse. Aldı mı tap bitti. Oynadı. Farkı yarattı mı? Bitti.
0: Çok uğraştılar.
1: Bu kadar basit.
0: İki ay uğraştılar almak için. Bayağı bir şey yaptılar. Emek harcadılar.
1: En doğrusu.
0: Zar zor ikna ettiler. Onu
1: tebrik etmek
0: yani
1: gerekir. Beşiktaş kulübüne yani böyle bir oyuncuyu kazandırdığı için.
3: Şimdi benzer bir uğraşı Dušan Vlahović için de oldu. Orada da başta Vincenzo Italiano olmak üzere bir hayli mesai harcandı Vlahović'in gelmesi için.
0: Tabii o da yani Mayıs'ın, yani hocanın imza süreciyle başlayan ve imza sürecinde yapılan görüşmelerde istediğim bir oyuncu var mı dendiğinde kendisinin söylediği, sonra da kendisinin de devreye girdiği, işte hatta 3 defa aradığı, ama o da bayağı sancılı bir süreçti yani. Çünkü evet demedi yani adam, ben dedi başka yere gideceğim.
3: Bayağı bir
0: şey yaptı. Yani sonra iletişimde paralar yükseltildi, önemli rakamlara ulaştı. Nitekim bu transfer gerçekleşti. Yani iyi bir transfer mi? İyi bir transfer, ama tabii ki işin gerçek bir boyutu da var. Ekonomik olarak da iyi bir rakam ödeyecek Beşiktaş, yani onu da söyleyelim yani. Bu arada 7,5 açıklandı yanılmıyorsam, ama 5 milyon euro da her yıl bir imza parası var.
2: Her yıl için.
0: Her yıl için.
2: Her yıl.
3: Hocam getiremezsin başka türlü.
2: Çok büyük paralar bunlar.
3: Getiremezsin başka türlü. 26 yaşında. Yani zaten Juventus'taki sakatlıklar olmasa yine getiremez. O paraya da getiremez.
1: Evet. Zaten onlar da o, mesela o sakatlıklar dediğin gibi olmasa bir sene önceden zaten sözleşmesini Juventus uzatırdı, uzatmadı. Ondan dolayı boşa çıktı
3: emin
1: zaten.
3: Olamadılar.
1: Büyük emin olamadı. Yani. Ama Beşiktaş doğru bir transfer yaptı. Tartışması Vlahović bir kere yani kaliteli oyuncu, gol yapar, dinamik. Mesela seyircinin sevdiği bir oyuncu profili. İşte bir tek işte birazcık böyle onu kulüp biliyordur. Biraz gezmesini, tozması, bunlar genç. Yani seven evet, ama
3: öyle
1: bunu
3: bir, öyle bir ya, CV'si var.
1: Olabilir. Genç oyuncular bunu Beşiktaş kulübü tölere edecektir. Ama Beşiktaş takımına net yararlı olur mu? Olur. Yeter ki top getirsinler. Bu tabii set ucumda özellikle veya arkasında şimdi Orkun'la ikili oyunu oynar mı? Oynar. Trossard top getirir mi? Getir. Çerni de getir. Yani orada bir senkronizasyon yaratıldı mı mutlaka İtalyano bunu düşünüyordur. Beşiktaş hücum attı, daha renkli, daha canlı olur. Olaytan'la arkada bir de Salih. Yani bu
3: asist yaptı Olaytan'a.
1: Olaytan bir de
3: asist yaptı. Yani bayağı da ilk yarı özellikle force etti oyunu.
2: O da Vlahović için bir söz söylemek istiyorum. Tabii. Gelirken 3 kasa domates getirmiş ya. Çok derin espridir bu. Bu derin espriyi yapmak zeka işidir. Zeki bir oyuncu olduğunu oradan anlayabiliyoruz onun. Değil mi? Ya,
1: tabii,
2: unutmaması, bir de, hafızası ve uyguladığı tabii, bu espri ya, bir, müthiş bir espri.
1: Bir de ne biliyor musun hocam? Şimdi Avrupa'da mesela bekledi, Beşiktaş'tan süre istedi. 5 büyük ligi, hepimizin milli ligi gitmek istedi. Olmadığı gibi ondan sonra olan takımlar da kendi de açıkladı varmış ama Beşiktaş tercih etti. Bu nedir? 26 yaşında Enler'in söylediği şu, yani ben anlıyorum Enler'in söylediği 26 yaşına derken bir meydan okumaya da ihtiyacı var. Buraya gelip yani yatmaya değil.
3: Tabii.
1: Yani tekrar bir Avrupa'ya gidip tekrar burada gol doğru kralı olup tekrar Beşiktaş'a yararlı olacaktır. 26 yaşında bir oyuncu alıyorsun. Yani performans yaşı tabii, Enler'in söylemek istediği bu geçmemiş.
3: Bak
1: en iyi yaşta.
3: Anelka da o yaşlarda geldi.
1: Tabii, bravo. 25, sonra ne oldu? Premier Lig'de gol kralı oldu. Premier Lig'e gitti Fenerbahçe'de, Anelka gol kralı oldu. Bak bu çok önemli. Türkiye'ye geldi, Premier Lig'e gitti, gol kralı oldu orada Anelka. Yani Dušan da mutlaka burada fark yaratacaktır, başarılı olacaktır. Çünkü buradan daha yükselmek isteyecek. Yaşı çok
3: o
1: uygun.
3: O imkan var önünde.
1: Yaşı da senin söylediğin evet gibi çok uygun buna.
3: Tabii. Peki, şimdi bir şeye bakalım. Çünkü az önce sanıyorum Murat söylemişti. Ya da hocam siz mi söylemiştiniz? Sezonun başlangıçları birkaç yıldır sıkıntılıydı Beşiktaş'ın. Hal böyle olunca Eylül, Ekim bilemediniz, Kasım gibi ligi havlu atan bir Beşiktaş

0: Beşiktaş görüyorduk. Bu kez rakiplerinin puan kaybettiği, berabere kaldığı ya da yenildiği bir haftada kazanan bir Beşiktaş. Nasılmış son 5 sezon bir bakalım. Bakın, geçen yıl ilk 5 haftada 2 mağlubiyet var. Ondan önceki yıl 4 galibiyet bir beraberlik. En iyi başlangıçlardan biriydi 2024-25. 3 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet. Ondan önce de 4 galibiyet bir beraberlik. Hep ikinci beşte bir kırılma var yalnız Beşiktaş'ta. Orayı da sonra önümüzdeki hafta bir bakalım. İkinci beşte ciddi kırılmalar oluyor.
1: Senin istatistikler de derin ama grafik.
2: İşte o zaman hani Kasım'da avlu atılıyor. Hikayesi oradan çıkıyor doğru olarak. Ama dedi, yani ben Beşiktaş'ın bu sene bir kere yani oyuncu eksiği var bak. Oyun eksiği de var. İtalyano da söylüyor. Hem işte Trossard başta olmak üzere geç gelen oyuncular Vlahović'te adaptasyonu olduktan sonra İlhan da 20 yaşında çok iyi bulmuşlar. Ben Beşiktaş transferlerine şöyle baktığımda yapılan boş transfer yok ha şu anda. Bir kere bunu da söylemek gerekir.
0: Değil mi?
2: Tabii. En önemlisi bu Ender. Parayı boşa şu anda harcanmış bir Beşiktaş yok. Net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Burada herhalde Önder Özen'in de ciddi bir
2: vardır. Yönetimin Önder Özen'in de vardır. Tabii hepsinin vardır. Ben Beşiktaş takımının işte bu süreci geçtikten sonra ikinci süreçte de aynı şekilde oyuncularla İtalyan'ın oyunu gelişerek ben Beşiktaş şampiyon olur olmaz ligde de bilmiyorum. 4 takım şampiyonluk yarışında gibi görünüyor. Hangisi olacağını da bilmiyoruz. Hep beraber Mayıs'ta göreceğiz. Ama Beşiktaş
0: dördü de devam etsin.
2: Benim düşüncem tabii inşallah tadından
0: İçin de keyifli olur.
2: Tabii tadından yenmez ligin. İnşallah devam eder dördü de. Şimdi Beşiktaş takımı için şunu söylerim. Büyük olasılıkla Beşiktaş takımı Nisan ayı, Mayıs'ları falan görecek gibi öyle Kasım bıraksan
1: alıyorsun, evet.
2: Yani olur olmaz. Bir an önce de eksik mesela bir orta sahada mesela bu üçlüyü saydık ya. Mesela buraya bir takviye şart.
0: Onu söyleyeceğim şimdi. Murat Özbosa'ya döneceğim. Geleceğim
2: tabii.
0: Şimdi Endidi konusunda bir sürekli gündem oluyor. Endidi'nin ayrılacağı yönünde. Willock'tan bahsedildi. İngiltere'den. Bilemiyorum ne derece ilaçtır, pansuman olur o bölgeye ama herhalde Endidi ile ilgili hocanın kafasındaki oyuna uymadığı yönünde bilgiler geliyor. Bilemiyorum. Avrupa maçında hangisiydi? Kralyoğlu maçında mıydı? Çok da güzel bir asist yapmıştı. Evet. Ama geniş kadroya baktığımız zaman nereye artı takviye gerekiyor görüşünü de sizlerden almak istiyorum.
3: Şimdi yani o bir 6 ya da 8 yani ikisi ya da bir arada bir oyuncu aradıkları bir gerçek. Evet. Yani onu zaten kimse inkar etmiyor ihtimali. Ama Endidi'yi nasıl satacaklar, kaça satacaklar? Onunla ilgili aslında çok
0: fena somut, da para almıyor.
3: Yani somut bir şey yok şu anda. Şimdi da burada asıl şey sağ kanada bir oyuncu transferiydi. Hala da o var ama bir bakıldığında da bu Çeren'in iki maçtır işte attığı bir gol biraz daha böyle bir toparlanma süreci diyebiliriz. Yani gerçi yani hocam çizgiye çok yakın oynadığında biraz verimsiz ama içeri girdiğinde
2: yarım
3: adam sayıda
2: kullandığında
3: sayıda atıyor yani değerlendiriyor.
0: Onu iyi yapıyordu.
3: Evet. Yani
0: Çerney'in o özelliği var hocam. Yani, girdi mi içeri vurma şeyi
2: hem
0: de var.
2: Topla hem topsuz. Çünkü geçen maçta da topsuz, burada da topsuz. Yarım alanları çok iyi kullanıp o koridorları yani çizgiye çıktığında bek çok iyi kullanıp iki maçta da öyle gol attı evet. Zaten.
3: Yani bence Beşiktaş'ın bu gözden hemen çıkartacağı bir oyuncu durumunda değil artık. Yani değil böyle mi? Bir pozisyonu vardı. Bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar ama şu anda ben bu pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. Hocanın da zaten ya bunu gönderelim, satalım her neyse böyle bir düşünce yok. Zaten orada Rahisa da var. Yani oraya şimdi Beşiktaş bir takviye daha evet yapmayı planlıyor ama yaparsa da bana göre ve gelen haberler doğrultusunda öyle çok maliyetli flash, winner diyeceğimiz böyle bir yıldız diyeceğimiz bir transfer değil de genç. Yani o artı dörde uyan bir transfer yapma ihtimali var.
0: Çünkü orada da yine 10 artı 4 evet. Sıkıntısı var yani.
3: Bu stoperler söylüyorlar ama yani bilmiyorum gerek de görünmüyor. Yani bakıldığında Emirhan şu ana kadar çok iyi bugün Akbatu'yu şeyi oynattı.
0: Onu oynayacak
3: evet,
0: galiba.
3: Evet yani Jalo mesela o da hocanın dokunduğu isimlerden bir tanesi oldu. Yasin var. Yani sol bekler
2: Yasin oynamaz Beşiktaş onu söyleyeyim. Kasımpaşa'dan gitti, Aston Villa'da. Hayır anladım da oynamaz. İsim geçen olarak.

0: bütün bir haftada 3 maç oynayamaz. Yok, mutlaka evet. Sirkülasyona girecek. Avrupa'da oraya 2 oyuncu Beşiktaş'ın öncelikle stoperden daha önemli. Murat'a katılıyorum. Stoperden daha önemli. Yani 2 tane biri yerli biri yabancı oyuncu alması şart oraya.
1: Çerni'yi de buraya da verebilirsiniz. Bugün de Olaytan Çerni işbirliğiyle gol geldi. Olaytan orada da çok iyi bir asist yaptı. Aynı şekilde bugünkü yaptığı asist, yani bu bir ara pası, orada da oyuncunun üzerinden şöyle altına girerek,
0: yani
1: hacı pası ya o.
0: Hem
2: Iniesta.
1: Iniesta.
0: Orada en önemli şey pasın şiddeti. Yani o pasın
1: kesti şöyle bir.
2: Oyuncunun önünde ölmesi lazım.
0: Kleps altına klepsleriz dedi. Şimdi stoperin sırtıyla kaleci arasına o sağını attı. O pası atmak yani çok ekstra pastır. Yani çok, yani işte yani orada dipleyip oradaki, dediğim gibi, pasın şiddeti orada ölecek ve de çok doğru da o yarım alanlarını kullanan Çerno gördük. Yani ama dediğin gibi Ender öbür maçtan daha zor.
1: Hocam, bir gidelim bakalım. Evet. Olaytan'dan bahsederken.
3: Yani make a good run also. So when I see him, I know what to do.
4: Güzel bir pas oldu. Çerni de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm.
5: It's
3: like two matches in a row that you have assisted Jujerni. Are you working on that in the trainings? And also against Kralove, you made an assist to Vaslav, and today is this something that you are working on especially?
5: Yeah, in training at times we play together, so I know how he plays. He's just like Okun, so I know the kind of football Okun plays, and Çerni also, so I know every player from the attacking midfield and the defense in our team, so like this we can create a good team as a team, so when we know each other.
4: İdmanlarda birlikte oynuyoruz. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Çerni'yi de tanıyorum. Orkun'la yan yana oynuyorum. Onu da tanıyorum aynı şekilde. Her oyuncuyu, hem hücumdaki hem savunmadaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu zaman da güzel şeyler yapabiliyoruz. Birbirimizi tanımamız bu anlamda yardımcı oluyor.
3: After the first match, against Michelin and Tony, we got criticized by the whole team. And the fans cheered you today, you know, they supported you so much. How did you maintain your performance?
5: Yeah, motivation also. In a big team like this, after the first game, I got criticized by the fans. So I just talked to myself, if you want to be a big player and you want to play top level, so you need to keep pushing, you need to keep going every day, every game. I need to show my best in the game. I need to fight for the team. I need to fight after every ball. So today I'm happy the fans cheer me, so that means I'm back. It shows I'm performing and I'm helping the team, so I need to continue like this.
4: Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman bu normal, ilk maçtan sonra eleştirildim. Ama o maçtan sonra kendi kendime, büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir diye bir telkinde bulundum. Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel. Kendi adıma geri döndüğümü, iyi performansıma döndüğümü söyleyebilirim. Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum.
6: Son soru. İlk önce güzel maç için tebrik etmek isterim.
3: Congrats for the good match, good performance.
6: Ondan sonra böyle Beşiktaş'ın bu seneki hedefleri ve
3: kendi kişisel hedefleri. What about our target and objectives individually and collectively for the season?
5: Thank you for the congratulatory message. First of all, we know what happened last season, and we can't let that happen this season again. So all the guys, we are motivated, we are ready to fight for this badge, we are ready to fight for the fans, and we're just starting, so we need to keep going. We have our aim, we have our goal, so we need to go and look for it, and I hope at the end we're gonna get it.
4: Tebriğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen sene neler oldu?

0: Bunun neler yaşandığını biliyoruz. Bu sene bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma için, taraftar için mücadele etme hedefindeyiz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. Ben sezonun sonunda da bu hedeflere ulaşacağımızı umuyorum.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
0: Thank you.
2: Evet, olaytan özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda işte yorulana kadar aşağı yukarı diyeyim. 70-75 dakika bayağı üst düzey oyun oynadı.
3: Aynen Ender, yani mükemmelin ötesinde bir oyun oynadı. Öyle böyle değil. Şimdi Göztepe'den de hepimizi takip etti. Çok atletik bir takımdan geldi. Geçen sene de zaman zaman iyi oynadı ama sezon başından beri mükemmel oynuyor. Yani ligimizde 3-4 tane ilk 3 formda oyuncu kim desen olaytan derim. Ya bugün sahanın en iyisiydi tartışmasız. Bir de yani öyle hareketler yaptı ki mesela dedim içine Xavi Iniesta falan kaçtı herhalde. Çerniyede, yani pas yapıyor. Iniesta gibi driplik yapıyor. Zaten atletik oyuncu, pres yapıyor. Omuz omuza rakiplerini yıkıyor. Yani yalnız yani takıma değil türbüne de enerji getiriyor. Ya bu çok önemli. Bir de top mesela tekniği becerisini de geliştirmiş. O attığı paslardan özellikle pas mesela bir pas ağı oluşuyor saha içinde. O pas trafiğinde o pas tek pas veya kontrol pasları da çok doğru yapmaya başladı. Yani ben Beşiktaş'ın orta sahasını şu anda ben sana net bir şekilde söylüyorum. Şu andaki Beşiktaş'ın orta sahası o üçlü olarak sayıyorum. Ligin tartışmasız en iyi orta sahası gibi görünüyor. Şu anlık ama formda, çok formda üçü de.
4: Fener'den iyi yani hocam.
3: Bak Fener'in orta sahada Gendüzü, Kante var. Talisca santrafor, arkasında Asensio formsuz. Asensio istenen seviye değil.
2: Asensio ayağından dolayı.
3: Asensio'dan dolayı. Öbür türlü Kante ile Gendüzü çok iyi oynuyor. Ama bunların üçü de çok iyi oynuyor. Bak sezon başından beri. Salih, Orkun ve Olaytan. Yani Beşiktaş'ın en böyle sağ içindeki performans veren bölgesi burası. Onun için bu bölgeye mutlaka bunu Önder Özen hocanın ve yönetimi görüp iki tane oyuncu alması gerekir. Kartal iyi niyetli genç, evet. Ama ben Kartal'la falan bu sezonu öyle
2: rekabet olamaz. Üçü de iyi diyorsunuz. İki oyuncu daha diyorsunuz.
3: Tamam, beş rotasyonlu kullanacak oraya. Endidi gidiyor. Kartal yani kenarı bir kere yani oynar oynamaz hali. İki tane oraya oyuncu, biri yabancı biri yerli, iyi oyuncu alması gerekir.
2: Biri yetmez diyorsun.
3: Ben bir tane de yeteceğini düşünmüyorum. Üç kul var.
2: Ne diyor İtalyano? İyi başlangıç yaptık. Tempomuz, kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik. Önümüzde bir problem var. Perşembe günkü maça da konsantre olmalıyız. Perşembeye iyi hazırlanmalıyız. 4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Oyuncularımın verdiği mükemmel bir yanıttı. Bu beni mutlu ediyor. Herkes %100'ünü veriyor. Şimdi bunu yapıyor İtalyano. Zaten İtalyano ile ilgili belki de hani soru işareti denilecek şey, kadroyu çok geniş kullanan bir teknik adam İtalyano. İtalya'da da böyle yapıyordu. Oradan eleştiri de aldı oldu. Mesela çok iyi bir kadroyla çok iyi bir galibiyet alıyorsun. Ertesi maçı bir bakıyorsun 3-4 oyuncuyu değiştiriyor. Şimdi bunu ondan göreceğiz. Bugün diyor ki ben bunu yaptım ama iyi yanıt aldım. Futbolcularım beni mutlu etti diyor. Diğer tarafta almayanları dün gördük. İyi yanıt alamayanları. Ama takımın kimliğini koruması bence altı çizilecek nokta. Aynı oyunu oynadı Beşiktaş. Farklı oyuncularla da aynı oyunu oynadı.
4: Burada o zaman teknik adam farklı tabii ortaya çıkıyor. Yani tabii ya. Eğer oynayan ve oynamayanlar işte ne bileyim Taylan mesela, ben beğendim yani. Yani bu bundan sonraki maçlarda adam şu mesajı verdi çocuk. Yani ben de oynayabilirim yani. Ben de çıkabilirim. Ben de atağa çıkabilirim. Ben de oranın bir alternatif
2: Sergen
4: olarak.
2: Sergen Hoca mesela tabii çok güzel değil.
3: Hazırım diyor. Birinci oyuncusu hiçbir zaman olamaz.
4: Yok.
3: Mourinho'nun önüne falan geçemez. Ya, yani.
4: Ama bir alternatif, ama bir alternatif yani
2: opsiyon olarak.
3: O da çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani orada da mesela Sergen Hoca ile falan bunları kadroya almadı etmedi falan. Yani bir kere en önemli Sergen Hoca'dan sonra İtalyano farklı bir antrenör. Şimdi Sergen Hoca daha dingin, daha iddiasız, daha sanki yani olsa da olur olmasa modunda Beşiktaş'a geldi. Enerjisi bitmiş. Bunu net bir şekilde gördük. Daha aç değil. Bu işte tutkulu değil. Hedefi yok Sergen Hoca'nın. Olsa da olur olmasa da olur. Şimdi oradan farklı bir profil geldi. Aç. Ne kadar İtalya'da başarılı olsa da etse, genç. Yani belirli bir yaşta tabii dinamik. Aç. Oyuncularla beraber oynayan. Hedefleri olan. Bunu net bir şekilde gördüğümüz, yani tam

0: Yani ya bu neye benziyor biliyor musun? Bak söyleyeyim mi? Yani çöle Eskimoğlu'ya gidemezsin. Eskimoğullarla çöle herhalde gidemezsin değil mi?
1: Uyumsuzluğu sağladı.
0: Kutuplara da kutuplara da bedeviyle gidemezsin.
1: Çok uç noktalar.
2: Hocam nereden aklına geldi?
1: Çok yani, uç ama hocam.
0: Onun için bu kadar çok uçsa şampiyonluğa da eğer, tamam Sergen Yalçın eskiden yapmış olabilir ama artık böyle yıpranmış yüzü eskimiş. Böyle şampiyonluk falan hikayeleri artık Sergen'in yani enerjisi. Enerjisini ben bak Sergen iyi insan seviyorum. Bak ileride toparlar belki ama Beşiktaş'ta şampiyonluğa veya hedefe götürecek enerjisi kalmamış. Yani bu işin gerçeği bunu söylemek gerekir. Onu söylemek bu ona ayıp şöyle değil. Tarih ama İtalyano daha aç ona göre.
3: İlk maçımızla başlamak istedik ve iyi gidiyoruz Allah'a şükür.
4: Osman iyi bir kilo olmuş.
3: Orkun'la iyi bir ilişkimiz var. Açıkçası maçlarda gerçekten aynı düşünüyoruz. Orkun kaliteli bir oyuncu. İnşallah devam böyle gider.
5: Başka soru var mı arkadaşlar?
4: Sağ seninle birlikte çok kaliteli isimler katıldı takıma. Sağ sonuçlarıyla birlikte takımdaki atmosferin eski İnönü atmosferine dönüştü. Sen çok önemli atmosferlerde oynadın. Bugün de haftalar
3: ya inanılmaz iyi bir atmosferdi. Yani bizi de gerçekten böyle motive ediyorlar. O bizim için de çok önemli. O yüzden gerçekten takımın ruhu da şu an çok iyi. Böyle de inşallah devam eder.
5: Başka soru var mı?
3: Teşekkür ettik. Sağ olun.
2: Vlahovic ile ilgili az önce ekrandaydı. Hafta içinde Avrupa maçında da sahada olacağını düşünmüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var gibi bir açıklaması var İtalyano'nun. Yani gereksiz yere bir sakatlık yaşamak istemiyorum.
0: Zaten sakatlıkla ilgili sıkıntısı var. Yani evet. En son yani geçtiğimiz yani sezon
2: belki 44... Alanya maçında da sonradan oyuna tabii, dahil olabilir.
0: Ben acele etmemesi gerektiğini hafta. Düşünüyorum. Çünkü birinci santrafor gibi değil mi? Şimdi geçen sene şunu söyleyeyim. Juventus'un 44 maçın oynadı. 25'inde oynamadı. O 25'inde oynamadı, 19'unda oynadı Ender. 19 maç
2: son
0: oynadı.
2: Son maçı 24 Mayıs'ta hocam.
0: Evet. 19 maç oynadı, 25 maç kaçırdı. Şimdi bu oyuncuyu böyle iyi bir oyuncu da Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Bir Alanya maçı ikinci yarı vesaire sokmamak gerekir. Hmm. Hazır olsun, ona göre süreler verilip oynaması gerek. Çünkü
2: hedef Fenerbahçe maçı şimdi, olmalı mesela.
0: Ya, çok mantıklı. Aynen. Yani o 4. hafta hedef oraya olmalı. Ona göre hazırlanmalı. Burada da yo kötü başlamadı sezona. Yani çok belki gol atmıyor ama devamlı kırmızı kartları gösteren o. Ben oradan bakıyorum. Hareketli, mobil. Şimdi Semih de var. Yani sonuçta bence bir de şimdi böyle sabıkalı, sakatlık sabıkası olan bir Vlahovic için yani böyle bir risk etmek falan tekrar geriye atması 2 ay, 3 ay sıkıntı yaratır. Yani ne gibi bir oyuncuya yatırım yapıyorsun, performans alamazsın. Ben bunu İtalyano'nun ve kendi ekibinin, sağlık ekibiyle beraber konuşup istişarede bulunup böyle risk etmeyeceğini düşünüyorum. Alanya şu bu değil. Birazcık hazır olsun Vlahovic. Çünkü böyle oyuncuyu risk etmemek gerekir. Sen alıyorsun o özellikle omurganın puzzle'ına alıyorsun. Şimdi kaleye çok iyi bir kaleci almışız. Santrafor'a Vlahovic yoğu var. Orta sahan çok iyi. Stoperler iyi oynuyor. Yani bir omurgada düzelme var.
1: Yok, ben ama hocam,
0: omurganı işte omurga diyorum. Omurga zaten hocam Orkun işte Vlahovic baktığında Salih, evet. Olaytan, kaleci, stoper. Yani oraya ben iki orta saha bir de stoper yani Beşiktaş alırsa ben yine alması gerektiğini düşünüyorum. Sol ayaklı böyle daha oyunu kurabilen iyi bir stoper almasından yanayım ben Beşiktaş'a.
2: Biraz daha kadro derinliği hocam, sağlamak tabii, lazım hocam, herhalde.
1: Düşüncesi o yarınlarda maç trafiği yoğunlaştığında tabii. Sıkıntı yaşamaz. Sakatlık olabilir şimdi, mi? Olabilir. Anlık veya dönemsel formsuzluk olabilir
2: Avrupa,
1: mi? Olabilir.
2: Şimdi Beşiktaş öyle ya da böyle Avrupa'da yoktu şimdi. Avrupa Ligi'ne inşallah katılacak. 8 Avrupa maçı belli bir seviyenin doğru, üzerinde.
1: Tabii.
2: 8 garanti maç demek bu. Yeni yıla kadar. Öyle ya da böyle zorlayıcı.
0: Haftada 3 maç oynayacaksın demek
2: tabii,
0: ki.
2: Tabii. Ben, arada bir milli tabii, maç süreci ben, var. 2 tane milli maç dönemi var. Oyuncular gidecek tabii, gelecek.
0: Raşisa'dan hemen çıkarım. Oraya da mesela alabiliyorlarsa ekonomi bilmiyorum. Sağ öne çizgiye Çerni ile bir eşleştirecek. Bir sağ öne de bir oyuncu ben alınması gerektiğini düşünüyorum. Çerney'e beraber iki orta saha öncelikle alması gerekir. Belki sağ çizgi ve stoperden önce alabiliyorsa sonra da stoper. Yani
2: 3 ya da 4.

0: Udakay'a gidecek. Udakay'a gittiğinde Yasin olmaz. Beşiktaş takımı için onu kiraya bile vermeleri gerekir. 3 tane stoperi kalıyor Ender. Sezonu 3 stoperle götüremezsin. Yerli de olabilir. Yerli stoper de olabilir ama dediğim gibi sol ayaklı yerli stoper yok. Oraya bir stoper ama en önemli orta sahayı bir kere acil bir kere 2'den birini bir kere kaliteli bir tane hemen almaları gerek.
1: Çerni'ye 2-3 maç önce çok tepki verilmişti.
0: Gidecekti. Murat az önce söyledi ya. Yani gidecekti. Tabii.
1: Kuvvetlenince zamana ihtiyacı varmış. Kaç yaşında Çerni? Biliyor musun hocam?
2: Biraz sıkıntıları vardı oyuncunun.
1: Form tutması da biraz gecikebilir.
2: O sıkıntıları da çözmeye çalıştı.
1: Ama 2 maçtır kurtarıcı ve şahane bir...
3: Yine de hocam oynadı. Oraya alacaklar ama. Yani
0: ya oraya bir oyuncu şart alacaklar. Hocam. Rashica'yı bir şekilde sözleşmesinden çıkıp göndermek gerekir. Oraya sağ çizgi dediğim gibi bir oyuncu.
2: Udokay da Monza ile anlaştı gibi herhalde. Yani bu hafta içinde açıklanır. Oraya gidiyor. Serie A'nın yeni takımına. Udokay gitti gidecek diyebiliriz. Bir sol stoper. Belki bir U23 sağ açık bakılıyor diye duyduk. Ve orta sahibi oyuncu. Ama bu 3 oyuncuya bir 4.sü eklenir mi bilemiyorum. Onu da göreceğiz. Tabii bazı oyuncular yüksek maliyetli oldu. Dolayısıyla onu da mutlaka göz önüne alacaktır yönetim.
0: Baksana zaten en güçlü yerleri Beşiktaş takımının orta sahası en boş yer gibi. Endidi gitti. Kartal bir yere kadar 3 orta saha var. Tabii olmaz de. Yani Kartal şimdi bak ne hocam biliyor musun mesela şimdi Salih Olaytan Orkun not verelim fazladım 10 üzerinden 8-9 verdik. Şimdi bu oynamayan oyuncunun arkasında 7 olması gereken en kötü değil mi?
1: Tabii.
0: Bir anda Kartal'la 5'e düşerse aradaki anladın mı o kalite farkı işlevli
1: 5 basamak
0: işlevlik yani, de orta sahada gider yani doğru. Ciddi anlamda öbürlerinin oyununu da etkiler ikisinin. Yani orada bir oyuncuysan 9'luk Saparzen'in performansını 3 orta sahanı alacağın oyuncu 8-7 dediğim gibi. Daha düşüğü sıkıntı yaratır. Rekabete de girmez. Bu sefer de sıkıntı ne olur? Ya tribünler o medya falan. Ya işte bu o işte üçünü bozdun. İşte ne o üçü bozulduğu zaman orta sahadaki düzen bozuldu. Ya onu üçünü oynadığında da bu devamlı oynadığında sakatlık riski var. Ya bu oyuncuları da korumak gerekir. İtalyano zaten bunu İtalya'da doğru bir şekilde rotasyonu yapan bir teknik adam hepimiz bildiği gibi. Yani buraya onun için seviyesi iyi bir hatta iki oyuncu alması gerekir. Üç kulvarda. Enler'in söylediği gibi bize uzun sürede mesela UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç oynayacak Beşiktaş takımı.
1: Güçlü yarışmacı takım istiyorsan dediklerini mutlaka yapman lazım.
0: Ya bir de ne bak bu şöyle bir şey var. Fenerbahçe gençler bile neyin eldi? Beşiktaş'ta şimdi herkes acaba Galatasaray yeni çıkmış takımda mağlup bile olabiliyordu. Osimhen olmasaydı.
1: Doğru.
0: Trabzon'da berabere kaldı. Ya bu sene geçen yüz sezonlar gibi değil yani. Biz doğru bir transfer yaparsak İtalyano ile beraber bu hikaye bizim... Yani sonuna kadar dedim ya zaten Nisan Mayıs'ı evet. Görür. Ya hedefe de gidebiliriz falan yani böyle onlar da iştahlanmıştır. Bu iştahlanıyorsan 3 dediği gibi Ender 3 tane de baktığımızda kulvarda hareket edeceksen buranın dolması gerekir. Senin en güçlü yerin burası. Burayı koruman gerekir. Net bir şekilde Beşiktaş maçlarını seyreden der. Orta blokta en güçlü takımın en güçlü yeri orası. Ne savunması kaleye ayrı söylüyorum. Kale kesinlikle güçlü de yani bölge olarak söylüyorum. Orta saha savunma hücum en güçlü yeri şu 5 maçta resmi maçta çıkan orta sahadır.
1: Beşiktaş seyrederken açık yürekle söyleyeyim keyif alıyorum ben. Oynadığı futbolda heyecan veriyor.
0: Temposundan.
1: Temposu heyecan. Tabii. Topu kazanma hırsı. Hücum aksiyonları hakikaten keyif veriyor.
0: Herkesin görmek istediği o enerji değil mi?
1: Onu görüyoruz. O çok güzel bir şey ya. Diğer takımlarda aynı tempoyu yakalarlar inşallah.
3: Şimdi bakıldığında Beşiktaş'ların da özlediği buydu. Yani ama bir gerçek de var. Geçen sezon da Beşiktaş'ın ara ara iyi oynadığı maçlar olduğu zaman da
2: onu söyleyecektim ben. Yine, geçen sezonda önceki sezonda aslında böyle coşkulu, dinamik,
3: evet.
2: Atletizmi yüksek, ön alanda baskı yapan görüntüsü vardı Beşiktaş'ın. Sürekliliği yoktu.
3: İnişleri çıkışları vardı ama bu süreçte de yine destek olan bir taraftar kitlesi de vardı. Yani programın ilk dakikalarında ifade ettiğim bir şey vardı. Yani taraftar gerçekten bugün aç. Bugün de bakıldığında yani muhteşem bir destek verdiler. Yani Beşiktaş'ı bugün iten taraftarı oldu. Yani bu oldukça yüksek bir tempoda işte stadın neredeyse %90-95'ini doldurup takımlarının arkasında durdular. Yani bu Vlahovic transferi de tabii havayı Salah'tan bir şey oldu. Biraz böyle bir moraller bozuldu. Bir yönetim başkan falan böyle bir

0: biraz ciddi sorgulandı.
1: Evet, biraz ciddi bir şey yaşadılar ama Vlahović hamlesi Beşiktaş'ta bir anda ivmeyi tekrar yukarıya doğru çıkarttı. Yani bunlar tabii ki eskiden sahadaki sonuçlar elbette önemli, futbol önemli ama artık bir gerçek olan bir şey var. Bir sosyal medya olayı var. İşin psikolojisi var. Hocaların demeçleri var. Yöneticilerin demeçleri var. Tribün var. Yani orada da başka bir şey yaşanıyor zaten. Yani bugün işte Galatasaray'ın yaşadığı durum günlerdir, haftalardır işte 4 sezon şampiyon olmuş bir takımın başkanının istifaya davet edilmesi ne kadar dramatik bir şey aslında bakıldığı çok. Zaman.
0: Ligin ilk haftasında.
1: Yani bunu neden söylüyorum? Yani bu gibi iniş çıkışlar o kadar çabuk travmalar yaşanıyor ki Beşiktaş buna izin vermedi ve şu anda iyi. Ama mükemmel değil.
2: Eksiklerim var mı? Var.
1: Eksikleri var.
2: Onlar
1: ama
2: da biliyor. İtalyan'ı da biliyor. Önder Özen yönetim de biliyor. Hem oyun eksiği var. İtalyan'ı biliyor. Hem oyuncu eksiği var. Onu da yönetim Önder Özen biliyor. Bunlara da özellikle işte hallederken hem oyun gelişirken hem transferler olurken kayıpsız geçmeleri çok önemli.
0: Tabii.
2: Bu çok önemli. Beşiktaş bu haftaları kayıpsız geçtikten sonra bu eksiklikleri giderdiği zaman sağ içi ve dışındaki yani transferlerle beraber Beşiktaş daha iyi noktaya kesinlikle gelecektir.
3: Bir güzel sözünüz var ya, oyunun bütününü oynamak.
2: Beşiktaş, tamamını, tabii bütününü oynamak.
3: Beşiktaş bu oyunun bütününü...
2: Bugün mesela tamamını oynadı.
3: Evet, işte buraya
2: geliyorum. Yani parçalı oynamadı.
3: Geçen sene az önce söylediğinize mesela, göre bu seneki tabii. Beşiktaş bütününü oynayabiliyor.
2: O gel git çok yaşamadı. Mesela evet. Bu maçta tam derler ki ya işte abartıyorsunuz Eyüp'le oynadı falan. Tamam, olabilir.
0: Yine rakip bak, son bölüm 10 kişi.
2: Rakip 10 kişi rakip 10 kişi kalmadan da yine oyunun kontrolü. Tabii, tamamını tabii, oynadı %100, bir kere. %100. Tamamını. Şimdi öyle diyorlar tamam. Galatasaray Çorum'la oynadı, oyunun bütününü oynamadı. Fenerbahçe ilk yarı evet oynadı ama ikinci yarı zaman zaman Gençler Birliği de oynadı. Trabzon'da özellikle ilk yarı oynadı, ikinci yarı bir bölüm 15-20 dakika yediği gol falan bölümünde Kasımpaşa oynadı ama Beşiktaş buna hiç izin vermedi. Tabii ki test değil bu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde de bu rakibini de eler. UEFA maçları veya burada özellikle lig artık bir süreç yani 6-7. 8. haftalara gittikten sonra derbi var. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Yani bir
0: derbi
2: test, var. Testlerini o zaman tabii
0: oralarda
2: ki göreceğiz.
0: Biraz
2: tabii.
0: Daha göreceğiz. Tabii. Mesela Fenerbahçe için dün Lyon maçı bu kadronun gerçek testidir diye konuşmuştuk. Tamam. Gençler Birliği'ne puan kaybedilen puan var ama hani garip rotasyonlar, telaş, şu bu falan derken hani tam ne olduğunu anlayamadık bile dünkü maçta. Lyon maçları o kadronun alınan transferlerin, yapılan işlerin testi olur Lyon maçları.
2: Tabii.
0: Ama herhalde Beşiktaş için de dördüncü haftadaki, çünkü ben Zalgiris maçlarının Beşiktaş'ı çok zorlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya biraz baktım ama yani mutlaka işte o bölge takımları, taktik disiplini olan, fiziksel kalitesi olan takımlar ama üretkenlik anlamında bana Beşiktaş'a rakip
1: direnç,
0: olacakmış gibi
1: gelmedi. Dirençli bir takım ama tabii evet. Beşiktaş kalite olarak daha iyi bir ekip. Ama kolay da olacağını ben düşünmüyorum.
2: Ya, Beşiktaş da bir kere dirençli bir artık. Beşiktaş da dirençli bir takım. Şimdi taraftar niye mesela, sizlerin söylediğiniz çok doğru. Taraftar niye mesela geliyor ediyor enerjisi yüksek. Onu çünkü görüyor. Takımın enerjisi tribüne yansıyor. İstediğin ya bu takım diyor ki koşuyor mücadele ediyor. Skordan bağımsız bu takım peşinden gideriz kardeşim. Ha doğru transferler de oluyor diyor. Geçtiğimiz dönemlerdeki bir değil. İlhan 20 yaşında bakıyorsun oyunu iyi işler yapıyor. İba bulunmuş iyi. Kalecimiz iyi. Santrofor iyi alındı. Trossard özellikle set ucumda yerleşik savunmada oyun bilgisi, tekniği mükemmel. Şimdi orta sahaya bakıyorsun Salih o puzzle'a çok iyi oturdu. Yok, Salih.
3: Çok iyi oturdu.
2: Şimdi ya bir tek sol bek dersen sol bek performansı Ottara'nın yani onunla ilgili işte bakalım biraz daha sürece ihtiyacı var. Öbür türlü transferleri ben doğru hamle yani doğru hamle olarak düşünüyorum. Alınan oyuncular yani Beşiktaş'ın eksiklerini giderebilecek oyuncular bir kere. Ama bu yani yok 4 maç bu evi yendik falan bunu tabii yöneticiler mutlaka biliyordur. Yani bu transferleri de bir an önce almaları gereken der.
0: Şimdi Trossard,
2: yani eksik bölgelere.
0: Trossard çok önemli bir transfer. Bence biraz Salah konusundan dolayı da ikinci planda kaldı uzun süre. Aslında çok önemli bir transfer yaptı Beşiktaş. Erken de yaptı bunu. Yani Dünya Kupası falan olduğunda düşünecek olursak erken evet. Yapılmış bir transfer. Ama Salah üzerine o kadar çok konuşuldu ki Trossard transferi sanki biraz güme gitti. Yani aldığın oyuncu
2: Lukaku bile gitti.
0: 50 maç falan oynadı galiba.

0: Tabii, geçen tabii. sene toplamda. Tabii. Belçika milli takımının direkt oyuncusu. Ama işte performansı burada, kariyeri burada. Bilmiyorum, yeterince sanki anlaşılamadı gibi geliyor bana.
1: Katılıyorum.
0: Yani Arsenal performansı nerede, çifa nelerde, skor katkısı yaptı 2-3 sezondur.
1: Ya Dünya Kupası'nda antrenör görmedi. Doku'yu oynatmadı, o sol çizgide oynadı. Doku sağ çizgide. Evet. Düşün, City'de sol çizgide oynayan evet. Doku sağda oynadı, solda Trossard oynadı. Ya takımın da Tillemans'ta falan hatırlıyorsun, o su molasında bir hafif böyle elektriklenme evet, oldu falan. Takımın evet. abilerine, yani Belçika milli takımda yani öyle yani sözü geçen oyuncular mı? Bir de ne?
0: Uluslar Ligi'nde rakibimiz tabii, olacak Belçika.
1: Bir de Trossard böyle lider oyuncu. Bunu mesela Mikel Arteta'nın bir röportajında okudum. Mesela Trossard çok zordur diyor. Bakmayın öyle olduğuna, çok diyor beraber diyor. Yani aynı fikirde beraber diyor olmadığımız olaylar olmuştur. Birebir konuşmuşuzdur odada diyor. Yani Trossard öyle enteresan zor bir oyuncu. Yani oyuncudur ve de liderdir diyor. Yani öyle Trossard burada da bir şey olduğunda falan konuşur eder. Bence ısındıktan sonra takıma da saha içinde Orkun'la beraber liderlik yapabilecek bir oyuncu. Niye? Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda maşallah kuzu gibi takımdı. Kimse kimseye karışmıyor, etmiyor. Oynuyor, duşunu alıyor, gidiyor. Antrenman bakıyorsun bitiyor, gidiyor. Ya yani Beşiktaş takımı hedefsiz. Sanki sırada yani 10. falan olduğumuzda iyi tebrik edelim bir takım haline gelmişti. Şimdi antrenörüyle, saha içinde oyuncularıyla yani Trossard liderlik yapar. Yani ciddi anlamda saha içine. Ya bu çok önemli yani.
0: Peki Necip bugün Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'a veda etti. Necip'e de bence bir parantez açmak lazım. 466 maç siyah beyazlı formayla, 3 lig, 3 kupa, 1 süper kupa. 2009'dan bu yana ya muazzam bir kariyer, 22 yıllık bir kariyer Beşiktaş'ta. 18 teknik direktör, 6 başkan. Ne zaman görev verilse, hangi bölgede görev verilse o görevi layığıyla yerine getiren, evet. hiçbir böyle sıkıntılı bir işle anılmayan, düzgün, duruşu
1: çok iyi
0: olan,
1: aile babası.
0: Bence Beşiktaşlılık kavramına da çok böyle oturan, çok düzgün
1: Süleyman
0: bir
1: Saban'ın hani değil evet. mi bıraktı o hani işte o değil kültür. Mi o kültürü evet. öyle o oyuncu abi. Pırlanta yani, gibi bir oyuncu pırlanta. Allah yolunu batını açık etsin.
2: Amin amin. Çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: 21 yaşında kaptan oldu bu
2: çok
0: camiada.
2: Güzel bir insan.
0: Çok. Az buz değil. Yani
1: Ender'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadı. Beşiktaş çok kötü zamanları geçti. Hiç dışarıya bir şey yansıtmadı. Çok hep içeride bir şekilde onları halletmeye çalıştı.
2: Saha içindeki oyunculuk performansından öte saha dışındaki bu adamlığı ve duruşu çok değerli hocam.
1: Hocam futbol bittikten sonra bu zaten konuşulacak evet. yani saha içinde 1000 tane gol atsan, Paris'e 100 tane atsan bunlar değil. Necip'le ilgili burada konuştuğumuz oyunculuğu değil. Bak hepimiz ne anlatıyoruz? İnsanlığını, karakterlerini. Evet. Var ya ne kadar düzgün bir iyi profesyonel.
0: Görev bilincini, çalışkanlığını bunları anlatıyoruz.
2: Hiç olay yaratmadı. Sağ dışında kaldı, bençte oturdu. Ne zaman görev verirse 5 dakika, 10 dakika, 3 dakika girdi. Elinden geleni tam manasıyla gösterdi.
1: Rakiple kavga etmez. Evet. Hiç arkadaşlarıyla
0: kavga etmez. Her teknik adam da şans verdi ona. Evet, her tabii, teknik adam da şans
3: tabii,
0: verdi.
3: Şans verdi. Ama Beşiktaş ona ayıp etti tabii önce.
1: Çok.
3: Yani tabii o da yine Sergen Yalçın
1: tabii tabii.
3: Kadro dışı.
1: Serkan Reçber biliyorsun.
3: Kadro dışı bırakıldı. Ve kadro dışı bırakıldığı günlerde biraz geriye doğru hatırlarsak yani hocasıyla iletişime geçemediğini bile
1: Serkan Reçber onu biliyorsun.
0: Aradım ulaşamadım demişti.
3: Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var diye de
0: evet.
3: bir cümlesi olmuştu o günlerde. Yani şimdi doğrusu yapıldı şu
0: anda. İade-i itibar yani, demek yani belki de. Yani tabii ki şey değil ama bak orada ne yazıyor? Sonsuz sadakat yazıyor. Böyle bir oyuncuya da vefa göstermek kesin. Gerekirdi. Dolayısıyla ona yakışan yapıldı.
1: Kulüp imajı için de önemli. Çok. Oynayan oyuncular da görecek yabancısı yerlisi. Ha, bu kulüp ya böyle aidiyet duygusu olan oyunculara karşılığını veriyor. Yani burada böyle vefasız bir kulüp değil. Bu yapılan yönetim adına çok doğru bir jest. Zaten bunu fazlasıyla da Necip hak etmişti.
2: Ben başkanı da çok beğeniyorum. Bir de Önder Özen'le iyi kafalar aynı noktada bütünleşti. Yetki paylaşımını doğru yaptı. Yönetim başarısı bugünkü takımı sahaya getirdi.
0: Geçen sene de getirmek önemli. İstemişti Serdar Adalı, olmadı.
1: Sergen Yalçın istemedi diye
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Öyle diye.
2: Ama bu sene daha güzel yaptılar bu. Görev dağılımını, karşılıklı güven duygusunu daha üst seviyede tuttular. ve doğru adım.

0: Ya bir takımdaki zaten en önemli şey yani huzur. Yani bu en önemli şey. Beşiktaş'ta bu huzur yoktu. Yani olmadı. Tamam, tribünler istedi, Sergen Hoca göreve geldi. Ama bakıldığı zaman o sürece, o günlere inişli çıkışlı bir şey ve gelecek sezona dair bir umut yoktu. Yani bu takım böyle bir oyun oynuyor ama bir umudu yoktu. Yani biz önümüzdeki sezon, işte hoca her seferinde şu iki transfer dönemi geçsin, İşte yeni Beşiktaş'ta atılımlar yapıyoruz diye açıklamalar yapıyordu. Ama bakıldığı zaman kendisi pes etti. Yani onu da hatırlayalım. Ne dedi? Ben devam edemeyeceğim. Eğer bir daha tepki olursa bana, ben bu göreve devam edemem dedi. Onun için bırakayım dedi. Yani burada yeni bir sayfa açıldı ve bu yeni sayfa, şu anda yeni sayfanın hikayesi de kötü yazılmıyor. Yani şu anda bir başlangıç, birinci sayfa, ikinci sayfa yazıldı. Devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bu şekilde oyun, işte güçlü oyun, güçlü defans, güçlü kaleci, güçlü taraftar, güçlü yönetim, doğru transfer hamleleri devam ettiği sürece Beşiktaş'ın da ben bu yarışın içinde en azından bu sene %100 olacağını düşünüyorum. Ama tabii rakiplerinin büyük sıkıntıları var. Gerçekçi olmak lazım ki bana göre şu an en iyi takım da Beşiktaş, oyun olarak, istek olarak, arzu olarak, hırs olarak, camia birlikteliği olarak. Bunu da çok eksikliğini yaşadı geçmiş dönemlerde. Ve bu avantajını bu şekilde devam ettirirse bence iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Çünkü rakiplerde sıkıntı var gerçekten. Yani bugün biraz önce Lyon maçı dedi.
1: Birazdan konuşacağız. Yani bir son bölümü yani Avrupa maçlarına ve bu ben maçlardan hareketle oraya yani yönlendireceğim.
0: Şu an bakıyorum, Lyon maçı İsmail Kartal'ın için bir şey olabilir mi diye denmeye başlamış. Yani bana göre doğru
1: konuşacağız,
0: değil. Doğru değil ama bu durumda bir şey de var şu anda yani.
2: Ya Beşiktaş orta sahasındaki renklik ne biliyor musun Ender? Sen az önce söyledin ya, şuraya not aldım tabii, konular girdi. Şimdi Kante ile Gündüz'ü dedin ya, ikisi.
1: Evet.
2: Ama ikisi de Anadolu takımlarına karşı çok defansif, çok üretken orta saha değil. Yani Avrupa maçları, derbilerde evet etkili olabilir bu iki orta saha, Kante ile Gündüz'ü. Ama çok böyle yaratıcı, çok dripling, adam eksilecek. İşte topun özellikle yani box to box iki yönlü oynayacak mesela net oyuncu.
1: Daha yaratıcı 8'e mi ihtiyaç duyuluyor o maçlarda?
2: Net bir şekilde mesela bunu Gençler Birliği maçında bile hissedersin. Ha, Avrupa maçlarında, Şampiyonlar Ligi'nde hissetmezsin. İhtiyacı var, tamam. Şimdi Beşiktaş için bunu esas söylüyorum. Beşiktaş takımında o puzzle'ı birbirine tamamlayan oyuncular var. Salih daha defansif, evet. Yani daha defansif şimdi. Şimdi çok belki adam eksiltmiyor ama hocama destek veriyor. Olay tane adam eksiltiyor, dinamizm var, topla gidiyor, asist yapıyor, birebir de top kazanıyor. Box to box iki yönlü oynuyor mu? Oynuyor. Orkun, klas, bağlantı yapıyor, gol atıyor, asist yapıyor, geliyor pres yapıyor. Şimdi baktığında yani Salih'in önünde iki tane oyuncu 8 ve 10 gibi Ender, hem ofansif yetisi hem defansif yetisi. Şimdi buradan Beşiktaş'ın tamlaması orta sahada iyi. Az önce Fenerbahçe dedim, hani mesela Fenerbahçe'de evet asansör formusu onu tamamlarken de, ama iki tane de mesela özellikle Anadolu takımlarına karşı çok defansif orta sahada kalıyorsun.
1: Ki diğer backup İsmail de defansif.
2: İsmail de keza aynı. Aynı. Şimdi Beşiktaş takımındaki ama o üçlü şu anda ligimizde en doğru birbirini tamamlıyor. Şöyle düşün bak, Galatasaray'da bile Yunus ayrı profilde bir oyuncu. Sara işte baktığında Torreira, onlar tamamlamıyor.
1: Işte Galatasaray'da tabii, bir 10 bakıyor.
2: Sıkıntı var. Torreira ile Lemine oynadığında onlar da çok defansif kalıyor. Trabzon'da da aynı şekilde. Trabzon'da da var sıkıntı. O üçlüyü özellikle kurgulamakta. Özellikle Folcarelli sakat olduğunda sıkıntı oluyor.
3: Evet, çok
2: ya Trabzon
3: oluyor.
2: Yine onlara göre biraz daha iyi. Muço oynadığında Folcarelli, Muşari falan bir yere kadar. Ama şimdi bunlar yani hem dinamik, hem topu kazanıyor, hem ofansif etsi, iki tane çok iyi ofansif oyuncu var. Evet. Hem Olaytan var, hem Orkun var. Onun için Beşiktaş takımı diyorum ya, en önemli bu oyuncuları doğru rotasyona İtalyan'ı sokması gerekir. Bütün sezon bak Beşiktaş'ın hikayesi 3 kulvarda da yazılacaksa tabii ki Nubel var, Vlahovic var, bütün oyuncular var ama en önemli bu orta saha gücünü, orta saha performansını
1: koruyabilip süreklilik haline
2: sürdürebilir hale getirmesi gerekir. Ve oyuncuları da koruması gerekir yani bu rotasyonla.
1: Peki bir küçücük ara vereceğim, sadece 3 dakikalık hakemi ve pozisyonları konuşacağız. Sonra da son bölümde, saat 1 bölümünde bu hafta Avrupa haftası, Avrupa maçlarından bahsedeceğiz. bir genel şöyle dört büyükleri de gördük çünkü. Şöyle bir dört büyüklere genel bakacağız birden sonraki bölümde. Birazdan da Oğuzhan Çakır'ı, maçların pozisyonlarını, bugünün maçlarında, Beşiktaş maçında pozisyonlara bakacağız. Şeyi hatırlatayım istiyorum ya, çok zaman zaman iki gündür sorular geliyor. TürkSat 3A'dan 4A'ya geçildi ya. Ya işte neden gitti görüntü falan diye mesajlar da gelmiş kimi izleyicilerimizden. İşte şeyde olanlar, dijital platformlardan izleyenler, işte kurulum yapacaklar, yeniden kurulum, bir onu yapmaları lazım. Uydudan izliyorlarsa da herhalde o şebeke arama en kolay, en pratik yol. Ama bunun bütün şeylerde, mecralarda nasıl ilerleyebileceğiniz bilgileri var. Dolayısıyla o yüzden hem işte A-Spor hem bizim diğer kanallarımızı bu TürkSat 3A'dan 4A'ya geçtiği için nasıl kolayca izleyebileceğinizi oralardan bulabilirsiniz diyelim. Sadece 3 dakikalık bir aradan sonra yeniden buluşalım.

0: Efendim 90+1 aynı hızla devam ediyor. Beşiktaş maçının, Beşiktaş Eyüpspor maçının pozisyonlarına bakacağız. Oğuzhan Çakır'ı konuşacağız. Dallas'ı konuşacağız. Andre Dallas'ı konuşacağız. Bugün yine video yardımcı hakem pozisyonunda o vardı. Dünün çok konuşulan video yardımcı hakemi. Ya bu arada hocam, Başakşehir maçında iki şey dikkatimi çekti. Bir, Mehmet Türkmen'in forması, yani üzerindeki nar çiçeği gibi, böyle kırmızımsı nar çiçeği gibi bir şey. Başakşehir'de turuncu. Şortlar da siyah.
1: Boğuluyor.
0: Şey, aynı renk görüyorsun.
1: Hakemi arıyor.
0: Geldi yani. Kocaeli'ye. Ya çok rica ediyorum. Kocaeli takımının formasıyla numaraları neredeyse aynı renk ya. Bak, görmek var ya, imkansız. Ne numara görebiliyorsun, ne isim görebiliyorsun.
1: Forma talimatına belirli. Onu onaylayan insanlar bunun sorumluluğunu taşıyorlar.
0: Ya iyi de,
1: numaralar belirgin
0: olmalı. Çok rica edelim. Ya başka bir renkte numaraları falan görünür talimat bir şekilde yapsınlar. Yani,
1: numaralar görülebilir olmalıdır. Diye.
0: Bak, o numarayı Allah'ın kulu göremez. Göremez. Hele ki yani bizim spiker arkadaşlarımız, meslektaşlarımız garipim.
1: Trabzon maçında da boğuluyordu numaralar baktığın zaman, çubuklu formada.
0: Orada da o şey parlak altın sarısı böyle, evet, bir şey var. O da şey yapıyor.
1: Yansıma yapıyor.
0: O da iyi görünüyor.
1: Boğulabiliyor yani.
0: Bir ricamız olsun. Hem Kocaeli sporlu yetkililere hem Trabzon sporlu yetkililere onların bu konuda bir müdahalesini rica ediyorum. Bütün meslektaşlarım adına. Çünkü gerçekten ekranda iyi durmuyor. İyi durmuyor. Hakem de orada herhalde kendisi de yani görmedi kendi formasını.
1: Bak, şöyle düşün,
0: ben bir ara şey, hakemi göremedim ya. Bak, şöyle, hakem nerede dedim. Bakıyorum. Meğerse o da aynı formaya giymiş aşağı yukarı.
1: Sabah yapılan eşkidim toplantısında bunlara karar veriliyor. Zaten daha önce onaylı formalar, iletişim yöntemi, teknolojiyle ulaşılıyor. Tamam. Hakem sahada görüyor. Tamam. Ya sadece hakem, senin görmen yeterli değil. İzleyen var, anlatan var,
0: tabii.
1: Yorumlayan var, yazan var.
0: Ya orada mutlaka onlar kendileri farklı görüyorlar ama
1: orayı da
0: ekranda
1: düşüneceksin.
0: Ya da tribünde
1: güneşin
0: çok
1: konumunu,
0: zor.
1: Işığın konumlarını, evet. Bunları düşünerek
0: artık
1: gece gündüz.
0: Bu iş bu noktalara gelmişken orada yani. Da biraz şey rica ediyoruz, hassasiyet rica ediyoruz. Evet, pozisyonlara gelelim o zaman. Ve Oğuzhan Çakır'ı değerlendirelim. Yani ben şey maçında beğenmemiştim mesela, Galatasaray maçında.
1: Bu akşam beğendin mi?
0: Yok.
2: Çok kötüydü Galatasaray.
0: Ben genel anlamda biraz Lans hakemlik maçımız. Becerilerinin sınırlı olduğunu düşünüyorum ama hani tabii bu işin uzmanı sizsiniz hocam.
1: Şimdi evet, pardon.
0: Başlayalım mı?
1: Yani nasıl istersen.
0: Başlayalım öyle. Hocam.
1: Baktığın zaman.
0: Biraz 9-10 tane pozisyon var.
1: Daha fazla çıkar da.
0: Çıkar da yani yeter. O kadarıyla yetindik.
1: Şimdi
0: biz.
1: Şimdi az duralım. Hakemin olduğu başa gelelim mi?
0: Nereye?
1: Bak dur. Hakemin boyun postu, fizik postürüne baktığın zaman muazzam bir şey değil mi? Allah nazardan saklasın.
0: Yok, hepsinin aşağı
1: müthiş.
0: Yukarı şeyleri iyi.
1: Atletizmi de çok yüksek. Ya bunun hakemlik olarak geliştirmek için antoriteyle senin için bir şans Oğuzhan Çakır. Bak o tabii. Adam senin için bir şans. Onunla kendini geliştirmelisin ama.
0: Bence herkes için bir şans. Yani
1: işte FIFA olduğu için söylüyorum.
0: Evet.
1: Çok da şimdi bu sezon iki tane maç aldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir ön eleme aldı. Konferansta bir ön eleme aldı.
0: Tabii çok önemli.
1: Rakiplerin yüksek seviye olmaması hiç önemli değil. Şans verilmiş. Sonra U17 turnuvasına gittin. O şampiyonu da görev yaptın. Sana da UEFA şans veriyor. Ama bu şansı çok çabuk geri tepebilir. Böyle gidersen, düzeltmezsen, gelişim göstermezsen, modern futbola, modern hakemliğe yönelmezsen.
0: Peki. Hadi o zaman pozisyonlara bakalım. 13. dakikada değerli izleyenler, hemen orta yuvarlakta Jalo ile David Costa arasında bir ikili mücadele var. Jalo, David Costa böyle rastalı mı derler bu saça ya? Rasta mıydı o? Neydi o böyle? Jamaikalarda falan olur ya, hani hayalinizde canlandırabilmeniz için söyleyeyim. Şöyle bir saçını çekti rakibinin.
1: Şimdi abi,
0: ve hakem faul kararı verdi.
1: Ama
0: burada işte Eyüplü oyuncular itiraz ediyor. Burada ben kart çıkmadı diye hatırlıyorum bunu.
1: Kart çıkmadı. Sadece faul verdi. Şimdi
2: nasıl kart göstermez hocam buna ya?
1: Şimdi konuya girmeden önce şöyle bir UEFA'nın ulusal federasyonlara bu pozisyonlarla ilgili şu saç

0: Ekmen'le ilgili yorumunu okuyayım. Kırmızı kart. Rakibin saçını açıkça ve kasıtlı bir şekilde aşırı güç ve veya sertlik kullanarak çekmesi durumunda gösterilir. Sarı kart ise hareketin aşırı güç ve veya sertlik içermediği değerlendirildiğine gösterilir. Bunun yorumu hakeme kalır. Şimdi hakeme soruyorum. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Neves Kukurela'nın saçını çekti. VAR çağırdı. Pagani izledi, geldi, attı. İhraç evet. etti. Bunun onun arasında ne fark var? Neden? Bu oyuncu ilerleyen dakikada bu eylemden sonra daha sinirlendi. Oyunu hakem okuyamadığı için. Bunun öncesinde de ayağa basmalar, böyle itiş kakışlar. Oyunu bir kere Eyüpspor çok sert başladı.
1: Evet.
0: Beşiktaş da sertliğe karşılık verdi.
1: Bu Costa kırmızı kart gördü bu arada sonra.
0: 68'de kırmızı gördü. İkinci daha önce sarıdan. Sarısı vardı. İkinci sarıdan ihraç oldu. Taç çizgisi kenarında bir oyuncuyla itişip kakışırken arkadan hakemin yüzüne bir eylem yapınca sarı gördü. Burada daha sonra da kırmızı gördü. Oyunun ruhu, bak, düdük çalmak farklı. Herkes düdük çalabilir sahada kendince. Ama oyunun bir ruhu var. Bunu okuyarak, evrensel şu yorumları sahaya yansıtarak hakemlik yapmak ideal olan. Şimdi kokart burada olunca, az önce maç trafiğini de saydım değil mi? Bu maç trafiği içerisinde gelişim göstermen lazım. Şimdi Arsenal Manchester City maçı oynandı bugün. Maçta 23 faul oldu. Oğuzhan Çakır bu maçı yönetti. 34 faul çaldı. Barot öbür tarafta Arsenal City maçında 23 faulle maçı tamamladı.
1: Hocam bu pozisyona
0: kırmızı.
1: Sarı olmaz mı ama? Şiddet, devamlılık yok.
0: Benim yorumum, bak, top yok çünkü. Topla oynamıyor. Direkt rakibin saçını çekiyor.
2: Hocam Paraguay Fransa maçında adam yumruk attı ya. Fransa oyuncuya adam kart bile vermedi. Burada
0: ya
2: saçını...
0: O neydi?
1: Burada çekip bırakıyor
2: ama. Ben şimdi Mustafa Hoca, tabii ki ben yani düşüncesidir Mustafa Hoca'nın. Ondan sonra kırmızı. Ben kırmızının çok ağır olduğunu düşünüyorum. Hafif doğru çekip bırakıyor. Ben
1: Yani tabii ki kartsız geçmemesi gereken doğal olarak kesin.
2: Burada sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben saç çektiği için, başka yani futbol uzvu içerisinde bu arkası dönük oyuncu çekiyorsun.
2: Tamam.
1: Bu topla ilgisi yok diye mi diyorsun?
0: Şiddete girer. Topla mücadele yok. O yüzden ben bu kartın renginin kırmızı olduğunu.
2: Hocam saçını çekiyor, yumruk atmıyor, dirsek atmıyor, sakatlamıyor.
1: Saç çekmede kırmızı kart var.
2: Var. Kural evet kitabında. Var ama
1: fakat bırakıyor. Şiddet yok mu orada hocam, ya da devamlılık yok mu orada?
0: O eklem. Şiddet değil mi? Gelsin saçı bir daha çeksin, bir daha gösterin. Kaybetti topu.
2: Hafif çekip bırakıyor hocam. Bak, hani böyle sonuna kadar çekmiyor hocam.
1: Bir bakalım tekrar.
0: Bakalım. Kaybet. Topla alakası yok. Bak, bayağı çekiyor hocam.
2: Ucundan bir de, yani tutup üstünden değil. Saçını dikkat et, en altından çekip
3: hocam. Bu nasıl bir hareket
1: çok
3: hocam ya?
1: Jalon o biraz enteresan olmuş. Tabii, evet.
3: Tabii. Çirkin bir hareket yani.
2: Çok. Bir sporcu için sahip görüntüsü hiç hoş değil.
0: Ben ama yine
1: benim anlamadığım şey şu. Tamam. Siz diyorsunuz ki kırmızı. Ben mesela sarı yeterli diye düşünüyorum. Ama kart göstermesi uzman görüşü sizin. Hocam şu yeşil, açık yeşil, koyu yeşillerden söylüyorum. 7-8 metre falan arası. Görüyor. Ya sarı ya kırmızı kart, saç çekme. Ne oluyor? Unutuyor mu acaba?
0: Bunu şiddetli görmez ki. Hakem öyle algılar, sarı kart gösterir.
1: Ama hiç göstermedi. Hiç nasıl oluyor bu?
0: Asla kabul edemez. Az önce dedim ya, modern hakemlikten çok uzak derken bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bu modernli klasiği yok ki bunun ya. Ama bu bakın, pozisyon.
0: Güncel hakemlikte, evrensel hakemlikte bunlar mutlaka gösterilmesi gerekenler var. Maçın akışı içerisinde gelecek veya gelmeyecek. Bilmiyorum hangi pozisyonu aldı. O kadar çok gösterdiği ve göstermediği
1: var, çok
0: dengesiz kartlar var ki çok var. Diyorsun ki bu sarı, tık yok. Bu da onlardan bir tanesi. Ben bunu kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Benim için de rengiyi kulüplerde Kukurella'da çekti, bu şekilde bıraktı. Neves. Aynı mı? Javo Neves
3: hocam,
0: bunu yaptı.
3: Kırmızıyı gösterir miydiniz?
0: Ben gösterirdim kırmızı.
1: Peki.
0: Tabii ben onlar için benim kırmızıyı gösteririm derken onlar için kriter değilim ben. Ben buradaki kriter üzerinden yürüyerek.
3: Kırmızı diyorsunuz yani,
0: evet,
3: bu.
0: Yani polisi işte, hakem olarak da
1: oradan okudu. Şöyle olursa kırmızı, tamam, böyle
0: peki,
1: olursa
0: hocam, sarı. Polisi hakem olarak yani deriz ya, polisi hakemlik dıt dıt dıt çalıyor, adam atıyor.
3: Yani önünde görüyor, hiçbir eylemde bulunmaması nasıl bir
0: onu
3: düşünce?
0: Zaten asla kabul edemiyorum onu zaten. hakemin bu da sadece faul çalıyor.
3: Ya bu kuralı da bilmiyor olamaz yani. Bak, herhalde.
0: Buna sarı kart gösterse

0: Kırmızı hadi gidelim kabul edilebilir bir şey olurdu değil mi?
1: Ama bir yorum yaptı şiddetli değil ya da değil devam mi? Etmiyor diye düşündü diyebiliriz.
0: Bunu kabul edebiliriz değil mi? Destekleyebiliriz. Ama kat göstermemesini asla kabul edemem. Asla destekleyemem. Ve bu seviyede artık bak sana umutla maç veriyorlar. Gidiyorsun. Yapma bunu.
1: Evet.
0: Yapma bunu.
1: Peki burada majör bir hata var dedik. Devam ediyoruz.
0: Bu oyuncu buradan sonra sinirlendi. Sonra o taç çizgisi kenarında tabii ki hakkı yok. Ama hakem olan saygısını yitirdiği için kartsız geçti ya burada hakem. O zaman gitti orada bak bu da mesela.
1: Abdullah Yen'in Nübel bakar mısın, topa bak vuruyor. Burada bir hamlesi var.
2: Şimdi durumu eşitledi. Burada sarı kart
1: göstermesi. Bu o değil ama bu Abdullah Yen. Bu o mu? Ben
0: bir tane bundan önce bu tarafta öbür kalede vardı bir basma.
1: Şimdi şeyli basmalar var hocam. İki takımdan da bu arada. Hem Beşiktaş oyunculardan hem Salih'e basıldı. Birisi Eyüp'le oynuyor.
3: Herkes birbirini ayağına, tabanına basıyor, Aşil tendonuna basıyor, her şeye basıyor.
1: Falan şeklinde de vardı. Evet. Tam basmalar da vardı. İyice bir karıştı ortalık yani.
0: İlk yarıda da 17 faul çaldı.
1: Hocam ne var biliyor musun? Hep şeyi konuştuk. Çok güzel oyunun
0: top oyunu tutma
1: yaklaşımı. Fakat işte o dengeyi kaçırdın mı şey gidebilir.
0: Bu akşam o denge yok.
1: Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu.
0: Bayağı kaçırdı.
1: Bayağı oldu. Hani ben biraz diyorum birinci hafta diye ama.
0: Yani iyi bakalım istiyoruz. Biraz ben gazetedeki yazımda da ona mesaj içerik canını acıtan sözler söyledim. Onları oku, ben senin abinim. En iyi olmanı istedim. Daha ben bunu amatör müsabakada seyrettim muhakemeyi yıllar önce. Baktım fizik falan çok yakışıyor. Ya olur bundan dedim ama kardeşim o günden bugüne evet bir takım gelişim gösterdin, kokart aldın ama o kokartın içini doldur. Doldurmalısın. Çünkü Türk hakemliği senden çok şey bekliyor. Kazanalım istiyoruz. Galatasaray maçında da mesela çok kötüydü.
1: Kötüydü.
2: Öyle böyle kötü değildi. Bir de art niyetliydi.
3: Ya hocam öyle diyorsun da. Kokartı
2: yani çok ben neyse hiç. Yani,
3: ya hocam şimdi kokart takılı ya. Yani şurada bu hareketi bile bir cezalandırmaması çok anormal bir durum değil mi? Yani o zaman nasıl olacak bu iş?
0: Şimdi bakın.
3: Yani ben mantığını anlamaya çalışıyorum
0: geçen
3: yani.
0: Geçen akşam da söyledim. Çaylak hakem deriz de bunu sakın algılamasınlar.
3: Evet.
0: Acemi diyelim. Tamam yumuşatalım. Bu artık acemiliği geçti. Bu örnek hakem, rol model hakem olma yolunda gidiyor. Bunu binlerce genç hakem izliyor. Çünkü göğsüde kokart var. FIFA hakemi diyoruz buna. Sana federasyon da yatırım yapıyor. Bak Anthony Taylor'ı getirdi. Doğru mu?
2: Evet.
0: Destek veriyor. Yarın şimdi topu getirecek. Nasıl?
3: Bu hocasından, Anthony Taylor'dan.
0: Yani Anthony Taylor'ın
3: bunu şeyde
0: hatta son sözümde şöyle dedim. Anthony Taylor'ın işi zor dedim. Bunu karşısına alıp saatlerce eğitmesi lazım.
1: Hakikaten zor.
0: Zor, gerçekten zor ya.
1: Peki bu pozisyon sarı kart gerekir miydi?
0: Sarı.
1: Devam ediyoruz.
0: Bakın oyuncunun bir kere topla oynama niyeti falan gayreti çabası hiçbir şey. Ve de faulü çaldın. Kardeşim basıyor yani bak. Bas sarıyı buna. Bunlara engel ol. Çünkü maç kaçıncı dakika bu? 18 mi? 18. dakika. Maç bağırıyor. Sertlik yükseldi. Gidiyor maç.
1: Peki.
0: Allah'tan sonra oyuncular gene iyi niyetli devam ettikleri için daha Abdullah buyurun saç çekme kule.
1: Chelsea Paris Saint Germain maçından bir görüntü getiriyor. Bak,
0: daha az çekmiş gördün mü hocam?
1: Ha şu bıraktım, sizin bitti. Bahsettiğiniz.
0: Bu.
1: Saç çekme.
0: Pagani gitti izledi.
1: Joao Neves ve Kukulea.
3: Ya hocam. Da var hiçbir şey çağırmıyor hocam.
0: Nasıl?
3: Var çağırmıyor hiç.
0: Andrei çay içmeye gelmiş buraya abi kahve içmeye.
1: Burada var çağırmış.
0: Andrei Dallas.
1: Bizim Andrei.
0: Valla çok iyi hiçbir şey karışmadı.
3: Fenerbahçe şey karışmadı değil mi?
0: Geldiğinden beri.
2: Ben dün Fenerbahçe maçında falan herhalde cep telefonundan iPad'ten açtı dizi falan vardı herhalde merak ettiği falan orada takip ettiği günü saate aynı denk geldi Mustafa hocam. Ben diyorum hani Fener maçında diziyi seyretti. Baktı falan bilmem
1: hocam,
2: ne arada bir şey
1: soracağım
2: oldu.
1: Ben. İki pozisyon içinde karışmıyor ya. Şunu sormuş mudur mesela gördün mü?
0: Hangine?
1: Dün de bugün de. Yani hocam, var protokolü olarak. Belki biz bir şey kaçırıyoruz tamam. Diye söylüyorum.
0: Bir ve iki.
1: Çünkü ben anlamlandıramıyorum ya. Diyorum tamam. Ki acaba dünkü mesela eli ya da bugünkü saç çekmeyi. Mesela dünkü eli diyelim ki Nizami el normal doğal pozisyonda diye yorumladı var. Tamam mı? Bugün de bu saç çekme ama hafif dedi sarı diye yorumladı. Yani hiç olmazsa gördün mü bir çek edeyim ya, bu adam gördü mü diye sorması gerekmez mi? Sormuş mudur?
0: Şimdi en büyük hatamız, dün akşam da bahsettim, maçın hakem ekibine baktım, özne hakem olması gereken biz varı hakem üzerine oturduk. En büyük hatamız o.
1: Önce hakem görecek tabii.
0: Hakem görecek.
1: Tabii.
0: İkincisi, bakın akşamki pozisyonları kendileri de izlediler. Görev yapan arkadaşlar, eğitmenler. Bugün duyuyorum, kulağıma geldi ve söylendi. Emin kaynaktan geliyor bu. MHK'nin içinden birileri sosyal medyada veya basında hakem yorumculuğu yapanları arayarak güzelleme yapma, onları etkileme, algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bu çok çirkin.
1: Ne anlamda?
0: Yani akşam işte Andre Dallas demiş ki, bu pozisyonlara değişti UEFA'nın çizgileri, 70-80, %70-80 karışılmaz. Sen kime anlatıyorsun Andre Dallas? Burası Patagonya mı be kardeşim ya? Senin baban bu ülkede...
1: Rosette öyle diyor falan demişler.
0: Senin baban bu ülkede eğitimciyken Türk hakemini ayağa kaldırdı. O elle oynama posu çarpma var ya Fenerbahçe maçındaki. Kalktı kaldırdı. Bu hakemin bir tanesine isim vermeyeceğim. Kutladı. Doğru yakaladın, doğru tespit ettin. Bu doğru kolun açılma açılarını anlatarak Türk hakemliğine baban anlattı oğlum. Andre, git babandan al onun. Ne rengisi nedir? Kriteri nedir? Hangisi elle oynamadır? Hangisi eli... Buradaki akşamki pozisyondaki en büyük kriterlerden bir tanesi şudur. Gutas'tı değil mi? Hı hı. Gutas'ın bu el açık olan eli bir kere bedenden açılmış engel. İki, kaçırabilecek topu görüyor çünkü. Kaçırabilecek zamanı da var. Kaçırmıyor, orada tutuyor.
1: Protokolde bir şey değişmiş olabilir mi?
0: Hayır.
1: Bu arada?
0: Ya Andre, bak bu dışarıya bilgi kirliliği algısı yaratarak aman işte MHK otursun bir sene değil 5 sene daha otursun ama gelişim göster, bizim o MHK ile falan işimiz yok, bizim futbolumuzun gelişimi, hakemliğin gelişimi ile ilgili ihtiyacımız var, onlar otursun. Ama siz orada 8 ay 5 ay 3 ay neyse maaş alacağız diye kamuoyunun kafasını karıştırmayın, bu çok çirkin bir şey. Birilerinin MHK'nin içinden, eğitim departmanından birilerinin sağa sola araması, hatta tepki veren de var. Sert tepki verip de telefonu yüzüne kapatan insanlar da var. Bunlar da ya yapmayın, bakın birilerinin rahatlığı için Türk futbolunun işini karalamayın. Çok çirkin şeyler bunlar. Andrei Dallas'a da mesajımız bu. Sen gelip buraya bu UEFA buraya %70-80 bunlara karışmayın dedi. Yutturamazsın bunu. Yutturamazsın. Senin baban Türk hakemliğini anlattı buraya geldi. Önceki eğitiminde. Bunu, bu elin penaltı olduğunu.
3: Hocam bu çok tehlikeli bir şey değil mi ya? Çok,
0: o yüzden anlatıyorum. Tehlikeli bir...
3: Yani inanamadım ben anlatınca siz.
0: Şaşırdım. Şimdi ben bunları olacak gibi değil. Yani oraya gidip iletişim insanları bu şekilde yalan bilgilerle aman eleştiri yapmayın, aman işte durun, fren koyun. Tamam. Fren koyabilirsin, dersin ki futbolun gelişi, ama olanı da saklayamazsın ki. Şimdi bu saç çekme olayı, bakın örneğini getirdiniz değil mi? Nefesi kukuleleyi çekti bıraktı mı?
1: Onu getirir misiniz tekrar, kukuleye pozisyonunu? Geliyor mu Ercan? Yani o 3-0. Evet.
0: Bak.
1: Kulüpler Dünya Şampiyonası.
0: İşte bu.
1: VAR çağırıyor burada. Böyle bir uygulama var. Joao Neves de kırmızı kart görüyor. Yani şimdi buna bakınca, bu uygulamaya bakınca bugünkü de öyle ama hani işte devamlılık falan var mı diye ben size sordum.
0: Daha az.
1: Bu daha az, evet.
0: Daha az. Çekiyor bırakıyor değil mi?
1: Evet.
0: Öbürü daha fazla çekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden onun da kırmızı.
1: Onun saçı daha uzun çünkü.
0: İyi yakaladı değil mi? O yüzden bunlar şimdi hani diyoruz ya, Andre Dallas efendi orada oturuyorsun, tamam gel görev yap, Türk hakemliğine fayda sağlayacaksan baş tacısın. Bu arada da işte bu federasyonu bu kadar açık bırakıp yani getirip fayda sağlamak için uygulama yapmış.
1: Yani oraya ama, para döküyorlar, emek sarf ediyorlar, yani herkesin beklediği bir şeydi nihayetinde
0: iyi
1: bu.
0: İyi olsun diye uğraşıyoruz bunu, ama bu örnekten esinler, bakın bu nirengi, bu dünya kulüpler şampiyonası.
1: Evet, evet. Çok mi? Hatırlarda olduğu için,
3: finali
1: hafızada
3: bu. Hocam,
1: taze
3: bu.
1: Olduğu için.
0: Hafızada kaldı, kalan
1: bir. Taze daha bu.
3: Geçen,
1: bir yıllık bir şey.
0: Eyüp Beşiktaş maçı mı, bu maçın mı düzeyi daha level'ı yüksek?
1: Ama Chelsea orada, Paris Saint Germain maçı ya.
0: Yani orada Pagani'yi çağırdılar, attırdı. Bitti herhalde. Bastian Dankert'i var hakemi.
1: O günden bu yana değişen bir şey var mı kurallarda?

0: Premier Lig'de çıkıp konuşuyorlar, özür diliyoruz diyorlar, çok spesifik bir pozisyonda çıkıp evet bu hatadır, bu hakem 4 hafta dinlenecektir, tekrar kendini yenileyecek, tekrar sahaya sürülecektir. Bu iletişim ağı herkesin karşısına çıkıp söylemek bence daha kabul görür, daha saygı görür diye düşünüyorum. Ama böyle saman altından su yürütüp sağı solu engelle aman falan, bu çok çirkin şeyler bunlar.
1: Neyse.
0: Biz bilmiyor muyuz? Bir tuşla dünyanın öbür ucundaki maça ulaşıyorsun. Bir tuşla ulaşıyorsun. O yüzden yapmayın, bakın.
2: Devam
0: edin. Kulüplerdeki seviyeye bakın. Burada kırmızı görmüş. Bu akşam bu da kırmızı. Okudum da yani UEFA'nın gönderdiği yorumu da okudum size. Onun yorumu da o. İki pozisyonu da iyi bir UEFA departmanından eğitimci istişarede bulunduğumuzda.
2: Niye vermiyorsunuz buraya arkadaşlar?
0: İkisinin de dün akşamki pozisyonların penaltı olduğu hususunda onların yorumunu da aldım. Kendimi de teyit ettim. Yani hata olmuş olsa çıkar burada ben hatalı yorum yaptım, özür dilerim kamuoyundan derdim. Ama bunu UEFA'ya da sordum. İstişarede bulundum.
2: Oradaki var da Bastian Danker.
0: Hangisi?
2: Buradaki. Şey Kokulea pozisyonundaki.
0: Bastian Danker, Alman. Başarılı olan o. Son dönemlerdeki bütün finallerde o var. Son Dünya Kupası finalinde de o var. Ama Fenerbahçe maçına Jablonski geliyor Alman. Christian Dinkert daha formsuz.
2: Birazdan bakacağız.
0: Daha formsuz olanı geliyor. Var da o var.
2: Peki 28 Costa itirazdan sarı kart gördü. Bak bu az önceki hani o.
0: Bu kaleciye yapılan asla pas geçirmez.
2: Tamam, onu da.
0: Ama
2: yani.
0: Onu da pas geçirdi. Sadece faul verdi orada.
2: Şu pozisyonda itiraz etti Costa. Az önceki o rasta saçlı Eyüp sporlu oyuncu. Bayağı Trossard'ı orada yaka paça rahatsız etti.
0: Pilottan
2: sonra
0: gelebilir miyiz?
2: Sonra da böyle bir itirazda bulundu.
0: Pilottan gelebilir miyiz?
2: Ve sarı kartı yedi.
0: Zaman tasa bakın. Bak şimdi bak. İki, bak dur. Hocam veya hocam. Yıllarca sağdan gel. Bak iki oyuncu didişiyor değil mi?
2: Evet.
0: Hakemin rahatlığına bakar mısınız Allah aşkına? Devam şimdi göster. Oynat bak. Ya hakem. Oğuzhan. Uçacaksın oraya, uçacaksın.
2: O da çok şey rahatsız edici bir görüntü olmuyor mu hocam?
0: Ama bu çok kötü bir pozisyon.
2: Hani böyle buradan, kimisi de koşuyor ya böyle
0: bak
2: şey.
0: Bak buradan kriz çıkacak. Hmm. Biraz daha
2: kavga çıkabilir.
0: Hadi koşma da hareketlenme kardeşim. Hmm. Git oraya. Seni gören oyunculara proaktif davran. Seni görünce ürksünler, yapmasınlar.
2: Belki bu sarı kart çıkmazdı o zaman. Nasıl? Diyorsun. Belki bu sarı karta gerek kalmaz.
0: Şimdi hakeme güveni azaldı zaten. Da Costa değil mi o?
2: Costa.
0: O. Hakeme güven azaldı. Buna da sinirlendi. Yaptığı şeyler doğru mu? Hayır değil. Bu sefer de hakeme bu tepkiyi verme cesaretini hissettim.
2: Sen koşardın hocam oraya.
0: Ben koşardım, giderdim.
2: Hatırlıyorum.
0: Oraya giderdim. Evet. Çünkü bize öğretilenler daha hakem kurslarının başında bunlardı. Eğer orada bir kriz çıkmasını önlemek istiyorsan proaktif davran. Derhal o bölgeye git.
2: Peki,
0: kendini göster. Hissetsin.
2: Sarı kart doğru mu?
0: Sonra kesinlikle doğru.
2: Kesinlikle doğru. Devam.
0: Yapamazsın hakemin yüzüne bu hareketi.
2: Hızlanalım 30. Trossard Masanga mücadelesi. Burada Trossard'ın faul yaptığını söyledi burada hakem. Bu nasıl faul hocam ya?
0: Az önce bahsettiğim ya, işte sorunumuz bu.
2: Hı. Bak, işte sıkıntı şöyle oluyor. Maçın neydi? İçinde standart yakalayamamak. En büyük standart. Sıkıntı o.
0: Sıfır bir standart. Yani verdikleri vermedikleri kartlar, fauller. Şimdi hani basit temaslara, futbolun doğasına olan kabul gören temaslara izin veriyorduk. Bu ne şimdi?
3: Bu faul değil ki hocam.
0: Ya faul değil de yani bunda ne gördün de
3: faul? Niye yani veriyor faulü?
0: Niye veriyor? Hani mottomuz buydu değil mi?
3: Hayır, mottoyu bir kenara bırakırsak faulü de uzaktan komik ya değil
0: yok
3: mi yani?
0: Tabii ki. Bu ezbere çalıyor. Bu denge yapıyor kafasına. Balans, maçın balansını ayarlamaya çalışıyor.
3: Ya erken değil mi hocam balansı şey ilk haftada?
0: Demek ki oraya gitmiş. Yani bu kalite düşüklüğünü anlam veremedim. Çok üzüldüm. Biraz canını acıtacak sözler söyledim. Şu anda da söylüyorum. Onun iyiliği için söylüyorum. Yoksa peki. Onu burada rencide etmek falan değil. Çünkü onun gelişimi Türk hakemliği için çok önemli.
2: Devam. Biraz hızlı arkadaşlar Bora. 48 Salih Uçan'a yaptığı hareketten dolayı ya
1: bu oyuncunun hangi ismini kullanıyorlar ya? Bir bakayım bunun sanki başka bir
0: sarı kart bu da. Basıyor çünkü bileğe bastı. Salih Hoca'na basmış bileği. Bakar mısın? Bak hop. Hop gitti.
2: Bu Charles'den

0: gitmesini istiyormuş kendisine.
1: Charles.
0: Şimdi hatırladım. Yayıncı kuruluşta spiker arkadaşımız öyle dedi. Bayağı uzunca bir ismi var. Charles diyelim biz. Doğru mu?
1: Sarı kart doğru burada. Bak burada geçen akşam da Batuhan Kolak kırmızı çıkardı, hatırlar mısın? Sonra evet, kartları konuştuk seninle. Hani eli bir sağlar bir sağlar. Yardımcının bir tanesi sarı sarı diye çocuğu yanıltma eğilimi içerisinde olmuş.
0: Ha.
1: Sarı sarı değil kulağın. Ama hakemin bir an tereddüt etmesine rağmen gördüğünün arkasında durup kırmızı, ki doğruydu, kırmızı kartta solu öyle olur. Oyuncuyu Yunan oyuncuydu.
0: Evet.
1: Kizeridis
0: miydi?
1: Öyle bir oyuncu. %100 haklı. Ona uymayıp ihracı yapması, kararlılığını göstermesi
0: çok,
1: son derece doğru,
0: çok doğru karardı canım.
1: Örnek bir kırmızı karttı. Bir kez daha Batuhan Kolak'ı kutluyorum. Şimdi bu hakem arkadaşımıza da şunu, o mesajı vermek için buradan geldim. Kulaklığı dinle, kararı sen ver. Sen hakemsin. Yardımcıların kulağına gelen bilgilerin çok etkisinde kalıyor. Bunu eski bir hakem, eski bir eğitici, eski bir MHK'lerde görev yapmış bir insan olarak söylüyorum. Ben seni anlıyorum. Yutmuyor kimse, görülüyor. Bu işin içinden gelen anlıyor. Hep kulaktan bilgi bekliyorsun. Özgür iradenle bildiğin, inandığın hakemliği yap.
0: Devam. Hızlıca gidelim. Çok pozisyonlar üzerinden. Olaytan'ın yerde kaldığı bir pozisyonla var. Yine bu Charles yapıyor. Burada sarı kartı var.
1: Bu da ikinci sarı
0: kart. İkinci sarı kart olmaz mı? Olur değil mi?
1: Bu ikinci sarı kart. O Charles senin oyuncu değil mi bu?
0: Evet, evet, evet.
1: Öbür ilk sarıyı gördüğünden daha ağır. Hani diyoruz ya.
0: Ha, o yani.
1: Bak. Bu uzaydan bile ikinci
0: değil
1: sarı
0: mi?
1: Bu. Bu işte bu.
0: Çok
1: hani ilk sarıyı gösterdi ya. Hani onun üstüne ikinci sarıda diyoruz ya. Uzaydan bile görülmesi ve doğru kabul görülmesi. İşte bu ikinci sarıdan kırmızı kart.
0: Peki.
1: Olmalıydı. Bu da 46. dakikada oldu yanlış hatırlamıyorsam.
0: 50.
1: Ama 50. 46'da öbür şeyi gördü. Uzatmalarda evet, sanırım 46'ydı.
0: 48 o da galiba.
1: Evet yani o dakikalarda.
0: Yani çok 3 dakika falan
1: var. Dakika o kadar önemli değil. Orada sarı, burada ikinci sarıdan 50'de güle güle olması lazımdı.
0: Peki devam. İkinci sarı olması lazımdı dedik Charles'a.
1: Bu hani sana göre bana göre de değil.
0: Değil.
1: Tam
0: değil.
1: İkinci sarıdan kırmızı bu.
0: Orkun Costa'nın müdahalesiyle yerde kalıyor burada. Hakem oyunu devam ettirdi. Burada kararı doğru mu?
1: Bu çelme bu.
0: Ceza sahasının
1: dışında.
0: Biraz dışı.
1: Çelme bu. Faul bu. Şimdi oyuncunun bir sonraki hamlesini engelleyen bir çelme bu. Yok, taktı. Şimdi az önce Trossard'da faul çaldı ya. O mu bu mu?
0: Ha bu daha faul tabii canım. O hiç alakası yok. Peki. Ceza sahası dışında ama onu belirtelim. Faul vermesi gerekirdi dedik. Evet. Devam. O kadar çok kaçan pozisyon olmuş ki yani hakemin gözden kaçırdığı. Costa'nın ikinci sarı kartı ilki itirazdandı.
1: Tamam.
0: Hiç şüphe yok herhalde.
1: Şüphe yok bunlarda. Evet.
0: Bu ayağa basmalar inanılmaz derecede fazlaydı bu maçta. İkinci sarı kartta şüphe yok ama daha önce Charles'ın ikinci sarı kartı kaçtı. Bir de saç çekme kaçtı.
1: Bak çok önemli dedik ya oyunu okuma. Daha 5. dakikada bunu alması lazım ki. Bu maç sertleşiyor. Bir takım sert oynamaya karar vermiş. Yıldırıcı fauller var. Hemen önlemini alacaksın.
0: Anladım. Devam. Charles bu sefer yerde kaldı. Sarı kart beklentisi vardı Olaytan'a. Yaptığı bu hareketin ardından hemen sağ iç koridorda ceza sahasına çaprazdan girmek üzereyken.
1: Olaytan kaçırdı rakibini. Yaptığı eyleme baktığın zaman bu da geçtiği zaman orta yapacak. Umut vadeni hata.
0: Bir de yüzüne de bir darbe var.
2: Bir kere
0: hocam,
2: boynuna doğru koyuyor değil mi? Sarı kart yani.
1: Sarı bu.
0: Sarı kart olmalıydı Olaytan'ın
1: pozisyonu. Bir de yardımcı hakemin de önünde yani bakar tabii mısın? Verdi o da kaldırdı. Elini cebine götür. Göğüs cebine götür. Hakeme de madem öyle yardım edeceksin. Göğüs cebine götür. Mesaj ver. Kulaklık var. Hocam bu sarı da.
0: Bayağı,
1: burada yardım et.
0: Bayağı net hataları olan bir maç.
1: Çok.
0: Çok sıkıntılı
1: çok
0: bir maç.
1: Çok dengesiz kararlar vardı. Çok.
0: Biraz kontrolü kaybetmiş.
1: Bakar mısın?
0: Devam edelim. Burada da sarı kart olmalıydı dedik. Devam. 77'de son pozisyonu aldık. Salih Özcan, Abdullah'ı pozisyonun içindeki iki isim. Burada faul var ama burada kart gerekir miydi?
1: Karta gerek yok burada. Karşılıklı bir kapanış var. Ölü bir nokta. Yani oyuncu kurtulmuş, kurtulmuş, ısrarlı çekme var mı? Yok, ikili mücadele içerisinde bir tut bırakma var. Şimdi başa gelelim, hakemi görelim bak. Hakemi görelim pilottan. Bak şimdi hakeme. Bak, bak. Bak nasıl geliyor değil mi?
0: Bu sefer geldi.
1: İşte doğru olan bu işte. Hı. Bir sonraki eylemi engellersin. Seni gördüğün futbolcu kafayı kaldır zaman tepesinin hakemi görece vazgeçer.
0: Tamam, burada özetleyecek olursak bir çift sarıdan kırmızı atlanmış Beşiktaş aleyhine. Hocam da diyor ki o saç çekme ki işte Kulüpler Dünya Şampiyonası finalindeki pozisyonu da gördük. Kırmızı olmalıydı.
1: Evet, kırmızı
0: dolayısıyla iki tane kırmızı kart atlanmış burada, majör. Evet. Hata var. Aralarda da bolca sarı kart istikrarsızlığı ya da faul istikrarsızlığı var aynen, diyebiliriz değil
1: aynen,
0: mi? Özetleyecek olursak.
1: Aynen. Peki. Özetlediğiniz gibi lütfen Oğuzhan Çakır kendini geliştir, hızlı geliştir.
0: Yani hepimiz için daha iyi olur böylesi. Şimdi Avrupa maçlarına geçeceğim. 3 büyük, aslında 4 büyükleri de seyrettik artık. Yani elimizde işte Galatasaray ile başlayan Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlar var. Çok kısa bir o maçlardan sonra hocaları ne dedi, ne yorumlar yaptı? Biz de hafızamızda maçlar böylece biraz tazelemiş oluruz ve ardından hemen şu Avrupa maçlarını bir konuşuruz. Bakalım önce hocalar ne demiş.
3: Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu belki bir tanesi iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
4: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlara da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net

0: pozisyonlarımız var maç sonuna kadar. Çok gol pozisyonlarımız var. İki tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız, üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak, gidecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk lig maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyledim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksın, bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursa top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey.

0: Evet efendim, şimdi maçlardan sonra bu şekilde konuşuldu. Galatasaray Çorum maçı 2-2 bitmişti. Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Beşiktaş da 1-0 kazandı ve dolayısıyla dört büyükler içinde kazanan tek takım oldu. Bu hafta Avrupa haftası. Sesi alabilir miyiz kulağımdan? Fenerbahçe salı akşamı Olimpik Lyon'u konuk edecek. Hemen Lyon'la ilgili görselimizi verelim. Ardından işte geldi. Dün de ekrana yansıtmıştık. Bugün bir üzerinden geçmemiz lazım. Ardından Beşiktaş ve Trabzonspor Perşembe akşamı 20'de Zalgiris ve Ferencvaros'la karşılaşacaklar. Şimdi sevgili Murat, Fenerbahçe açısından sen şeyi söylemiştin programın ilk bölümünde. Yani daha şimdiden tartışılan, ilk haftada tartışılmaya başlanan bir İsmail Kartal profiliyle karşı karşıyayız. Sosyal medyada, camiada, taraftarlar arasında böyle bir yönelim var. Gerçekten Lyon maçı ya da Lyon maçı ya da ne bileyim işte önümüzdeki hafta Konya, ondan sonra Samsun ve Beşiktaş derbisi. Böyle bir iklim var mı sence?
1: Ya öyle bir iklim olmasa bile bu tür

0: şeyler var. Yani yorumlar var ve camianın içinde de var. Yani şimdi lige iyi başlamak önemli bir şey. Bak Beşiktaş 1-0 kazandı. İşte oyununu övdük, güzel oyun dedik. Yani burada önemli olan tabeladaki skor ve 3 puanı almaktı. Şimdi siz zaten 12 yıldır şampiyon olamıyorsunuz. En büyük iddianız ne Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın? Biz şampiyon olacağız değil mi? Yani evet. Biz şampiyon olacağız diyor. Başka bir şey demiyor. Altını sürekli çiziyor kalemle. Şampiyon olacağız, şampiyon. Evet. Eve böyle bir şampiyonluk ifadesinin sürekli kullanıldığı bir şeyde camiada ilk maçınıza kötü başlıyorsunuz. Kötü başlarken
1: rakipler de... Rakipler de puan kaybetmiş.
0: Evet yani. Ve kötü başlarken de sizin tercihleriniz inanılmaz eleştiriliyor. Yani doğru yapmadığınız bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi böyle bir durumda zaten camia hassas, zaten özlem büyük, hasret büyük, gerginlik çok fazla, stres çok fazla ve bu stresin gerginliğin içerisinde bu maçlar bir anda böyle ya acaba hocanın da bir şey olabilir mi yani bu Lyon maçlarının sonuçları bundan sonraki süreç neyi gösterebilir diye de tabii ki yorumlar, ifadeler yapılıyor. Ha, bana göre doğru değil. Artık İsmail Kartal takım başına gelmiş. Sayın Başkan da herhalde arkasında duracak ve bu süreç devam edecek. Ama ligdeki olabilecek. Şimdi burada Fenerbahçe'nin bir şeye karar vermesi aslında biraz da. Yani karar vermesi derken evet bir yandan şampiyonluk özlemi var. Şey, çok büyük bir özlem var. Bu senin birinci önceliğin mi? Yoksa senin birinci önceliğin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp oradaki de 16 yıllık özlemi de mi bitirmek?
1: İkisi birden olamaz mı?
0: İkisini birden ben bunun stresinin İsmail Kartal'ın kaldırabileceğini düşünmüyorum.
1: Bu maça çok baskı yaratır mı hocam? Gençler Birliği mağlubiyeti Olimpik Lyon maçına. Yoksa Kadıköy'de işte taraftarın da desteğiyle böyle farklı bir ambiyans olur mu? İdeal kadroyu bularak tekrar.
2: Tartışması yaratır. Bu mağlubiyet. Yani o 4 tane daha önce hem iyi oynanan oyunlar vardı. 4 maçlık mesela. Daha istim üzerinde
1: hazırlık
2: olan,
1: maçları da daha iyi.
2: Hazırlık maçları. Hadi resmi maç diyelim. Hadi hazırlık onlar da evet. Resmi maçlarda şimdi çok doğru neticeler aldım. Bir de özellikle son Graz maçlarında hele buradaki Graz maçında gelişen bir oyun var. Herkes işte çok beğendi. Şimdi bir kalemde onları sildin. Ya bu hayatta da böyledir. Yani en son intibalar ilk intibaları yok eder.
3: Akılda kalır. En sonlara kadar.
2: Herkes Gençler Birliği maçı, o Graz maçı oynadı falan. Ya bir de ne biliyor musun Graz maçı mesela İsmail Hoca için kötü. Ne gibi kötü? Orada çok iyi bir oyun oynandı. Bu takım potansiyeline eksik daha oyuncular olmasına rağmen Lukaku oynamadı işte. Greenwood %100 hazır değil. Asensio öyle. Ya ona rağmen ya bizim takım var ya çok iyi çıkartabilir bu sene. Yani herkesi bunu dedirtti. Özellikle buradaki Graz maçı. Öbür maçta da oyunu çok iyi kontrol etti. Geçtiğimiz evet. Sezon gibi gelgitler yaşamadı. Galip geldi. Şimdi bundan sonra bu mağlubiyet tabii ister istemez tartışılır. Ben ama ya bu maçı ölçü bazı almamak gerekir. Evet çok kötü oynadı vesaire. Tartışmasız. Burada dün de konuştuk. İşte yerli oyuncuları vesaire falan hepsini söyledik. İsmail Hoca'nın yani seçimden daha önemli buradaki oyuncuların ruhsuzluğu konuşulması gerek. Bak İsmail Hoca'nın hatası var. Ya bu rotasyon diye tutturuyorlar. Ya kardeşim 4 tane oynayan milli takım oyuncusu ya. Senede 3 milyon euro yakın net kazanıyor bunlar. 3 yıllık 4 yıllık sözleşmeleri var ya. Bu oyunculara niye laf söylemiyorsunuz? İsmail Hoca'yı ben savunmuyorum. A'dan Z'ye hatalı. Mağlubiyette en büyük sorumlu onda bir şey demiyorum. Niye? Bu oyuncuları da hazırlamış. Mert, İrfan, İsmail, Oğuz bunlar milli takım oyuncusu ya. Bunlar evet. yani bunu bir anda İsmail Hoca'nın hatası var da bunlar hani masum gibi bir şey söylenmemesi gerekir. Ben bu maçın yansıması evet üzerinde büyük olacak mı olacak? Niye? İsmail Hoca zaten tartışılan bir teknik adamdı. 4. kez geliyor. İsmail Hoca'da benim gördüğüm net bir şekilde Okan Buruk'la İsmail Hoca'da gördüğüm ne biliyor musun? Okan Buruk tembelliği bırakacak. İsmail Kartal da ben demeyi bırakacak. İkisi başarılı olmak istiyorsa. Biri tembel, biri ben diyor.
1: Ama net görülen bu. 4 şampiyonluğu var,
2: var
1: yani.
2: Var o ayrı. Yani şu Galatasaray yani gelişmez mi ya 5. senesinde? Bu antrenörden. Ya 4 tane değil 14 tane böyle şampiyon olur ligde. Ya şimdi Galatasaray değil neyse konumuz da. Ya Fenerbahçe'de İsmail Hoca da ben demeyi bırakacak. Yani daha odaklayacak işine. Bir de kredin yok. Sen sağ iç sonuçlarınla bir şekilde güçleneceksin. Başka bir şey yok alternatif senin.

0: senin bu camiada yoksa her mağlubiyetten sonra tartışılsın. Hiç kaçınılmaz. Zaten bu sezon başı sen bu görevi kabul ettiğinde, Aziz Bey aradığında, gel İsmail dediğinde, İsmail Hoca anlattı işte ilk zaten, ondan sonra Aziz Bey aramış geldi. Oradan başladığından beri ilk imzayı attı. Sen tartışılacağını biliyorsun çok iyi. İşler kötü gitti. Hazırlık maçları da buna dahil de, bakma. Hazırlık maçları iyi performans verdi. İki tane hazırlık maçında mağlup olsaydı orada konuşulacaktı. Ya bak İsmail Hoca'yı getirdiniz vesaire. Hazırlık maçları da dahil Fenerbahçe 7 tane maç oynadı. 8. maçını oynadı. O 7 maçta 4 Avrupa 3 hazırlık maçında hiç mağlup olmadı. İlk mağlubiyette düşünebiliyor musun? Bir anda onlar silindi. İsmail Hoca vesaire. Bu anlamda mutlaka Olympique Lyon'a karşı Fenerbahçe iyi bir performans verecektir. Yani bir kere A'dan Z'ye farklı olacaktır. Gençler maçında falan bunu bir kere aynı kepeğe konulmaz. Yani bir test maçı mı? Test maçı. Lyon maçı iki tane. Ben Fenerbahçe'nin, yani burada evet çok büyük hatası var. İsmail Hoca'nın oyuncuların çok önemli dersler aldığını düşünüyorum. Aziz Bey'in yönetiminde bu olaylara girdiğini düşünüyorum. Sezonun başında bunu almak önemli, bir takımın silkelenmesi. Neler yanlış yapıldı ve de en önemli, İsmail Hoca geçmişte yaşamadı. 99 puan aldın, 99 gol. O geçti hocam, futbolda geçmiş. Ya adam geçen sene gösterdik burada. Kıtalar arası şampiyonu Chelsea yaptı değil mi? Paris Saint Germain'i yendi ya. Son 2 sene Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi almış takımını ezdi. Fark attı Amerika'da geçen sene değil mi? 2025'te. Adam Maresca'yı yolladı devre arası Chelsea ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya 99 aldım ben mesela, ben onu yaptım. Ben bırak hocam, sen anlatma ya. Sen iyisen burada hepimiz, herkes de anlatır. Sen kendini ifade etme. Belki diyebilirsin ya, beni işte anlatmıyor insanlar başarım vesaire. Yok, herkes anlatıyor. Hakkını da verdik. 99 gol 99 puan. Sen geçmişi bırak. Şimdi ne yapıyorsun? Bu kadroyla ne yapıyorsun? Bu sene hangi şarkıyı söylüyorsun? Sen geçmişte yaşama. Ya başarılı oldum vesaire falan. Her şeyi bunu anlatma. Bir tane İsmail Hoca'nın net bir şekilde net mentöre ihtiyacı var. Bu konuşmayla ilgili özellikle basın medya grubundan bu işi çok iyi bilen iletişim danışmanının kesin olması gerekir. Vücut hocam, dili konuşması kulüpte. Vesaire. Kulüpte değil. Kendinin bireysel. He. Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam 50 kere analiz falan vesaire yapıyorsun. Arada bir kendine ne konuşuyorsun diye al. Net bir şekilde o görüntüleri ve de sana kendi odana geldiğinde iletişim danışmanı özel de tutman gerekir. Kulüpten daha önemli. Çünkü profesyonel olması gerek. Danışman var. Evet. Biliyorum yani, televizyondan oraya geçti hatta. Ama profesyonel bu işte. Yani mentorlar var. Ne konuşacaksın? Nasıl cevap vereceksin? Ne yapacaksın diye. Devamlı sosyal medyada dönüyor. Ne kadar yanlış konuştuğu İsmail Hoca'nın. Fenerbahçe teknik direktörü bu kadar tartışılmaz bu konularda. Bu konularda kendini eğitmesi gerekir. Ve en önemlisi de Fenerbahçe yani ben Lyon maçında daha kontrollü bir oyun, yeri geldiğinde force edip daha kontrollü oyunda oynayacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin Lyon maçları ne olur ne olmaz o ayrı. Ben gerekli dersi alındı. Ligde de ben bundan sonra Fenerbahçe'nin bu ders alındıktan sonra, başta İsmail Hoca fantezilere kaçıp kendi silah arkadaşlarına güvenip onları oynatma derdi değil. Onlar da zaten hocaya sahip çıkmadığını o da bu maçta anlamıştır. Hocam canım ciğerim Samandıra'da. Hocam merak etme, oynarız biz, oynarız. Sizin oyuncak haliniz var ya. Siz koşacak haliniz yok. Onun için ben Fenerbahçe'nin bu hem Lyon maçında iyi bir performans, iyi bir oyun. Hatta buradaki maç dün de söyleyeyim %75 ikinci maçı da yansıyacaktır. Yani tura yansıyacak bir oyun ve performans ortaya koyması gerekir. Fenerbahçe'den iyi bir oyun, iyi bir skor da ben Olympique Lyon maçında bekliyorum.
1: Bir haber verelim. Alman hakem.
2: Özür dilerim, bir haber verelim.
1: Haber önemli.
2: Haber önemli. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu haftaki lig maçlarının ertelenmesini isteyecekmiş yarın.
3: Haklılar bence.
1: Ama federasyon erteleme olmayacak demişti.
2: İşte üçü de isteyecekmiş artık, ben bilmem.
3: Ama şu anda Türkiye
2: yani üçü de playoff, üçü de önemli.
3: Çok önemli. Ülke puan açısından çok değerli. Geçmişte tabii geriye bakılarak.
1: Sıkıntı şurada hocam. Yer yok yer.
3: Ama
1: bayağı sıkıntılı
3: bu, bu, bu, bu biraz
1: yani çok milli geldi. Maçlar şunlar bunlar, takvim sıkıntılı,
0: Avrupa maçları tabii. Kupa sonra devreye girecek
1: yani, çünkü ondan sonra öyle bir maçın önüne arkasına gelir ki o zaman yangın yaparlar. Şimdi ben biliyorum çünkü o takvimi, hani buradan erteledim koyduğun yerde, aa biz buraya koymasaydı buraya istemiyoruz diyemez sonra.
3: Anladım.
1: Hani öyle bir durum var, ay bu bizim bilmem ne maçımızın önüne geldi, bilmem ne maçımızın arkasına geldi, öyle yok o zaman.
2: Vallahi bilmiyorum, onlar isteyecekmiş.
1: Ben, ister de bilmiyorum yani ne
3: diğer
1: olur.
3: Diğer açıdan hani

0: takımların başarılı olması arzu ettikleri, çünkü müthiş bir ekonomik gelir olacak.
1: Oynuyor.
0: Gelir olacak.
2: Beşiktaş Alanya'da, Fenerbahçe Konya ile içeride.
3: Trabzon'da
1: Başakşehir. Başakşehir'le oynuyor.
2: Evet. Trabzon'da Başakşehir'le oynuyor.
0: Müthiş ya bir ekonomik geride olacağı için oradan kazanacak para, kulüpler çünkü büyük masraflar yaptılar. Oradan gelecek geliri de önemsemek lazım.
2: Ya, mutlaka da ama işte yani bilmiyorum, çok kolay değil. Sonrasında çünkü Eylül ayından itibaren Eylül, Ekim, Kasım ayında milli maçlardan dolayı uzunca bir ara var. Yani öyle artık birer haftalık bir şeylik falan değil aralar. 8'er maç var Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde. Yani
0: geçen sene
2: yerel kupa var, süper kupa var. Yani aralığın da 20'sinde ilk yarı bitiyor. Yani
3: nereye diyorsun takvime sığdıracak?
2: Çok zor. Çok zor, onu söyleyeyim. Bir tane boşluk var ama orada kim nereye geliyor bir ona bence bakmalarını öneririm. Bakmışlar mı acaba? Bakmışlardır herhalde. Sonra geçen sene biliyorsunuz oradan işte şuraya mı geldi, buraya mı? Maçı oynatacak yer bulamıyorlardı. Bilmiyorum, bakalım. Belki de ertelenir ama ertelenirse şey kalmaz zaten. Cumartesi Fenerbahçe Konya maçı var. Pazar Trabzon Başakşehir ve Alanya Beşiktaş maçları, ikisi bir arada. Bilmiyorum, bir tek Galatasaray.
1: Tabii maçları, rövanşları da hemen ondan sonraki
2: hafta. Sonrasında da rövanşlar var.
1: Onun için istiyorlar yani aradaki boşluğu.
2: Belki ondan sonraki haftayı isteyebilirler. O halde öyle düşünecek olursanız. Üçüncü hafta ne olacak? Şimdi rövanşını oynayacaksın. Rövanşını oynayacaksın. Buraya geleceksin, daha kritik maçlar olabilir ondan sonra. Çünkü bu ilk maç. Tur atlayanı ya da eleneni belirleyecek olan rövanş. Geçen seneyi hatırlayın. Ertelendi. Niye rövanşlarda istemediler? İlk maçlarda istediler diye tartıştık sonra.
0: O da oldu.
2: Hatırlayın. Bilmiyorum ne kadar yani.
1: Şimdi üçü de başvurursa yani hayır mı diyecek federasyon yani? Üçü de.
3: Diyebilir yani. Ben de mesela bence oynanmalı. Yani ben diyorum ya, Fenerbahçe bak oynamadı. İlk maç mağlup Galatasaray'a gitti. Belli değil tabii. Erzurum'da indi. 4 puan yaptı. Oynanmamış maç. Klasik, dün de söyledim ben. İşte evet. Oynanmamış kazanılmış maç değil.
2: Mental olarak etkiler.
3: 4'e 0. Trabzonspor'a 4'e 1 Galatasaray sağlayacak. 4'e 3'te Beşiktaş attı. Beşiktaş tabii ki 3 puan iyi. Yani bunun bir de psikolojisi var sezon başı. Yani ne zaman oynanacağı belli değil. Ya oynanmadı maç, ya kazansın bakalım, öyle Galatasaray yetişsin. Yani bir de bunlar var ya. Hocam, ya bu kadrolar, bir daha söylüyorum, bu kadroları o zaman kurmayın bu paralara ya.
0: Dün akşam da
3: yedek oyuncuları var ya, alın 100 bin 200 bin euro, öbür oyunculara 5'er 10'er milyon euro verin. Zaten bu oyunculara milli takım çoğu zaten oynamayan oyuncular baktığında dört büyüklerde de bayağı ciddi anlamda en kötüsü 1 milyon euro oynuyordur ya, 1 milyon euro. Burada oynamayacak, rotasyona girmeyecek. Yani bu tam önemli maç.
2: Ne zaman yoruldu bizim oyuncular? Ben onu da anlayamıyorum. Hocam, daha sezon yeni başladı.
0: Dün akşam da bahsettiğim ya, mesela Arsenal bu akşam kimle oynadı? City ile Süper Kupa oynadı değil mi? Bugün ayın 16'sı değil mi? 12'sinde Como ile hazırlık maçı oynamış. 9'unda Emirates Kupası'nı oynamış. Dortmund'la oynamış. Bakar mısın? 9, 12, 16. Yani bu örneği de verdik. Bir de bu örnek de var. Sizin futbol adamı olarak, teknik adam olarak oynamanın faydalarından bahsediyorsunuz.
3: Ya hocam, çok
2: daha zaten takımı oturtamadılar ki. Maç yapmazsan nasıl takım oturacak? Yani maç yapmazsan takım nasıl oturacak?
4: Ya öyle diyorsun ama mesela dün İsmail Kartal da ne diyor? Gece diyor 3.30-4'te diyor işte İstanbul'a varacağız diyor. Orada diyor uyuyacağız diyor. Dinlenmiş. Sonra diyor 2 idman salı günü maç diyor. Yani o olaya da oradan bakıyor.
2: Sezon içinde hep
4: yani.
2: Öyle olacak.
4: Yani
2: sezon içinde ama işte bu grup kafadan, maçları hep öyle.
4: Bu düşünce hep böyle gidiyor şu anda.
2: Mesela yani Perşembe günü Avrupa Ligi maçları var değil mi? Şu anda inşallah Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde olacak diyelim. Evet. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olsun. Perşembe oynayacak. Bütün maçları pazartesiye mi kalacak? İçeride oynadığında pazara verecekler perşembe oynayanı. Perşembe günü gece 22'de maç yapacak. Pazar günü de maç yapacak bu tarafta. Belki pazar maçı deplasmanda olacak ligde. Perşembe oynayanı. Hepsini pazartesiye veremezsin ki. Bu sefer yayıncı kuruluş şarlar.
0: Ya bir de o taraf var.
2: Adam para veriyor tonla.
0: Orası
3: ya,
0: var.
3: Ya ben Yani ben anlamadım. İsmail Hoca bu maçı ertelenecek. Konya maçı ertelensin. İki maç mesela.

0: sen ona baktığında öyle ya olur mu ya? Yani diyorum yani, yani Fenerbahçe'nin kadrosu herhalde Gençler'le Konya'ya oynayacak bir yani oyuncu rotasyonu yapacak bir kadro vardır ya. Ya tutup da böyle birbirleriyle derbi oynarlar, derim ki evet çok yıpranacaklar. Hani tamam. Hani biri işte farz edelim Galatasaray'la oynayacak.
1: İşte kadro hocam.
0: Öbürsü Beşiktaş Trabzon oynayacak. Fener Galatasaray. Misal öyle olmaz, öylesine söylüyorum. Hani dersin bu derbiler var, bir de bunlar playoff maçları var. Tamam hani olmaz da hani tam ertelen. Ya bu takımlara karşı. Dün Fenerbahçe erteleme istiyor, ben anlamadım ya.
2: Tahtası yeni açılmış bak, Gençler Birliği.
0: Ya Asensio, o Asensio'nun aldığı yıllık ücreti, adamlar bir yıl kulübü yönetiyor hocam, Gençler Birliği. Sen diyorsun ki ertelensin maç İsmail Hoca, 3 saat gideceğiz
1: vesaire. Asensio'nun hocam şeyini yani hoca biraz bozmuş ya. Yani o
0: kimyasını mı?
1: Kimyasını yani. O bol şeyde bol topuk yaylasında başlayan kamptan itibaren işte sonra bir hazır değil, o dedi ki hazırım. Sonra işte bir oynattı, bir şeyler oldu filan.
0: O da hazır değil, orada net bir şekilde görünüyor.
1: Evet, evet, ama o süreç ama bir şeylerde
0: Yıldız
1: bir şey olmuş.
0: Senin demek istediğini anladım. İdare etmesini bilmesi gerek. Yani teknik direktörlük mesela birçok parametresi varsa en önemli de oyuncuları, yıldız oyunculara karşı bir şekilde
1: hocam,
0: idare edeceksin.
1: Allah aşkına şu kadroya baksanıza ya.
2: Ya her bölgede ikişer, üçer, dörder oyuncu var. Yani. Şeyi soracağım. Alman hakem?
3: Steven Jablonski, 36 yaşında. Alman.
2: Almanya'yı... Sizin beklediğiniz hakem grubundan değil değil mi bu?
3: Bu şöyle umut vaat eden bir hakem. Hı. Yarınlarda Zweier'in falan yaşı ilerlediği için bunu önemsiyorlar. Bunu yetiştiriyor. 36 yaşında elit kategori bir hakem.
2: Elit, evet.
3: O yüzden bu maçın altından kalkabilecek kapasitesi var mı? Var. Ama
2: ilk hakemleri değil ama.
3: Nasıl?
2: İl birinci hakemi yani değil
3: o
2: Almanya.
3: O seviye değil ama umut vaat edenlerin başına gelen, UEFA'nın çok önemsediği bir hakem. O yüzden kabul görüyor. Yani bu maçı kapasitesi
2: olur diyorsun.
3: Olur. Bastian Dinkert biraz kafamı karıştırıyor VAR'daki. Çünkü çok iyi bir performans gösteren VAR hakemi değil. Pardon, Christian Dinkert. Bastian Dinkert.
2: Çok, o çok iyi hakem.
3: Çok müthiş bir VAR
2: az önceki hakemi. Kukuleye pozisyonunu
3: falan, evet,
2: belirli.
3: Finallerin
2: yani.
3: İnsanı. Bir cümlede hocamın söylediğine danışman, İletişim danışmanı gelişim için oradadır değil mi? Hocanın eksik taraflarını veya kimse, kime de iletişim danışmanı olduysa gelişimi sağlamak içindir. Sırf hocanın eleştirilerinin önünü kapatmak için sağa sola arayarak işte mesaj içerikli kirli algı veya yanlış bilgilendirmeyle saptırmalara girmez. Gerçekleri görür, gereğini yapar hocaların veya kime danışmanlık yaptıysa bu iletişim danışmanları bu yolda ilerlemesi lazım.
0: Tabii benim söylediğim yalnız Murat'ın söylediği aynı değil. Yani mesela bizim Mustafa işte gitti Fenerbahçe'de, o ayrı bir şey. Benim demek istediğim özel profesyonel. Yani her hafta gelip
2: İsmail Hoca'nın
0: benim söylediğim ayrı bir şey. Yani öyle.
2: Peki bir çok kısa kısa Ferencvaros Trabzonspor Ferencvaros ve Beşiktaş
0: Trabzon ve Beşiktaş'ın ben yani ikisinde gerekli, hatta ilk maçta iyi bir skorla rövanş maçına gideceğini düşünüyorum. İkisinde %80-90 yani playoff'u geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağını düşünüyorum.
2: Murat?
1: Ya Fenerbahçe'nin işi kolay değil ama biraz önceki ekrana gelen kadrosuyla baktığımızda geçmesi lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın yine tur atlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor'da biraz zorlanacak gibi geliyor bana.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Perşembe akşamı ATV'de olacak o karşılaşma. Evet. Hemen hatırlatalım. Trabzonspor-Ferencvaros maçı. Ferencvaros Fenerbahçe'ye elenen Gornik Zabrze'yi eledi. 1-0 yendi. 1-1 berabere kaldı deplasmanda. Onun da son bölümde attılar golü.
1: Evet.
2: 1-0'da uzuyordu bu maç. Uzar mı falan diye düşünülüyordu. 80'lerde geldi galiba. 83 müydü, 84 müydü? Öyle hatırlıyorum. Ama yani ben Trabzonspor'un da özellikle Sala etkisiyle
0: rüzgarıyla
2: o yani rüzgar çok güçlü bir evet, tribün desteğini de beraberinde alarak burada iki farklı kazanırsa turu cebine koyar diye umuyorum ama tabii şey önemli. İki farklı kazanmak
0: bir
2: önemli.
0: Ona Çan'ın bir siftah yapması gerekir. Ona Çan'ı da gördüğüm eskiden mesela pozisyon güncellemesi çok iyi Ender. Güncelleyip ona göre de yani güncellediğin zaman daha rakibe göre daha önde oluyordu. Daha pozisyonel oluyordu. İlk adımı o atıyordu. İlk vuruşu hareketleriyle o yapıyordu. Mesela
2: Afrika Kupası'ndan burada, sonra bir düşüş var mı onda? Geçen yılki
0: var, git gel
2: Ocak'tan
0: doğru,
2: sonra.
0: Doğru gitti geldi arada işte şey

0: oldu. Kupa maçlarında hem finalde de fena oynamadı mesela. Kupada dün de söyledim mesela ön direk yaptı, hatırlıyor musun? Konya maçında Pinan'ın yaptığı ortaya mesela bunları yapmıyor. Yani pozisyonu önceleyip rakipten önce daha erken gidip ender santrof olarak topa gidip vuruş yapman gerek. Bunu Onacho iyi yapan bir futbolcuydu. Şimdi bu sezon böyle bir sıkıntısı var. Ya ben burada şeyi de etkilediğini düşünüyorum Ender. Şimdi yeni bir transfer ismi konuşuldu. O gelirse
1: Darwin Núñez çok konuşuluyor.
0: O ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorum. Bazı Trabzonlular işte Núñez gelsin işte Onacho falan yapmayın. Onacho yine lazım olur. 22 gol atmış. Geçen sene Kupa Feneri'nde 2 gol atmış bu adam. Bir adamı silemezsin.
1: Zaten bir forvet
0: Trabzon'un gitmez. Yani Trabzon'un bazı işte Onacho verilsin yürüyecek hali yok gibi falan. Hayır. Onacho form tuttuğuna bu ligde ciddi iş yapar.
2: Yokluğuyla varlığı ama, siyahla beyaz kadar
0: tabii,
2: farklı.
0: Ama Núñez transferi ben Onacho'yu mental anlamda da etkilediğini. Ne zaman bu dikkat et hazırlık devresi Salah'tan sonra çıkmaya başladı ya. Dikkat et hiç performansı yok adamın. Çok enteresan yani. Çünkü o geldi nerede oynayacak? Aral solda oynayacak. Núñez santrofor oynayacak. Salah orada arkada iyi oldu mu sakattı Muçi oynayacak. Onacho nerede oynayacak? Adam da kendi kendine bunu sorguluyordur.
3: Evet.
0: Geçen sene gol kralı 20 gol attım. Kupa finaline 2 gol attım diyordur. Şimdi ben oturacağım Núñez. Yani ister istemez bunu çelişkiye kendi içinde yaşıyordur bence Onacho.
1: Peki bu maçların hakemleri için birer kısacık.
2: Sonra şeylerle Payaç, Igor Payaç ikisi de iyi hakem. Bu maçların üstesinden gelecek deneyime sahipler. Atamalar bence
1: önemsenmiş yani değil mi
2: çok,
1: maçlar?
2: Çok önemsenmiş. Zaten bu playofflarla öncesinde de UEFA'nın atamalarına baktım. Hemen önce birinci kategori, arkadan elit kategori hakemleri devreye soktu ki çok önemsediği belli. Dolayısıyla bu hakem açısından düşünülmemesi, sadece futbol açısından oyuna motive olunması lazım. Ben 3 takımın da zorlanacağı anlar tabii ki olacaktır ama kalibre olarak rakiplerinden üstün ve bu turları geçeceklerini, hedefe varacaklarını düşünüyorum.
1: Dilerim de 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi olsun, çok yani, güzel olur.
2: Harika olur.
1: Çok yani. Güzel olur. Evet. Şimdi bakalım Vincenzo Italiano ne söylemiş, basın toplantılarıyla noktalayalım efendim 90+1.
4: Poi ho visto un grande primo tempo.
5: Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli. Şimdi Vlahovic konusu, Trossard gibi ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı. Tek başına idman yapıyordu. Ve perşembe gününde kendisi kulübede olacak. Ve bu periyot aslında çok önemli bir periyot. Çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri için, uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak ileride. Buna inanıyorum. 1-0 gerçekten çok çok tehlikeli bir skor. Dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğiniz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katılıyorum dediklerinize. Böyle oynamaya da devam etmemiz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Rakibi limitlendirerek, onlara şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gol şansı yaratıyoruz. Daha da fazla yaratmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz. Ve bunları da gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımız sağda çok güzel gösterdiler sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum ve umarım taraftarın da bu inancı olan bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim. Evet, stoperler baskı yapıyor ama sadece stoperler değil, özellikle ilk hattan itibaren yani ofansif oyuncular, sonra orta sahalar, sonra savunma hattı, gayet takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz ve bu maça da özel bir şey değildi aslında. Çünkü aynı zamanda oyuncularım gerçekten çok koşuyorlar. Topu kayıp kazanabilmek için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Vlahovic'e daha önce çalıştım biliyorsunuz. O nasıl bir oyun oynatmak yapmak istediğimi, benim organizasyonumu çok iyi bilen bir oyuncu ve bunu gerçekten ruhunu vererek sahada göstermeye çalışan bir oyuncu. Yani şunu demek istiyorum, o geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu. 9 numaralarımdan da tabii ki de sadece ondan değil, hepsinden gol atmalarını istiyorum, daha bitirici olmalarını istiyorum. Yani kısacası mesleklerini

0: ne getirmelerini istiyorum. Takım olarak da böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bence bu periyotta çok iyi işler çıkarttık ve bunu da devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Chen de aynı şekilde. Ama ben maç sonları hep derim, bu artık maç bitti. Bu maç artık geçmişte. Önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçın stratejisini belirlememiz gerekiyor. Önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor. Ben hep böyle çalıştım ve böyle de çalışacağım ileride. Asla değişmeyecek bunlar. Bak, eleştiriler oldu ama oyuncular da buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler normal çünkü çok abartılı olmadığı sürece. Çünkü yani bir oyuncu da bir de gol kaçırıldığı zaman, iyi performans göstermediği zaman eleştirilir. Bunlar doğru ama abartılı olmadığı sürece. Şimdi önümüzde çok uzun bir sezon var. Avrupa'da da oyuncuz aynı zamanda. Bunda Türkiye Kupası dahil ve her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Hep önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti artık, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Ama tekrar da eleştirilen oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok iyi reaksiyon gösterdiler buna rağmen. Çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Özellikle Junior 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Ne kadar kendisinin kaliteli ve gururlu bir oyuncu olduğunu, onurlu bir oyuncu olduğunu gösterdi.
1: Dobbiamo crescere, fare gol con i numeri 9, con gli esterni, con i centrocampisti, con tutti quelli che possono arrivare al tiro.
2: Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil, yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir, bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular, ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye, nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
3: Buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oynayan bir takımdı. Durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız, üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyon Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmayız.

0: yapmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak, gidecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
1: Ya sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk lig maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç önemli olaylarla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksak bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursa top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

İki asırlık Çınar Almanya'da karşı karşıya geliyor ve mücadele sarı kırmızılı oyuncuların vuruşuyla başlayacak. Evet, çalan düdük ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dostluk Kupası'nda tabii ki öncelikle dostluk kazansın ve iki takımımızdan da güzel futbol bekliyoruz bu akşam. Stole Alex, Arda ceza sahasında 5 Galatasaraylı direkt kareye Volkan çıkarttı. Volkan Üstrey'in hemen altına, bir karış altına giden topu kornere çeviriyor. Çok şık bir vuruş Arda'dan. Aynı güzellikte çıkartıyor Volkan. Hızlı başladı karşılaşma. Arkadan bir müdahale. Faul, Selçuk faul yapıyor. Ve bir kart daha. 13, şu anda 14. dakikadayız ve kırmızı. Selçuk sarı karta itiraz ederken kırmızıyı çıkardı maçın hakemi. Çok erken çıkan kartlar dostluk maçında aslında

Tabii açıkçası ben de biraz daha hakemin en azından iki takımın 11'e 11 sahada kalması için çaba sarf edeceği düşüncesindeydim ama bu pozisyonda evet arkadan çekme, Selçuk'a sarı kart, ardından eline doğru bir hamle yaptı. İtiraz etti Selçuk ve hemen ikinci sarı kartı çıkardı. 14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Galatasaray Arda ile geliyor. İçeri doğru. Boşta kaldı. Sana vuruyor dışarıya. Bir tehlikeli pozisyonda Galatasaray adına. Lorik Sana topu dışarı gönderdi. Yine topun gerisine Arda geçti. Servet, Gökhan Zan, ceza sahası içindeki oyuncular. Volkan aşan top. Kimse dokunamıyor. Out. Volkan topa hamle yaptı. Çıktı ama dokunamadı. İşte Arda'nın kale sahası içerisine gönderdiği bu top. Güzel bir çalım. Cristian sol kanada doğru tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Santos vuruşu ve top ağlarda. Harika bir gol atıyor Andre Santos. 30. dakika, Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Dar açıdan nefis bir şut çıkardı Andre Santos. 30. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 14. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Sarı Lacivertler çabuk gelişen atakta Andre Santos'u golü buluyor. Sana, Lorik Sana. Battal koşu yapıyor. Mehmet Battal. Ortada Musa var. Battal duruyor kaleye. Volkan iki hamlede. Stoh. Stoh. Yerden vuruşu ufuk dokunuyor. Korner. Stoh'un vuruşunda köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor sevgili seyirciler. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde tamamlıyor. Mönchengladbach'ta Borussia Park'ta Fenerbahçe Galatasaray Dostluk Kupası mücadelesinin ikinci yarısı başlıyor sevgili seyirciler. İlk yarıyı Fenerbahçe 30. dakikada Andre Santos'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Arda, yeni transferlerin yerine tecrübeli isimler girdi. Serdar sol kanada geçti. Arda içeriye, Barış kaleci Volkan. İlk yarıda sağ kanatta görev yapan Serdar Özkan ikinci yarıda sol kanatta Hakan Baltan'ın önünde yer alıyor. Hakan yerden ortası Barış. Arda içeri doğru, kale içine doğru gönderiyor. Out. Şut şansı arıyor Barış. Kapattı Santos. Barış. Sabri'ye. Stoh var karşısında. Sabri. Blika. Boşta kalan top dışarıya. Hakan Balta. Barış. Yerden bir top. Tekrar Barış'a. Santos kontrol ediyor kendisini. Barış. Sabri. Barış. Out'a gidiyor. Sadece tribünde yanıyor. Meşaleler. Galatasaray tehlikeli geliyor. İçeriye Blika sekti. Sabri'nin ortası. Volkan çıkıyor. Boşta kaldı top. Gol pozisyonu. Battal ortaya. Şut şansı. Volkan vuramıyor. Mehmet Battal mutlak gol şansını değerlendiremedi. İşte Galatasaray'ın beraberlik golüne yaklaştığı an Hakan çeviriyor. Mehmet. İşte bu pozisyon Volkan'ın hatası. Hakan Balta ilk pozisyonda kaleye vuramadı ama çevirdi Mehmet Battal'a. Mehmet Battal.

0: Arda uzak direğe doğru. Gökhan içeriye. Karambol kalesi aslında. Andre Santos taça gönderdi. Sezon öncesi bu anlamlı ve önemli karşılaşmada iki asırlık çınarın Türk futbolundaki iki büyük kulübün mücadelesinde artık son anlar, beraberlik çabası, top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyor Arda. Kale sahası içerisinde kaleye birkaç metrelik mesafe ve bu top dışarı gidiyor. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor ve Spor Toto Dostluk Kupası mücadelesi sona eriyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe bu karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
1: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Christian Baroni, Mehmet Topuz ve Orhan Şamama, bir pas hatası Emre Çolak. Emre hızla ceza sahasına girdi. Ortası, kimse dokunamadı. Mert, bir zorunlu değişiklik. Mert Günok, Volkan Demirel 16. dakikada sakatlanarak yerini Mert Günok'a bıraktı. Emre hemen kullandı. Köşe vuruşunu Hamit'le paslaşarak. Yeniden Emre. Orhan karşıladı savunmada. Orta alanda Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika. Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı, patlayıcı maddeler atılıyor. Gol sevinci tamam ama bu tabii çok doğru olmuyor.
2: Gerek yok mu zaten?
1: Ortalığı gerek tam yok. Bir duman bulutu kapladı. Serbest vuruş için Alex de Souza topun gerisinde bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü. Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
2: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
1: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok.

0: Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada toplu hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Sol tarafta Caner top istedi. Hasan Ali bindirme yaptı. Caner'in ortası. Kayt Muslera vurdu. Topu dışarı çeldi. Görüntüde Muslera. Köşe vuruşunu Alex'e kullanacak. Fenerbahçe işte pozisyon. 65. dakika paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Caner'den bir orta daha. Yine savunmadan sekti top. Bir kez daha köşe vuruşu. Galatasaray 2-1 önde. Fenerbahçe beraberlik için rakip kalede. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor. Şimdi köşe vuruşu Selçuk. 88. dakika orta geldi. Kafayı Kayt vurdu. Taç atışı Galatasaray'ın.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Galatasaray bir kez daha önde. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı.

0: Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde Süper Kupa Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ersun Yanal görüntüde ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu Muslera. Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üstten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Alibiz'e çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal. Topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Vebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy'a hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Katkeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dazeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü. Evet.
0: Kayıt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayıt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika... ve son düdük Bülent Yıldırım'dan, Süper Kupa Galatasaray'ın. Platformdaki yerlerini aldı futbolcular, konfetiler havaya atılıyor ama henüz kupa yok ortada. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayıt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayıt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayıt vurdu kafayı. Çeju Kayıt araya girme derdinde. Şimdi Emelike. Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kayıt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayıt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
3: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Mero geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Mero arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu. Yine Muslera. Galatasaray'ın artışını gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu. Bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçe lehine bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberliği.

0: Kadeć, Muslera, Kadeç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin! Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. İlk düdükle birlikte tribünler de adeta yanıyor. 6. dakikanın ilk saniyeleri. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. İşte Lukas Podolski kale ağzında dışarı gönderiyor topu. İki takımın da finale namağlup geldiğini vurgulayalım. Galatasaray 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik kupada. Fenerbahçe yine 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Finale gelene kadar Lukas Podolski yerde. Mete Kalkavan faul dedi. Tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruşu kullanacak Galatasaray takımı. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu olacak. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Snyder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Fenerbahçe'nin maçın başından beri en ciddi pozisyonuydu bu. Alper Potuk 26. dakika. Sinan Gümüş üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağını aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi hücumda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var hücumda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rantabla azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız yakalarsam diyor hızlı gideyim. Hayli diyor. Baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın, bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Podolski daha önce 6. ve 13. dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. 31. dakikanın ilk saniyelerinde uzak direk dibinde topu kafayla ağlara gönderdi. Ve finalde Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İşte gol. Dinayer'in kafası tamamlayan Lukas Podolski. Offside'ı Hasan Ali mi bozuyor hocam?
1: Evet, maalesef. Çıkamamış, kaçamamış.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. İlginçti. Sakin olarak bildiğimiz futbolcuların da burada biraz daha sinirli tepkileri var. Örneğin Hasan Ali'nin, Muslera'nın.
1: Bak hakem kendini pozisyon şeyin hareketlerin dışına atıp seyirci olarak bakmaya başlayınca hemen ayrılıyor futbolcular. Çünkü hakeme bakıyorlar nerede diye.
0: Cezayı kesecek
1: İçine
0: mi
1: girse
0: diyorlar?
1: Yanarlar tabii. İçine girse hakem yanar. Aferin. Doğru yapıyor.
0: Mehmet'e Kalkavan. Bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Fatura bu şekilde çıktı. Nani şimdi o bölgeye geldi. İşte Bağ ile Muslera arasındaki bu kontak gerginliğin başlamasına neden oldu. Dakika 39. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. Luis Nani. Selçuk'la mücadelesi. Araya girdi Emre. Topu kazandı. Pası Sinan'a doğru. Yanında Yasin var. Sinan. Şimdi Yasin. Sağ ayağını aldı. Yerden dışarıya. Köşe vuruşu. Önce Galatasaraylı futbolcular gitti Mete Kalkavan'ın yanına. Sonra da Souza. Köşe vuruşları bile bir hayli tartışma konusu oluyor.
2: Yalnız hakemin de el işaretleri biraz tuhaf. Önce avutu gösterir gibi, sonra korneri gösterir evet. gibi olunca orta çarşı karışıyor. Net gösterse karışmayacak çarşı.
0: 31. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Hasan Volkan'a doğru. Volkan birinci hamle. Volkan ikinci hamle, yerde. Faul, Fenerbahçe kullanacak.

0: Nani yine topun gerisinde. Biz de 42. dakikaya girdik. Solda Volkan var. Ceza sahasında Kaya ve Bağ da geldi. Bir kafa doğrudan dışarı gidiyor top. Out.
1: Bu pozisyonların hepsi Galatasaray kalesinde tehlike işareti hocam. Hiç değişmez. Bu pozisyonların hepsi. Kornerler bunlar. Hiç şaşma.
0: İşte Joseph ve Kaya. Burada da iki Fenerbahçeli futbolcu yine aynı topa gitmiş. Simon Kaya da biraz ellerini iki yana açtı. Hani neden bana bırakmıyorsun? Benim pozisyonum daha rahat dercesine bir hareketti. İlk dakikalarda da buna benzer yine iki Fenerbahçeli futbolcunun birbirini hava topunda bozduğu bir enstantane yaşanmıştı. Out diyor Mete Kalkavan. Bu arada Podolski ile Robin van Persie arasında iki eski Arsenallı bir gerginlik. Aynı döneme denk gelmedi onların Arsenal geçmişi ama birisi ayrılınca diğeri gelmişti. Küçük bir gerginlikten sonra ortalık yatıştı. Tek gol Lukas Podolski'den. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı Galatasaray. İkinci yarı için her şey hazır. İlk düdüğü bekliyoruz. Ziraat Bankası'nın 7 yıldır ismini verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 54. finalde ikinci yarı başladı.
1: İstemeden de olsa Fernando'nun karşısında Cedu'yu da orta sahaya takviye olarak mı soktu acaba? Hani denk geldi diyelim ve görelim.
0: Dakika 47 değerli futbol severler, Antalya Arena'da. Selçuk köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa. Denier. İkinci hamle. De Souza. Öncesinde bir düdük var. Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin faulü kullanmasını istedi. Biraz daha geriden kullanılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi. Luis Nani. Top hala kendisinde. Fernandao şimdi. Mehmet. Solda Hasan Ali. Orta geldi. Denier karşıladı. Volkan. Volkan Şen. Joseph de Souza ile oynuyor. Sağda Şener var. Fenerbahçe bütün

atladığıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Fernandão. Rakip kaleyi yoklayan isim Fenerbahçe'de. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Galatasaray'ın 31. dakikada Lucas Podolski'nin kafasından kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

0: baskı gelince geriye doğru. Şimdi Muslera. Hasan Ali yerde, oyun devam ediyor. De Souza. Sağda Şener. Yanında Alper var. Yeniden Şener. Nani. Karşılayan Yasin. Volkan'dan önce müdahale Hakan Balta'dan. Bağ, dönen top yeniden Fenerbahçe'de. Uzaklardan bir şut dışarı gidiyor. Abdullah'a Bağ şansını denedi.
1: Schneider Galatasaray'da oyunun kaptanıydı. Çekince şu anda İktar Fenerbahçe'nin eline geçti. Galatasaray o organizeyi kaybetti. Birinin çıkması lazım, çıkabilecek mi? Çok enteresan bak, bir oyuncunun çekti. Öbür taraftan pozisyona giren arkadaşlar da frene basıyorlar.
0: Jolof de Souza indirdi. Kademede Karol var. Atak devam edecek Fenerbahçe adına. Şener. Şener. Kendisi gidiyor. Selçuk yanında. Ayak koydu Selçuk. Korner. Fenerbahçe baskıyı arttırmaya başladı son dakikalarda. 58. dakikanın ilk saniyeleri değerli futbol severler. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde. Nani topun gerisinde. 2-4-6 Fenerbahçe'nin ceza sahasında. Orta geldi, bir kafa, son anda müdahale. Hakan Balta'dan. Yasin. İleride hiçbir arkadaşı yok. Fabiano da kendi yarı sahasının ortasına kadar geldi. Hasan Ali. Robin van Persie ikinci yarıda kenara geldi. Volkan. Top hala Volkan'da. Sağ tarafta boşluk var. Şener'in koşu yoluna doğru. Şener kontrol etti ortası. Kötü. Sinan kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika değerli futbol severler. Pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen yakalamayacak. 0-0.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sarı lacivertli takım baskıyı arttırıyor. Solda Nani yine. Semih karşısında. Nani ve Semih. Luis Nani. Top hala kendisinde. Nani vurdu. Savunmadan geri geldi top. Şener bu kez. Şener uzaklardan bir vuruş. Muslera. İşte az önceki pozisyon. Bağ vuruyor. Top direkten geliyor. 65. dakikaya girdik biz de bu arada. Askışarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Denayer. Kafa Fabiano.

iki güzel hareket bu arada Fenerbahçeli futbolcularda. Başta Simon Kea olmak üzere bir offside beklentisi içinde. Sıfır önde 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın 54. finalinde. Fernando iki kişinin arasından çıkma uğraşındaydı, yerde kaldı, kartla geliyor Mete Kalkavan.

0: Hakan henüz kalkmadı. Şimdi sarı kartı görüyor Hakan Balta. Şurada Muslera ve Semih sarı kart görmüşlerdi. Sarı kırmızılı takımda Alper'de, Fenerbahçe'de sarı kartı olan isim. 70. dakika. Nani yine bir duran top ve topun gerisindeki isim. Son 20 dakika artık finalde değerli futbolseverler. Nani karşılayan Selçuk. Şener. Hasan'la oynadı. Hasan Ali geliyor. Hasan. Şimdi Volkan. Volkan Şen son çizgiye indi. Yerden Muslera için çok kolay top. Fernando o kafayla indirdi. Nani. Luis Nani. Kendisi gidiyor. Karol girdi araya. Topu söktü rakibinden. Şimdi Yasin. Yeniden Karol. Yasin. Faul. Sarı kartı elinde yine Mete Kalkavan'ın. Yasin görüyor. Sarı kartı. Artmaya başladı sarıların sayısı.
1: Galatasaray ateşle oynamaya başladı. Bu baskı hata yaptırır.
0: Markovic. Lazar Markovic. Markovic top hala kendisinde. Fernandao da o bölgede. Kazandı topu Galatasaray. Yasin. Şener girdi araya, topu kazandı. Ortasını da yaptı. Şimdi Fernandao, kontrolü iyi değil. Selçuk'la çıkacak Galatasaray. Pas yerini bulsa. Simon Kea ve Nani atakta azalıyor Fenerbahçe. Nani yaptı ortayı. Kafa Hakan'dan. Yine Nani ceza sahasında. Nani yerden, bu kez Semih karşılıyor. De Souza kontrolü iyi değil ama ikinci hamleyi yaptı. Bağ ve Şener. Şimdi Nani, karşılayan Karol. Markovic. Markovic yerden. Fernandao yerde kaldı o da. İkinci hamle Markovic, sıyrılamadı. Selçuk orada savunmasına yardımcı. Galatasaray şimdi Emre ile topu kontrol etti. Sabri. Sol tarafta Podolski var. Simon Kea topa yakın. Çok soğukkanlı kafayla dönüyor. Fabiano'ya.
1: Sabri yaptığı iş son derece yanlış. Orada 3 oyuncu mu var? Pas yap. Ufak ufak top oyna. Dinlendir.
0: Volkan sıyrıldı Semih'ten. Volkan geliyor. Ortasını yaptı. Denier kesti o topu. İleride bu bölümde top tutamamaya başladı Galatasaray. Souza, Nani, Souza, top kaybı. Şimdi kontratak Galatasaray için. Podolski soldan Yasin Ata destek veriyor. İleride sadece Podolski var. Şimdi Emre de geldi. Yasin de biraz bekledi arkadaşlarının atağa katılması için. Selçuk. Selçuk. Duvar pasları ama son hamle başarılı değil. Nani. Dakika 76 oldu artık. Şener. Kea. Mehmet. Hasan Ata katıldı, ortasında yaptı. Seken topa kimse dokunamıyor. Hasan'dan Volkan'a doğru. Volkan sıyrıldı Semih'ten.

0: Volkan şimdi Nani kontrol edemiyor. Denayer yine. O da bugün savunmada başarılı müdahaleler yaptı. Gökhan Gönül Asuğ'un oyuna girecek. Fenerbahçe'de değerli futbol severler.
1: Bak Volkan Şen Semih'in üzerine çalışmaya başladı. Niye? Sarı kartı var. Her pozisyon üstüne gidiyor.
0: Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. İşte Nani böyle sıyrıldı, ortasını yaptı. Fernandao'nun kafa vuruşunda top yandan böyle gidiyor dışarı.
1: Bu pozisyonlar Van Persie'ye gelse ne olurdu? Hani halamın bıyıkları Ozan Cam olurdu var ya, onun gibi olurdu ama olurdu yani.
0: Dinayer girdi araya yine. Hasan o topu kazandı. Dinayer'in yeri boş. Hasan Ali Volkan'a doğru. Yine Volkan'la Semih karşı karşıya. Volkan yaptı ortasını. Kademede Karol var. Topu dışarı yolluyor. Ve Şener'in yerine Gökhan Gönül oyunda, dakikalar 78'i gösterirken. Böylece 3 değişiklik hakkında kullanmış oldu Fenerbahçe. Nani köşe gönderdi. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı, tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Son hamle Joseph de Souza'dan.
1: Ya pozisyon. Fenerbahçe yaratmadan pozisyon geliyor. Kullanacak adam lazım. Van Persie timinde bir adam lazım. Ayak içi, ayak dışı. Enteresan ya. İnanılır gibi değil. Ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey.
0: Muslera kale vuruşunu kullandı. Bağ kontrol etti ve pasını verdi Mehmet. Şimdi Kea. Galatasaray'ın 31. dakikada Podolski'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Marković, Gökhan yanında, top hala Marković'te. Marković 1-2 derken seken top Gökhan'ın önünde. Gökhan Gönül yerde, karar faul.
1: Demre de yoruldu.
0: Bir değişiklik hakkı daha var. Yani o deri Kerink'in
1: gol yemesini mi bekliyor acaba Kerink? Yani şey, Galatasaray bu saatten sonra belli artık.
0: Dakika 80. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Vitor Pereira. Ve işte az önceki pozisyon. Kafa darbesi Kea'dan, iki Fenerbahçeli'nin önünden geçip dışarı gidiyor top. Son 10 dakika elbette normal süre olarak. Galatasaray bütün hatlarıyla çekildi savunmaya. Şimdi Marković, Lazar Marković'in ortası, seken top Hasan. Top hala kendisinde. Hasan, Semih'ten geri geldi top. İkinci hamle Souza. Durun diyor Mete Kalkavan, çünkü iki Galatasaraylı oyuncu yerde. Biri Emre, diğeri Selçuk. Fenerbahçeli futbolcular bu kez itiraz ediyor. Podolski o bölgede, Sabri o bölgede. Yine bir küçük gerginlik. Sen 5. dakikayı da tüketmek üzereyiz. Sabri köşe gönderdi. 90 artı 1. dakikayı da geride bıraktık. Selçuk'la paslaştı Sabri. Selçuk. Hasan Ali orada, Nani orada. Serbest vuruş. Bu arada Selçuk'la Hasan Ali arasında gerginlik. Sarı kart Selçuk'a.

Bauer. Nani. Fabiano topu Galatasaray yarı sahasına gönderdi. Markovic. Markovic. Oynayın diyor Mete Kalkavan. Gökhan girdi araya. Fernandao bıraktı. Nani. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. 90+3. Dakikalar tükeniyor. Zira Türkiye Kupası'nda kupaya yakın olan taraf Galatasaray. Değerli futbol severler. Muslera topu yine dışarı gönderdi. Hasan Taç atışını kullanacak. Kea seken top Fabiano'ya kadar geliyor ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez zira Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. Bu kupa Galatasaray'ın da Avrupa'daki cezasını bir yıla indirmesi demek.

yerde Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: Amili futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri geliyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

90 artı 1'e hoş geldiniz. 4 büyükler içinde Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan tek takım böylelikle Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Eyüpspor'u az önce de söylediğim gibi Çerni'nin golüyle 1-0 mağlup ediyor. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 mağlup

0: Elbette orada da Diasaba'nın etkileyici golleri vardı. Önceki bölümde saat 19'da başlayan maçtaysa Başakşehir Kocaelispor'u 2-0'la geçti değerli izleyenler. Reha Hocam şimdi Beşiktaş maçın başından sonuna kadar oyunu force eden istekli, arzulu, ikinci hamleleri topu geri kazanma süresini kısaltmış bir görüntüde. Ve oyuna işte dikine gidip dinamizm katmak isteyen bir görüntüde zaten Avrupa maçlarında da bu görüntü vardı. Burada da devam etti. Belki biraz bitiricilik probleminden bahsedilebilir ki onun için de Vlahović alındı. Nasıl buldunuz? Belki 1-0'lık skor Eyüpspor'un da 10 kişi kaldığını vurgulayalım 68'de. Ligin mütevazı kadrolarından birine sahip olduğunu göz ardı etmiyorum ama Beşiktaş'ın şu görüntüsü bir umut vaat ediyor diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Vallahi yani bu akşam tek bir takım sahada vardı. Siyah beyaz formalı Beşiktaş. Yani Eyüpspor'a ortak bilen burnunu maça sokmaya bile izin vermedi. Senin az önce söylediğin gibi geri topu kazanma süresi çok kısa, çok istekli, coşkulu, çok enerjisi yüksek bir takım İtalyanların yarattığı bir Beşiktaş seyrettik. Yani oyunun her yerinde mesela oyunu kontrol ettiler, domine ettiler. Belki çok üretken değillerdi ama yani, maçı baştan sona hak ettiler.
0: Evet.
1: Hiç tartışmasız, hiç baştan sona net bir şekilde temiz bir galibiyet aldılar. Beşiktaş şu anlamda kutlamak gerekir. Ben Beşiktaş'ın sezon başından beri tabii hazırlık maçları dahil hepimiz gibi Avrupa maçları hepsini seyrettim. Beşiktaş'ın bir kere en iyi bölgesi geçtiğimiz sezonlarda sallanıyordu. Bana göre orta saha gücü mükemmel. Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü birbirini tamamlayan mükemmel bir üçlü orta sahada var. Yani hem enerjik hem topu geri kazanan hem Orkun'un liderliğinde, takım lideri aynı şekilde orta sahanın liderliğinde. Olaytan'ın canlılığı, yaptığı asistler. Geçen Avrupa maçı bu maç Salih'in orada özellikle X stoperin önünde 6 numara topu hareketlendirmesi, sağ iç parsasyonu, alanları kapatması mükemmel. Yani Beşiktaş'ı bir kere Beşiktaş'a rakibi olmak istiyorsa karşı takım mutlaka orta sahasını Beşiktaş'ın bir şekilde yani ele geçirmesi gerekir. Ama Beşiktaş takım buna izin vermiyor. Sezon başından beri hep güçlü bir orta saha üçlüsü var. Ne savunma ne kenar beki ne de forvete göre çok farklı. Mesela sezon başından beri formda mesela Nübere belki top gelmedi.
0: Bir tane isabetli şut var.
1: Yani çok çok iyi oynadı. Bunun en büyük nedeni çünkü Beşiktaş'ı böyle düşünüyorum. Beşiktaş şampiyon oldu en son senede Wellington oynuyordu, Vida oynuyordu. Düşün Alliance Spor'dan alınan Wellington'da Vida oynuyordu. Ama hiç top gelmedi. Kalede Dersin vardı en çaylak zamanı. Ama kim vardı merkezi de? Josep de Sousa ve Atiba. Mükemmel oynadılar orada taşıyıcı kolon olarak. Beşiktaş'ın o sene şampiyon olmasında o 2021 sezonda en önemli unsurdu bana göre. Orta sahadaki ikisi. Josep'le Atiba'nın. Aynı şekilde burada bir üçlü var. Yani 4-2-3-1 gibi ve de yeri geldiğinde 4-3'e dönen o sağ içindeki İtalyano esneklik de vermiş. Olaytan ucuma çıkıyor. Orkun'un yanında 6 numara gibi Salih kalıyor. Ve de Beşiktaş takımı mesela genel olarak baktığımızda şöyle ben söyleyeyim. Mesela Nüber güven veriyor. İki tane kenar beki tabi bugün için söylüyorum daha tam hazır değil. Rıdvan da hazır değil. Taylan da hazır değil.
0: Ama orada alternatifler var.
1: Alternatifler var. Genel olarak Muriel mesela eksikliği net sağ bekte.
0: Muriel ile Katara var.
1: Tabii yani o da sonradan girdi zaten. Hı-hı. Yani genel yapı olarak tabii bugün baktığımızda yani stoper tercihi Emirhan mesela bench'teydi.
0: Sanıyorum İtalyano'da Avrupa maçını düşündü.
1: Tabii Akbatu oynadı Emirhan'ın yerine ondan sonra. Ama genel yapı olarak mesela forvet zaten Orkun takımın lideri her şeyi. Salih dinamizm getiriyor. Aynı şekilde dinamizm, atletizm ve akıl koyan yani geçen seneye göre gelişim sağlayan bir olay tam var. Sağ tarafta Çerni sezonu belki maçları kötü başladı Avrupa maçlarına ama son Avrupa maçı ve bu maçta da daha kendine geldi. Çerni gibi oynamaya başladı. Solda baktığımızda Trossard'ın biraz daha zamanı var. Tam böyle fit halinde değil ama klas özellikle set ucumlarına çok etkili olacak. Semih şansını daha iyi kullanmalı. Daha hareketli, daha pas bağlantısını doğru yapmalı. Çok bağlantı oyuncusu değil ama

0: sıkıntılarla başladılar. Bir, ikinci, üçüncü haftalarda hep yarıştan koptular. İşte Kasım, geçen sene Eylül'de koptular. Bu sene bir kere bu galibiyet o açıdan çok önemli. Bir de bu galibiyet niye önemli? 10 puan aldılar bir galibiyetle. 3 puan Fenerbahçe kaybetti. 2 Trabzon, 2 Galatasaray. 10 puanlık maçı kendi hanelerine yazdılar. Bu çok önemli. Zaten Beşiktaş milli takım arasına kadar eksiği gedi olacak, transferler olacak, Vlahovic gelecek, diğer oyuncular gelecek.
1: Trossard buraya, mutlaka biraz
0: tabii,
1: daha oturacak.
0: Daha form tutacak, daha maç ritmi olacak. Beşiktaş buraları böyle kayıpsız geçerse ben milli takım arasından sonra, o süreçten sonra daha iyi bir Beşiktaş seyredeceğiz. Daha oturmuş fiziksel olarak oyun anlamında. Çünkü ne gibi sıkıntısı var? Şimdi 4 takım şampiyonluğa oynuyor. Okan Buruk 5. sene devam ediyor. Fatih Tekke 1,5 sene önce geldi, devam ediyor. İsmail Hoca evet 2 sene önce çalışmıştı ama sonuçta yani burada olan
1: bildiği bir yere
0: tabii
1: geliyor.
0: Fenerbahçe kulübünün tabii dışında olsa bile içinde yani aynı çalıştığı 2 sene önceki o 99 gol 99 puan aldığı sezondaki oyuncular da var içeride. Bir tek 4 büyük takım içinde İtalyan oyunu geldi. Onun için bu kredisi var. Kredisini doğru kullanıyor. Bugün yaptığı birkaç rotasyonda doğru, neyi değiştirmedi ama en önemli rotasyon yaptı. Orta sahayı değiştirmedi. Dikkat et. Orta saha hiç dokanmadı. Resmi maçlardaki aynı orta saha üçlüsüyle çıktı. Beşiktaş kısaca iyi yolda, zaman ve süreç gelecek transferlerle beraber Beşiktaş'ı iyi noktaya getirecektir.
1: Peki sevgili Murat Özbostan, dünkü Fenerbahçe maçında 6 rotasyonlu ilk 11'den sonra bugün Beşiktaş'ın da işte beklerde farklılık var, stoperde farklılık var ama ön bölgede Yang Yoh yok mesela. Ya falan diyen Beşiktaşlılar oldu. Serviste mesela ya neden falan gibi. Fakat Beşiktaş hiç tereddüte meydan vermeyecek bir oyun oynadı 90 dakika boyunca. Serdar Başkan da hani başlangıçlar özeldir, taraftarımız bize destek versin diye bir çağrıda bulunmuştu. Öyle de oldu. Zaten Avrupa maçlarında da benzer görüntü vardı. Bir belki Salah transfer süreci biraz memnuniyetsizlik yaratmıştı ama Vlahovic ile o dalgada
0: gazını aldılar taraftan.
1: Dolayısıyla böyle her şeyiyle odaklanmış ve Eyüp karşısında da hemen hiç sıkıntı yaşamadan galibiyet almış bir Beşiktaş var. Ne vaat ediyor bu Beşiktaş size?
2: Yani bir kere umut vaat ediyor bence Beşiktaş taraftarına. Çünkü tribündeki yani başından sonuna kadar bir kere muhteşem bir taraftarı vardı. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani tribünler aç olduğu için oyuncular da buna karşılık verdiler. Yani o destek, o istek, o arzu. Yani şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da 2 tane tur atlamış. İşte kaleci sorununu çözmüş. Almanya milli takımının kalecisini getirmiş Nubeli. Trossard gibi Arsenal'den bir yıldızı transfer etmiş. Tribünde arkadaşlarını alkışlayan, hafta içinde işte muhteşem bir imza töreni olan Vlahovic'i getirmiş. Her şeyden önce İtalya'da en çok konuşulan başarılı bir hocayı takım başına getirmiş. Bir de bunların yanı sıra taraftar da bu arka arkaya gelen şeylerle bir havaya girmiş ve aç bir taraftar kitlesi var. Yani 5 yıllık özlemin bu sene giderileceğine inanıyor. Yani inanmaya başlamışlar. Çünkü her sene işte sonbaharda, Ekim'de, Aralık'ta havlu atan bir taraftar, bir takım, sürekli kongre yapan bir kulüp, sürekli başkan değiştiren, sürekli teknik adam değiştiren ve arka arkaya hep travmalar yaşamış bir kulüpten bahsediyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş taşların yerine oturdu. Umudun olduğu bir Beşiktaş var. Bir her şeyden önce bir umut var. O umudu veriyor. Bu umudun olmasındaki en önemli etkenlerden biri de ki bana göre en büyük transferi hocası. Hocası yani ben maçı izlerken mesela şunu düşündüm. Dünkü maça döndüm. Gençler Birliği işte Fenerbahçe maçı 85. dakika. Fenerbahçe golü yiyor. Kameralar İsmail Kartal'ı gösteriyor ve hoca bitmiş. Sağının kenarında bitmiş, tükenmiş bir yüz ifadesi. Biz ne yapacağız? Eyvah, bu maçı çeviriyor. Nitekim de çeviremedi. Yani yani bir hocanın ne kadar bir farklılık katabileceğini, bir takımı ne kadar etkili olabileceğini, takım üzerinde psikolojikmen, işte mental olarak sahadaki verdiği enerjiyle ne kadar etkili olduğunu da yine bugün bir kez daha bu maçta da gördük. Tabii daha eksikleri var. Hocam onları zaten çok iyi analiz